Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, gündem dışından merhaba herkese. Bugün zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha müşahede etmiş oldum. Çünkü şimdiki konuğumla biz daha önce de program yapmıştık. Ne zamandı diye düşündüğümüz zaman benden hafızası çok daha kuvvetli bir insan olduğu için 2020 dedi. Baktım, arattım, gerçekten de 2020 yılında program yapmışız. Bu defa aradan geçen yıllar sonra yeniden konuştum. Hoş geldiniz Haluk Özdil.
2: Merhaba sevgili Serhat Bey. Yani tabii ki sizinle program yapmak çok keyifliydi, hiç unutmadım. Yani yüzlerce programa çıktım. Evet. Televizyon, radyo falan. Evet. Ama şimdi tabii dolu bir insanla konuşmak çok daha farklı oluyor. Ya, yanlış anlaşılmasın medyada. Yani herkes dolu da kendine göre. Ama tabii sizin çok daha farklı yaklaşımınız olayı çok canlandırıyor, enerjiyi yükseltiyor. Bu da çok güzel.
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi Haluk Özdil'in YouTube kanalında yüz binlerce takipçisi var.
2: Evet, 351 bin.
1: Evet, sosyal medya hesaplarında yine bir o kadar takipçileri var. İnsanlar neden Haluk Özdil'i bu kadar ilgiyle takip ediyorlar? Çünkü aslında o da anlatılmayanı anlatıyor. Jeopolitik analizleri, istihbarat okumaları, küresel güç dengeleri ve resmi anlatımların arkasındaki aktör.

0: sorgulayan yorumlarıyla ilgi odağı oldu. Değil mi? Eksiği varsa lütfen tamamlayın.
1: Eksiği
0: vardır illaki.
1: Bana kızanlar var. Komplo teorisyeni derler. Ben memnuniyetle kabul ediyorum. Komplo teorisyeni olmak analitik zeka gerektirir. Kusura bakmasınlar. Yani bizler 2017'den beri bu dünya düzenine haber verirken bize gülenler şimdi bizim 5-6 yıl önce anlattıklarımızı ekranlarda anlatıyorlar. En komiği de şey tabii ki söyleyeyim. Yani biz dedik ki İsrail'in Davut Yolu projesi var dediğimizde şöyle bir şey dendi bize. Ya uyduruyorsunuz, Davut Yolu'na gider mi koskoca ülke? Gitti. Kendisi direkt Netanyahu'dan duydunuz. Kızıldüvey'i kesecekler bak dedik, bunlar ezoterik yapılanma. Alay ettiler, sonra bir baktılar bu. Yani inanılmaz tabii bir yıkım yaşanıyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Aslında sadece bu değişim hani tek bir alanda değil. Dijitalizm geldi, yerleşti. Nasıl yerleşti? Hayır, zihinler yıkılıyor. Meslekler yıkılıyor ve maalesef ülkeler yıkılıyor. Yeni bir yapılanma geliyor. Şimdi bunu devlet başkanları biliyor, biliyor musunuz? Benim canımı sıkan bu. Halka niye anlatmıyorsunuz? Yani Türkiye'den örnek vereyim.
0: Devlet başkanları derken kaçıyı, mesela G7'den mi bahsediyorsunuz yoksa birkaçından mı bahsediyorsunuz?
1: Ben Türkiye'den, Rusya'dan, Çin'den bahsedeyim. Hepsi biliyordu. Yani bu üç ülke biliyordu. Ötekileri bahsetmiyorum. Onlar havada uçtukları için şu an çok rezil durumdalar. Kusura bakmasınlar, yani sert konuşacağım. Şimdi bakın Türkiye'de 2001 Dışişleri Bakanlığı'nın bir dergisi var o dönem. Kapandı, şimdi yok. Orada yeni dünya düzeni diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Devletlerin yerine ulus devletlerin yıkımı, ardından şirketokrasi denen, yani demokrasinin yerini alacak şirketler demokrasisi ve büyük şirketlerin, global şirketlerin tek dünya hedefi gerçekleşecek diyor. Bakın bunu ben bir Türk dergisinde okudum ve çok şaşırdım. Dışişleri Bakanlığı'nın onayı olmadan orada yayın yapamazsınız. Onu söyleyeyim. Yani demek ki Türk devlet yapısı biliyor. Bir örnek daha Serhat Bey. 2 yıl önce Cumhurbaşkanı çıktı, dedi ki dünya düzeni değişiyor, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnsanlar bunu kahve sohbeti sanıyor. Hakan Fidan daha sert konuştu. Dedi ki şu an birçok insan, unutmayalım ünlü bir televizyon kanalında canlı, birçok insan mesleğini kaybetti ama farkında değil. Bakın bunların hepsi devletin her şeyi bildiğini, devletlerin. Bir diğer taraftan Putin'in açıklamalarına baktığımızda bir Putin'in 2045 projesine inanılmaz destek verdiği bir dijital uygulama var. Yani Moskova yakınlarında devasa bir yerleşke ve giremezsiniz. Yani çok böyle güvenlikli bir yer. Bunlar boşuna kurulmadı. Yani o 2045'e ben baktığım zaman mesela Rusya'daki o projeye biraz korktum. Çünkü son aşamada insanlar evet ölümsüzlüğe doğru bir adım atılırken dijital bir ölümsüzlükten söz ediyoruz, bilinç aktarımı. Yani bunlar hazır olmalıyız. Evet. Bakın
0: son peki, Rusya kendini buna hazırlıyor diyorsunuz. Dolayısıyla bunun altyapısını yaptı. Türkiye önce bunu söylemişti diyorsunuz, evet. 2011 yılında. Peki madde madde bakacak olursak bizi neler bekleyecek?
1: Ya şimdi şuradan girelim. Sağlık konusunda insanlar umutlu olabilir. Çünkü insan yaşamı, ömrü uzuyor. Dolayısıyla zihinsel anlamda da bedensel anlamda da daha farklı bir insan yapısına gideceğiz. Eskiden 40-50 yaşlarında insanlar ölürken, ki benim çocukluğum öyleydi, onu söyleyeyim. Şimdi insanlar 80. Yani Türkiye'den bahsediyorum. Yabancı ülkelerde hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı. Bunun sebebi tabii ki insanların enfeksiyon hastalıklarından çok can kaybı oluyordu. Bunun engellenmesi, bir takım basit hastalıkların, yani ne diyelim, kalp damarı tıkanıkken eskiden çok büyük ameliyat ve %100-%90 ölüm olurken, şimdi çok basit bir anjiyo dediğimiz olayla hani, tabii insanlar çok rahat hayatlarına devam ediyor. Dolayısıyla buradan umutlanalım. Gelecekte onda ben doktor çok tanıdığım insanlar var, profesör bu konuda araştırma yapan. Kök hücre tedavisi yayılacak, Alzheimer'da birçok hastalık tarihe karışacak, onu söyleyeyim. Yani kök hücre birçok sorunu çözecek. mRNA dediğimiz, bizim bir dönem benim şiddetle karşı çıktığım, direkt yani bakanlığa da devlete de karşı çıktığım, aşıyı reddettiğim bir insanım ben. mRNA'yı reddettim, yanlış anlaşılmasın. Yani öteki açılara tamam demiştim. Ama burayı reddettim, haklı olduğumuz ortaya çıktı. Çünkü sonuçlarını bilmeden korkuyla yapılan bir olaydı bu. Bütün dünyada ya salgın ya da bunun riskini biz göze alamayız korkusuyla böyle bir proje aldı başını gitti. Bunun getirdiği sıkıntılar ne yazık ki gençlerin, yaşlıların üzerinde çok feci durumda görüyoruz ve mahkemelikte oldular. Ama geleceğin teknoloji mRNA ve tabii ki gen teknolojisi. Yani genle hani ona ne diyor?
0: Şey aşıya de, yine karşısınız yani mRNA açısına ama mRNA teknolojisine değilsiniz değil mi?
1: Şimdi şöyle.
0: Aradaki fark bu ya da yanlış mı yaptım diyorsunuz mRNA
1: hayır,
0: ile ilgili?
1: Hayır,
0: aşıdaki tespitinizi ya da seçiminizi sürdürüyorsunuz.
1: Çok, çok doğru.
0: Ama mRNA teknolojisine olan saygınız ve geleceğine olan bakış açısından söz ediyorsunuz.
1: Gelecekte
0: peki
1: etkili olacak ama bunun için
0: kanserin çözümü ya da diğer hastalıkların hepsi çözümünde yardımcı olacak diyor. Peki bu çelişki değil mi? Yani sonuç olarak COVID'i tedavi ediyorsa ve siz buna karşıysanız nasıl oluyor da süreç içerisinde mRNA'ya saygı duyacağız?
1: Çok üzgünüm, COVID'i tedavi etmedi.
0: Hmm.
1: Bakın bunu çok açık konuşacağım buradan. Peki. Nasıl isimlerini vermiyorum. Ağlayarak gelen benim kendi arkadaşım da vardı. Ağladı. Dedi ki ben dedi zorunlu yaptırdım. Beni mecbur tuttular. Bu dedi hiçbir işe yaramıyor.
0: Hmm.
1: Yani şimdi Sinovac aldık biz Çin'den biliyorsunuz.
0: Hmm.
1: O da bir işe yaramıyordu. Ama Sinovac zararsızdı.
0: Hmm.
1: Yaptırın geçin gidin.
0: Hmm.
1: Pıhtı atmıyordu.
0: Hmm.
1: mRNA pıhtı attırdı. Ondan sonra içinde eser miktarda işte grafenden söz ediyorsun. Şimdi biz bir iki profesörle de mahkeme aşamasına geldi. Beni mahkemeye verdiler. Ne oldu? Sonra düştü dava. Ha. Neden düştü? Çünkü Amerika'da bu işin başındaki kişi yargılanıyor.
0: Hı-hı.
1: Bu bir. Yani FDA'nin başındaki kişi. Hı-hı. Şimdi neden? Bu pıhtı atmalarının hiçbirinin raporu yok şu an yani. Var da açıklanmıyor ama dünya çapında görüyoruz. Dünya çapında bir kaos var. Dolayısıyla
0: haklısınız,
1: çok
0: görünür biçimde arttı ama arttı. Doktorlar eskiden de böyleydi. Sadece görünür değildi diye açıklamada bulunuyorlar. Ama bakıyoruz sayılara çok da öyle değil gibi.
1: Hiç öyle değil. Kusura bakmayacaklar. Ben gerçekleri biliyorum. 3-4 tane profesör arkadaşımızı işinden etti bu görüşlerinden dolayı. Hmm. İşlerinden oldular, mesleklerinden oldular.
0: Hmm.
1: Hatta bir tanesi Rusya'da çalışmak zorunda kaldı. Eskişehir'de hayatını kaybetti trafik kazasında.
0: Hmm.
1: Genç bir doktorumuzdu ya, bunları unutmadım ben. Şimdi burada 8 trilyonluk bir pazar var. Aşı pazarı. Olay bu. Yani fırsatını buldular ve bir anda olayı patlattılar. Şimdi bu olay gelene kadar 2015'te unutmayalım Bill Gates zaten dedi ki öyle bir salgın gelecek, dünya kırılacak, grip işte ona şey diyorlardı hani, o soydan gelen bir hastalık dedi. Hani bir şeyler anlattı böyle, millet güldü. 2000 artık sezmiştik yani bunların geleceğini. Bir aynı anda da Bill Gates bir şey yaptı. ID 2020 diye bir program çıkardı.
0: Hı hı.
1: O benim Twitter'da önüme düştü. Bu nedir dedim. Bir okudum, şu: dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, isterseniz kaçakçı olun, bakın kaçakçı suç, yani suçlu olun, isterseniz göçmen olun. Size dijital kimlik çıkaracağız, bütün dünyada geçerli olacak. Hedef 2020. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olamaz. Yani tek dünya devletine doğru yürürken mRNA da bir araç olarak kullanıldı. Yani burada ne oldu? Bakın, kırılmayı insanlar bir türlü anlamıyor. Hayatımda ne değişti? Hayatınız baştan sona değişti. Farkında değilsiniz. Bakın 2020'den sonra gençlerle yaşlıların arasında, çünkü yaşlılara çok şey atıldı o zaman maalesef. Hani sebebi buymuş gibi, onlarmış gibi. Ve dolayısıyla büyük bir kuşaklar arasında uçurum yaratıldı. Aile bağları kasıtlı olarak zayıflatıldı. Bilinçli yapıldı bunlar. Ve bunların tek yapılma sebebi insanların eve kapatılması ve insanların korkutulmasından kaynaklandı. Yani insan ilişkilerinden olabildiğinize kaçın, kendinizi soyutlayın, sağlığınızı koruyun. Doğrudur, ben de hiç hoşlanmam kalabalığa girmekten. Ama bu böyle değildi. Buradaki amaç bambaşkaydı. Yeni dünya düzenini hazırladılar. Şu anda Z kuşağı ve daha küçük olan kuşaklar, en son kuşağa kadar, bunların hepsi şu anda yeni dünya düzenine hazır. Ve bunlar da bireysellik çok üst düzeyde. O arada körüklenen bir de şey var, propaganda var. Dünyanın merkezinde sen varsın, dünya senin önünde dönüyor. Bakın bunların hepsi New Age akınların etkisi, rastlantı olmadı. Yeni dünya düzenine hazırlık anlamında gidiyor. Dışişleri Bakanı ölmüştü biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Henry Kissinger. Onun son kitabı bende var. 800 sayfalık bir şey, devasa. Ne yazıyor biliyor musunuz? Eğer diyor dünya 8 milyarın üzerine çıkarsa Amerika kontrolü kaybeder. Ve şu anda kontrolü kaybetti çünkü 8 milyarın üzerindeyiz. Öncelikle nüfus azaltılacak. Bunun için gerekiyorsa salgın, gerekiyorsa başka şeyler kullanılacak. Bundan daha başka bir şey olamaz. Yani bir şey bağıra bağıra gelirken her şeyin sonunda bakın böyle tek bir hedef var. Dünya devleti. Peki bana siz sorsanız, sen hazır mısın dünya devletine? Şimdi şöyle, eninde sonunda dünya tek devlet olacak. Neden olacak biliyor musunuz? Dünya dışında, dünya dışından büyük bir saldırı gelecek.
0: Dünya dışında.
1: Yani gelecek. Günün birinde gelecek. Mutlaka gelecek. Ha bu meteor olma ihtimali kadar başka varlıkların saldırı ihtimali de var. Bunu bilemeyiz. Yani şimdi çok uç noktada görünebilir. O zaman şöyle söyleyeyim. Biz koskoca 2-3 trilyon artı ne kadar, yani trilyonlarca gezegenin olduğu bir evrende biz yalnız mıyız? Biz nokta bile değiliz. Nokta bile değiliz. Bizim ömrümüz evren yaşına, hani evrenin geneline baktığımızda 1 dakika. Yani biz bütün bu evrende tek canlı türü olamayız.
0: Hollywood da hazırlıyor sanki insanları bir şeye. Çünkü Steven Spielberg'in son filmi İfşa Günü'nde de sizin de söylediğiniz benzer diyaloglar vardı. Orada da rahibe Tanrı bütün bir gezegeni sadece bizim için yaratmış olamaz ifadesini alıntılamış olalım. Hazırlıyor mu Hollywood bizi?
1: Hollywood bizi fazlasıyla hazırlıyor. Yani Hollywood bizi hazırlıyor derken biz hazırlanmıyoruz. Biz karşı olanlarız ama ne işler ne dümenler çevirdiklerini biliyoruz. Şimdi bakın olay nereye kadar gidiyor? Olay gene geliyor, dayanıyor Anadolu topraklarına ve Hollywood'a bağlayacağım işi. Bakın Sümer tabletleri çok önemli. 50 bin tane de 500 bin tabletin 50 bin tanesi Anunnakilerle ilgili. Şimdi Anunnakiler Sümer tabletlerinde Tanrı diye geçiyor. Ve kanatlı devasa insanlar. 3-4 metre boyunda olduğu tasvir edilmiş. Doğru ama kanatları yok. Kanat sembolik anlatım. Gökyüzünden geldiler diyor. Kollarında saat var. Bakın bütün şeye bakın. İnterneti açın lütfen beni dinleyenler. Anunnakiler Sümer tableti deyin. Sümerlerin yapmış olduğu şeyde bildiğimiz bu saatin benzeri var. Üstelik de onlar saat dedi. Çok gelişmiş iletişim aygıtları ya da benzeri bir şey. İnanamıyorum. Kimse sormuyor bu adamların kolunda saat nasıl var? Sümerler saati nasıl bilir? Böyle bir şey olabilir mi? Ellerinde telsiz benzeri şeyler var. Yani anlatmak istediğim şu. Zaten gelmişler ama sömürmüşler gitmişler. Anadolu toprakları o açıdan çok önemli. Yeraltı şehirlerine gidiyorsun, geliyorsun, Romalılara dayıyorsun. Romalıların ilgisi yok. Oraya kaçan Hristiyanlar oraları bulup saklanmışlar. Ama yeraltı şehirlerinin tarihi 10 bin, 20 bin yıl önceye ait. Çünkü çok büyük.
0: Yazılı insanlık tarihinden önceye ait.
1: Çok önceye ait. Bütün dünya yeraltı şehirleriyle dolu. Bakın yani bağlantılıymış bunlar. Ha depremler, doğal olaylar nedeniyle kopmuş. Olay şu. O zaman şunu düşünelim. Büyük bir saldırı oldu ki insanlar yer altında yaşadı. Derin kuyuda 25 bin kişilik yeri niye yaparsın? Ve orada yaşam alanları var biliyorsunuz. Hayvan otlatma yerleri var, bilmem ne var. Orada bir üretimi yapmışlar. Yıllar boyu kalmışlar. Neden korktular? Kim korkuttu onları? İşte olay bu. Yerin altında saklanan ve orada kurulan bir hayat söz konusu. Bu birincisi. Hollywood bunları biliyor. Ve bunu bildiği halde Hollywood'da kimse Anunnakilerle ilgili film yapamıyor. Bir kişi yapmaya kalktı. 2004 bile oralarda yanlış olabilir tarih. Öldü. Trafik kazasında garip biçimde yönetmen öldü. Film yarım kaldı. Hollywood'un girişindeki o iki tane hani şey var, sütun var. O sütun direkt olarak Anunnaki sütunu. Anunnakileri koymuşlar oraya. Biliyorlar. Ama insanların bilmesini istemiyorlar. Ve diyorlar ki şöyle. Biz sadece bu dünyadayız. Bu dünya bize ait, başka da bir yaşam yok evrende. İşinize bakın. Galileo'yu hatırlatıyorlar bana. Hani ne demişti? Hani dünya güneşin adam sonra dedi tamam dedi dönmüyor. Bilmiyormuşum ben. Ya bu kadar basit öldürüleceği zaman. Ya bu kadar basit yani aynı duruma düşürüyorlar ama artık bilgi her yerde. Şimdi dijitalizm aynı zamanda büyük bir yıkım getirdi eğitim anlamında da. Şimdi bakın yaşınız kaç olursa olsun artık önünüzde bir bilgi yığını var. Buradaki sorun şu, doğru bilgiye nasıl erişirim? Dijital okuryazarlık devreye giriyor. Onun haricinde artık kimse üzülmesin. Babam beni okutmadı, paramız yoktu diyorlar ya. Tamam, bitti o devir, kapandı. Al önünde. Önünde. Bir zahmet. Hani Ahmet ne yapmış, Ayşe ne yapmış? Bırak magazini, gir bilgiye. Boğulursun. Muhteşem bilgiler var. Ve daha da ilerleyen durumda artık herkes... Ben Elon Musk'tan çok hoşlanmam. Yani yaklaşımı insani değil, dünya düzeni değişsin, tek dünya düzenine gitsin, biz dünyayı yönetelim. Aslında yeni dünyanın tanrıları olmaya çalışıyor bunlar. Ve dolayısıyla tanrılaşma yolunda kuantum bilgisayarla da bunu başarmaya çalışacaklar. Yani bir üzülerek söylüyorum ben bunu, sizin o zaman konuştuğum dijital tapınak kitabında yazmıştım. Hı hı. Yeni bir tanrı geliyor diye. Yani bizim tanrımız değil o. Yanlış anlaşılmasın. Hani, ama maalesef bir şey, yeni çocuklar için korkunç bir şey geliyor. Şimdi ne dedi Elon Musk? Diplomalar çöp olacak. Herkes dedi gene uçtu. Hayır, uçmadı. Zaten çipi takan insanlara taktı. Deneme de başarılı da oldu. Enfeksiyonu giderdikleri takdirde. O da çok artık işin basit kısmı. Ne olacak biliyor musunuz? Elon Musk'ın söylediği şey olacak. Bilgi beyne inecek. Beyin arayüz olarak kullanılacak. Peki burada en korkunç şey ne? Evet, bilgi olacak. Ne diyor biliyor musun? Parayı verene verdiği ölçüde bilgi vereceğiz. Bilgiye biz karar vereceğiz. Bakın, bütün kitlelere size bir haftada dil öğreteceğim diyor. Öyle yıllarca uğraşmayacaksın. Her dil için bir hafta vereceğim.
0: Nasıl mümkün olacak?
1: İndiriyorum. Beynimize bilgiyi indireceğim. Bakın, bilgi beynimize inecek. Biz çalışmayacağız. Hani gözümüze bakıp alıyoruz ya, bitti o. Direkt indirecek. Şimdi yükleyecek mi? Yükleme yapacak. Peki tıpkı bilgisayar gibi. Bizi hacklediği zaman ne yapacağız? Hackleyebilecek. Alıcı ve verici olduk. Hatta ben daha uç noktada bir şey söyleyeyim. 2018 yılında Rockefeller insanlara hani bir şekilde bu grafen...
0: Burada bir şey söylemek istiyorum Rockefeller'dan önce. Tabii bilgiye erişen kişi sayısı o zaman aynı olmayacak diyorsunuz ya. Üzülmeyin, eğitim almadığınız için artık ulaşılabilen şu an için. Evet. Çünkü herkes de değil mi onu upload edemeyecek sanki.
1: Şimdi gelecekle bugün arasında bir atlama taşı var. Fırsatı değerlendirin. Şu an değerlendirin. Bakın ileride bu iş çok pahalı bir şey olacak ve... Yani öyle bir iki grup olacak dünyada. Bir alttakiler, üsttekiler. Ve dünya, hani ileri 2060 hedefleniyor. 2060 sonrası tek dünya devleti olduğunda maalesef Hollywood filmleri gerçek olacak. Devletler birbiriyle savaşmayacak. Alttakiler üsttekilerle savaşacak. Çok net konuşuyorum ve alttakilerin durumu korkunç olacak.
0: Yani bilgiyi indirme hakkı olmayanlarla o bilgiyi indirebilen ve teknolojinin bütün hizmetlerinden faydalanabilenler
1: tabii
0: arasında.
1: Ki, tabii ki. Yani şimdi bütün zaten hani otomasyona geçtikten sonra bütün işte artık her şeyi yapay zekayı devretmeye başladık bile. Hı-hı. Hayatımızı kolaylaştırdı mı? Kolaylaştır. Hı-hı. Şimdi ben yaşlı bir insan olarak şunu söyleyeyim. Benim zamanımda insanlar su paraları beklerken ölüyordu. Su parası yatırırken. Hı-hı. Elektrik sırasında ölüyordu. Maaş alırken ölüyordu yaşlılar. Şu anda öyle bir derdim var mı? Kimse gitmiyor, bankaları bomboş. Neden? Her şey burada tek tuşla halloluyor. Şimdi o kadar büyük bir kolaylık yapıldı ki vazgeçemezsiniz. Şimdi birileri çıkmış Türk medyasında, orayı kapatın, burayı kapatın. Kardeşim, hiçbir şeyi kapatamazsınız. Şaka mısınız siz? Ya devlet adapte olmuş, devletler girmiş bu işin içine. Yani düşünün, gençlere teşvik veriyor mesela Türkiye Cumhuriyeti, 3 milyon dolara kadar teşvik veriyorum buradan diyor, yürü. Daha yeni açıklandı, büyük teşvikler bunlar, ticareti buradan yap diyor, dükkanı falan yapma. Yani gelecekte dükkan olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Ha şunlar olacak, onlar rahat olsun, sosyalleşmek ya da bir şeyler içmek, kafeler kalır. Onun dışında giysi, ayakkabı, bilmem ne, her şeyi tek tuşla buradan alacaksınız ki şu an bile yapmaya başladık. Neden? 20 tane mağazaya bir dakika içinde girip çıkabiliyorum. İstediğim modeli beğeniyorum, getir eve diyorum, bitti. Bu kadar. Yani bu dünyaya hazır olmamız lazım ve şu an büyük bir fırsat var. Bilgi elimizin altındayken lütfen öğrenin. Şimdi hani belki şu an orta yaş kuşağı kurtarırkendir ama gelecekte gençler için bu bilgi tamamen sınırlı olacak. Yasak bilgiye ulaşanlar da ölüm cezasına çarptırılacak. Bunu söyleyeyim, yasak bilgiler olacak.
0: Neyi kapsayacak bu yasak bilgiler?
1: Galiba onların istemediği bir takım bilgiler var. Özellikle şu an konuştuklarımız gelecekte yasak olacak. Sen yönetim aleyhine konuşamayacaksın. Zaten konuşamayacaksın çünkü her yerde her şekilde izlendiğin evet, için evet, tamam mı? Bu evdeki bütün aletler şu anda bizi de dinliyor. Evet. Yani bir kredi...
0: George Orwell'ın romanı da gerçek olacak o zaman bir süre sonra.
1: Ya George...
0: İzlenme kısmıyla ilgili söyle.
1: O tamam gerçek olacak ama evet. George Orwell faşisti. Daha önce gene yaptığım için kıyamet koptu. Gene tekrarlıyorum faşisti. Peki. Yani şöyle anlatayım. Asyalılardan, Hintlilerden nefret eder, Türklerden nefret ederdi. Türkiye'de olduğum için söyleyeyim ama en büyük nefreti Hintlilerden, esmer tenlilerden. Parasız kaldı kumar yüzünden. Parasız kaldığı için İngiltere Derin Devleti Savunma Bakanlığı bunu buldu. Bize şu kitabı yaz, al sana para dediler. İki tane kitap yazdı.
0: 1984,
1: bir de Hayvan Çiftliği. Evet. Bu ikisiyle paçayı kurtardı. Kumar oynamaya devam etti. Yani George Orwell'ın sanki gelecekte biliyorsunuz o kitaplarda o dönemin Sovyetler Birliği'nin komünist sistemini küçümsemek ya da soğutmak amacıyla yazılmıştı. Geldi gitti kapitalizme vurdu. Yani şeytan şeytanı vurdu. Şeytanlık yaptı. İngiltere Derin Devleti kendini vurdu. Ama şimdi ne oluyor? George Orwell bugünleri yazdıya çevirdiler. Ya bu kapitalizm korkunç bir şey.
0: Bu arada bir mesaj geldi. Melih Akay diyor ki Haluk Bey dünya dışı saldırı olacak diyor ya, kendisinin de benim de işlediğim bir konu var. Amerikalı bir amiralin Biden Antarktika'daki doğaüstü evet, olaya dayanarak anlattığı gibi insanlığı kurtarmak için olmayacak mı?
1: Ya sevgili Melih Akay size de konuk olmuştu evet, yazar kendisi dostumdur.
0: Sevgiler, sevgiler gönderiyorum.
1: Sevgilerimle. Evet. Amiral Byrd'den bahsediyor. Aha. Amiral Byrd 1947 yılında bildiğiniz amiral bir kutup harekatına katıldı. Bakın bu çok ilginçtir. Evet. Kutup harekatına katıldığında 5000 denizci ve çok bilemiyorum çok yüklü şeyle gitti. Orayı ele geçirmek için Güney Kutbu'nu. O zaman Sovyetlerle yarış halindeler. Yani 30'un üzerinde savaş gemisi. Ve bu uçakla onları kontrol ediyor, adaya inecek. Fakat orada bir şey oldu. Uçağı durduruluyor. Bu kendi anılarında olan bir şey. Hı-hı. Yani şehir efsanesi değil. Daha sonra yerin altına indiriliyor. Güneşten bahsediyor. Oradaki doğadan bahsediyor. Şu an söyledikleri hep çıktı. Hı-hı. Antarktika'nın altında bunlar var. Güneş Hı-hı. yok da. Yani bütün Hı-hı. yeşillikler çıktı biliyorsunuz Hı-hı. bilim insanları. Beni dedi sarı saçlı uzun boylu insanlar karşıladı. Ve başkana, Amerikan başkanına şu mesajı ilet demişler. Söylenen mesaj da şu: bir kez nükleer silah kullanmanıza izin verdik. Hmm. Bundan sonra kullanmanıza izin vermeyeceğiz. Bu dünya size ait değil. Hmm. Şimdi adam bunları söylüyor. O zaman Truman başkan Truman'a rapor veriyor. Akıl hastanesine yatırıldı. 3 yıl. Hmm. Ailesi dava açtı. Normal olduğu ortaya çıktı. Daha sonra işte oradan serbest bırakıldı. Sonra öldü. 4-5 gün sonra öldü. Ölümü de çok şüpheli. Yani kalp krizi, ama nasıl bir kalp krizi olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü adamda kalp yoktu. Çocuğu çok mücadele etti, başaramadı. Yani bakın orada bile farkında olunmayan birçok şey kapatılıyor. Bir Philadelphia deneyi de var Amerika'nın bu konuda. O Hitler'in bakın o kaçan suçlu mühendisleri, bilim insanları hep Amerika'ya getirildi. Hiçbirini öldürmediler. Hiçbirini.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Bir Mengele'yi yakalayamadılar. Ölüm meleği derler ya hani şeytan, doktor Mengele'yi. O da çok akıllı olduğundan gerçekten kaçmayı başardı. Biliyorsunuz ölümü Brezilya'da öldüğünde bir veteriner öldü. Meğerse oymuş. Hmm. O da 79 yılında mı? Tam hatırlamıyorum ölüm yılını. Orada yaşamış, bir de yaşadığı yerde inekler ve kadınlar sürekli ikiz doğurmuş. Orada da deneylerine devam etmiş. Yani o kendini kurtardı. Onu da alacaklar, kullanacaklardı ama o işte kaçtı. Diğerlerini hep kullandılar. Ve dolayısıyla mesela Hitler'in Aldebaran gezegeninden geldiğini iddia edilen iki tane şeyi var, kadını var. Yani Tanrı'nın kızı Sigmund deniyor. Bakın bunu Google'a girin. Çünkü FBI, KGB, yani bir de CIA yıllarca bunları aradılar o savaş sonrası. Kadınlar kayıp. Bunlar her hafta sonu Hitler ve iki general ile birlikte Fransa'daki o şatoda bağlantı kuruyorlardı. Yani aldıkları bağlantı da şu: silah sistemlerini oradan alıyorlar. Hani şunu yap, bunu yap, bunu yap. Biliyorsunuz en son kıtalar arası bu balistik füzelerin babası Hitler'dir. İngiltere'ye attı. biliyorsun. Ama hani şimdiki gibi hatasız değil, çünkü şey yoktu o zaman, uydu yoktu, hani navigasyon cihazları. Fakat odur. Onun dışında yuvarlak uçağın dairemsi cisim bulundu, uçurmayı başaramamış. Yani ömrü yetmedi. O savaş nedeniyle. Bunların hepsi Amerika'ya transfer edildi. Bir kısmı da başka ülkelere de transfer edildi, biliyoruz. Çalışmalar sürüyor. Yani anlayacağınız şey, hani sevgili Melih Hanım'ın söylediği, dünyada hiçbir şey gördüğümüz gibi değil. Bize bir şeyler gösteriliyor, biz gördüğümüzü sanıyoruz. Aslında gördüğümüzü, sandıklarımızı bize gösterilenler gerçekler, gerçek nedir? Onu tartışmaya açmak lazım.
0: Şimdi siz altın, enerji, dolar ve savaşlar arasında sıkı ilişkiler kurduğunuz yayınlar yaptınız. Hatta öyle ki altının fiyatının çok yükseleceğini söylediğinizden kısa bir süre sonra da, tam sizin belirttiğiniz tarihte de yükselmiş oldu. Tabii bu bir ekonomi programı olmadığı için Haluk Bey'in ağzından çıkan mesela tekrar yükselecek, tekrar düşecek gibi şeyler bir yatırım tavsiyesi değil, değil sevgili dinleyenler. Yani eğer bir söyleşi programına yani bu anlamda ekonomik olarak itimat ederek pazartesi koşa koşa gidip böyle bir yatırım yapacaksanız zaten kendi tercihlerinizi sorgulamak durumundasınız. Biz başka bir şey konuşuyoruz çünkü burada. Bu altın, enerji, dolar ve savaşlar arasındaki ilişkiye ilişkin ne söyleyeceksiniz?
1: Şimdi size şöyle anlatayım. Şimdi bakın, o altın birden yükseliş 300 liraydı, hatırlıyorum. Dedim ki altın yükselecek. Çünkü ekranlara çıkıp konuşan ekonomistlere çok kızmıştım. Ben ekonomist değilim. Ama dediğim gibi bilgi her yerde. Sen burada konuştuğunda ben Amerika'daki Golden Sachs'tan başlarım. İşte diğer hani Bank of America'ya kadar girerim. Onların bütün altın yatırım tahminlerini okurum. Oradaki doları Türk parasına bölerim ve yıl sonunu hesaplarım. Savaş olmadığı takdirde. Böyle yaptım. Aman Allah'ım dedim. Altın 300 lira olmayacak, 1000 lira olacak. Büyük risk. Ama aynı şeyi tekrarladım. Ekonomist değilim, yatırım da değil. Görüşümü açıklıyorum dedim. Çok teşekkür aldım. Büyük risk. Konuşma, bir daha da öyle konuşmadım. Açık konuşma. Hatta bir de komik bir şey anlatayım. Yani zaten en çok korkutan o oldu. Bir kitap imzalama günümüz var. İki tane köylü, birisi hanımı bir de kendisi. Elinde de bir çuval var. Bunu sana getirdik dedi. Ya şimdi kitap okur olmadığını biliyorum dedim. Hocam hayırdır? Ya dedi, sizi dinledik, tarlayı sattım, altına yatırdım, 3 kat kazandım, şimdi o tarladan 4 tane aldım, bir de yatırımım var. Bir anda başımdan aşağı kaynar su döküldü, Haluk ne yaptın dedim yani.
0: Tabii tam tersi de olabilirdi, tabii. Böyle bir durumda neyle gelecekti sizi karşılamaya, değil yani, mi kayıplarının telafisi?
1: Dedim ki bak hocam, aman dedim, ben sadece fikrimi anlattım, bunlar politik görüşlerle birleştirilmiş fikirlerdir falan anlattım, sonra arkadaşlara da şey yaptım. Altınla ilgili kızdığım insanlar var. Maalesef bakın.
0: Bir manipülasyon mu var? Ne var bununla ilgili olarak?
1: Bazı
0: tam
1: kişiler,
0: olarak bizi ilgilendirdiğimiz şey aslında bu.
1: Bazı kişiler manipülasyon yapıyor bu ülkede. Şimdi bakın, altın olayı şu. Şu an var olan mevduat hesapları, altın mevduat hesapları var. Belki sizin de vardır. Ya var olmayan bir altını satılıyor. Şimdi borsada spekülasyon yapamazsınız, içeri atarlar, hapse girersin. Ama altında yaparsın. Altında yüzlerce, binlerce mevduat hesabı açarsın. Yüklü alımlar yaparsın. Bir anda otomatikman hiç ortada olmayan altını yükseltirsin. Sistem böyle çalışıyor. Şimdi bunu dünya genelinde korkunç vurgunlar yapılıyor. Bu 3 yıl önceye kadar yapılmıyordu. Ama son 3 yılda o kadar garantili bir şey oldu ki, çünkü kanun değeri yok. Yani altında spekülasyon yok. Bu kadar basit yani. Ben şimdi atarım, benim altın mevduat hesabına 1 milyar lira yatır, 1 milyarlık altını bir çekerim, 10-15 lira yükseltirim onu. Bu kadar basit yani. İnsanlar da paniğe başlatırım, ondan sonra bir satarım, tekrar düşürür, tekrar alırım. Şu anda Trump ve ekibi bunu yapıyor. Amerika'nın borcunun yani üçte biri değil, onda biri falan erimiştir. Onu söyleyeyim. Yani inanılmaz vurgunu yapıyor. Ha, Trump Amerika için yapmıyor. Trump'ın çevresi trilyonlar oldu. Trump'ı da dün çok komik bir parayla suçladılar. 1,5 milyar dolar altından para kazanmış. Onun dişinin kovuğuna girmez o para. Yani o kadar büyük vurgunu yapıldı ki. Trump açıklama yapmadan önce bu savaş sırasında.
0: Bu arada açıklamalarına da bakalım. Saymıştı. NBC 35 farklı açıklama birbirini yalanlıyor. İşte İran'a gireceğiz, sonra anlaştık. Tabii bunların her açıklamada borsa yükseliyor
1: ve düşüyor.
0: Ardından düşüyor. Topyekün savaşa gireceğiz. İşte yok, topyekün savaştan vazgeçtik. Yani böyle birbirini,
1: petrolün varili gidiyor.
0: Evet. Açıklamalarından dolayı çok ciddi birileri kazanç sağladı ve kaybetti diye NBC'nin ve diğer kanalların tespiti vardı tabii.
1: Trump kazandı. Trump ve çevresindekiler korkunç vurgun yaptı ama bakın bunlar büyük global şirketler. Bir dönem 323 trilyon dolar dönüyor dünyada. Amerika'nın borcu 30 trilyon dolar. Söyleyeyim yani 323 trilyon dolar para yok dünyada ama dönüyor sanalda. Yani dönüyor para. Şey üzerinde var öyle bir para. Onun üzerine çok yüklü, mesela İran konusunda açıklama yapıyor. Hürmüz'ü kapattık. Hepsini bombalayacağız diyor. Bir bakıyorsunuz
0: borsa düşmüş.
1: Borsa düşüyor. Altın yükseliyor. Evet. Altın da biraz düşüyor. Sonra de barış olacak diyor. O düşüyor, altın çıkmaya başlıyor. Şimdi baktım nerede, Asya borsalarında korkunç alımlar, devasa, ama bunu biz yapamayız. Hiçbir, mesela Türkiye'de hiçbir banka sana izin vermez öyle bir işlem. Ama global şirketlere izin var. Global şirketler yapar. Büyük vurgun dönüyor. Olan kim oluyor? Küçük yatırımcıya. Ben her defasında şunu söylüyorum. Altınınız varsa, hani yastık altı diyorsunuz, yastık altında tutun. Tutun, önemli değil. Kalsın orada. Çünkü altın uzun vadeli savaş dönemi yatırımıdır. Yani bizim dedelerimiz, ninelerimiz bunun için tuttu. Hani ben bununla günlük kazanayım diye bir şey olamaz. O benim dediğim dönemde oldu. Çünkü orada bir sahtekarlık dönüyordu, yakaladım. Ama şimdi gene dönüyor. Ama global şirketlerin halkı soyma faslına geçtik. Artık yani küçük yatırımcı buradan hani o köylününki gibi ev araba alamaz. Onu söyleyeyim. Yani ne olur?
0: Birden çıkamayacak diyorsunuz.
1: Birden yani çıkmaz. Bir yıl, iki yıl, üç yıl lütfen bekleyin yani. Kar edeceksiniz, zarar etmezsiniz. Altın zarar ettirmez, mümkün değil.
0: Peki, ekonomik değil ama tamamen jeopolitik okumalarınızla soruyorum. Dolayısıyla bir yatırım tavsiyesi olarak değil. Sizin altınla ilgili beklentiniz ne peki?
1: Şu, maalesef bu savaş bitmeyecek. Evet. Orası artık şeye döndü. Bizim kuzeyimizdeki savaş gibi. Yani bitmeyecek bir savaşa, yıpratma savaşına döndü. İran'da bu işe artık gönüllü, çünkü İran'daki mollalar da biliyor ki bu savaş biterse ekonomik anlamda halkın hiçbir ihtiyacını karşılayamayacakları için sonuna kadar gidecekler. Dolayısıyla Amerika hayatının hatasını yaptı Trump yüzünden. Oraya, yani o savaşa girdi, itibarını kaybetti. Güç, anlatıldığı güç, hani şeyi böyle ne derler, zirvesinde, gücün zirvesinde olan bir devlet değil de gücü yetmeyen bir devlet olduğu ortaya çıktı. Yani bugün İran istediği kadar bombalasın, bombaladıkça başına bomba yiyor. Ve İran bir şeyi, bu savaş diğer devletlere de bir örnek oldu. Küçük, yani orta güçlü devletlere, ulus devletlere şey dediler. İran bunu yapıyorsa biz de yaparız. Yani çok itibar kaybetti ve artık Amerika'nın, çok açık konuşuyorum, çöküşü bu. Yani birden çökmeyecek. Ama uzun vadede göreceksiniz yani nereden nereye. Avrupa'nın da aynı. Yani Avrupa'nın da içi boş, artık paslanmış bir teneke olduğu ortaya çıktı. Ve çökecek.
0: Yani, kimin yükselişine şahit olacak peki dünya?
1: Asya'daki ülkeler yükselecek. Çin, Rusya, Türkiye bir kere. Yani çok net. Bakın o kadar önümüz kesildi, şu oldu bu oldu, Türkiye üzerinden konuşalım. Ne yaparlarsa yapsınlar, yükseliş de devam ediyor ama bunlar sancılı yükselişler. Hani bu yükselişte uçacağız, kaçacağız naraları atamayız. Neden? Çünkü bu tür kırılma ve yükselme dönemlerinde maalesef bir kuşak çok acı çeker. Yani çok acı çekerken tabii ki savaşsa savaşta kayıplar, diğer taraftan ekonomik anlamda çok sıkıntı çekerler. Çünkü her yükselişin bedeli vardır. Ama yükseliş başladı. Yani çok ciddi biçimde başladı ve durdurulamaz. Onu çok net konuşuyorum. Yani o kadar açık görünüyor ki bugün hala hani bakıyorum ekranlarda Amerika diye konuşan ve eski gücünle kavuşacak diye konuşan bir ton insan var. Bunların hepsi birer şehir efsanesi. İmkansız.
0: Evet, hem YouTube kanalınızdaki konuşmalarınızdan hem de ulusal televizyon kanalındaki davetlerinizden ve katılımlarınızdan dolayı soruyorum. Sık sık görünen sebep başka, gerçek sebep başka.
1: Tabii ki.
0: Vurgunuzu görüyoruz. Peki bunun doğrulanabilirliğini nasıl sağlıyorsunuz? Hangi noktada varsayım üretmeyi bırakıp kanaat oluşturuyorsunuz?
1: Şimdi şöyle... Hani burada artık analitik zeka dediğimiz, yani bu övgü değil, yanlış anlamayın. Onu çok kullanmaya çalıştığımız için, hı hı, hani biz 4-5 kişiyiz. Yani onlar da hepsi aynı şeyi yapar. Çok ciddi analizler yapıyoruz. Oradan çıkarım yapıyoruz. Hı hı. Hani biraz önce anlattım altın gibi. Şimdi devlet başkanlarının konuşmalarının her birinin anlattıkları, söylediklerinin altında başka bir şey de yatıyor. Onu görmek önemli. Yani bugün diyorsak ki, hani zamanında dedik inanmadılar, şimdi kendileri tekrarlıyor. Ezoterik yaklaşımı var İsrail'in. Onlar için buralar vaat edilmiş topraklar dediğimizde karşı çıkanlar
0: nereye şunu kadar anlatıyor. Anadolu'nun neresine kadar?
1: Güney Anadolu'yu alıyor, Doğu Anadolu'yu alıyor, Kayseri'ye kadar dayanıp oradan İran'a gidiyor. şimdi şöyle bir şey diyeceğim de demeyeceğim. Yani şimdi Dink işte bir Tevrat üzerinden yürümeye çalışıyorlar. Amelekler denen bir şey. Amelek, şöyle anlatayım bilmeyenlere. Yani bazı arkadaşlar bilmeyebilir. Bu bir dönem işte göç sırasında, o büyük göç sırasında bir grup şey talancı bunlara saldırıyor. Yani ne oldu? Deniz insanları deniyor bunlar. Hani Filistinlileri de onlardan kabul ediyorlar. Filistinler deniz insanları. Yani sonradan gelip Orta Doğu'da kan döken vahşiler. Bunlar büyük bir kırım yapıyorlar. Yani Musa'nın şeyin döneminde. Dolayısıyla bir Tevrat'ta işte böyle bir emir yazmış. Orada da şey diyor Tevrat. Hani bunların çoluğunu, çocuğunu, her şeyi öldürün. Hani var ya o iğrenç bir tanım. Fakat bunlar şimdi o amelekleri aldılar. Bunları bütün Orta Doğu'yu kaptı. Türkleri de koydular. Araya İran'ı da koydular, eklediler. Kendileri yeni baştan bir Tevrat yazdı. Yani o, anlatmak istediğim o. Yani dini bile hani bir şekilde gelip, çünkü kitleleri uydura çok kolaylıkla manipüle edebiliyorsunuz. Yani yönetim kadrosunda. Neden? Çünkü Hitler bunu kolaylıkla yaptı. Yani Hitler'in büyük yalan teorisini unutmayalım. Hitler'in değil aslında, tabii ki Göbers'in de o. Bir yalan söylersiniz, alt seviyeden tekrarlanır. Kimse önemsemez ama kulak dolgunluğu olur. Daha sonra bir yetkili söyler, daha yetkili olur. En sonunda ülke başkanı konuştuğunda o yalanı çıkartan bile bu yalanın gerçek olduğuna inanır. Yani altyapıyı hazırlarsınız. Demin dediniz ya Hollywood. Demin dedik ya işte medya. Zaten bunlar bunun için var. Bakın yani Hitler'in tekrar araştırılması lazım. Çok olağanüstü zeki insanlar bunun çevresinde nasıl toplandı? O zaman da gidiyoruz, sizin dediğiniz gibi bunları nereden buluyorsunuz diyorsunuz ya, o ailelere gidiyoruz. Yani dünyayı yöneten 13 aile. Bir de şimdi sizin sorunuzu kaçırmadım, onu anlatacağım. Nereden çıkarıyoruz? 1843 yılında Birliğin Oğulları diye bir şey kuruldu New York'ta.
0: Küçük Birliğin kafede. Oğulları.
1: Birliğin Oğulları, Binayı Berait, Binayit mi öyle bir şey, şey İbranicesi. Bunlar dünyanın her yerindeki Yahudileri, ezilmiş Yahudilere yardım etmek amacıyla kurulmuşlar. Ama bir bildirgeleri var. Aytunç Altındalı yayınladı bunu. Bilinmeyen Hitler kitabında. 10 madde. Bakın diyor ki kraliyet, ulus devletlerden o zaman krallıklar var. Kraliyetler yıkılacak. Ekonomi dünyanın tek merkezinde toplanacak. Dünya yönetimi tek merkezde toplanacak. Bunun için gereken bütün harcamalar yapılacak. Bunu 10 tane... İşte o dönemin Yahudisi yapmadı. Ya orada da bir akıl devreye girdi. Ve bu 10 kişi şu anki Rothschild, Rockefeller benzeri aileler tarafından finanse edildi. Bakın dünyalar değişti. Devletler yıkıldı, devletler kuruldu. Aileler hiç değişmedi. Ülkeler değişti. Bakın bunların ülkeleri değişir. Şu anda City of London dediğimiz yeri kim yönetiyor? Rothschild ailesi. Devlet içinde devlet. Yahudilerin girişinin yasak olduğu bir yere, ta 1800'lü yıllardan bahsediyoruz. Öyle bir giriş yaptı ki kraliyet ailesine, artık kraliyet ailesine direkt yönetir vaziyete geldi ve adını sanını duymazsınız, ortaya çıkmazlar. Rockefeller de öyle. Ve bütün bu salgınların, biraz önce anlattığım savaşların, şu an yürüyen savaşın da, Amerikan yaptığı savaşın ardında, aslında hani enerji savaşı diyoruz ama sadece enerji savaşı değil ki, jeopolitik bir savaş bu. Oraya hakim olamazsan dünyaya hakim olamazsın. Türkiye'yi ele geçiremezsen Avrupa Asya geçişini nasıl kontrol edeceksin? Türkiye'yi yıkman gerekiyor. Türkiye ile Rusya'nın arasını bozmazsan sen nasıl başarılı olacaksın? Ya da Çin'in arasını. Uğraşıyorlar. Hı hı. Anlatmak istediğim o. Analizi yapıyoruz. Bunları çıkartıyoruz. Bunlar uzun vadeli analizler. İlk başta şöyle tepkiler geliyor. Hani bir şey olmadı ertesi gün. Bir günde olmadı doğru yani. Kızıyorum tabii.
0: Bu arada Rockefeller'larla ilgili bir şey söyleyecektiniz. Tam araya soru girdi. Eğer bu esnada tabii aktarmadıysanız kulağımız sizde.
1: Şöyle, Rockefeller Enstitüsü, daha doğrusu üniversitesi var New York'ta. Bu 2020'de, bakın bunu ben Amerikan medyasından aldım. Direkt elimde belgesi de var, şu an bulamam, binlerce şey yani evde var ama. Ne aldı biliyor musunuz? Uzaktan kontrol mekanizması. İnsanları uzaktan iyileştirme daha doğrusu. Bu nasıl bir şey? Lisansını almışlar, artık siz o patenti alamazsınız. Olay şu, diyor ki biz insanları doktora gitmeden evinde iyileştireceğiz. Bakın bu Elon Musk'la birleşik bir proje, el altından. Neden? Bir probleminiz olduğunda biz bunu görebilme yeteneğine sahip olacağız diyor. Yani işte teknik anlamda. Peki bunu nasıl sağlayacaklarını açıklamışlar. İnsanların bünyesindeki nanoteknolojik parçacıkları kullanacağız. Nanoteknolojik parça mı var bizim vücudumuzda? İki türlü yerleştirirsin. Ya zorla aşıyla yerleştirirsin. mRNA bunun için mi yapıldı diye bir soru sorarsın. Çünkü grafen var mRNA'nın içinde. Hiçbir şekilde vücuttan atılamıyor. İnşaat malzemesi aslında. Çok tehlikeli bir şey. Eser ölçüde diyor. İki, yediği besinlerle insanlara farkında olmadan bir takım bu ağır metalleri yüklersin. Bunlardan dolaşır sizin kanınızda. Şu küçücük parçalar. Onları harekete geçirerek istedikleri yere yönlendirip orada iyileşme yapacaklarmış frekans sistemiyle. Yani oraya gönderdiği frekanslar iyileştirir. Frekansları iyileştirir. Bu doğu bilimidir. Yani binlerce yıldır bilinir. Hani bu sesle iyileştirme. Hatta Osmanlı'da da biliyorsunuz ney sesiyle Alzheimer hastalarının sakinleşmesi sağlanırdı. Bunu unutmayalım. Yani akıl hastalarını müzikle şey yaparlardı. Şeyde Çin kültüründe ve Asya'da zaten frekanslar çok önemli. Anlayacağınız, adamlar bunu da aldı. Rockefeller bunun patentini aldı. Hala bu iş yok diyor. Hala eski sistemle gitmeye çalışanlara duyurulur. Yani bunların hepsinin görülmesi şart. Yoksa çok geride kalırız. Sanırım zaman mı bitiyor?
0: Gözüm yönetmende 3 dakika var.
1: Şöyle anlatayım. Harari'yi biliyorsunuz, ünlü yazar. Hiç hoşlanmam kendinden. Yani fikirlerinden dolayı Davos'un. Yani bu 13 ailenin seslendiricisi o. 2019'da bir şey söyledi. Dedi ki öyle bir dünya geliyor ki verileri kullanamayan devletler çöp olacak. Veri çöplüğüne dönecek ve koloni olacaklar. İnsanlar da, kullanamayan insanlar da çöp olacak. Biz bunu daha sonra defalarca duyduk. En son Elon Musk'ta duyduk. Yani anlayacağınız, bağıra bağıra geliyor. Ya hani bak gene söylüyorum, devletler biliyor. Ya, Türkiye'de dahil, Rusya'da dahil, Çin'de dahil, Amerika'da dahil. Olay şu, güç kimin eline geçecek? Ve George Orwell dedik ya, bundan sonra hazır olun izlenmeye, dinlenmeye hazır olun. Person of Interest diye bir dizi vardı.
0: Person of Interest değil mi?
1: Evet. Şeyde, Netflix'te. Netflix'te. Ben ona hastaydım. Çünkü 2015'te ne yapacaklarını, 2015-2016 versiyonunda bugünden fazlasını anlattı.
0: Simpsonlar.
1: Ya hadi ona ekleme yaptılar. Bu direkt ama. Bakın direkt Amerikan hükümetini suçlayarak başlayan ve izlendiğine nasıl, yani o kadar fazla ki 135 bölüm seyretmişim. Yani beynim ombali oldu ama anlatmışlar. Yani Hollywood diyorsunuz ya, işte Hollywood. Ya da o tür Netflix kimin? Rothschild ailesinin. Yapacaklarını söylüyorlar, ilan ediyorlar. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Neden sonra öğrenmiyoruz da bunu bize söylüyorlar?
1: Alıştırıyorlar şimdi. Bir bela gelmeden evvel ya da yeni bir sistem getirmeden evvel alıştırmamız lazım. Yani şimdi uzaylılar konusunda Trump önce alay ediyordu. Ne dedi? İşte bilgileri şey yapacağım artık, hani belgeleri açıklayacağım. Bunu niçin yaptı biliyor musun? Saçma sapan belgeleri açıklıyor. Hazırlıyorlar şu an. Hani öyle bir dönem gelecek ki, ne var bunda, biz zaten biliyorduk. havasına giren insanları gördüm ölüyor. Hepsini alıştırıyorlar.
0: Haluk Özdil'in tabii kitapları, özellikle bu komplo teorilerini anlattığı çok ve stratejik derinlikleri olan kitapları çok.
1: Teşekkür ederim.
0: Fakat belli bir aşamadan sonra artık yazmıyorsunuz. Nedir?
1: Yani
0: YouTube daha olmasın mı kolay geldi ya da nedir cezbeden şey? Cevabını bravo biliyorum da.
1: Vallahi doğru söylüyorsun. Evet. Şöyle YouTube'da konuşuyorum. Hı-hı. Şimdi kitabın hazırlanması, baskısı, şuyu buyu tabii uzun sürüyor ve kitap benim hayalimdi, biliyor musunuz? Yani kitap yazarak bu dünyadan gideyim, öleyim dedim. Yani ilerleyen zamanda. Fakat maalesef şu dijitalizm kitap okuma alışkanlığını gençlerde, Z kuşağı ve sonrasında çok aşırı düşürdü. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum.
0: Biz üzgünüm. Yine de Haluk Özdil'den yeni metinlerde beklediğimizi söyleyerek bu bölümü finalize edelim. Teşekkürler. Su gibi aktı sizin stratejik incelemeleriniz ve teorilerinizle. Size Cevat Turan'ın Mary kitabını vermek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani dijitalizmden ve diğer bütün her şeyden soyutlayarak belki kırık bir ada hikayesine göz atmak istersiniz.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci yarısındayız. İkinci yarısında yönümüzü biraz edebiyat, biraz tiyatro, biraz sinemaya kaydıracağız. Şahin Hayri Üren bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: İlk orta lise öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra Bursa Şehir Tiyatroları'nda 2 yıl boyunca konservatuvar eğitimi aldı. Ve 4 sezon boyunca da çeşitli tiyatrolarda Bursa'da oynadı. Oyunculuktan sonra yönetmen yardımcısı, yönetmenliğe, yapımcılığa geçti ve senaryoda yazdı. Aslında tiyatronun, sinemanın birçok alanında çalıştınız, değil mi? Bütün bunları karşılaştırdığımız zaman en sizi mutlu eden koltuk hangisiydi?
3: Yani bu yolculuğu şöyle anlatabilirim. Yani ilk etaplarda...
1: Evet, dinliyorum. Kulağım sizde.
3: Tatlı bir macerayla başladı. Yani hiç aklımda yokken bir tesadüf eseri tiyatroyla yolum kesişti. Şunu düzeltmek isterim. Ben başladığımda Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tiyatrosuydu. Daha sonrasında şehir tiyatrosu oldu. Orada mükemmel insanlardan çok tatlı eğitimler aldım.
1: Ne güzel bir başlangıç olmuş o zaman.
3: Harikulade oldu. Bursa bu konuda çok güzel bir yer. Aktif bir yer. Benim yani yönelmem için gayet iyi etkili oldu. Daha sonrasında hani hangisini sevdiniz diye söylüyorsanız hepsi benim bebeklerim gibi.
1: Peki.
3: Yani bu noktaya beni getiren hatta bu 5 mezarın şu anda önümüzde olmasının sebebi bence bu farklı disiplinlerin hepsinden besleniyor olmak.
1: Evet. Şimdi oyunculuğu aslında önce şehir tiyatrolarında, daha doğrusu adı Turizm Vakfı, Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Tiyatrosu olan yerde aldıktan sonra ve oynadıktan sonra aslında İstanbul Üniversitesi'nde de oyunculuk eğitimi aldığınızı
3: İstanbul,
1: görüyoruz.
3: İstanbul Beykent Üniversitesi oyunculuk eğitimi aldım. Ama dediğim gibi benim maceram genellikle böyle bir arı gibi oldu. Yani çeşitli disiplinlerde, çeşitli güzel yerlerde ve güzel insanlarla çok tatlı ballandım diye.

0: Biliyorum.
1: Evet. Şimdi o balının damlalarını dinleyicilerimiz şahit olacak değil mi buna?
0: Umarım.
1: Öyle olacak şüphem yok. 2021 yılında da bir yapım şirketinin, evet, Pulse yapım şirketinin kurucu ortaklarından biri olduğunuzu görüyoruz ki 2023 yılında konuğum ilk kişisel uzun metraj sinema senaryosu olan, hı hı, Soğuk Cüzdan'ı kaleme aldı.
0: Evet, aynı zamanda da proje tasarımında, evet, yürüttüm. Şöyle,
1: hem mezar hem de bu bahsettiğim Soğuk Cüzdan'da bir soğukluk var aslında. Yazarken nasıl bir ruh haliyle oturuyorsunuz bilgisayarın başına?
0: Yani bilgisayarın başına oturmuyorum. Önce onu söyleyeyim. Ben o konuda biraz yazmam gerektiğini düşünüyorum. Elimin ayağımın oynaması gerekiyor. Biraz öyle bir hiperaktif var. En son bilgisayarı düzenliyorum. Bu pandemiyle başlayabilirim. Pandemi yolculuğu mükemmeldi. Biliyorsunuz bütün dünya bir ilk önce ne oluyoruz oldu.
1: Tabii.
0: Ama ben çok şükür ki o şanslardan bir tanesiyim. Ben pandemiyle beraber içeriye kapanınca biraz içeriye de kapanmış oldum galiba. Yorucu da bir süreç geçmişti yani hayatıma dair. Ne oluyor, nereye gidiyor, ne bitiyor gibi sorularım varken birden yazarken buldum kendimi. Sonra tatlı tesadüfler diyeyim ben ona. Tesadüflere çok inanmam ama birden yol beni buraya doğru getirdi. Sevgili şimdiki ortağım Melis Dumantepe ile bir, o zaman kendisi de bir film çekecekti. Bir danışmanlık verirken ne yaptığımı sordu. Ben de o zaman Soğuk Cüzdan'ı yazmıştım. Hı hı. Soğuk Cüzdan'la enteresan bir hikayesi vardır. Bir gassal, bir tellak ve bir düğün çırtkanının küçücük bir şehirde kendilerini kocaman hissetmeleriyle alakalı tatlı bir karı komediydi. Melis okudu, dedi ki gel beraber yapalım. Öyle mi öyle? Ben birden tası tarağı tekrar toplayıp İstanbul'a geldim. Hı hı. O zaman Bursa'daydım. Hı hı hı. Ve o süreç başladı. Biz 2023'te Merzifon'da bunu çektik. Ve ben o anda anladım. Evet, ben
1: olmam gereken yeri.
0: Evet, buralar. Çünkü oyunculuğu yaparken tek bir şey var, tek bir rolün peşindesin. İşte yönetmenlik ya da yönetmen yardımcılığı yaparken yine bir konseptin içerisindesin ama proje tasarım, üretim veya bir yapımın içerisine girince büyük resimle daha çok kendimi ifade edebildiğimi fark edince böyle bir yol oldu. Ve birikenler en sonunda bir kitap olarak, beş mezar olarak önümde. Üç boyutlu hale geldi diyebilirim.
1: Evet, ilk bağımsız roman diyebiliriz sanıyorum değil mi? Beş Mezar'la edebiyat alanındaki üretimlerine de adım atmış oldu. Bağımsızlıktan kastımız bir sinemaya bağlı bir metin değil, yok, bir senaryo değil, bir roman olarak bunu yayınlamış oldu. Şimdi klasik bir polisiye ya da başka bir şey olarak adlandırmayız. Sinematografik dili güçlü, sahne sahne ilerleyen, görselliği yüksek bir roman karşımızda. Şahin Hayri Üren'in senaryoculuk refleksi belirgin bir biçimde karşımıza çıkıyor. Bölümler adeta çekim planlar gibi kurulmuş. Romanın merkezinde ise yalnızca bir intikam hikayesi değil, ölümün içinde büyüyen bir insanın hayata ilk kez anlam verme çabası var. İlk sayfalarda, hatta ilk 70 sayfada bunu rahat bir biçimde görüyoruz. Şimdi kitabın özetine bakalım, şöyle bir kısaca kendi özetime. Romanın merkezinde Musab isimli bir karakter bulunuyor. Musab henüz çocukken mevsimlik işçi kamyonunun yaptığı kazada ailesini kaybediyor ve bir yetiştirme yurdunda yurduna gönderiliyor diyelim, orada yaşıyor. Yetimhane onun için koruyan değil, hafızayı silmeye çalışan bir mekan. Burada öğrenmesi gereken ilk şey konuşmak değil, susmak oluyor. Sessizlik onun hayatta kalma yöntemi haline geliyor.
0: Ne güzel özetlediniz.
1: Evet, 9 yaşındayken Adem isimli gizemli bir adam tarafından yurttan alınıyor. Yeni hayatı ise resmi kayıtlarda neredeyse görünmeyen, yasa dışı işlerin döndüğü bir mezarlıkta başlıyor. Çocukluğu mezar kazan, ceset yıkayan, kefen hazırlayan biri olarak geçiyor. Ölüm onun için olağan, hayatsa yabancı bir kavrama dönüşüyor. Roman boyunca mezarlık yalnızca bir mekan değil, Türkiye'nin görünmeyen yüzünü temsil eden bir metafor olarak kullanılıyor diyebilirim ki mafya üyeleri, siyasetçiler, suç örgütleri, isimsiz insanlar, kimsesizler aynı toprağa geliyor. Musab'sa bütün bu karanlığın sessiz tarihi oluyor. Hayatındaki tek sıcaklıksa Zeynep. karakterleri biraz sonra konuşabiliriz belki. Fakat Musab sevgiyi bile konuşarak değil sessizce yaşamayı biliyor. Derken Musab'ın beyninde ameliyat edilemeyen ölümcül bir tümör olduğu ortaya çıkıyor ki yaklaşık 5 aylık ömrü kaldığını öğreniyoruz. Ancak bu bilgi kendisine açıkça söylenmiyor. Konuşmaları duyarak gerçeği kendisi keşfediyor. Tam bu dönemde mezarlığa getirilen kimliği belirsiz bir cesetin üzerinde 4 isim yazılı bir not çıkıyor. Rabbim intikamını almadan beni yanına alma. Bu not Musab'ın bütün hayatını değiştiriyor. Çünkü ilk kez kendisini bir amaç uğruna yaşayabilecek biri gibi hissetmeye başlıyor. Böylece roman ölümün içindeki bir adamın intikam yolculuğuna dönüşüyor diyebiliriz ya da işte bu şekilde devam edebiliriz. Buyurun, buradan sözü size bırakmış olalım. Beş mezar.
0: Önce çok güzel yerler yakalanmış. Ben de romanı yazdıktan sonra fark ettiğim birçok şey var. Hı-hı. Yani romanın üzerine konuşmaktansa bu romanın tabii onu da isterim. Ama hani romanı nasıl bu tarafa doğru geldiğimi ben de yazdıktan sonra fark Hı-hı. ettim. Bir kere Türkiye gerçeğiyle indirgemeyelim. Öyle bir hikaye oldu ki bunu Macaristan, Norveç, uyduruyorum hmm. Almanya, İran hiç fark etmez. Bir yere koyduğumuzda tamamen gerçek karakterler ve gerçek hikayeler, gerçek hissettiren şeyler olması üzerine çok kafa patlattık. Hmm. Ama Musab evet merkezinde. Benim yazım ya da çekerken de senaryoda da dilim şöyle... Bir ana karakter olmak zorunda değil bence. Birilerinin bir şeyi ya da birinin bir şeyi başlatması ve o çekilen ipten sonra o sökülmeyi şahit olmak benim hoşuma gidiyor. Hı-hı. Beş mezar, evet bir kimsesizler mezarlığı kisvesi altında çalıştırılan birçok insanın bildiği ama bunu imtina ettiği söylemekten enteresan bir orta dünya, ara dünya. Bir hı-hı. ilginç bir yer ve Musab hayatını ve çocukluğunu ölümle geçirmiş ama ölümü defalarca görmüş, ellemiş, o ölüme hizmet etmiş biri olarak ilk defa öleceğini anladığı zamanki minik bir sorgulamasıyla başlıyor ve yine aynı metaforu söyleyebilirim, gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Yazma biçimine gelince evet bunu ilk okurlardan ve ilk böyle okuma gruplarında vesaire de bu geri dönüşü çok aldım.
1: Sinematografik dilden bahsediyoruz
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. Evet. Şöyle bir şey, ben de yine bunu yazdıktan sonra fark ettim. Biraz kamera omzumda gibi yazıyorum. Çünkü şöyle bir disiplin ister istemez bir alışkanlık olmuş. Şimdi tiyatro tekstlerinde ve senaryo tekstlerinde biliyorsunuz sol taraf vardır. Hı hı. İşte sol tarafta genellikle ufak şeyler, ne denir onu, reji notları, karaktere dair yazarın ya da yönetmenin fikirleri vesaireleri ya da hareketler vardır. Ben seyircinin de okuyucunun da çok gereksiz bir biçimde kafasının meşgul edilmesini istemiyorum. Ya da kendini o karakterin yerine koysun da istemiyorum. Ben yaptığımız filmlerde de ya da yazdığım bu romanda da öyle şahitlik istiyorum. Bunun farkına vardım biraz daha. Yani Musab olmasın, Adem olmasın, Zeynep olmasın. Onun yanında onunla beraber aynı nefesi solusun istiyorum. Burada yayın evinde de çok teşekkür etmem gerekiyor. Özellikle Destek Yayınların ve Kara Karga Sayın Yelda Hanım, Yelda Cumaoğlu ve Kara Karga'nın başındaki Kaan Cumaoğlu'na çok teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü okudukları zaman bunun onlarda da bir ilk önce bir saniye niye burada böyle bir şey oluyor vesaire dedikleri zaman o çok güzel bir şekilde anlaşabildik. Çünkü cidden kamera biraz omzumda gibi yazıyorum. O anda görmek, kadrajı sıkılaştırmak, o nefesi hissetmek.
1: Destek grubu içinde Kara Karga da çok farklı bir yerdedir. Nitelikli edebiyat kitaplarının
0: yerinde. Ben çok şanslıyım o konuda. Çok şanslıyım. Çünkü çok tatlı inanmadığım tesadüflerle yani bence Allah'ın bana bir lütfu diyebilirim bunun için.
1: Kader ağlarını ördü.
0: Evet ama ben de hazırdım. Bu kitap çünkü büyük bir ihtimal bizim şeyden çıktı. Bir fikirle biz de oturalım bir kitap yazalımla çıkmadı. Biz bir yapım şirketiyiz ve herkes herkese senaryolarını yolluyor biliyorsunuz. Sürekli bir senaryo var. Hı hı. Biz Türkiye'de bu konuda üretim konusunda çok iyi bir noktada o kadar çok üretim yapılıyor ki evet şimdi yayınlananların üzerinden
1: İhtiyaç fazlası.
0: Evet yayınlananların üzerinden yargılamak evet. Evet kolay gibi görüyor ama çok nitelikli işler evet. Çok fazla senaryo var ve yapımcıların ya da bu işi üretecek olan insanların zamanı yok. Hı-hı. Hepsi 300 kilometre hızla gidiyor. Hı-hı. Yani sizi görmüyorlar bile.
1: Böyle bir endişeye kapıldınız mı? Çünkü size gönderilen senaryolardan da eminim okuyamadığınız yahut işte tabii. Okuyup eski çok eser vardır. Bu anlamda bir metin yazacağım ama acaba yine on başkalarının başına gelen ve başında benim olduğum bir yerdeyken acaba aynısı da benim başıma gelir endişesi taşıdınız mı yazarken?
0: Ya endişesinden daha çok şimdi artık kendimiz bir şeyler yapabildiğimiz için onun güveni vardı. Ben bunu bir şekilde yapabilirim düşüncesi. Evet. Ama şunun da bir gerçekliğiyle yüzleşmek gerekiyor. Hayallerim çok pahalı. Yani bunları tek başına yüklenebilecek delilik olmalı ve inandığınız ve güzel olduğunu bildiğiniz ya da düşündüğünüz bir işi partnerlerle yapmak ve bu işin profesyonelleriyle yapmak bence daha konforlu ve daha mantıklı bir hareket. Ve ne yapabiliriz diye düşündük ve sevgili Melis'le Melis Dumantepe'li ortamda şunu karar verdik. Ya dedim ki bence bunu evet bir kitap yapalım. Biz kendimiz 100 tane bastıralım. Ve yapımcıların eline senaryo vermektense kitabı verelim. Hem çok farklı bir biçimde okusunlar hem daha tatlı bir yöntem gibi geldi. Ve biz bu şekilde başladım. Kitap çıktı. Daha sonrasında o güzel vesileler ilk önce kitabın yüzünden bahsetmek isterim. Kitabın kapağını Kutlukan Perker çizdi. Bu benim için zaten mükemmel bir başlangıçtı.
1: Fotoğraf gibi algılamıştım başta ama bir çizim değil mi? Evet.
0: Ünlü çizerimiz Kutlukan Perker çizdi. Yani Kutlukan abinin benim zaten bu kapıyı açmasıyla, bu kapağı açmasıyla... Ve daha sonrasında Kara Karga ekibi yine isimlerinden zevkle bahsetmek istediğim Yelda Hanım ve Kaan Bey ile beraber ve sevgili ekibiyle çok sahip çıktılar. Ve çok hızlı bir süreçte bu noktaya gelindi.
1: Atakan Bey değil mi? Kaan Bey dediniz. Bir de Atakan evet. Bey var Cumalıoğlu. Kaan Bey de daha
0: Kara Karga'nın.
1: Kara Karga'da. Evet, evet.
0: Kara Karga'nın başında. Ve şey ne denir ona bu hale geldi ve şu anda da oturduk zaten senaryosu vesairesi hazır bir biçimde şu anda minik minik işte partner görüşmelerine başlıyoruz ve kitap cidden bunu hızlandırdı.
1: Evet. Şimdi ben kitapla ilgili özellikle şeyi sormak istiyorum size. Musab karakteri öyle kolay yaratılacak bir karakter değil gibi duruyor. Yani çünkü sizin çevrenizdeki insanlar yani var mıdır bilmiyorum mezar kazan birisi. Nasıl hazırlandınız? Kitabın yazımına nasıl beslendiniz? Çünkü ne yapıyorlar? Nasıl kazıyorlar? Değil mi? Nasıl bir ruh halinde o susmasını anlatıyor oluşunuz vesaire. Bütün bunlar dikkate alındığında Musab karakteri nasıl yaratıldı?
0: Ya birden çıktı diyemem ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bursa'da büyümek yine. Çünkü her tarafın camiler, türbeler, mezarlıklar olduğu bir yerde büyümenin. Hatta şöyle şeyler hatırlıyorum.
1: Tabii Bursa'da olması değil mi bir avantaj? Tabii, evet, doğru.
0: Bursa'daki işte cami bahçesinde top oynarken iki musalla taşını kale yapmakla başlayan ölümle ilk tanışmamız ya oyunla oluyordu. Daha sonrasında hani bu benim ilgimi çok fazla çekmeye başladı. Soğuk Cüzdan ilk senaryomda da bir gassal yine vardı. Zaten oradan başladı minik minik bir saniye. Kara komedide böyle bir şey var. Niye böyle birisi olmasa, niye böyle şöyle olmasa derken birden çıktı. Sessizlik de büyük bir ihtimal benim anti şeyim. Çünkü ben
1: konuşmayı severim.
0: Çok sesliydim. Çok sesliydim. Sessiz birini yazıyor olmak ya da yönetiyor olmak iyi de geldi. Bir de hani karakter olmak, karakterin yerine koymaktansa onunla beraber düşünüyor olmak daha keyifli bir hale geldi. Tabii şimdi bu konuda da yaptığım çeşitli çalışmalar oldu. Mesela çok gizli bir biçimde bu suç mu bilmiyorum ama aradan 2-3 sene geçti rahatlıkla anlatabilirim. Kimsesizler mezarlığına gizlice girip orada bazı şeylere gözlemlemişliğim var. Yani 2-3 gün gitmişliğim. 4. gün bilader sen bir gelir misin denildiği zaman da
1: ne yaptınız o kimsesizler mezarında, arabayla gidip nasıl konuyor cesetler
0: Kilos tarafında Türkiye'nin ya da Avrupa'nın olması gerekiyor. Bu çok üzücü bir şey olacak ama en büyük kimsesizler mezarlığından bir tanesi var. Kimsesizler mezarlığı zaten ismi gibi, yani çok tatsız bir yer. İsimlerin olmadığı, hatta taşların bile olmadığı, sadece rakamların, sayıların olduğu bir yer. Ve orada yapılan şeyler, yani törenini vesairesini tam net, hani burada ben kendi zihnimle anlatmış olurum. İnsanların cidden hani kendi gözleriyle görmesi gereken şeyler. Ağır, çok ağır. Ağır bir duygu. Çünkü ufacık çocuk mezarından sadece bir kolun gömüldüğü, yani enteresan şeylerin yaşandığı, ki en son yaşadığımız bu göçle alakalı birçok insanın suda boğulup da toplu halde gömüldükleri falan. Böyle bir adamın böyle bir süreçte, hikayede nasıl bir yol izleyebileceğini düşünürken çorabın söküğü burada bitti.
1: Roman boyunca ölüm neredeyse sıradanlaşıyor. Okurun ölüm karşısındaki refleksini değiştirmek gibi bir niyetle mi yola çıkmıştınız sıradanlaştırmakta ölümü?
0: Hiç niyetim yok. Yani bunu yazarken herhangi bir iddiam da, niyetim de yoktu. Benim içimden çıkan bir hikaye, bir görüntüyle başlayan bir hikaye oldu. İnsanlar bazen büyük kaosların ortasındayken bile çok sıradan hareketler yapabiliyor. Bunu gözlemliyorum. Öleceğini öğrenen bir adamın o anda su içme refleksi ya da onu bir iki saniyeyle unutabilmek için yaktığı sigara dumanıyla kesişmesi, bakışması bile birçok şey anlatıyor. Yazarken de zaten refleksim benim biraz öyle. Görüntü, belki koku, müzik, en son kelimeler geliyor. Ama hiçbir şeyi sıradanlaştırmak değil. Günümüzde birçok şey sıradanlaşırken biraz burada ölümle kafa bulmuş olabilirim.
1: Yetimhaneyi anlatırken kurduğunuz şu cümle çarpıcı. Bu yer büyütmek için değil, unutturmak için kurulmuş gibiydi.
0: Hikayede bahsettiğim yer öyle bir yer.
1: Bazı kurumlar Türkiye'de gerçekten de insanlara unutmayı mı öğretiyor?
0: Yani Türkiye, yine Türkiye
1: indirgemeyelim. Peki,
0: aynen, indirgemeyelim.
1: Diyelim.
0: Şimdi dışarıdan hiç bunların tadını almamış, bakmamış bir insan olarak konuşuyor olmak belki de birilerine tatsız gelebilir ama çok nahoş hikayelerin barındırıldığı ya da duyduğumuz, gördüğümüz, şahit olduğumuz, okuduğumuz şeyleri görüyoruz. Hikayedeki yer tıpkı mezarlık gibi orta dünyada, ara dünyada bir yer. Yani belki de bizim vicdanımız. Ben olabildiğince benim fikirlerimi ya da benim karakterlerime inanmak yerine benim isimlendirdiğim hikayeler ve karakterlerin insanların üzerindeki bıraktığı iz düşümlerle ilgileniyorum. Yani herkes kendi Musab'ını bulmalı. Herkes kendi Zeynep'in sürecinden bakmalı. O kurumu kendisi nerede gördüyse ya da kendisi nerede hissettiyse oranın adını koymalı. İsimler Türkçe, evet, ama Türkiye'de bile geçmiyor olabilir bu hikaye.
1: Mezarlık, tam bahsettik biraz önce, romanda sadece bir mekan değil, adeta yaşayan bir karakter haline dönüşüyor, değil mi?
0: Evet, bunu bilerek yaptım. Sebebi şu, Musab'ın, çünkü orası bir Neverland'ı. Yani Peter Pan'ı olmayan, ayakları yere ağır basan, kendisi hariç herkesin aşağıda, daha aşağıda uyuduğu, toprağın altında uyuduğu bir mekan. Aslında o mezarlık kimilerinin orada Adem'in vicdanı, Musab'ın içindeki boşluk, Zeynep'in saklamaya çalıştığı geçmişi, Resul'ün görmezden gelmeye çalıştığı aynadaki yansıması ve diğer karakterlerin hepsinin aslında bağırsakları diyebilirim.
2: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Romanda iyilik ve kötülük hiçbir karakterde saf haliyle bulunmuyor. Adem karakterine bakalım söz gelimi. Okurda hem nefret hem hayranlık uyandırabilecek bir karakter. Ta tam olarak kötü olarak da tasarlamayı uygun bulmamışsınız.
0: Tıpkı gerçek insanlar
1: gerçek
0: gibi.
1: İnsanlar gibi.
0: Çünkü hiçbirimiz tam anlamıyla kötü veya tam anlamıyla iyi biri değiliz. En azından kendimden bahsedebilirim. Yani oturup da burada mükemmel biriyim ya da berbat biriyim diye diyemiyorum. Bir sürü geri dönüşlerimiz, bir sürü inişlerimiz, çıkışlarımız oluyor. Buna da özen göstermedim. Çok ciddi anlamda akarken karakterler böyle aktı.
1: Mezarlıkta çalışan herkesin ayrı bir günah hikayesi var.
0: Evet.
1: Sizce insanlar, hem günah hikayesini anlatarak belki başlarsınız soruma cevap vermeye. Sizce insanı günah mı şekillendirir yoksa pişmanlıkları mı?
0: İkisi de. Çünkü ilk önce günahı işlemeliyiz ki ondan sonra o pişmanlığıyla beraber ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Ya da ne yapacağımız zaten ortaya çıkıyor. Cidden mezarlık ve oradaki insanların çalışma biçimleri gözlemlediğim zaman çok sıradandı. Çok normal bir hareket ediyormuş gibi. Ben orada o şaşkınlığı yaşarken elimi kolumu nereye koyacağımı bilemezken insanlar gayet kazmasına, küreğine, toprağına, kefenine, gül suyuna, artık tabutuna çok rahat hareket edebiliyordu. Biraz da bunun yansıması galiba ya. Böyle diyebilirim yani.
1: Roman başta polisiye gibi başlıyor ama sonra psikolojik bir romana dönüşüyor. Polisiye demişken resim karakterine biraz bakalım isterseniz.
0: Ben şimdi şuradan daha iyi toparlarım. Hepsinin bir bagajı var. Tıpkı hepimiz gibi. Hepsinin bir bagajı var. Bunun yapılmasının sebebi de şu, bir evren yaratmak istedim ben. Çünkü bir kitapla bitecek bir şey değil, bunun devamı olacak bir ikinci kitapta değil. Bu karakterlerin hepsinin geçmişlerinde çok tatlı karmaları var. Ve bir şekilde ben her şeyin hesaplaşılabileceği ve her şeyle muhakkak hesaplaşılacağı gibi katı fikirleri olan biri değilim. Bazı şeylerde hesaplaşmadan da gidilebiliyor. Ama olabildiğince insanların bu bagajlarının ağırlığını da hissedelim istedim. Resul karakterine gelirsek, Resul karakteri eskiden polis olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Hatta büyük bir günah var arkasında. Büyük bir yaptığı suç var. Ama o çarkın içerisine girdiği zaman hiç sırıtmıyor, hiçbiri sırıtmıyor. Çünkü o çarkı döndüren insanların varoluşu bu.
1: Peki. Hangi yönetmenlerin sinema dili bu kitabı yazarken size ilham verdi? Var mı öyle bir ilham?
0: Hiç
1: sinematografik
0: düşünmedim.
1: Olduğunu da söyleyerek bu soruyu soruyorsunuz.
0: Yani hiç düşünmedim bir yönetmenin var mı diye. Umarım benimdir ya. Tatlı tatlı kendi üslubumu buluyorumdur diye düşünüyorum yani. Umarım benimdir ama muhakkak hani edebiyattan beslendim. Çünkü hikaye çok seviyorum.
1: Tabii.
0: Babaanneyle büyüdüm ben. O da çok tatlı bir hikayeciydi. Ki ismi de Müşerref'tir. Kitapta da, kitapta da birkaç yerde adını görüyoruz. Babaannem ve büyüdüğüm şehrin hikayeci olması ve benim de hikayeleri çok seviyor olmam bunlara sebep oldu diyebilirim. Hikaye anlatmak keyifli bir şey.
1: Şu cümleyi konuşalım birlikte isterseniz. Mezarlık onu öldüren yer değildi. Parça parça koparıp yerine başka şeyler diken bir ustaydı.
0: Bir şey ne kadar uzun süre bakarsanız o şey de size bakar diye şimdi çok toparlayamadım ama öyle bir cümle vardı, bilirsiniz, laf var. Musab hayal meyal sadece bir trafik kazasıyla hatırladığı, belki de tek sahip olduğu annesini ve o kuru ekmekle beraber kendini bir yetiştirme yurdunda hayatta ve ayakta kalma mücadelesi içerisinde bulurken çok o ufak yaşlarından itibaren zaten silikleşmeye, bu metafor doğru olur mu bilmiyorum ama böcekleşmeye zaten başlıyor.
1: Ölümle büyüyor ama hiç de büyümüyor gibi bir hali var.
0: büyümüyor çünkü hiçbir zaman odağı kendisinde değil. Hı-hı. Sadece dışarıya bağımlı yaşıyor. Ne söylenirse o yapılıyor. Sürekli bir yönlendirmenin içerisinde kendine ait ne bir hayat, ne bir düşünce, ne de bir refleks var. Ta ki öleceğini fark ettiği ana kadar. O ana kadar tamamen orada. O cümleyi kurarken de şunu anlatmaya çalıştım. Bütün evreni orası olunca, mesela oraya bir cesedi gömmeye gelen insanlardan belki bir kelime görüyor. Hayatında ilk defa bir trans bireyi orada görüyor. Hayatında ilk defa bir ünlü birinin silüetini orada görüyor. Ama televizyon izlemiyor, radyo dinlemiyor. Alınan gazeteler harici okuma yazması var ama eğitim hakkında fikrimiz yok. Askere gitti mi gitmedi mi fikrimiz yok. Hı-hı. Bir kimliği var mı yok mu? Hı-hı. Yok, o mezarlıktan çıkıp çıkmadığına dair bile fikrimiz, bir fikrimiz yok. Yani var böyle bir insanlar. 27 yıl boyunca aynı şeyin mezarlığın bekçiliğini yapmış biriyle tanıştım.
1: Ve yazmadan önce mi yazdıktan sonra, yani etkiledi mi sizin metinlerinizi?
0: Büyük bir ihtimal beni etkiledi. Hmm. Çünkü bunu çocukken, yani 17-18 yaşlarındayken tanışmıştım. Böyle bir aynı zamanda da türbedardı kendisi. Çok değişik tipler oluyorlar. Çok enteresan insanlar oluyorlar ve cidden hangi şeyde, toprakta yetiştiğiniz çiçek olarak renginizi de kokunuzu da o kadar belirliyor ki bunu görmemek
1: mümkün değil.
0: Olmuyor.
1: Romanın ilerleyen bölümlerinde konuştuğumuz gibi ölümcül hastalık haberini alacaktır Musab. Aslında o gün Musab'ın doğduğunu söyleyebilir miyiz? İddialı mı olur?
0: Yo, doğru. Yani şöyle doğru. Bu da doğru. Çünkü ilk defa hayata dokunmadığını, kendine dokunmadığını ve ilk defa kendiyle bu kadar yüzleşiyor. Aynada gördüğü silüet, başkaları tarafından karşılaştığı ya da geri dönüşler aldığı Musab'la değil, bir saniye ben artık gidiyorum, yok olacağım. Şimdi ne yapabilirim ya da ne yapmalıyım ki onu bile başkasından emanet alıyor.
1: Evet.
0: Musab'ın o kadar, yani ne yapacağına dair bir fikri yok.
1: Evet. Musab'ın dönüşümüyle ilgili, görece dönüşümüyle ilgili soralım. Ölüm tarihini bilmek insanı daha ahlaklı mı yapar, yoksa daha tehlikeli mi sizce?
0: Heidinger. İnsan öleceğini anladığı andaki o şok. Bence ne zaman öleceğimizi bilmiyor olmak çok iyi. Yani ben buna şükrediyorum.
1: Bilseydik daha mı ahlaklı olurduk? Daha mı tehlikeli olurduk? Sizce?
0: Bu bir kumar oynamak gibi olur ama ne yalan söyleyeyim, bence biraz daha sıkıntılı olabilirdik ya. Biraz daha sıkıntılı ya da biraz daha öfkeli olabilirdik. Daha bencil olabilirdik.
1: Kitapta bir dönüşüm anı var. Cesedin cebinden çıkan not. Değil mi? Kitabın farklı bir yere evrilmesini sağlayan bir süreç diyebilir miyiz buna? O notun öncesi ve sonrasını romanın gelişimi için bize lütfen aktarın.
0: Tabii, yani ilk önce bir mezarlık, Musab, birkaç tane insan ve oraya gelip gidenler ve atmosferi anlıyoruz. Daha sonrasındaki o kırılmayla beraber bambaşka bir pencere açılıyor ve hayatımıza bambaşka isimler, insanlar ve meslekler girmeye başlıyor.
1: Musab da kader işareti olarak algılıyor değil mi bunu adeta?
0: Hepimiz gibi. Çünkü kafamızda bir şeyi çok istediğimiz zaman ya da çok ağır büyük fikirler, kararlar alacağımız an, sizde ben bazen aradığımı ya da o işaretlere baktığımı kendimde yakalıyorum. Yani bunu çok ciddi yapmıyorum. Yani oturup da bana bir işaret geldi gibi düşünmüyorum ama nedense beni çok rahatlatan şeyler oluyor. Musab'a neden olmasın. Bir de geçtim, 5 ay var. Yani onun o şeyi ikna olması bana göre daha kolay.
1: Musab gerçekten bunu Allah'ın bir işareti olarak mı görüyor, yoksa hastalığın etkisiyle mi anlam yüklüyor? Yani hasta olmasaydı da onu görseydi, roman sizce nasıl değişirdi? Musab nasıl değişirdi?
0: Sanmam. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Çünkü yazarken beyin cerrahlarıyla ve bunda nörologlarla birkaç tane insanla görüştüm. Ortağımın sevgili eşi, abim Mert Umantepe iyi bir kalp cerrahı. Onun ortamıyla beraber, tabip ortamıyla beraber birkaç nörologla ve beyin cerrahıyla görüştüm. Yani dehşete kapılacağım hikayeler duydum. İnsanın kafasındaki urun, insanın karakterindeki dönüşümleri ya çok dehşet verici hikayeler. Burada çok konuşmak istemediğim ama bir insanın tamamen Davy Jones'a dönebildiği sanrılar var. Sorunuza gelince hepsi. Musab'ın kesinlikle hastalık sanrısı da var ki belirli bir yerlerde fark etmişsinizdir okurken. Dil üçüncü tekil biz evet. O onlara doğru dönüyor. Bu da yine tümörün etkisi. Sol tarafında hissettiği aslında ki o uyuşukluğun onun felç geçiriyor olması, yüz felciyle alakalı, geçici gelip gidenler o sol tarafla alakalı. Hastalığın evet dominant bir etkisi var.
1: İç sesle anlatıcı arasındaki sınırda bir belirsizlik görüyoruz. Bunun özel bir tercih olduğunu anlayacağız.
0: Evet.
1: Özellikle kitabın diline ilişkin olarak sadece bu kadar söyleyeyim. Buradan size bırakayım.
0: Bu tabii ki kesinlikle bilinçli bir tercih. Fotoğraf olarak sinemacı refleksiyle gösteremediğim için nasıl bunu anlatabilirimi düşündüğüm anda o karakterin bocalaması, dilinin sürçmesi, zihninin gitmesi, o kafasındaki tümörün baskılanmasıyla beraber, korteksteki baskıyla beraber konuşma, hareket etme ve düşünce sanrıları tamamen birbirlerine geçiyor. Ve o anda kendimi yaşıyor, yaşadığı şeyi bir başkası tarafından mı deneyimleniyor, dışarıdan mı görüyor, her şey birbirine giriyor. Bundan da dolayı.
1: Romanda din de önemli bir yer tutuyor. Fakat didaktikleşmiyor. Bir denge halinde bunu götürmüşsünüz.
0: Bu da dediğim gibi hiç oturup da özenle ya da bilerek yaptığım bir şey değil. Bu benim tamamen bakış açımla alakalı bir şey. Çünkü din de insanı şekillendiren, hatta ciddi şekillendiren bir disiplin olduğu için ve buradaki insanlar hiçbir şeyi dini vecibelere ya da dini kurallara göre yapmıyorlar. Tamamen bir bencillik ve dinden daha aykırı, daha uzakta bir kafalarda oldukları için oradaki o denge kendince sağlandı.
1: Tam olarak bu kitaptaki dinin didaktikleşmemesine getirdiğimiz zaman sözü biraz da İmam Nadir karakterinden bahsedelim. Sıra dışı bir karakter. Din üzerinden değil aslında insan üzerinden bir eleştiri ortaya koyuyorsunuz burada ama biraz da Nadir karakterine bakalım.
0: Çok sevdiğim bir karakter.
1: Sıra dışı olduğu için.
0: Yazarken çok eğlendiğim için olabilir. Onun imamlığı, hahamlığı, papazlığı değil. Üstüne giydiği sadece o üniformanın bir insana ne ağırlık ne ne denir ona hafiflik değil. Bir insan neyse o olduğunun karşılığı bir karakter. Alkol problemleri olan bir imam. Ve bu yüzden de atılmış. Çok enteresan. Hani kimsesizler mezarlığı işletilen bir yer var. İnsanlar öldürülüyor ve gömülüyor oraya gizlice. Ama Adem'in öyle bir refleksi var ki yine de onların dualarını okutturuyor. Ve bunun için de bir imama ihtiyacı var. Ama bulabildiği imam ya da o şeyin circle'ın çemberin içine giren imam da onlardan.
1: Roman boyunca mezarlıkta çalışan herkes aslında bir suçun yükünü taşıyor fakat Musab'ın bir suçu yok. Evet, onun yalnızca maruz kaldığı bir hayat olduğunu görüyoruz ki buna rağmen cezayı en ağır da o çekiyor. Burada bilinçli olarak suçlulukla cezalandırılma arasındaki bağ yazar tarafından koparıldığı notunu almışım.
0: Çok da güzel bir not olmuş. Musab evet. Hiçbir suçu günahı yokmuş gibi davranıyor ama son tercihi yapan ve o ipi çeken o. Yani istediğimiz kadar suçumuz günahımız olmasın, masanın üzerindeki bir el bombasının pimini kim çektiyse maalesef patlamaya da sebep olan o oluyor.
1: Evet, Beş Mezar romanını konuşuyoruz. Şahin Hayri Üren'le Karakarga yayınlarından çıkmıştı. Roman ilk yarısında Musab sürekli ölüleri toprağa teslim ediyorken ikinci yarısından sonra ise artık ölünün vasiyetine teslim oluyor. Yani gömdüğü ilk şey cesetler değil, kendi iradesi oluyor. Bu dönüşümü yazarken nasıl bir düşünce içindeydiniz? Bu metaforu kullandınız mı yani? O zamana kadar yarısında Musab birilerini gömsün ama yarısından sonraysa biz Musab'ın iradesini gömelim gibi bir bakış açısı oldu mu, kendiliğinden aktı mı yoksa?
0: Kendiliğinden akarken farkındalık oldu. Ve daha sonra biraz daha kenarını köşesini çizdim diyebilirim. Musab, evet, hikayenin ilk yarısı sorgusuz sualsiz ne gelirse gömüyor. İkinci yarısı ise öldürdüklerini, yani ilk yarısında kendi öldürmediği insanları gömerken ikinci yarısında öldürdüğü insanları gömmeden uzaklaşıyor.
1: Evet. Önemli bir detay verdiniz diye, evet, okuyucuya, dinleyiciye. Evet.
0: Yani gömmeden uzaklaşıyor. Evet. Çünkü bazı Musab bu günahlarını gömmek istemiyor. Çünkü onun hayata bu şekilde neden olan iz bırakabileceği sanrısının içine giriyor.
1: Romanın intikam listesinde aslında inanmasının nedeni, Musab'ın inanmasının nedeni deliller değil. Hayatında ilk kez bir şeyin anlam bulmuş olması esasında. Dolayısıyla okur da onun haklı olup olmadığını değil, buna neden ihtiyaç duyduğunu sorgulayacak belki de. Roman boyunca Allah beni bu işe, beni bir işe koydu düşüncesiyle beynindeki tümörün ürettiği bir yanılsama ihtimalini de özellikle birbirinden ayırmıyorsunuz. Bu belirsizlik okurun vicdanının yazar olarak aslında sizin vicdanınızdan daha mı çok ilgilendiriyor diye sormuş oluyor. Uzun bir soruydu. Kompozisyon şeklinde sorabilirmiş bir soruyu.
0: Yok yok. Sadece toparlamak istediğim için öyle baktım size. Şunu söyleyebilirim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Aha. Benim içimden bu çıktı.
1: Evet.
0: Ve tek istediğim şey, insanların kendini herhangi bir karakterin peşine düşerek bu hikayeyi takip etmemesi, her karakterin yanında onun soluğunu duyarak, onun nefesini duyarak, yargılamadan izlemesini, en sonunda da kendi vicdanlarında, mahkemelerinde ya da entelektüel birikimlerinde kendi çıkarımlarını yapıp benimle paylaşmalarını talep ediyorum ve istiyorum. Çünkü ben de birçok şeyi mesela okuyucu geri dönüşlerinden alıyorum. Bir okuyucu kitabı izledim dedi. Bu benim için en büyük övgülerden bir tanesiydi. Çünkü istediğim şey oydu. Hatta şöyle çok tatlı bir dil sürçmesi yaşadık. Birkaç sayfayı tekrar izledim dedi. Aha. Dönüp dönüp.
1: Evet.
0: Yani bu benim için zaten güzeldi. Bazıları ya şiir gibi ama çok güzel akıyor dedi dili döndüğünce. Benim için de yeni bir macera. Ben de şu anda hem yazar olarak hem bunu yaratıcı bir insan tarafı olarak ben de bu yolculuğu biraz da dışarıdan insanlarla beraber gözlemliyorum diyebilirim.
1: Evet. Şimdi biz Musab'a özellikle odaklandık. Kitap boyunca toprağın kokusunun, sesinin ve ağırlığının da sürekli anlatıldığını söylemiş olalım. Mezarların üzerindeki isimler neredeyse hiç gözükmüyor ya da karşımıza çıkmıyor diyelim. Anlatılmıyor. Bilinçli bir tercih ama onun yerine işte doğayı, toprağı kokluyoruz. Sanıyorum sizin okuyucularınızın bu şekilde dönüş yapması ve izledim diye bir şey bunu söylemiş olması bununla ilgili herhalde. Evet, devam ettiğimiz zaman programın süresinde de kalan zamana bakayım şöyle bir. Romanın sonunda okur Musab'ın haklı olmasını istemeye başlıyor ama aynı zamanda yaptığı şeylerden de rahatsız oluyor gibi. Okuru etik olarak da ikiye bölmek aslında yazar olarak kitabın sonlarına doğru yaptığınız önemli bir seçimdi.
0: Yine aynı soruyu cevapla karşılayacağım size. Bu yine yazdıktan sonra farkına vardım. Hı-hı. Hikayenin sonunda farkına vardım bir şey. Ve zaten böyle değil midir? Hep bir ikilem, bir dualite ve ikilik üzerinden kurulan bir dünyada herkes kendi süzgecinden, kendi beş mezarını ve musabını çıkaracağına eminim ya.
1: Evet. Yönetmen beş işareti yaptı. Beş mezarı mı işaret ediyor yoksa dakikayı mı işaret ediyor? Ona karar vermeye çalışacağım. Roman boyunca toprağa gömülen yalnızca insanlar değil, sırlar, vicdanlar, çocuklar ve hakikatler de gömülmüş oluyor ki beş mezar başlığı. Bu soruyu okuyucuya soruyorum. Okuduktan sonra bana yazın. Sizce gerçekten beş mezarı mı anlatıyor yoksa insanın içinde taşıdığı beş farklı gömüyü mü diyelim?
0: Siz de bana sonra bunu muhakkak iletin.
1: Peki, tamam. Kitabı bitirdiğinizde aklınızda kalan sevgili dinleyenler acaba ne olacak? Musab değil muhtemelen ya da o olabilir. Ama şu duygu olabilir. Bazı insanlar ölmeden çok önce gömülüyor. Siz bu romanı yazarken bir intikam hikayesi mi anlatıyordunuz yoksa yaşayan ölülerin romanını mı? Son soru. Yani bu belki beş mezarla ilgili son soru olsun.
0: Tamam. Bunu şöyle söyleyeyim. Bu hem yaşadığını zanneden ölülerin hem de öldüğünü düşünüp görünmediğini düşünen cap canlı insanların hikayesi. Yanımızdan kimin geçtiğine ya da kiminle sohbet ettiğimize ya da konuşurken insanların hal ve hareketlerine bence biraz daha dikkat kesilmeliyiz.
1: Peki.
0: Altıncı mezar biz olmayalım diye değil tabii.
1: Değil mi? Doğru. Peki sinematografik dilinden dolayı da sormuş olayım. Bu kitabın bir sonraki aşamasında ne olması sizi mutlu eder?
0: Zaten onun üzerine çalışıyoruz. Umarım nasip olacak. Allah'ın izniyle çok güzel bir festivalden çok güzel bir ödülle dönen güzel bir film olacak.
1: Filme dönüşecek.
0: Dönüşecek. Peki. Zaten bir film hikayesiyle başlayıp romana dönüştü.
1: Evet.
0: Şimdi bu metaforumuzdan alıp buradan alıp tekrar filme iade edeceğiz.
1: O halde mutlu edecek olan şey filmdeki değil mi başarı, film başarısı gibi belki diyebiliriz, düşünebiliriz. Tabii ki romanın kendi seyrindeki işte okuyucusunun bol olması, yeni yeni baskılar yapması o zaten bütün yazarların isteğidir, onu sormaya bile gerek yok.
0: Ben dediğim gibi ilk kitabını yazan biri olarak yazmayı çok sevdim. Bayıldım diyebilirim.
1: Evet.
0: Hatta şu anda aynı evrenin bambaşka bir hikayesine çalışmaya başladık bile.
1: Ne çalıştınız?
0: Ortağımla. Temizlik Hizmetleri diye bir hikaye geliyor ve buradaki tek bir soru vardı. Zeynep'imiz bir yok oldu ya. Şimdi bambaşka bir perspektiften bambaşka bir hikayeyle biz ufaktan çalışmaya başladık. Ama tabii ki çok istiyorum Beş Mezar çok okunsun. Hikayeler çok insana dokunsun. Çocukları ayırmıyorum ya. Filmini de çekelim, kitabını da yapalım. Oyun bahçeleri bunlar.
1: Peki,
0: benim için.
1: Peki gönlünüzden kim geçer? Musab'ı kim canlandırsa, ete kemiğe bürünse sizi mutlu eder?
0: Yorum yok. O Musab beni bulacak.
1: Peki.
0: Beni bulacak o.
1: Peki beni bul. Acaba kim olabilir diye ben de düşünüyorum. Şöyle bir Musab karakterine uygun, onutsuz, sessizliğini anlatacak bir karakter. Mesela kaç yaşında bir oyuncu ya da bir oyuncu kaç yaşında Musab'ı canlandırıyor olması gerekir?
0: Musab gelecek ya.
1: Peki.
0: Onun bir yaşı şey yok. O gelecek yani.
1: Peki. Sana ihtiyacın var. Nazlı Yiğit Büyüksoy'un Mona Kitap'tan çıkan bir kitabıymış. Yayın evlerinin gönderdiği kitapları eğer programımıza konuk olmuyorlarsa ya da alamıyorsak bir şekilde program dilimleri belli olduğundan ayda 8 sadece dilime imkan tanındığından bu kitapları yazarların da kulağını çınlatarak konuğumuza hediye ediyoruz. Bugün en çok ilgi çeken hikayeler, hayatı bir anda değiştirenlerin, büyük sırları bulanların, olağanüstü deneyimler yaşayanların hikayeleri. Peki ya sıradan hayatların içinde farkındalık arayanlar? Işığı görmeden sadece varlığına inanarak onu bulmaya çalışanlar. Sana ihtiyacın var. Büyük kırılmaların değil, gündelik hayatın içinde sessizce biriken duyguların ve sorunların kitabıymış. Bunu
0: çok
1: size
0: teşekkür ederim. Çok güzel bir hediye. Biz de giderken size bırakalım. Bizden sonrakine.
1: Peki.
0: Hediyemiz
1: tamam,
0: olsun.
1: Peki.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Programı bitirdik. Gündem dışından bugün bu kadar. Hoşçakalın.
2: gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye ard arda gelen sıcak hava dalgalarıyla mücadele ediyor. Özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların yeniden yükselmesi beklenirken klima ve vantilatör gibi soğutma cihazlarına olan talep de hızla artıyor. Ancak bu yoğun talep siber dolandırıcıları da harekete geçirdi. Tanınmış markaları taklit eden sahte internet siteleri cazip indirimlerle tüketicilere hedef alıyor. Sıcak hava dalgaları ile birlikte klima, vantilatör ve taşınabilir hava soğutucularına yönelik ilgi artıyor. Bu durumu fırsata çeviren siber dolandırıcılarsa soğutma cihazı arayan tüketicileri sahte kampanyalarla tuzağa düşürüyor. Yöntemse oldukça profesyonel. Dolandırıcılar tarafından tanınmış markaların internet siteleri neredeyse birebir kopyalanıyor. Gerçek ürün fotoğrafları kullanılıyor, sahte müşteri yorumları ekleniyor ve güvenilir bir alışveriş sitesi izlenimi yaratılıyor. Tuzağın en dikkat çekici noktası ise yüksek indirimler. Piyasa fiyatının çok altında gösterilen ürünler yalnızca bugün geçerli ya da son birkaç ürün kaldı gibi mesajlarla satışa sunuluyor. Bazı sahte sitelerde geri sayım sayaçları kullanılıyor. Bazılarında ise ürünü aynı anda onlarca kişinin görüntülediği öne sürülüyor. Amaç tüketicinin düşünmeden ve hızlı şekilde ödeme yapmasını sağlamak. Küresel bir siber güvenlik şirketinin incelediği örneklerden birinde taşınabilir hava soğutucuları üreten gerçek bir markanın kimliği taklit edildi. Sahte e-ticaret sitesinde ürünlerin gerçek fotoğrafları kullanıldı. Güvenirlik algısını güçlendirmek için gerçeğe yakın görünen sahte müşteri yorumlarına yer verildi. Ardından sınırlı indirimler devreye sokuldu. Ödeme yapan kullanıcılarsa sipariş ettikleri ürünü hiçbir zaman teslim alamadı. Üstelik tehlike yalnızca ödenen paranın kaybedilmesiyle sınırlı değil. Sahte sitelere girilen kredi kartı ve kişisel bilgiler de dolandırıcıların eline geçebiliyor. Ele geçirilen bu bilgiler daha sonra farklı dolandırıcılık girişimlerinde de kullanılabiliyor. Uzmanlar özellikle sıcak hava dalgaları sırasında hızla artan klima ve vantilatör talebinin dolandırıcılar için yeni bir fırsat alanı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Tüketicilerin alışveriş yapmadan önce internet sitesinin adresini kontrol etmesi, gerçek olamayacak kadar yüksek indirimlere şüpheyle yaklaşması ve e-posta ya da mesaj yoluyla gönderilen bağlantılara doğrudan tıklamaması öneriliyor. Çünkü sıcaklardan korunmak için yapılan hızlı bir alışveriş hem paranızın hem de kişisel bilgilerinizin kaybedilmesine neden olabilir. Sıcak hava dalgaları ile birlikte klima ve vantilatörlere talep artarken siber dolandırıcılar da harekete geçti. Tanınmış markaları taklit eden sahte internet siteleri cazip indirimler ve sahte kampanyalarla tüketicilerin ödeme ve kişisel bilgilerini hedef alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurulan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu, ilaçlama makinelerini bilimsel yöntemlerle kontrol ettirmek isteyen üreticilerin yoğun ilgisini görüyor. Yapılan testlerle hem gereksiz pestisit kullanımının önüne geçilmesi hem de özellikle sofralık üzüm ihracatında kalıntı riskinin azaltılması hedefleniyor. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu'nda üreticilerin kullandığı ilaçlama makineleri ayrıntılı şekilde test ediliyor. Testlerde püskürtme performansı, pülverizatör başlık debileri, basınç değerleri, damla dağılımı, hava akımı ve atomizasyon yapısı bilimsel yöntemlerle incelenirken elde edilen tüm sonuçlar kayıt altına alınıyor. Yetkililer yapılan kontroller sayesinde bitki koruma ürünlerinin doğru dozda, uygun miktarda ve doğru tekniklerle uygulanmasının sağlandığını belirterek bu sayede gereksiz pestisit kullanımının önüne geçildiğini ifade etti. Uygulamanın çevre ve insan sağlığının korunmasına önemli katkı sunduğunu vurgulayan yetkililer, özellikle Sarıgöl'ün dünyaca ünlü sofralık üzüm üretiminde pestisit kalıntısı riskinin azaltılarak ihracatta kalite ve güvenilirliğin artırılmasının amaçlandığını kaydetti. İlaçlama, alet ve makinelerini test ettirmek isteyen üreticilerin Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmalarının yeterli olduğu bildirildi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hizmete giren Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu, üreticilerin ilaçlama makinelerini bilimsel yöntemlerle kontrol ederek gereksiz pestisit kullanımını önlemeyi hedefliyor. Uygulamayla hem çevre ve insan sağlığının korunması hem de dünyaca ünlü Sarıgöl sofralık üzümünde kalıntı riskinin azaltılarak ihracatta kalite ve güvenilirliğin artırılması amaçlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk lokumundan helvaya, çikolatadan dondurmaya. Türkiye'nin şekerli mamulleri dünyanın dört bir yanında ağızları tatlandırıyor. Yaklaşık 198 ülkeye ulaşan sektör geçen yıl 4,5 milyar doları aşan ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin şekerleme ve çikolatalı ürünler sektörü son yıllarda hızla büyüyor. Lokum ve helva gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra çikolata, reçel, kek ve dondurma gibi ürünler de ihracatta öne çıkıyor. Türkiye'nin dünya kuru meyve ve sert kabuklu yemiş üretimindeki güçlü konumu da sektöre önemli bir avantaj sağlıyor. Rakamlar ihracattaki yükselişi açıkça ortaya koyuyor. Şekerleme sektörünün ihracatı 2021'de 2.9 milyar dolara yaklaşırken 2024'te 3.4 milyar dolara çıktı. 2023'te yaklaşık 3.7 milyar dolara, 2024'te ise 3.9 milyar dolara yükseldi. Geçen yılsa %16 artışla 4.5 milyar doları aşarak rekor kırdı. Aynı dönemde 1.2 milyon ton ürün ihraç edildi. İhracattaki güçlü seyir bu yılda devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında şekerli mamul ihracatı 1.7 milyar doları aştı. Dış pazarlarda özellikle çikolata, dondurma, reçel ve kek gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki Türk şekerlemelerini en çok hangi ülkeler tercih ediyor? Geçen yıl ilk sırada 719 milyon doları aşan ihracatla Irak yer aldı. Irak'ı 515 milyon dolarla ABD, 271 milyon dolarla Almanya izledi. İngiltere'ye yaklaşık 194 milyon dolarlık ihracat yapılırken Rusya 153 milyon dolara yaklaşan dış satışla 5. sırada yer aldı. Bugün Türkiye'den yaklaşık 198 ülkeye çeşitli şekerleme ürünleri gönderiliyor. Geleneksel tatlardan yenilikçi atıştırmalıklara uzanan geniş ürün yelpazesiyle sektör hem ihracatını hem de küresel pazardaki payını büyütmeye devam ediyor. Türkiye'nin şekerli ve çikolatalı ürünler sektörü geçen yıl ihracatını %16 artırarak 4,5 milyar doların üzerine taşıdı. Lokumdan helvaya, çikolatadan dondurmaya uzanan geniş ürün yelpazesiyle Türk şekerlemeleri yaklaşık 198 ülkeye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar yalnızca günlük yaşamı değil, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Terleme ile birlikte vücut daha fazla su ve mineral kaybederken, sıcak havaların iştahı azaltması, öğün atlamadan yetersiz beslenmeye kadar birçok hatayı beraberinde getirebiliyor. Üstelik serinlemek için tercih edilen şekerli içecekler, ağır yemekler ve yalnız saklanan gıdalar, sıcak havaları daha da zor geçirmenize neden olabiliyor. Peki yaz aylarında en sık yapılan beslenme hataları neler? Listenin ilk sırasında yeterince su içmemek var. Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvı yerine konulmadığında halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve kas krampları görülebiliyor. Bu nedenle su içmek için susamayı beklememek, gün boyunca düzenli aralıklarla sıvı tüketmek gerekiyor. Sıcakların etkisiyle azalan iştah, özellikle öğle saatlerinde yemek yemekten kaçınmaya neden olabiliyor. Ancak uzun süre aç kalmak kan şekeri dengesini bozabiliyor ve akşam saatlerinde kontrolsüz yemeği beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle ağır tabaklar yerine daha hafif ve dengeli öğünler öneriliyor. Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da dondurma ve şekerli tatlı tüketimi. Dondurma ölçülü tüketildiğinde sorun oluşturmasa da sık ve büyük porsiyonlarda yenildiğinde fazla kalori alımına, kan şekerinde hızlı yükselişlere ve kilo artışına neden olabiliyor. Bu nedenle tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü önem taşıyor. Serinlemek isteyen birçok kişi tercihini gazlı ve şekerli içeceklerden yana kullanıyor. Yüksek miktarda şeker içeren bu içecekler susuzluğu gidermek yerine gereksiz kalori alımına ve kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Su, ayran, kefir, şekersiz içecekler ise daha uygun seçenekler arasında gösteriliyor. Yaz mevsimi sebze ve meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönemlerden biri. Ancak buna rağmen işlenmiş gıdalara yönelmek vitamin ve lif alımını azaltarak sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Domates, salatalık, kabak, semizotu, karpuz, kavun ve şeftali gibi mevsim ürünlerine sofralarda daha fazla yer verilmesi öneriliyor. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yemekler sindirim sistemini zorlayabiliyor. Kızartmalar ve yüksek yağ içeren yemekler yerine ızgara balık, tavuk, zeytinyağlı sebzeler, salatalar ve yoğurtlu tarifler daha hafif seçenekler olarak öne çıkıyor. İştahın azalmasıyla birlikte yapılan bir başka hata ise protein tüketimini düşürmek. Oysa yeterli protein alımı kas kütlesinin korumasına ve daha uzun süre tok kalmaya katkı sağlıyor. Yumurta, yoğurt, peynir, balık, tavuk ve baklagillerin günlük beslenmede dengeli biçimde yer alması gerekiyor. Yaz aylarında yalnızca ne yediğiniz değil, yiyecekleri nasıl sakladığınız da önem taşıyor. Sıcak havalarda gıdalar çok daha hızlı bozulabiliyor. Özellikle mayonezli ürünler, et ve tavuk yemekleriyle sütlü tatlılar uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor. Fazla tuz tüketimi sıcak havalarda ödemi artırabiliyor, susuzluk hissini güçlendirebiliyor ve özellikle tansiyon sorunu yaşayan kişiler için risk oluşturabiliyor. Listenin son sırasında ise yetersiz mineral alımı var. Çünkü terleme ile birlikte vücut yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri de kaybediyor. Bu nedenle yaz aylarında yalnızca daha fazla su içmek değil, dengeli ve çeşitli beslenerek kaybedilen mineralleri yerine koymakta büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre sıcak havaları daha rahat geçirmek için temel kural, yeterli sıvı tüketmek, öğün dengesini korumak ve ağır, şekerli ve kolay bozulan gıdalara karşı daha dikkatli olmak. Artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su ve mineral kaybı artarken değişen beslenme alışkanlıkları da sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Yetersiz su tüketiminden öğün atlamaya, şekerli içeceklerden ağır yemeklere kadar yaz aylarında sık yapılan 10 beslenme hatası sıcak havaları daha da zorlaştırabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre 90 binden fazla kişi yaklaşık 10 yıl boyunca takip edildi. Araştırmanın sonucunda gün içinde 30 dakikayı aşan kesintisiz hareketsizlik kanserden ölüm riskinde artışla ilişkilendirildi. Araştırmacılar 30 dakikadan uzun süren hareketsiz kalma dönemlerinin kısa fiziksel aktivitelerle bölünmesinin riski azaltabileceğini belirtti. Uzmanlara göre ofiste kısa bir yürüyüş yapmak ya da ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmek bile sağlık açısından yararlı olabilir. Çalışmada yavaş yürüyüş, ev işi, ütü yapmak veya bulaşık yıkamak gibi hafif fiziksel aktivitelerinde hareketsiz sürenin yerini aldığında fayda sağlayabileceği belirtildi. Verilere göre günde 1 saatlik hareketsiz sürenin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinde %12 daha düşük oranla ilişkilendirildi. Katılımcılar ortalama 12 yıl boyunca takip edildi. Çalışma gözlemsel verilere dayandığı için uzun süre oturmanın doğrudan kansere neden olduğu kanıtlamıyor. Open University uygulamalı istatistik alanında Profesör Kevin McConvey, bulguların ilginç olduğunu ancak kesin sonuçlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Günde 30 dakikadan uzun süre hareketsiz durmanın kanserden ölüm riskini artırabileceği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanım araştırmasında yer alan verilere göre bireyler gün içinde zamanlarının yaklaşık 9 saatini uykuda geçirdi. Uyku ile birlikte yemek ve kişisel bakım 3 saat 15 dakika, istihdamsa 2 saat 25 dakika ile 24 saatli günün büyük bölümünü doldurdu. Bireylerin boş zaman olarak da tanımlanan faaliyetlere ayırdığı zamansa 4 saat 34 dakika olarak hesaplandı. Veriler cinsiyet bazlı incelendiğinde ise sanat ve hobiler için kadınların daha çok zaman ayırdığı dikkat çekti. Buna göre sanat ve hobilere erkeklerin zaman ayırma oranı %0,5 iken kadınlarda bu oran 5 katına çıkarak %2,5 oldu. Erkeklerin boş zaman aktivitesine oyun konsolu, bilgisayar ve masa oyunları gibi faaliyetleri içeren oyunlar kategorisi öne çıktı. Buna göre erkekler boş zamanlarında oyunlara vakit ayırırken kadınlar sanat ve hobiye ayırıyor. Boş zaman aktivitelerinden fiziksel egzersize erkeklerin ayırdığı zamanın oranı %4,7, kadınların oranı %3,3 olarak hesaplandı. Fiziksel egzersiz kategorisi çalışma durumlarına göre incelendiğinde ise çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre daha fazla egzersiz yaptığı görüldü. Erkeklerde ise tam tersi bir durum tespit edildi. Çalışan erkeklerde egzersiz oranı %4,6, çalışmayan erkeklerde ise aynı oran %4,9 olarak kayıtlara geçti. Kültürel aktivitelerden okuma kategorisinde de egzersize ayrılan zaman oranlarına benzer bir durum görüldü. Çalışan kadınların okumaya ayırdığı zamanın oranı %4,7 iken çalışmayan kadınlarda bu oran %2,8 seviyelerinde kaldı. Çalışan erkeklerde okuma oranı %1,8, çalışmayan erkeklerde ise %2 olarak hesaplandı. TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre erkekler boş zaman olarak da tanımlanabilecek vakitlerinin %8'ini oyunlara ayırırken kadınlar daha çok hobi ve sanata ayırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD-İran hattında sular durulmuyor. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ahbap Derneği Başkanı müzisyen Haluk Levent gözaltına alındı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimiz ABD-İran hattında yaşanan sıcak gelişmelerle başlıyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye müdahale edildi. Söz konusu gemilerin sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun her iki gemiyi de durdurduğu aktarıldı. Yaşanan bu gelişme üzerine ise ABD ordusunun İran'ın güney kıyılarına saldırı düzenlediği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olarak Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan füze ve yakıt depolarını füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı kaydedildi. Ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı. CENTCOM, İran'a yönelik yeni başlatılan saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı. Buna göre CENTCOM kuvvetleri ABD Doğu Yakası yerel saatiyle 17'de Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı. CENTCOM'un açıklamasında bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı. Ve iç gündemle devam edelim. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda Hürmüz'de yükselen tansiyon, F-35 tedarik süreci ve S-400 gibi kritik başlıklar yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu hafta yoğun gündemi olacak. Torba yasa teklifi yeni yasada meclisin gündemine gelecek. 12. yargı paketinin görüşmelerine başlanırken en düşük emekli aylığının artırılması ve üniversite affı düzenlemeleri de komisyonlarda ele alınacak. 15 Temmuz'un 10. yılında FETÖ'ye karşı mücadele kararlılıkla sürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda 720 binden fazla kişiye adli işlem yapıldığını, 289 darbe davasının da tamamlandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari Şemdinli'deki üst bölgesini ziyaret etti. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu.
2: Burası stratejik bir üs. Biraz ilerimizde İran 7,5 kilometre ileride. Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız. Burada kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, korucularımızın nöbet tutması neticesinde bizler şehirlerde, bulunduğumuz yerlerde rahatlıkla günlük hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Terörsüz Türkiye projesi de başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
1: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Ünlü müzisyen Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap Derneği'nde bir takım usulsüzlükler yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

0: yılınca soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Polis ekipleri Ahbap'ın İstanbul'daki ofisinde arama gerçekleştirdi. Derneğe yönelik operasyonda gözaltı sayısı 18'e çıktı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. LGS tercih maratonu bugün başlıyor. Öğrenciler en fazla 10 okul tercih edebilecek. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Yerel yerleştirmede adres kriter olacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İzmir az bulutlu 34 derece. İstanbul ve Trabzon parçalı bulutlu. İstanbul 30, Trabzon 26. Antalya açık 30 derece. Gaziantep ve Van az bulutlu. Gaziantep 39, Van 30 ve Diyarbakır sıcak 42 derece.
1: Kupanın günlüğü.
0: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi, kritik viraja girildi. Kupanın favorilerinden İngiltere, Norveç'i 2-1 mağlup ederek, Arjantin'de İsviçre'yi 3-1 yenerek adını yarı finale yazdıran son takımlar oldu. 2026 Dünya Kupası'nda yarı final programı da netleşti. Buna göre Fransa ve İspanya yarın, Arjantin ve İngiltere ise çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maçların sonunda kazanan ekipler adını finale yazdıracak. Yarı finalde elenen takımlarsa üçüncülük maçına çıkacak.
1: Yol durumu.
0: Haftanın ilk iş günündeyiz. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %53'lük bir yoğunluk bekliyor. İlk olarak köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiği etki eden noktalara baktığımızda ise TEM'de Kınalı Kavşağı, Silivri yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı, ulaşım karşı istikametten çift yönlü sağlanıyor. Çatalca, Tepekent, Büyükçekmece yönünde de yine bakım onarım çalışmaları var. Burada da tüm şeritler trafiğe kapalı ve trafik akışı karşı yönden gidiş dönüş olarak sağlanıyor. Ve sevgili dinleyiciler, son günlerin en önemli gündem başlıklarından biri F-35'ler. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi nedeniyle Türkiye'ye yaptığı ziyarette yılan hikayesine dönen F-35'lerin satışına ilişkin gündem tekrar masaya geldi. Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ise F-35 savaş uçaklarının tehlikelerini Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a anlattı. Bültenin hemen sonrasına başlayacak bu röportajı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
3: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinde yeniden gündeme gelen F-35 savaş uçakları ile ilgili Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a konuştu. Karataş, F-35'lerin çalışma prensibinin ABD'ye savunma anlamında bağımlılığını artıracağını ve 5. nesil uçakların işletme maliyetlerinin 100 milyonlarca lirayı bulacağını şöyle anlattı.
4: İlk Türkiye Amerika Birleşik Devletleri S-400 alırsan seni F-35 programından çıkartırım diye bize önce bir tehdit mesajı yolladı.
5: Evet.
4: Ama biz 2019 yılında S-400'leri yani uzun menzilli yüksek irtifa hava füze savunma sistemini almaya başlayınca da bizi zaten programdan çıkarttı. Şimdi ilk tartışmalar başladığında 2017'de almaya karar verdik. İşte 2018-2019'da geldi dediği anda ben de şunu dedim. Şimdi siz S-400'den dolayı Türkiye'yi, bir nedenden dolayı Türkiye'yi çıkartmaya çalışıyorsunuz. O zaman sizin şu meşhur F-35 uçağınızın özellikleri nedir? Türkiye'yi nasıl bağlayacak? Veya Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünyadaki kendi müttefikleriyle beraber kurmayı planlandığı ağ içerisinde F-35'ler nasıl bir rol oynayacak diye anlatmaya başlayınca görüldü ki Amerika Birleşik Devletleri'nin planı şu. Her şeyi kendisinin kontrol edebileceği uçan bilgisayar dediğimiz F-35'in her türlü bilgilerini Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ağ içerisinde yani bulut tabanlı bir teknoloji içerisinde toplamaya karar vermiş. Özetle şu. Uçağı kullanabilmek için yani motorunuzu çalıştırıyorsunuz. Pilot uçağın içerisinde uçağın sistemlerine login olabilmek için aynen evinizdeki bilgisayarınızda açtığınız gibi kullanıcı adı şifre veya parola girmeden uçağınızın sistemlerine erişim sağlayamıyorsunuz. Ve bu uçağın kullanıcı adı ve şifresi veya parolası diyelim, bunu da her gün, her sorti için, her uçuş için Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilerek size geliyor. Ve bu özetlediğim sadece uçağın başlangıçtaki bölümü. Eğer şu anda bizi dinleyenler için tekrar belirteyim. Elinizdeki cep telefonu gibi veya bilgisayarınız gibi aynen güncelleme isteyen, üzerinde devamlı çalışılabilen, ağ tabanlı olarak yani internet tabanlı olarak sizi kontrol edebilen bir sistemden bahsediyoruz. 5. nesil uçaklarda yazılım size ait olmadığı müddetçe özetle şöyledir. Amerika Birleşik Devletleri isterse uçarsınız, istemezse uçamazsınız. Nasıl cep telefonunun sahibi veya güncellemeyi yapan diyelim ki firma isimlerine göre söylüyorum oraya aitse aynı şekilde veya bilgisayarınızda günlük bilgisayarınızda kullandığınız yazılım kime aitse bu uçağında yazılımı yani onu komuta eden, onu kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri olduğu için ters uçarsınız, istemezse uçamazsınız tabirini. Şunun için kullanıyorum, PKK'ya karşı kullanamazsınız. Başka bir ülkeye karşı herhangi bir şekilde harekat yaparken ben istersem kullanırsınız. Nedeni de şu, uçağınızı yerden kaldıramazsınız. Uçağınızı yerden kaldıramadığınız için elinizde uçan bir çöp olarak kalır. Bazen çöp tabirini kullanıyorum ama bunu ben sadece söylemiyorum. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde projeye karşı olan ve projenin pahalılığından şikayet eden Amerikalı yetkililerin ağızlarından söylüyorum. Bu bir çukurdur diyor. Buradan çıkmamız gerekir diyor. Fare çukurudur diyor. Daha kaba bir şekilde küfür ederek F-35 uçağıyla ilgili bilgiler paylaşıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Biraz önce bahsetmiştiniz. Aslında Kaan'la ilgili olarak devam eden süreç içerisinde Kaan'ın hangardan çıkması, motor çalıştırması, testlerine yapılmaya başlaması ve uçuş için geriye saymasıyla birlikte F-35 benim için gündemden düştü.
5: Evet.
4: Ama F-35 benim için gündemden düştü derken bunları kamuoyuyla paylaşırken kamuoyunda da büyük bir farkındalık oluştu ve F-35 uçağının Türkiye için yarattığı tehlikeleri görmeye başladılar. Ben sadece burada uçağın çalışmasıyla ilgili söyledim ama hemen şöyle biraz daha geriye döneyim.
5: Tabii.
4: Milli lojistiğinizi elinizden alıyor. Sizi kontrol etmeye başlıyor. Yani sizin tesislerinizi kullanıyor, size satıyor. Bunu hemen şöyle özetleyeyim. Hizmet alımı almak zorundasınız. 30 uçağınız, 40 uçağınız var. Diyorsunuz ki benim faaliyet oranım %75 olsun. %75 olması için diyor ki firma sana bir fatura çıkartıyor. O zaman diyor senin Eskişehir'deki fabrikanı kullanacağım diyor. TUSAŞ'ın bazı imkanlarını kullanacağım diyor. Burada bir depo açacağım diyor. Şimdi bunların hepsi bazen böyle anlatırken diyorlar ki Türkiye'ye iş payı verecekti. O 100 uçak üzerinden konuşulurken bir rakamdı. Siz artık 100 uçak almaya karar vermediniz. Takip edenler bilecektir. F-35 sayısını pahalılık nedeniyle 30 uçağa kadar düşürdünüz. Başlangıçta 30 uçak almayı planladınız Türkiye olarak. Diyelim ki 25 uçağınızı pahalı tutacaksınız. O zaman sizin her şeyinizi kontrol ediyor. Hatta şöyle bir örnek daha vereyim ben. Diyor ki Eskişehir'de işte motor test bölümü kurulacak. İş payı kazanacaktı. İşte şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Çok basit bir şekilde radar görünürlüğü, radar kesit alanını azaltmaya yarayan radar emici diyelim, dalgalı emici boyayı bile belli bir sortiden sonra, uçuştan sonra yeniden boyanması gerekiyor. O parçacıkları bile poşet içerisine koyup Amerika'ya götürüyor. Sizi sokmuyor. Yani size hizmet veriyor, paranızı alıyor, ülkenizin bütün imkanlarını kullanıyor ve bunların hiçbirinden size faydalanmayacak şekilde de kısıtlamalar getiriyor. Dolayısıyla bunları anlatmaya başlayınca dediler ki işte Türkiye 12 milyar, 15 milyar para kaybediyor, iş bayacak değil. Hayır, değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin F-35 için mutabakat metnini imzaladığı Ocak 2007 yılında, 2008 yılında kanunlaşırken kanun teklifinde şu geçiyor. O zamanki uçak sayısına göre, yani yüksek uçak sayısına göre maksimum 5,5 milyar dolar iş payı veriliyor Türkiye'ye. Bu rakamların hepsi resmi belgelerde var. Yani böyle F-35'ten çıktık, öldük, kaldık, işte 12 milyar kaybettik. Halbuki o 5,5 milyar dolar ve 20 yıla yayılmış bir para. İş payı alıyorsunuz. Peki bu tartışmayı yaptınız. Öldük kaldık. 12 milyar, 13 milyar kaybettik.
5: Evet.
4: Bir uçağın fiyatı yaklaşık olarak 100 milyon dolar şu anda. Bir F-35 uçağının fiyatı. Şimdi şöyle bir şey var. Bu konuştuğumuz etiket fiyatı şu anda. Basitçe söylüyorum. Ama ömür devri boyunca ne kadar kullanacaksınız bu uçağı? Amerikalılar yaklaşık 40 yıl kullanıyor. Biz ise 50 yıl civarında kullanıyoruz. 50 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne ömür devri olarak adlandırdığımız yedek parçası, işletmesi, şusu, busu, aklınıza ne geliyorsa. İşte ne diyelim ona, yeni yüklemeler yapılacak. Ondan sonra işte her seferinde yükseltmeler yapılacak. Uçan bilgisayar vesaire dediğinizde bile 4 para ödemeniz gerekiyor. Yani 100 milyon dolara aldığınız uçağınız size yıllar içerisinde tanesi 400 milyon dolara geliyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Çarptığınız zaman iş payı da otomatik olarak ona göre düşüyor.
2: Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla 12 milyar dolar kaybedeceğine ilişkin iddiaları yalanlayan Karataş, Türkiye maksimum uçak kapasitesine bile 5,5 milyar dolar pay veriliyordu. Bunlar resmi belgelerde var. Bunlar 20 yıla yayılmış paralar ayrıca, dedi. Karataş şöyle devam etti.
4: Yani siz öldük kaldık falan deyip bazı firmalara iş payı kazandırayım derken vergi mükellefi olarak bizler, yani sizler, bizi dinleyenler için söylüyorum, cebinizden başka paralar Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekti. Dolayısıyla F-35 projesi benim için çok önceden, sizin de belirttiğiniz gibi, gündemden düşmüştü. Milli Muharip Uçağı biz zikretmeye ve ismini söylemeye başlayınca büyük bir heyecan duymaya başladılar. Milli Muharip Uçağı yaparız, edemeyiz, kalorifer peteğiydi, kesildiğiydi, edildiğiydi. Tartışmaların hepsine noktayı en güzel havacılıkta şöyle verilir. Uçarak verirsiniz, bilek gücüyle verirsiniz. Aradaki yol haritasını, çok fazla ayrıntılarına girmiyorum. Uçmak demek cevabı, yani karşıya tokat vurmak demektir. Bu Türkiye'nin milli kurtuluşudur. Çok önemli bir aşamadır. Bir havacı general olarak, emekli general olarak gururla söyleyebilirim. Bunun savunuculuğunu yaparken de inanın çok az kişi başlangıçta yanımızdaydı. İnanmıyorlardı. Şimdi önümüzde yine uzun bir süreç olacak. Uçmakta tabii elbette her şey bitmiyor. İstediğiniz özelliklere sahip olabilmek için biraz önce sizin konuşmanızın başında belirttiğiniz gibi o yol haritası içerisinde neler yapılacak derken tek tek uçağın isterlerine uygun, yani sözleşmesine uygun faaliyetler uçak üzerinde denenecek. Elbette uçaklar, biraz önce F-35'ten bahsettik, bunlar blok blok, yani üretim kademelerine göre ömür devri boyunca farklı modernizasyonlar görürler. Örneğin F-16'lar, hatırlayacaksınız, şimdi ne diyoruz, yeni blok 70 diyoruz, bakın.
5: Blok 70'ler.
4: Blok 15'te başlayıp blok 70'e kadar gelen, 70-72'ye kadar gelen T-16'da bile bir modernizasyon, yükseltme çalışmaları yarı sıra. Bu uçakta da, yani Kaan'da da blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 olarak önümüzdeki dönem içerisinde üretimler başladıktan sonra iyileştirmeler, geliştirmeler yapılacak. Dolayısıyla yaşayan bir proje. Bu projenin en can alıcı noktası, elbette biz şimdi Kaan'dan bahsediyoruz, Türk havacılığının gelmiş olduğu tepe noktasından bahsediyoruz, ama altında, onun hatırlayacaksınız, hürjetler var, hürkuşlar var, diğer başka insansız hava araçları var, yani helikopter uçuşları var, aynı zamanda modernizasyon faaliyetlerine devam eden çalışmalar var havacılık açısından. Bütün bunlar dikkate alındığı anda itibaren her projenin, her işin bir duayeni, bir büyüğü veya örnek alınması gereken tepe noktası varsa, işte 5. nesil olarak adlandırdığımız Kaan da Türk havacılığının en tepe noktasındaki bir çalışmadır. Bu çalışma büyük bir hızla devam edecek. Şimdi şöyle bir konu var, onu da hemen yeri gelmişken belirteyim.
5: Tabii ki.
4: Şimdi bu proje, şimdi birçok kişi şunu söylüyor. Elbette siyasi iktidar, bakın bunu çok net olarak söylüyorum, bu bir siyasi karardır, siyasi destektir. Şimdi bunu yaparken elbette siyasi iktidar bunun nemasını alacaktır. Öyle veya böyle. Bu kaçınılmazdır. Şimdi dikkat ederseniz bizler paylaşımlarımızı yaparken şöyle diyoruz. Kaan, Türk Kartalı, TF23 diyorum. Bunu belki ilk defa duyanlar olabilir bizi izleyenler. Bir kod adı veriliyor. Muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hangardan çıkıp ismi verildiği için TF23 olarak adlandıracaktır veya başka bir rakam verecektir ama benim önerim TF23'tür. 23 rakamı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını temsil eder.
5: Kuruluş ve 100. yılı, evet.
4: Evet. Türk Kartalı TF23 tek başına hükümetin, Türk Hava Kuvvetleri'nin, Savunma Sarayı Başkanlığı'nın TUSAŞ'ın değildir. Türkiye'nin, Türk milletinin projesidir. Bakın buna böyle yaklaşmak gerekir. Dolayısıyla bütün elbette şu anda çalışanlar, milli savunmada çalışanlar, savunma sanayide çalışanlar, savunma sanayi başkanı falan veya hükümetin diğer kanatları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diye söylemek zorundadır. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projenin desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ama burada artık parçalanmış bir Türkiye'den ziyade biz emekli askerler hep şunu savunuruz. Bu şekilde yaklaşmayın. İnsanları küstürmeyin. İnsanları küstürürseniz bu sefer şöyle yaklaşır. Uçak kalktı, iniş takımlarını almayı unuttu der. Hayır değil, o bir testin aşamasıdır. Peki o zaman bunun motorunu nereden getiriyorsunuz? Bize milli planları yapmayın derler. İşte bu tartışmalara girmemek için birleştirici ve bir araya getirici açıklamalar yapmak gerekir.
2: F-35'in geliştirmesi en uzun süren uçak olduğunu belirten Karataş, gelişme sırasında uçağın sırlarının öğrenilemeyecek şekilde tasarlandığını, ABD'nin bilgisi dışında uçak havalansa bile uçuşa ya da silah sistemlerine müdahale edilebileceğini vurguladı. Karataş şunları söyledi.
4: F-35 programına girmek için şöyle söyleyeyim. Türkiye aslında biraz önce siz söylediğiniz 1.1 olarak bahsedildi, milyar dolar olarak. Sonra 1.7 oldu.
5: Evet.
4: Neyse, sonunda 1.4 milyar dolarla uzlaştılar diyelim Türkiye'yi yönetenler. Evet, ortak üretim sırasında Türkiye kendisine düşen 1.4 milyar dolarlık yaklaşık bir miktar parayı bu projeye yatırdı ve şimdi o paranın alınmasıyla ilgili olarak zaten görüşmeler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne kolunuzu kaptırırsanız öyle hiçbir şeyi kolay kolay alamazsınız. Bunu da hemen yeri gelmişken altını vurguladım. İkincisi, Yunanistan'a F-35 almalarını özellikle tavsiye ediyorum demiştim. Nedeni şu, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, bakın üreticisi olmasına rağmen, kesinlikle faaliyet oranını %50 diyeyim. Bakın en iyimser olarak söylüyorum. Aslında %29'lara düşüyor, %51'lere çıkıyor ama faaliyet oranı %50. Yani 4 uçağınız varsa ikisini uçurabiliyorsunuz. Bir de çok pahalı bir uçak. İşletmesi de pahalı. Şu andaki Türkiye eğer F-35 A modeli ki bizim istediğimiz olarak dikkati çekmişti. 6 uçağını teslim almıştık. Daha sonra programdan çıkınca 6 uçak da Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı. Yaklaşık 110 milyon dolar civarında bir uçağın fiyatı. Bakın bir uçağın fiyatı. Siz ömür devri boyunca kullanacaksınız. Şimdi bu etiket fiyatı diyelim. Yani gidiyorsunuz F-35'i alıyorsunuz. 110 milyon dolar ödüyorsunuz. Bunun içerisinde eğitim pakette dahil. 40 veya 50 yıl kullandığınızda siz bunu 3 ile veya 4 ile çarpın birim olarak. O zaman ne oluyor? Bakın 110 milyon dolarlık bir uçak size 40 yıl sonra yaklaşık 400 milyon dolara geliyor. Hı hı. Çok pahalı bir sistem. Bu pahalı olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri bu uçağı yaratırken, ben yeri gelmişken söyleyeyim, bağımlılık yaratacak şekilde bir uçak ürettiler. Yani siz bu uçağı alırsanız artık bu uçağa bağımlı hale geliyorsunuz. Bir de bu uçak 5. nesil olduğu için Amerika Birleşik Devletleri isterse bu uçağı yerde dahil olmak üzere çalışmaz duruma getirebilir. Havadayken de müdahale ederek sizin görev yapmanızı engelleyebilir. Bakın en büyük risk Türkiye için bu. Yani siz diyelim ki uçağı çalıştırdınız, kullanıcı adı ve PIN kodu giriyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarlarına hakim oluyorsunuz. Diyelim ki uçtunuz, kalktınız, uçuyorsunuz. Uydular vasıtasıyla üzerine yerleştirilmiş olan modülleri etkileyecek şekilde sizin uçuşunuzu etkileyebilir. Atışlarınızı yaptırmayabilir, uçağınızı düşürebilir ve görev yapamazsınız. Yani bu uçağı şimdi kendisiyle müzahir olan diğer ülkelere satabilir. Onlar çok akıllı, biz biraz saf mıyız anlamında çok soru geliyor bize. Onlar mecburen alıyorlar. Ne aldıklarını bilmiyorlar mı? Ne aldıklarını biliyorlar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri silahlarını satarken hem şirin yüzünü kullanır, hem buna soft power diyelim, yani yumuşak gücünü kullanır, bir de sert gücünü kullanır. Yani bu silahı alırsın, almazsın. Öbür türlü her türlü ekonomik diğer yaptırımları sana uygularım der. Onun için F-35 bağımlılık yaratan 5. nesil bir uçaktır. Çok tehlikelidir. 3-5 tane alalım, onun sırlarını öğreniriz falan. Hayır, öyle bir güzellik yok. hiçbir zaman F-35'in sırlarını alamayacak şekilde geliştirilmiş bir uçaktır. Geliştirme safhası en uzun süren uçaklardan bir tanesidir. Bu nedenle de bu şekilde böyle bir bilgiyi de yine bizi dinleyenler için paylaşmış olayım.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi nedeniyle Türkiye'ye yaptığı ziyareti yılan hikayesine dönen F-35'lerin satışına ilişkin gündem tekrar masaya geldi. Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a konuşan emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, uçağın alınsa dahi ABD'den izinsiz hiçbir şey yapamayacağını, ayrıca işletme maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
6: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
7: Bunu biliyor muydunuz? Dünyaya en uzak insan yapımı nesne olan Voyager uzay araçlarının üzerinde Güneş sisteminin gök adamızdaki yerini 14 pulsara göre gösteren bir harita yer alıyor. Haritanın pulsarlara göre oluşturulmasının iki nedeni var. Kozmik ölçekte pulsarların çok uzun ömürlü olması ve her pulsarın dönme periyodunun kendine özgü olması. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki çalışma hayatı programında SGK bütçesine rahatlama olduğunu anlattı. Elmen, bütçe rahatlasa da çalışan sayısı artmadığı sürece SGK'nın kendi içinde kendini yiyeceğini söyledi. Böyle giderse rahatlamanın uzun vadeli olmayacağının altını çizen Elmen şöyle konuştu.
2: Şimdi SGK'nın bütçesinde bir rahatlama var aslında ve bu rahatlamayla ilgili neden bunu anlatmak istiyorum? Şimdi SGK'nın bütçesi ne kadar rahatlarsa SGK daha rahat davranabilir ve hazineye bağımlılığı azalır. Değil mi? Böylece ne olur? Hem emekliler hem de sosyal yardım alanlar SGK çatısı altında daha fazla haktan yararlanabilir. Onlara ayrılan bütçeler zaten %37'lere kadar çıktı. %25 ile %37 arası değişiyor. Daha yukarı çıkar. Artı enflasyon farkları alındığı zaman, refah payı zamları geleceği zaman daha rahat hareket edilebilir demektir aslında bu. Yani SGK normalde biz hep ne konuşuruz? Yani bu çok uzun süredir biliyorsunuz böyle. SGK'yı hep bir şey açık veriyor. SGK hep bir açık veriyor şeklinde konuşuyoruz. Ama bu sefer tablo açıklanan verilere göre konuşuyorum. Tabii ki biraz farklı. 2025 yılı için SGK bütçesi yaklaşık 35 milyar TL fazla parası varmış kasasında. Yani ilk bakışta şu çıkıyor aslında. SGK kasayı toparlıyor. Bu da ileriki dönemlerde emeklerin faydasına olacak gibi bir duruma dönüyor aslında. Ama burada tabii hemen durup şunu sormak lazım. Gerçekten her şey yolunda mı? İçeride. Çünkü işin bir de ikinci bir boyutu var. Şimdi böyle bir rakam evet var diyor. Benim fazlam var içeride diyor. Anlaştık. Ama aktif ve pasif çalışan oranı hali hazırda düşmeye devam ediyor. Peki bu gelir nereden geliyor? Yani sistemi aktif pasif dediğimiz şey çalışan adam sisteme hurt dahil olmuyor. Dahil olmayınca primi ödenmiyor. Primi ödenmeyince SGK'nın kasasına para girmiyor. Tabii ki nereden geliyor? Bu artan şey bir kere borçlanmalardan geliyor. Tabii gün sattıkları için. Ekstra dışarıdan alınan şeylerin kiraları gibi şeyler de olabiliyor. Yani bunlar ama denge şu anda... Yani bir emekliye 1.6 seviyesinde. Bu ne demek? Yani bir emekliyi 1.67 yani 1.5 kişi diyeyim. 1.5 kişi de nasıl denir de. Yani 1.5 kişi ödüyor bir emeklininkini. Eskiden bu neydi? Yani bu sistemin en başında bir emekliye 4 çalışan öderdi. Böylece ne oluyordu? O emekliye daha çok gelebiliyordu. Ne denir? Yani para gelebiliyordu hesaplamada. Yani buradaki tablo şunu söylüyor. SGK kısa vadede nefes almış gibi görünüyor. Ama uzun vadede hala riskler var. Yani benim yorumum şu şekilde aslında. Bu bütçe fazlası güzel bir gelişme ama kalıcı mı olacak? Çünkü sosyal güvenlik sisteminin asıl mesele kasada bugün ne olduğu değil. Yarın bu sistemi ne finanse edecek? Yani tamam bu yıl için böyle ama seneye ne olacak? Öbür sene ne olacak? Eğer çalışan sayısı artmaz ise ve aynı zamanda kayıt dışı çalışmalar artarsa, prim tabanı genişlemezse bu denge uzun süre devam etmeyecektir baktığınız zaman. Özellikle şeyler işte emekli olanlar biliyorsunuz hani tamamen kayıt dışı çalışan o kadar fazla var ki yani tespit ediliyor o ayrı. Ama çok fazla var. Yani son cümleyi şöyle net bir şekilde söyleyeyim. SGK'nın kasası bugün evet dolu. Gerçek gücü çalışan sayısı arttığı zaman aslında görebileceğiz. Yani bu bir güç değildir. Bu bir artış değildir bana göre. Bu tarafta hala gidilecek çok yol var. Yani sisteme dahil edilmediği sürece çalışan sayısı artmadığı, daha fazla iş imkanı oluşmadığı sürece SGK kendi içinde kendini yiyecek. Çünkü ne olacak? 2025 yılında bana ne çıktı dedik? 35 milyar TL çıktı diyelim. Kendi iç borçları ve emekli sayısı 2026'da emekli sayısı artmaya başlayacak. Bu açıklarda oraya kaymaya başlayacak onlar. Emekli maaş alacak neticede. O yüzden tamamen bu gücü ben size dediğim gibi yani çalışan sayısı ölçümlerinde bir emekliyi en azından hani artış olarak başlıyorum. İşte 2 çalışan, 2.5 çalışana çıkmadığı sürece bence çok ölçülebilir bir ne denir ona güç gibi gelmiyor bana.
1: Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu çalışma hayatı programında SGK bütçesine oluşan rahatlamanın çalışan sayısı artmadığı sürece uzun vadeli olmayacağını söyleyen SGK uzmanı Melisa Emen'in konuya dair açıklamalarını dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönünü ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Göstererek kazananların sistemi tiki-taka. Tiki-taka futbolun sadece kazanmak değil, aynı zamanda göstererek kazanmak olduğuna inananların oyunu. Bu sistemin kalbinde topa sahip olmak, pas yapmak ve rakibi pasla yormak var. Ama sakın yanlış anlama, bu sadece topu çevirmek değil. Tiki-taka sürekli pas, sürekli hareket, sürekli yön değişimi ve sabırla rakibin dengesini bozarak boşluk yaratmak demek. Bu felsefenin temelleri İspanya'da atıldı ama onu dünyaya tanıtan ekip şüphesiz Pep Guardiola'nın Barcelona'sıydı. 2008-2012 yılları arasında bu sistem bir taktik olmaktan çıktı, bir futbol dili haline geldi. Xavi, Iniesta, Busquets ve Messi gibi oyuncuların yer aldığı o Barcelona topa %70'in üzerinde sahip olup rakibe sadece birkaç dakika oynama şansı veriyordu. Bu oyunu domine etmenin bambaşka bir yoluydu. Peki tiki-taka nedir, nasıl işler? Öncelikle bu sistemde topa sahip olmak savunmadır. Yani top rakipte değilse zaten tehdit de yoktur. Bu mantıkla oynayan bir takım savunma yapma süresini minimuma indirir. Ama bu topa sahip olma riskli değildir. Paslar genellikle kısa, yerden ve birbirine çok yakın oyuncular arasında yapılır. Oyuncular sürekli hareket halindedir. Boş alanlar yaratır, yön değiştirir, topu tekrar alır. Böylece rakip pas takibi yapmaktan pozisyon almayı unutur. Sistemin merkezinde genellikle üçlü bir orta saha bulunur. Bu üçlüden biri derinde oyun kurar. Örneğin Barcelona'da bu görev Busquets'teydi. Diğer iki orta saha ise oyun zekası ve teknik becerileriyle rakip arasında hem pas trafiğini hem de tempoyu yönetirdi. Xavi ve Iniesta gibi. Bu oyuncular pas istasyonu gibi çalışır, oyunun hızını istedikleri gibi ayarlardı. Tiki-taka'nın olmazsa olmazlarından biri de sürekli rotasyon ve üçgen kurulumlarıdır. Sahada her oyuncu birbirine yakındır. Topu alan oyuncunun her zaman en az iki pas opsiyonu vardır. Bu pas üçgenleri topun sürekli takımda kalmasını sağlar. Bu sistem aynı zamanda sabır ister. Pozisyon bulmak için 15-20 pas yapılabilir. Seyirciye sıkıcı gelebilir ama topun rakibe verilmediği her saniye aslında takımın lehine işleyen bir baskı aracıdır. Tiki-taka sadece ofansif bir yapı değildir. Top kaybedildiği anda anında pres, yani gegenpressing benzeri bir ilk pres uygulanır. Bu sayede top tekrar kazanılır ve akış devam eder. Bu pres organizasyonu sistemin savunma güvenliğini oluşturur. Yani tiki-taka topu kaptırmamak için değil, kaptırınca hemen geri almak için de tasarlanmıştır. Bu sistemin güçlü yanları oyunun tamamen sizin kontrolünüzde olmasıdır. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun topu alamazsa oyunu kuramaz. Ayrıca fiziksel güce değil, teknik beceriye ve oyun aklına dayanır. Bu da oyunculara yaşlandıkça bile performans sunma şansı tanır. Ama zaafları da vardır. Özellikle doğrudan oynayan, savunma arkasına hızlı çıkan takımlar tiki-taka'ya karşı etkili olabilir. Rakip takımlar eğer doğru alan savunmasıyla sabrederse tiki-taka'nın sabır oyunu boşa düşebilir. Ayrıca bu sistem oyuncular arasında yüksek bir teknik kalite ve taktiksel disiplin gerektirir. Herkesin ne yapacağını ezbere bilmesi, antrenmanların kusursuz geçmesi gerekir. Eğer bu yapı bozulursa takım hücumda tıkanır. İspanya milli takımı 2008-2012 arasındaki dönemde tiki-taka ile 3 büyük turnuva kazandı. Euro 2008, Dünya Kupası 2010 ve Euro 2012. Bu dönemde takım Iniesta, Xavi ve Busquets üçlüsünün etrafında örülüydü. Hücumda David Silva ve Fabregas gibi oyuncularla sistem zenginleşti. Rakiplerini adeta uyutarak geçtiler. Tiki-taka Türkiye'de pek uygulanamayan bir sistemdir. Çünkü bu sistem için çok sabırlı, teknik ve taktiksel farkındalığı yüksek bir oyuncu havuzuna ihtiyaç vardır. Yine de dönem dönem bazı yerli hocalar, özellikle topa sahip olmayı seven teknik direktörler bu yapıdan izler taşımıştır. Örneğin Abdullah Avcı'nın Başakşehir döneminde topu ayağında tutan, sakin ve yönlü pas yapan bir yapı vardı. Ancak gerçek tiki-taka düzeyine ulaşmak uzun vadeli bir kültür işidir. Sonuç olarak tiki-taka futbolu yalnızca kazanmak değil, zihinle kazanmak isteyenlerin tercihidir. Her pas bir strateji, her dokunuş bir hamledir. Bu sistemde top sadece araç değil, amaç haline gelir. Oyuncular sahada adeta bir senfoni orkestrası gibi hareket eder. Eğer uyum yakalanırsa izleyene büyü gibi gelir. Ama o uyum yoksa sahada amaçsız paslar, verimsiz top dolaşımları izlenir. Yani tiki-taka bir taktikten çok bir kültürdür. Teknik direktörün felsefesiyle, oyuncunun karakteriyle ve kulübün sabrıyla birlikte var olur. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında tiki-taka sistemini araladık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: TÜKONFES Sağlık Komisyonu üyesi Doktor Şahan Can Şahan, Okan Aslan'la gün ortası programının konuğu oldu. Şahan, özel hastanelerin acil servislerinde hangi işlemler için ücret talep edilemeyeceğini ve vatandaşların haklarını anlattı.
2: Herhangi bir özel hastaneye acil olarak gittiğinizde o hastane ne kadar pahalı olursa olsun sizden para talep edemez, değil mi?
3: Kesinlikle. Ne sigortalı olup olmadığı, ne cüzdanında parası bulunup bulunmadığı, ödeme gücü, kredi kartı, hiçbir şey istenemez. Kapora istenemez, herhangi bir peşinat istenemez. Önce yatırın, sonra anlaşılınca iade edelim falan gibi durumlar doğru değil. Bu konularla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın çeşitli yapabilecekleri şeyler var. Hastanenin hasta hakları birimiyle görüşebilirler. Acilin sorumlu hekimi mutlaka oluyor. O hekim arkadaşımızla görüşebilirler. O şekilde çözülemiyorsa tüm illerde il sağlık müdürlüklerinde kriz masası oluyor. İlçe bazında da yine ilçe sağlık müdürlüklerine ulaşarak bu konuyu dile getirebilirler. Ama öncelikle kendileri çok net bir şekilde ifade ederek 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununda olsun, özel hastaneler yönetmeliğinde olsun, mevzuatta hepsinde çok açık bir şekilde ifade ediliyor ki acil konusunda para pul söz konusu olamaz. Kimlik, pasaport falan sorulamaz. Yani yabancılar için de aynısı geçerli. Hizmet verilmek zorundadır.
2: Acilde bir hasta gitti. Acilde işlemler yapılıyor. Peki acilde yapılan her şey ücretsiz mi?
3: Şöyle ifade ediyoruz. Hastanın hem hayati bir tehlikesi olup olmadığını değerlendirinceye kadar ve olmadığı karar verilirse o zaman bir triyaj dediğimiz ayıklama, sınıflandırma falan diyebiliriz. Kırmızı alan, sarı alan ve yeşil alan kavramları var. Kırmızı alan tamamen hayati tehlikenin olduğu, hiçbir şekilde zaman kaybetmenin düşünülemeyeceği durumlar olmuş oluyor. Bu durum zaten çok açık. A'dan Z'ye muayenesi, ilacı, süreci, cihazı falan gibi hepsi tamamı ücretsiz. Sarı alan diyebileceğimiz durumun net olmadığı, tetkik süreci bir değerlendirme sürecinden sonra tam olarak hayati tehlikesinin olup olmadığı anlaşılacak aşamada da o anlaşılıncaya kadar artık stabil durumda diyebileceğimizi kesinleştirinceye kadar ücretsiz. O aşamada hastanenin ilgilileri, görevlileri hasta ve hasta yakınına, mümkünse hastaya ama bilinci kapalı olabilir, çocuk hasta olabilir falan. O durumda da hasta yakınına net bir şekilde ifade etmeleri gerekir. Şu anda hastanız stabil durumda, yani hayati tehlikesi yok ama şu işlemler yapılsa doğru olur, tedavi süreci böyle ilerleyebilir. Bunlar artık zamana yayılabilir dediğimiz elektif işlemler falan diyoruz. Planlanarak yapılabilir şeyler. Hemen acilen yapılması gereken şeyler değil. Onlar o durumda ücret işleyecektir. Ama bunu da mutlaka hastaya, hasta yakınlarına ileterek onların onayını almak durumunda, bir form imzalatmak, doldurmak durumundadır hastane. Acilde fark almak diye bir şey yok. Acilde tüm işlemler için SGK özel hastaneye de ödeme yapıyor. SGK'ya fatura ediliyor. Sağlık uygulama tebliği dediğimiz SUT tebliği fiyatlandırılıyor. Kodlarıyla birlikte kodlanıyor. O yüzden bir fatura, fiş, makbuz bir şeyler aldıklarında insanlar yapılan işlemleri SUT koduyla birlikte talep etsinler.
1: Okan Aslan'la gün ortası programına konuk olan TÜKONFET Sağlık Komisyonu üyesi Doktor Şahan Can Şahan, özel hastanelere acil durumda başvuran kişilerden ödeme talep edilemeyeceğini vurguladı. Vatandaşlara fatura ve makbuzlarını kontrol etmeleri çağrısına bulunan Şahan, acile fark almak diye bir şey yok, yapılan işlemleri SUT koduyla birlikte talep etsinler ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik.
2: Bunu biliyor muydunuz? Küresel ısınma nedeniyle Arktik Okyanusu'nun üzerindeki deniz buzlarının erimesi, Kuzey Kutbu'nda yeni deniz ticaret yollarının ortaya çıkmasını sağladı. Kutup İpek Yolu olarak isimlendirilen bu yeni rotalar sayesinde Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Batı Avrupa, Kuzey Kutup Dairesi içinden birbirine bağlanıyor. Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD ordusu İran'a karşı yeni bir saldırı başlattığını duyurdu. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz kapsamında yurt dışında programlar düzenleyecek. Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek hayatını kaybetti. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği emir doğrultusunda İran'a karşı yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmaya devam etmek amacıyla İran'a yeni saldırılar başlatıldığı bildirildi. Bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla Trump tarafından verildiği vurgulandı. İran basını da ABD'nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından yeni patlama sesleri duyulduğu bilgisini verdi. İran Devlet Televizyonu'nun bildirdiğine göre Hürmüz Boğazı'ndaki İran'ın Keşm Adası'nda birkaç patlama meydana geldi. Patlamalar ayrıca İran'ın güneyindeki en az 3 liman kenti olan Sirik, Bender Abbas ve Kask'ı sarstı. Daha fazla ayrıntı ise verilmedi. Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Milli İrade ve Demokratik Direnç 10. yılında 15 Temmuz temasıyla yurt dışında etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde Almanya, Bosna Hersek, Belçika, İsviçre, Hollanda, Endonezya, Güney Afrika, Arnavutluk, Nijerya ve Birleşik Krallık olmak üzere 10 farklı ülkede programlar düzenlenecek. Programlar aracılığıyla akademisyenler, kanaat önderleri, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirilmesiyle 15 Temmuz'un uluslararası düzeyde farklı boyutlarda ele alınmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Etkinliklerin yapılacağı ülkelerde 15 Temmuz hafızasını uluslararası kamuoyuyla buluşturmak amacıyla fotoğraf sergileri düzenlenecek. Ayrıca Şafak Vakti belgeselinin de gösterimi gerçekleşecek. Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Cellek bir süredir sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi görüyordu. AK Partili Cellek 2004 yılından bu yana Şirvan Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Siverek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada kırsal Can Polat Mahallesi'nde 16 Haziran'da meydana gelen ve cinsel saldırı suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari şüphelinin kalmadığı belirtildi.
2: Ekonomi.
1: İstanbul'da kiralık konut fiyatları durdurulamıyor. Megakent'te kiralık konut fiyatları son bir yılda %40 arttı. Ortalama kira 45 bin liraya ulaştı. Yeni yapılarda metrekare fiyatı ise 500 TL'ye kadar yükseldi. Özellikle Kadıköy ve Beşiktaş kent genelindeki kira ortalamasını yukarı çeken ilçeler arasında öne çıktı. Konut üretimini artıracak adım resmi gazetede yayımlandı. Buna göre uzun süredir atıl durumda bekleyen ve piyasada arz fazlası oluşturan ofisler yeni imar yönetmeliğiyle konuta çevrilebilecek. Temmuz 2027'ye kadar geçerli olacak bu stratejik adımın piyasaya hızlı ve taze bir arz sağlayarak fiyatlar üzerindeki baskıyı kırması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük'te tasfiye edilen yüzlerce aracı e-ihale yöntemiyle satışa çıkardı. Resmi ekspertiz raporlarıyla satışa sunulan araçların fiyatları 60 bin liradan başlayıp 15 milyon liraya kadar yükseliyor. Irak Hava Yolları Kerkük'le Antalya arasında yeni uçuş hattı başlatıyor. İlk sefer yarın gerçekleştirilecek. Uçuşlar ilk etapta haftada bir gün karşılıklı olacak.

0: Spor haberlerimize madalya haberleriyle başlayacağız. Milli okçularımızdan bir altın bir de gümüş madalya kazandık. İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası sona erdi. Organizasyonda milli sporcumuz Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisi finalinde İtalyan rakibini 6-0 mağlup ederek Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı. Aynı organizasyonda bir de gümüş madalya geldi. Milli okçu Elif Berra Gökkır, klasik yay kadınlar kategorisi finalinde Çek rakibine yenilerek gümüş madalya elde etti. Gökkır'ın kazandığı gümüş madalyanın Dünya Kupası ayakları tarihinde klasik yay kadınlar kategorisinde Türkiye'nin ilk bireysel madalyası oldu. 18 yaş altı kadın milli voleybol takımımızsa Avrupa ikincisi oldu. Türkiye 18 yaş altı kadın milli voleybol takımı Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Finale kadar oynadığı tüm maçları kazanan milliler finalde İtalya'ya 3-0 yenilerek ilk yenilgisini aldı ve şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı. Bir transfer haberi var şimdi de sırada. Ersin Destanoğlu resmen El Cezire'de. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve uzun yıllar siyah beyazların kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Cezire'nin yolunu tuttu. El Cezire sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 25 yaşındaki kaleciyi renklerine bağladığını duyurdu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İzmir az bulutlu 34 derece. İstanbul ve Trabzon parçalı bulutlu. İstanbul 30, Trabzon 26 derece. Antalya açık 30 derece. Gaziantep ve Van az bulutlu. Gaziantep 39, Van 30 derece. Diyarbakır ise sıcak 42 derece.
1: Yol durumu.

0: Haftanın ilk iş günündeyiz. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu şu sıralarda %44'e ulaşmış durumda. Basın Ekspres Sefaköy Kuyumcu kent yönünde sağ şeritli bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluğun yaşandığı görülüyor. D100'de ise Çoban Çeşme yan yol Şirin Evler yönünde sağ şeritte yine bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de ciddi bir yoğunluğun yaşandığını söyleyebiliriz. Ve sevgili dinleyiciler, bir hatırlatmayla bültenimizi noktalayacağız. Kalkınma ekonomisti ve eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü Bartu Soral, küresel ekonomide gelir dağılımından enerji politikalarına, teknoloji rekabetinden jeopolitik dengelere kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında konuşan Soral, küresel ekonomide ve jeopolitik dengelerde yaşanan dönüşümü geniş bir çerçevede ele aldı. Bültenin hemen sonrasına başlayacak bu röportajı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
0: Kalkınma ekonomisti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski müdürü Bartu Soral, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında küresel ekonomide ve jeopolitik dengelerde yaşanan dönüşümü geniş bir çerçevede ele aldı. Yarı iletken ve mikroçip sektöründeki rekabetten Çin'in üretim ve teknoloji alanındaki yükselişe, ABD'nin borç yükü ve dış ticaret açığından petrodolar sistemindeki çözülmeye, Avrupa'nın enerji maliyetleri ve rekabet gücündeki aşınmadan küresel güç mücadelesinin teknoloji, enerji ve kritik mineraller ekseninde yeniden şekillenmesine kadar uzanan başlıklarda değerlendirmelerde bulunan Soral şunları söyledi.
3: Bartu Bey, dünyadaki bu gelişmelere ne diyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Ya nasıl değerlendiriyorsunuz durumu?
4: Ya şöyle, dünyanın geneline baktığımızda ilk önce onunla ilgili bilgi vereyim size. Evet. Amerika, İtalya, Fransa, Türkiye, Almanya 1990'dan beridir peyderpey, kademe kademe bozulan bir gelir dağılımı var dünyada. Ülkelerde, yani buna Amerika'da dahil, İtalya'da, Almanya'da, Türkiye'de bir grup büyümeden büyük payı götürüyor. Geniş halk kitleleri ise her sene yaşam standardının altına düşüyor ve o standardı tutturabilmek için de borçlanıyor.
3: Evet.
4: Ve şu anda elimizdeki verilerin gösterdiği şey, bu ülkelerde de saydığım, saymadıklarımda da nüfusun %50'lik kesimi ortalama büyük bir yoksulluğu ve yaşam standardı kaybını gözlemliyor, tecrübe ediyor ve hane halkı borçları da, kredi kartı, tüketici, ev kredisi vesaire artıyor. Tamam mı? Bir bu. Yani 90'larda geçtiğimiz, daha doğrusu hızlanan neoliberal öğreti, küreselleşme dediğimiz şey, neoliberal deyince halkımız hani belki çok anlamıyor ama şöyle söyleyeyim, basitçe şirket imparatorlukları, yani piyasaya devletin müdahale etmediği, rekabetin bittiği, monopol ve oligopol şirketlerin, yani güçlü şirketlerin küçükleri yiyerek büyüdüğü, bir yandan da finansal işlemlerden yaratılan büyümenin ve zenginliğin artık reel sektörden koptuğu, yani reel sektörün büyümede, zenginleşmede payı birse finansal sektörden büyümenin 10 olduğu bir süreçten geçtik ve bu süreçce küreselleşme, neoliberalizm, ABD'nin bütün dünyaya bütün dünyayı zorladığı, bütün dünyaya zorla ihraç ettiği, kimi ülkelerinde isteyerek bu ihracatı, bu sistem ihracatını kabul ettiği bu sistem, neoliberalizm, dünyaya büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği verdi. Evet. Ama Türkiye'de ise verilere yansımayan bir durum var. O da şu: Türkiye'de verilere baktığımızda gelir dağılımındaki adaletsizlik kendisini gösteriyor ama yansımayan kayıt dışı büyük bir ekonomi var. Evet. Yani Türkiye'de zengin sınıf, bu yaklaşık olarak bir 8-10 milyon insandan bahsediyoruz. Onların artan serveti aslında görünenin iki katı. Çünkü evet, kayıt dışı büyük bir zenginlik var ve bu paraların büyük çoğunluğu da yurt dışına kaçırılmış durumda. Diyeceksiniz ki kaçırılırken nerelere gönderildi? Vergi cennetlerine. Yani Kayman Adaları, Man Adaları gibi. Şimdi bakın, 2007'de Türkiye'de bir kanuni düzenleme oldu. O da şuydu: vergi cenneti olarak adlandırılan bu adalara para transferi yapılırsa, transfer yapılırken daha %30 stopaj vergisi kesintisi uygulanacaktır. Bu kanun başbakanlıkça bu adaların ismen yayınlanmasından sonra yürürlülüğe girer maddesi var. Şimdi başbakanlık başkanlık rejimine değişti. Yani cumhurbaşkanlığı,
3: evet, hükümet sistemi.
4: Sistemi ama başkanlık aslında.
3: Evet.
4: Ve İsmet Bey, 19 yıldır bu adaların ismi yayınlanmadı. Yayınlanmayınca da kanun yürürlüğe girmedi.
3: Evet, çok çarpıcı bir olay o. Evet.
4: yani Mehmet Şimşek, hani manavın, bakkalın, küçük esnafın, KOBİ'nin vergisinin peşine düşüyor ya.
3: Evet, evet.
4: Esas büyük vergi kaçağı buradan oluyor. Evet. Mehmet Şimşek bu demin saydıklarımın vergi kaçağının peşine düşüyor ama esas vergi kaçağı 2026'da 3 trilyon Türk lirası olacağı hesaplanan istisna, kurumlar vergisine uygulanan istisna, muafiyet ve indirim adı altında bu kalemlerden ve bu uygulamadan, yani vergi istisnası, kurumlar vergisine uygulanan istisnalar yüzünden vergi kaçağı oluyor. Üçüncü olarak yine Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kendi ilan ettiği ve örneklendirdiği kaçak ekonomi. Yani bir örneğini söyleyeyim. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın örneği bu. Diyor ki 2023'te Mehmet B, tabii ki ismini deşifre etmiyor. Diyor ki 32 adet gayrimenkul satın almış. Bunun için o günkü gayrimenkul değerleriyle, ki harç değeri onlar, yani aslında değerin çok altında, 30 milyon TL harcamış ve diyor Mehmet B vergi mükellefi bile değil. Evet. Düşünün, Türkiye'de vergi mükellefi bile olmayan, bir kuruş vergi ödemeyen bir vatandaş, ki bir değil bunlar, milyon. Evet. Bu vatandaşlar o günün rayiciyle 30 milyon, bugünün rayiciyle ve gerçek konut değerine bakarsak 300-400 milyon TL harcayarak 30 adet, belki daha fazla, 30 adet, 32 adet gayrimenkul sahibi olabiliyorlar ve bunların vergi kaydı bile yok. Şimdi evet, siz bunları Mehmet B arkadaş, gel bakalım, senin devlete o yılki kazanç olarak beyanın sıfır, harcaman 30 milyon.
5: Evet.
4: Minimum. Ev aldın sadece, ki bunun arabası var, geçimi var, başka harcamaları var. Bunu nereden buldun? Bu gelirini ispatlayamazsan biz senin harcaman kadar gelir elde ettiğini düşünerek sana bu kadarlık bir vergi borcu çıkarıyoruz demeden, evet, ve esas bunları vergilendirmeden, bir adil vergilendirmeden, tabana yayılan vergilendirmeden bahsetmek söz konusu değil. Mehmet Şimşek, yani biraz hani vergiye geçtim ama döneceğim orada. Şimdi bunun için Türkiye'de aslında gelir dağılımı adaletsizliği verilere yansıyandan çok daha fazla. Şimdi evet, şunu sordunuz, dünyada ne oluyor? Bir taraftan o soruya geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün itibariyle borcuna ödeyeceği faiz, sadece faiz, 1 trilyon dolara geldi. Çünkü 31 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan ABD'nin kamu borcu sadece 38 trilyon
3: dolar.
4: Dolar. Tamam. 1 trilyon dolar faizi ödüyor ve bu faiz ödemesi şu anda savunma harcamaları 950 milyar onu geçmiş durumda. Yani savunma harcamalarını geçmiş bir faiz ödemesi var. Yani Amerika aslında ekonomisini sürdüremez halde. Yaklaşık 600 milyar dolarlık dış ticaret açığı var ve bunun yaklaşık 280 milyar dolarını Çin'e karşı veriyor. Bitmedi. Evet. Şu anda dünyadaki en büyük sektör nedir diye baktığımızda herkesin aklında şu var: petrol işte şirketleri, bankalar. Hayır. Dünyada 2025 itibarıyla piyasa değeri olarak baktığımızda en büyük sektör yarı iletkenler ve mikroçipler. Yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip. Ve İsmet Bey, yarı iletken ve mikroçip dediğimiz şey aslında savunma sanayinden yüksek teknoloji kullandığınız, yani sağlık hizmetlerindeki MR'lar, savunma sanayi, silahlar, bilgisayar, yapay zeka, her şeyin üretiminde kullanılan ara malı. Tamam?
5: Evet.
4: Ve yarı iletkenler sektörünün lideri Çin.
5: Evet.
4: İhracat Çin'in kontrolünde. Ve İsmet Bey, yarı iletkenler, yani mikroçipler, yani dünyanın bir numaralı en büyük sektörü yarı iletkenlerin ham maddesi. Bunu yapmak istiyorsanız sahip olmanız gereken şey nadir toprak elementleri, galyum ve germanyum. Diyeceksiniz ki peki bu kimde? Bu da %90 oranında Çin'in tedarik kontrolünde. Şimdi İran'a yapılan olay, Venezuela'ya yapılan saldırı, olay dersek hafifletmiş oluruz, saldırı aslında
3: eşkıya hukuku yani.
4: Tabii tabii, eşkıya hukuku. Şimdi şöyle, zaten 1944'ten sonra, İkinci Dünya Harbi'nden sonra Bretton Woods'ta kurulan o işte Dünya Bankası, IMF, Birleşmiş Milletler kurallara dayalı yeni dünya düzeni olarak sunuldu ya.
5: Evet.
4: 1944'te. Oradaki kurallar dediği şey bir kadife eldivendi. Kural diye anlatılan bize Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'den hegemon gücü devralması, kendi imparatorluğunu ilan etmesi ve aslında kural dediği şey Amerika'nın dünyaya dayatacağı kuralların uygulanmasıydı.
5: Evet.
4: Yani kurallara dayalı diye dediğimiz şey aslında Amerika'nın kendi çıkarı doğrultusunda dünyayı şekillendirmesiydi ki Sovyetler Birliği'nin, Sosyalist Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika bunu artık 90'dan sonra çok rahat, özgürce ve pervasızca yapmaya başladı. Buna itiraz edebilen kalmadı ama bu küreselleşmeye karşı bir ülke, özellikle Çin, bir model uygulamaya başladı. Model, tanıdık model. Bizim 1930'larda uyguladığımız modelin benzeri, düşüncesel olan.
3: Karma ekonomik model.
4: Tabii ki. Yani devletin ihtiyaç duyduğu yerlerde yatırımı ele aldığı, tek başına, tekel olarak altyapıları, yatırımları yaptığı, diğer yerlerde ise yabancı ve Çinli firmaların ortaklığını desteklediği ama denetlediği, düzenlediği ve kaynaklarını kendi planları doğrultusunda, yani bu sektörler, bu sektörler, bu sektörler, buralara yatırım ve rekabet, serbest rekabeti teşvik eden bir pozisyonda, ama bir taraftan devletin sübvansiyonlarla şirketlerini desteklediği, aman dikkat edin burada, evet, Türkiye'nin düştüğü büyük bir hataydı bu. Şirketlerine verdiği sübvansiyonların 6 ayda bir sonuçlarını kontrol ettiği. Yani ben sana
3: başıboş bırakmıyor yani.
4: Abi, bu teşviği verdim, sen ne yatırım yaptın? Ar-Ge'ye, teknoloji geliştirmeye ne yaptın? Bir yandan da devletin eğitim konusunda büyük bir, yani bilimsel araştırmalar konusunda çağ atlayacak bir düzenek kurduğu bir modeldi bu. Aslında düşünce sistemi, sistematiği bizim 1930'daki sistematiğimiz. Evet. Aynı düşünce tarzı. Çünkü şöyle bir durum var. Rekabete girmek zorunda olduğunuz Batı sermayesi. Şimdi dünyanın bir realitesi var. 2026'dayız. Tamam?
3: Evet.
4: 17. yüzyılda sanayileşmeye başlayan, buharı bulan, ticaret yollarına hakim olan ve yavaş yavaş büyüyen, devleşen, o arada kömür ve petrol kullanımıyla iklim değişikliğine de sebep olan Batı sermayesi. İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya. Bunlar bir taraftan büyüyorlar, sermayelerini biriktiriyorlar, sanayileşiyorlar, ticaret yollarına ve pazarlara hakim oluyorlar. Bir yandan bunu yapabilmek için, unutmayınız, Afrika'yı insan gücü olarak da, yeraltı kaynağı olarak da emip bitiriyorlar,
3: vahşi, sömürüyorlar. Vahşi sömürgecilik oldu biraz, değil mi?
4: Tabii, hatta şöyle, İngilizler tekstilin o yıllar bulunduğu 1700'lerin sonu, Afrika'dan işçi olarak getiriyorlar ve verimliliği arttırabilmek için, bunu gördüm de ben, tarihi kaynaklara dayanarak söylüyorum, insanların uzuvlarını keserek bir üretim atölyesine tıkıştırıyorlar ki yer kalmasın, verimlilik artsın. Böyle bir vahşi batının böyle vahşileştiği bir sermaye birikimi süreci sonrasında 300 yıllık bir gecikmeniz var. Yani Batı ticaret yollarına hakim, sanayi bulmuş, teknolojiyi ne yapabilirsiniz? Şimdi siz özel sektörünüze çok uluslu şirketler, yani Batı sermayesi, bir de birleşmiş Almanya, Fransa, İngiltere, ABD. Diyorsunuz ki siz, Sabancı, Koç falan, her neyse, rekabete gir. Mümkün mü? Mümkün değil. devletin işin içinde olmadığı serbest piyasa koşulları dersek, ki o koşul zaten hiçbir yerde işlemedi, işlemiyor da. Yani şöyle söyleyeyim, Adam Smith'in teorisi teoride kalmıştır, pratikte uygulanamamıştır.
5: Evet.
4: Uygulanamamıştır, olmamıştır. Çin işte bu gerçeği kabul etti ve ben dedi, devletin de gücüyle, devletin de yönlendirmesiyle, devletin hem yabancıları çekmesi ama kontrollü, devletin istediği sektörlere, yani hizmet sektörü değil, yani yemek sepeti bilmem ne getir götür
3: üretim,
4: falan değil.
3: Üretim,
4: ağır sanayi, evet. demir, çelik sektörü,
3: evet.
4: Yarı iletkenler, mikroçipler, robotlar, teknoloji, bu alanlarda
3: otomotiv,
4: ilaç sanayi, otomotiv, yeşil dönüşüm, tamam mı? Buralara yatırım yapıyorsan gel benim kontrolümde, kaynakları kontrol ederim, rekabet.
3: Hatta uzun süre üretilen malları Çin iç piyasasına sokmama şartında getirmişti, daha sonra yavaş yavaş belli oranda üretilen malların Çin piyasasını da açtı.
4: Evet. Ve bu arada da 1 milyar o büyük nüfusu yoksul olan, yani yoksul olan kesime de gelir dağılımında adaleti sağlayarak. Ve Çin 2000'de İsmet Bey küresel üretimden aldığı pay %3.7 idi.
5: Evet.
4: 2024'te %18'e çıkarttı. Pastadan aldığı pay, dünyadaki üretim pastasından aldığı, zenginlik pastasından aldığı pay 3.7 idi, 18'e büyüttü.
3: 5 kat.
4: Bu aldığı payı, bu artan zenginliği bütün nüfusuna yaydı. Şehirlerine müthiş bir altyapı yatırımı yaptı. Çin'e gittiğinizde görüyorsunuz 350 kilometre hızla giden hızlı trenler, şehirler muhteşem, şehirlerin çeperleri muhteşem, bölgesel kalkınma inanılmaz. Gerçekten bilime yatırım yaptığınızda insanın ne kadar buluşçu ve ne kadar üretken olabildiğini gösteren bir ülke doğurdu 23 yılda.
5: Evet, evet.
4: Ne demek istedim? Bu sistem insanların zorunlu kaldığı bir sistem değildir. Amerika yenilmez bir imparatorluk değildir.
5: Evet.
4: Bu neoliberalizm, küreselleşme bir amentü değildir. Evet. Bir vahiy değildir. Bunu bize böyle aktaranlar kimler derseniz, vallahi maalesef ekonomistlerimizin %95'i.
3: Ama şimdi, oradan besleniyorlar.
4: Yani tabii,
3: Türkiye
4: tabii.
3: Gibi başka bir ülke var mıdır kendi aleyhine adam yetiştirmek için doktoraya, lisansüstü eğitime devletin parasıyla Amerika'ya gönderip yani tabii. Kendi aleyhine adam yetiştiren?
4: Çünkü Türkiye Cumhuriyeti üzerinde Marshall yardımları Truman doktrininden en çok Truman doktrinine kendini kaptırmış ülke Yunanistan'la Türkiye'dir. NATO'ya girdikten sonra da gerçekten Amerika Birleşik Devletleri öğretisi, o zihniyet, Batı hayranlığı Türkiye'nin bütün kurumlarına, güvenlik kurumları dahil olmak üzere kılcal damarlarına sızmıştı. Ne kadar Batı hayrancılığı, ne kadar ABD ve onun aparatları düşünce dünyamıza, kurumlarımıza nüfuz etmiş.
5: Evet, evet.
4: Şimdi soruyu şöyle sordunuz ya, neler oluyor? Şimdi olan şey şu, Amerika demin söylediğim gibi o müthiş borcunu, o dış ticaret açığını bu gidişatı terse döndürmek mecburiyetinde.
5: Evet.
4: Dedi ki önce Trump, bilinçli bir şekilde dedi ki gümrük vergisi uyguluyorum herkese.
5: Evet.
4: Amerika'yı üretim üssü haline getireceğim. Amerika'ya mal satmak isteyenler, o üretimlerinizi artık Çin, Güney Kore, Japonya, Avrupa'da değil, mutlaka ABD'de yapacaksınız ilk geldiğinde.
3: İçte büyüyeceğim dedi, içe döneceğim dedi.
4: MAGA, Made America Great Again.
3: Evet.
4: Tamam. Bu buydu. Ve dedi, bunun için gümrük vergileri var. Artık Amerika'ya mal satamazsınız. Geleceksiniz arkadaş buraya dedi. Evet. Artı Çin'in enerji kaynaklarını, ama Çin'in değil sadece, dünyanın enerji kaynaklarını da ben kontrol edeceğim. Venezuela, işte İran, Orta Doğu'yu kontrol ediyor. Ama İsmet Bey, İran'da hiç beklemedikleri derin bir bataklığa battılar.
5: Evet.
4: Çünkü İsrail, belki de İsrail'den daha güçlü ABD'de, Siyonizm belki İsrail'de olduğundan ABD'de daha güçlüdür. Ve Amerika'yı bu İran bataklığına soktu. Şimdi ne oldu? ABD'nin bu büyük borcunu çevirmesini sağlayan sistem neydi? 10 yıllık devlet tahvillerini yurt dışına satması. Japonya'ya, Körfez ülkelerine, ona buna. Satıyor, para topluyor. Bu sistemin en önemli ayağı da petrodolar sistemi. Nedir bu? O şudur. 74'teki İsrail Arap Savaşı'nda Amerika devreye girdi ve Suudi Arabistan'la bir anlaşma yaptı. Şöyle dedi: senin petrolün var, hem de çok. Körfez ülkelerinin de var, hem de çok. Ben sizi koruyacağım. Bunun karşılığında petrolünüzü yalnızca dolar üzerinden, başka bir para birimiyle değil, yen, yuan, avro yok, frank o zamanlar, mark yok, dolar olarak satacaksınız. Ve bu dolarları aldığınızda da hemen benim 10 yıllık devlet tahvillerimi satın almak suretiyle bana göndereceksiniz. Ben de ekonomi çarkımı döndüreceğim. Tamam.
3: Hatta bu dedi ki sizi ben koruyorum, ben olmasam iktidarda falan oturamazsınız diye de tehdit etti.
4: Ve dedi ki demokrasi ve insan hakları Irak'a işler, yani Saddam'ı bombalarım. Libya'ya demokrasi ve insan hakları der, bombalarım. Sizin krallığınızı bombalamam. Yani demokrasi benim işime gelmeyen ülkelere bomba olarak döner. Ambalajı da bunun demokrasi olur ama size serbest. Tabii evet. Körfez ülkelerinin bu hoşuna gitti. Tabii bir takım krallıklar, şeyhler orada çok güzel yiyor, içiyor falan. Korumayı da ABD sağlıyordu. Bitmedi. Pasifik'e döndü. Pasifik'te de Çin'in yükselişiyle birlikte, 74'ten daha sonradır o.
5: Evet.
4: Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelere ben korumanızı sağlayacağım. Siz de benim 10 yıllık tahvillerimi satın alacaksınız dedi ki dünyada şu anda en çok 10 yıllık ABD devlet tahvili satın alan ülke stok olarak Japonya'dır.
5: Evet.
4: Japonya bir. Tamam. İran Savaşı'nda ne oldu? İlk önce söylediğim gibi bu Trump gümrük vergileri dedi. Getirmiyorum dedi. Herkes burada üretim yapacak dedi. Saldırganlığa başladı. Birinci hamlesi boşa düştü. Çünkü insanlar üretimlerini söküp gelmediler. Tam tersi karşı hamleler yapmaya başladılar. Ve bu arada ABD dış ticaret açığı verdiğinden, yani o yurt dışındaki üretime, ara malına, nihai mala ihtiyaç olduğundan bir süre sonra Trump zırvalamaya başladı. Yani bir gün vergiyi %35'e yükseltiyor, ertesi gün %15'e indiriyor. Yani kontrolü kaybetti.
3: Bir gün sonra %300 yaptı, %400 yaptı.
4: Evet, evet. Çünkü dört başı mamur bir programı, planı yoktu. Plan işlemedi.
5: Evet.
4: Plan işlemeyince oralarda bir suskunluk, pazarlıklar Çin gücünü göstermeye başladı. İran'a saldırdı, tamam. İran'a saldırdı. Yalnız İran ve Çin ve Rusya bu saldırıya çok hazırlıklı olduğu için ve İran'ın kaybedilmesi durumunda Çin önemli bir mevziyi kaybedeceğini bildiği için çok başarılı bir strateji uyguladılar ve açık olan Hürmüz kapatıldı. Diğer taraftaki kapı da kapatıldı. Elmamp
3: Kızıldeniz'i kastediyorsunuz değil mi?
4: Evet. Kapatıldı. Amerika işte bir haftada bitiriyorum, iki haftada bitiriyorum, üç haftada böyle yapacağım derken haftalar, aylar geçti. Fakat başarılı olamadı. Hürmüz Boğazı ile birlikte o körfez ülkeleri, petro dolar sistemini sağlayan körfez ülkeleri bombalanmaya başladı. Amerika onları koruyamaz hale geldi. Pasifik'teki gücün tamamını Orta Doğu'ya kaydırdı. Ama övündüğü uçak gemileri geldikleri Girit'e bir tanesi yanarak geri dönmek zorunda kaldı. Diğeri ise 50 deniz mili uzakta saldırıya uğramayacağı biçimde bekledi. Nitekim bataklığa battı. Körfez ülkeleri şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini koruyamayacağını gördü.
3: Evet.
4: Tamam mı? Pasifik, Kuzey Kore ve Çin'le baş başa kaldığını ve o iki güç isterse ki Çin böyle bir stratejiye sahip değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bombalayarak hakim olma stratejisi Çin'in stratejisi değil.
3: Evet.
4: Çin yavaş, sakin, kazan kazan ekonomik işbirliklerini geliştirerek ama Amerikan aparatı olmama kaydıyla.
3: Evet.
4: Tayvan'a da mesajı aslında buydu.
3: Barış içinde birleşeceğiz. Yani birleşeceğiz de barış içinde birleşeceğiz diyordu.
4: Tabii ki ben de kazanacağım, insanlığın kazanacağı bir sistem. Yoksa Çin Tayvan'ı 5 dakikada işgal eder. Çok evet, net.
3: Çok canım, kolay bir şey. Yani.
4: Ve Amerika'da hiçbir şey yapamaz. Japonya da öyle. Silah gücü açısından baktığınızda ama Çin zaten başka bir dünya vaat ediyor. Yani bu diyor Amerika'nın jandarma olduğu, özür dilerim, mafya olduğu, bütün ülkeleri mafya gibi yönetmeye uğraştığı, zorbalıkla yönetmeye uğraştığı bir sistem değil. Üreterek, paylaşarak, görev dağılımıyla elbette kendisinin de bir liderliği var. Böyle bir sistem vaat ediyor. Şimdi onun vaadini geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin hali bu.
3: Evet.
4: Avrupa Birliği burada çok enteresan bir fonksiyonda. Çünkü İsmet Bey 1990'da rakamı tam söyleyeyim size. Şeyden, küresel gelirden aldığı pay %32'lerdeyken bugün aldığı pay %19'lara geriledi. Yani evet. Avrupa Birliği küresel rekabette her geçen sene geriliyor. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya sanayisi 5 senedir büyük krizde. Bütün büyük markalar zarar ediyor.
3: Savunma sanayine kaymaya başladılar.
4: Savunma sanayine mecburen kaymaya
3: evet.
4: başladılar. Çünkü yeşil dönüşümde Çin'e tamamen bağlılar.
3: Evet.
4: Yeşil dönüşümde bağlılar. Rekabet edemiyorlar. Enerji çok pahalı. Çünkü Rusya ile
3: eninde sonunda uzlaşmak zorunda kalmayacaklar mı?
4: Şimdi bakın İsmet Bey, aslında son derece enteresan bir durum var Avrupa'da. Onu söyleyeyim. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya biliyorsunuz ambargolar başladı.
3: Evet.
4: Hatta Tolstoy'un romanlarının okunması falan.
3: Çehov yasaklandı, Dostoyevski yasaklandı. Yani medeniyet dediğin Avrupa'da artık şeye, yani edebiyata yasak geldi.
4: Ve kuzey akım boru hattı Amerika atlatıyor tarafından bombalandı. Rusya ile enerji alışverişi durdu.
3: Evet.
4: Rusya ile enerji alışverişi durunca ABD'nin çok daha pahalı olan, yani Rusya'dan aldığınız, ki İsmet Bey enerji fiyatında, enerji maliyetinde bir sanayici enerji maliyeti %8 artsa, evet, müthiş bir kar marjında kayba girer. Evet. Sıkıntıdır. Düşününüz, yaklaşık %100'e yakın bir maliyet artışı oldu.
3: Evet.
4: Enerjide. Neden? Amerika'nın sıvılaştırılmış doğal gazına muhtaç kaldı. Rusya'dan almayınca. Ve döndü Amerika'ya, Avrupa Birliği baş kaldıramadı. Başını öne eğdi. Rusya ile ilişkiyi, enerji ilişkisini bitirdi. Amerika'dan %100 daha pahalı enerjiyi almaya başladı. Ve İsmet Bey rekabet edemez hale, evet, geldi.
3: Evet.
4: Baş aşağı gidiyor 5 senedir. Ve çok ilginç, sorunuza geldim şimdi. Bir Rus fobi Avrupa'da. Suni, yani siyasetçilerin yarattığı, Rusya bize saldırıp Avrupa'yı işgal edecek. Onun için kendi ordumuzu kurmalıyız ve Rusya'nın saldırısına karşı Avrupa'yı korumalıyız. İnanın, akıllar tutulmuş veya akıllar Amerika tarafından satın alınmış. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Çünkü Rusya'nın böyle bir projesi yok, böyle bir planı yok, bundan çıkarı yok. Yani Ukrayna'da savaş halindeki Rusya topyekün Avrupa'ya saldıracak diye bir durum yok. NATO 90'da fonksiyonunu yitirdi aslında.
3: Varlık gerekçesi ve kalktı.
4: Kalmadı ve aslında Rusya'yla bir anlaşma yaptı. Ve şunu dedi: ben NATO'yu genişletmeyeceğim.
3: Tabii.
4: Rusya'yı sarmayacağım, çevrelemeyeceğim. Rusya'yı yok etmek üzerine bir strateji uygulamayacağım dedi. Ve 90'dan itibaren bu dediğini yapmadı, Rusya'yı çevreledi. NATO ülkelerini Rusya'yı çevreleyip kuşatıp saldıracak biçimde genişletti.
3: Evet, Doğu Avrupa'ya doğru.
4: Tabii ki. En son Ukrayna'da Ukrayna'nın başına koydukları tiyatrocu dersek, tiyatroculara da
3: haksızlık olur.
4: Hakaret olur. Olur. Tiyatrocu da değil, şarlatan. Bu şarlatanın NATO'ya girmek istiyoruzundan sonra Rusya defalarca bak dedi, NATO füzelerini dibime, beni Moskova'da parçalayacak biçimde koydurmam. Tarafsız kal. Hayır, NATO deyince de doğal olarak koruma güdüsüyle Ukrayna'ya saldırdı ve işgal etti. Tamam. Şimdi aslında kışkırtma 90'lardan itibaren,
3: evet,
4: NATO'nun Rusya'yı çevreleyecek biçimde, evet, haritaya baktığınızda nal gibi, yani direkt Rusya'ya saldıracak biçimde çevrelemesi. Benim gördüğüm, ABD'nin Avrupa'ya ben seni artık savunmayacağım, sen silahlanının arkasında Amerika'nın Rusya'ya karşı yaptığı saldırganlık, ama kendisi Çin'le uğraşırken Avrupa'yı Rusya'yla karşı karşıya getirme stratejisi var. Aksi takdirde İsmet Bey, bir Fransız entelektüel olsam, Alman entelektüel, İtalyan, İspanyol entelektüel olsam şunu sorgularım. Ben niçin daha ucuza enerji almak varken rekabet gücümü ve küresel pazardaki payımı arttırmak varken Rusya'yla, ki Rusya beni tehdit etmiyor, Rusya'yı tehdit edip Rusya'yla savaşa hazırlanayım, o arada ondan ucuza enerji almaktansa Amerika'nın LNG'sini, sıvılaştırılmış doğal gazını alayım ve onu aldığım için rekabet edemez hale geleyim. Bunun açıklanabilir hiçbir tarafı yok. Bakın, bunun açıklanabilir hiçbir tarafı yok.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan kalkınma ekonomisti Bartu Soral, küresel ekonomide gelir dağılımından enerji politikalarına, teknoloji rekabetinden jeopolitik dengelere kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu. Soral, petrodolar düzeninin zayıfladığını ve bunun ABD'nin ekonomik hegemonyasını sarsan gelişmelerden biri olduğunu söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
6: Radyo Sputnik.
7: Radyo Sputnik.
6: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
8: Bunu biliyor muydunuz?
9: Bunu biliyor muydunuz? Asya kıtasındaki Himalaya, Karakorum ve Hindi Kuş dağlarıyla Tibet platosundaki kar ve buzullar, kutuplardaki buz kütlelerinden sonra dünyanın en büyük tatlı su kaynaklarını içerir. Bu nedenle bu bölge 3. kutup olarak da isimlendirilir.
8: Bunu biliyor muydunuz?
9: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağazayı anlatan Üzümcü şunları söyledi.
2: Yani şimdi orada bir tanımını yapmak lazım isterseniz. Çünkü gıdaların tüketimiyle ilgili iki temel tarih var. Birini başta bahsettiniz. TKT yani son tüketim tarihi. Bu su aktivitesi yüksek gıdalar. Bunlar da genelde hayvansal gıdalar oluyor. İşte et ürünleri, süt ürünleri, su ürünleri gibi gıdalar. Yine bunun benzeri bazı gıdalar da var. Bunlar da raf ömrünü doldurduğu zaman, yani bu son tüketim tarihini geçtiği zaman mikrobiyolojik bozulmayla birlikte insan sağlığını riske atıcı gıdalar haline dönüyor. Yani gıda özelliğini yitiriyor, artık insan için riskli bir şey oluşturuyor sağlığı için. Dolayısıyla bu tür SKT'si geçmiş ürünler zaten satılamaz. Satılması suçtur ve bunları kesinlikle alıp tüketmememiz lazım. Bir bisküvi için konuşalım. Bu tarihten sonra diyelim çıtırlığını yitirebilir veya bir takım şeylerini de yitirebilir. Besin ögelerinin değerlerini de, vitaminini falan yitirebilir yani. Bu şey, ama burada temel konu bu tavsiye edilen tüketim tarihli gıdaların tarihi geçmiş olsa dahi bunların çok iyi denetlenip, yani uygun ortamlarda saklanmış mı? Bunlarda bir örnek vereyim. Diyelim ki kuru bakliyat kuru ortamda saklanması gerekir. Eğer nemli bir ortamda depolanmış veya raflarda bekletilmişse bunlarda küflenme en büyük risk olabilir. Dolayısıyla bu da tabii ki sağlığı tehlikeye atar. Burada yani tüketicilerin dikkat etmesi gereken gıda okuryazarlığı dediğimiz, yani muhakkak etiketlere bir bakmamız lazım gıdanın. Yani son tüketim tarihi ne? İçeriğinde neler var? Bu ürün gerçekten bizim almak istediğimiz ürün mü? Saklama koşulları ne? Buna uyuluyor mu? Gibi birçok bilgi var orada. Onları bir kere dikkatli bir şekilde okuyup bunu özümsememiz lazım. Tavsiye edilen tüketim tarihlerinde dediğim gibi bir takım özelliklerini yitiriyor olabilir. Bunu da işte ve aynı zamanda bunlarda herhangi bir bozulma olup olmadığının daha sık denetlenmesi gerekir. Normal diğer hani gıda reyonlarına göre buraların daha da etkin, daha da sık denetleniyor olması gerekir ki. Çünkü bunlarda artık belli bir süreyi doldurmuş ürünler. O yüzden analizleri ve kontrolleri daha iyi yapılmalı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağaza hakkında bilgileri paylaştı. Bazı ürünlerin raf ömrü geçtiği zaman insan sağlığını riske atacak hale geliyor diyen Üzümcü, bu tür ürünler satılamaz ve satılması suçtur, bunları satın almamak gerekiyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: da toplanacak. LGS tercih süreci başlıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. İran, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye müdahale edildi. Söz konusu gemilerin sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun her iki gemiyi de durdurduğu aktarıldı. Yaşanan bu gelişme üzerine ise ABD ordusunun İran'ın güney kıyılarına saldırı düzenlediği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olarak Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan füze ve yakıt depolarını füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı kaydedildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, kısa adıyla CENTCOM, İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı. CENTCOM, İran'a yönelik yeni başlatılan saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı. Buna göre CENTCOM kuvvetleri ABD Doğu Yakası yerel saatiyle 17'de Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı. CENTCOM'un açıklamasında bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı. Ürdün ordusuysa İran'dan ateşlenen 4 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada İran topraklarından atılan füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi. Açıklamada duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilerek halka ilgili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. İç gündemle devam edelim. Kabine yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Ankara-Washington hattındaki son gelişmeler ele alınacak. Gazze, İran ve ekonomi başlıkları da masada olacak. Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalar görüşülecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleriyle terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da gündemde olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari Şemdinli'deki üst bölgesini ziyaret etti. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
1: Burası stratejik bir üs. Biraz ilerimizde İran 7,5 kilometre ileride, Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız. Burada kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, korucularımızın nöbet tutması neticesinde bizler şehirlerde, bulunduğumuz yerlerde rahatlıkla günlük hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Terörsüz Türkiye projesi de başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, bir son dakika gelişmesini hemen aktaralım. Adalet Bakanlıkları ve İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ'ye yönelik yeni başlattığı operasyonlar var. 968 FETÖ şüphelisine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasıdır efendim. Örgütün mahrem yapısına bu sabah operasyon yaptıklarını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilde 968 FETÖ şüphelisine operasyon düzenlendi. Konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Necat Cellek bir süredir sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi görüyordu. AK Partili Cellek 2004 yılından bu yana Şirvan Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. LGS tercih süreci başlıyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları bugün başlıyor. E-okul sistemi üzerinden yapılacak lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17'ye kadar sürecek. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Ünlü müzisyen Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap Derneği'nde bir takım usulsüzlükler yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Polis ekipleri Ahbap

0: Bunun İstanbul'daki ofisinde arama gerçekleştirdi. Derneğe yönelik operasyonda gözaltı sayısı 18'e çıktı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 14.321 puandan kapadı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 99 kuruş, euro 53 lira 64 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.160 lira, çeyrek altın 10.064, tam altın 40.070, ata altını ise 41.123 lira.
1: Kupanın günlüğü.
0: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi, kritik viraja girildi. Kupanın favorilerinden İngiltere, Norveç'i 2-1 mağlup ederek, Arjantin'de İsviçre'yi 3-1 yenerek adını yarı finale yazdıran son takımlar oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final programı da netleşmiş oldu. Buna göre Fransa ile İspanya yarın, Arjantin ve İngiltere ise çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maçların sonunda kazanan ekipler adını finale yazdıracak. Yarı finalde elenen takımlarsa üçüncülük maçına çıkacak.
1: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulları bu dakikalarda %42'lik bir yoğunluk bekliyor. Hemen duyurularımıza bakalım. Çatalca, Tepekent, Büyükçekmece yönünde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı karşı yönden gidiş dönüş olarak sağlanıyor. TEM'de ise Ataşehir'de her iki yönlü bakım çalışması nedeniyle sol şeritler trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde yoğun bir trafiğin yaşandığını görüyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM otoyolunun Akyazı Erenler kavşaklarında otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında D100 devlet yolundan otoyolun Akyazı kavşağına giriş ve çıkışlara da izin verilmiyor. Aydın Denizli otoyolunun 60-64. Kilometrelerinde Denizli istikametindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Denizli yönünde iki şeritten, Aydın istikametinde ise tek şeritten devam ediyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18-19 kilometrelerinde de trafik akışı kontrollü devam ediyor. Ve sevgili dinleyiciler, bir hatırlatmayla bültenimizi noktalayacağız. Bültenimizin hemen sonrasında çok keyifli bir röportaj sizleri bekliyor olacak. Pop müziğin güçlü ismi, sevilen sanatçı Funda Arar, Okan Aslan'a konuştu. Bu keyifli sohbeti kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
2: Şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan sanatçı Funda Arar bu kez samimi sohbetiyle konuğumuz oluyor. Sahne heyecanından aile yaşamına, müziğe bakışından yıllara yayılan kariyer yolculuğuna kadar pek çok konuda içten açıklamalarda bulunan Funda Arar, hayatına dair bilinmeyenleri Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a anlattı. Arar'la gerçekleştirilen keyifli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
3: Hanımlar beyler, mikrofonu açmamış da. Ya işte gülüş bu gülüş, bayılıyoruz size. Bir de size soğuk insan diyorlar ya.
4: Ay,
3: Allah aşkına.
4: Evet.
3: Böyle bir şey
4: bana
3: olabilir
4: soğuk
3: mi?
4: Soğuk diyorlar.
3: Hala diyorlar mı?
4: Artık yavaş yavaş demiyorlar herhalde.
3: Demesinler.
4: Yani beni görmeyen bilmeyen belki gene hala hiç sohbetime tanık olmamış. Hı hı. Kişiler belki gene böyle mesafeli bulabiliyorlardır ama aslında hiç öyle bir insan değilim.
3: Yok ya, hiç öyle bir insan değil gerçekten. Sevgili dinleyiciler, muhteşem isim tabii ki sanatçı sevgili Funda Arar. O kadar çok heyecanlıyım ki ben bugün bayağı taşikardi oldum ya. Bir heyecanlardım, elim ayağım titredi, bir şey oldu siz geleceksiniz diye.
4: Ay, teşekkür ederim.
3: Vallahi,
4: biz de heyecanlıyız ve çok mutluyuz burada olmaktan.
3: Gerçekten ya, bugün böyle inanılmaz bir heyecan. Sevgili Funda Hanım'ı ağırlıyoruz yani stüdyoda.
4: Ne mutlu, teşekkür ederim.
3: Bu heyecan, sahnedeki heyecan hiç bitmiyor değil mi? Hep devam
4: vallahi
3: eden
4: bitmiyor,
3: bir şey.
4: Vallahi bitmiyor.
3: Yani bu kadar yıllar geçmesine rağmen hala devam ediyor değil mi o heyecan?
4: Evet, hem de nasıl. Yani özellikle de böyle büyük konserlerde falan o perde açılana kadar tak tak tak tak tak tak tak tak tak çarpıntısı.
3: Hadi ya.
4: Bir de o perdenin arkasında bizim yaşadıklarımız çok komik.
3: Var
4: ya
3: mi?
4: Bir gün bir tanesini hatta geçen ben hikayede paylaştım. Bir telaş var arkada. Ben bir yandan parfüm sıkıyorum falan böyle. Orama vurama her yerime. Parfümleri sıkıyorum falan. Diye işte ses kontrol ediyor bilmem. Ama perde açılıyor. Hiçbir şey
3: yok. O halden eser yok.
4: Tabii o halden eser. Tam bir tiyatrocuyuz yani. Böyle bir şey yok. Ya neler yaşıyorduk. Bir Bostancı Gösteri Merkezi konserimde gene kostüm değiştiriyorum. O zaman da 80'ler yapıyorum.
3: Özel
4: 80'ler kıyafetleri falan diktirilmiş. Canım Özgür Masur falan böyle çok güzel kıyafetler yapmıştı. Finalde de böyle birkaç şarkılık rock bölümü yaptık o dönemde. İşte Kara Sevda, Kar falanlar filanlar okuyacağız. Ben böyle derileri çekeceğim. Giyindim elbise, aman pantolonun şey fermuarı diye ayrıldı mı? Bir de soyunma odası da yok. Arkaya böyle küçücük böyle baraka gibi bir şey yapmışız. Kanter içindeyiz. 3 kişi 4 kişi içerideyiz. Öleceğiz yani böyle. Songül Sarpaş var gene, o da tasarımcı. O da kıyafetler hazırladı. Samantha benim asistanım bir yandan diyor ki burayı dik. Çek diyor. Çekemem, ben bu sorumluluğu alamam falan diye. Ben bunları tartışıyoruz yani. Alman lazım diyor. Sorumluluk bende, sen çek falan. Çekemedik. Onu dikiyoruz. Seyirci bir yandan şey yapıyor. Ben hemen vokalistim var onunla. Onunla attı kendini sahneye. O şarkı söylüyor falan. Oyalamaya çalışıyoruz.
3: Allah'tan herkes. Kriz yönetimi iyi yani.
4: Ay ama bizim stresimizi göreceksin. Ben
3: ne oldu peki sonra? Şıpır
4: şıpır terler. Neyse diktik ettik bir şekilde, ama karanlık küçücük bir yer. Yani çektiğimiz eziyet felaket. Neyse ben bir çıktım.
3: Ondan hiç sonra şey bunların olmadı. Hiçbir şey yok.
4: Tam bir rockstar gibi kendime attım öyle.
3: İnanılmaz ya.
4: Bu işler ya, arka plan çekilse var ya yemin ederim neler çıkar yani.
3: Şimdi o yaşandığı anda insan böyle tedirgin oluyor, endişeleniyor, ne olacak, panik havasını böyle acayip şey var. Evet. Bittikten sonra işte böyle anılarda kalıyor yani. Bir şey söyleyeceğim, sizin kendi şarkılarınız içerisinde en çok tuttuğunuz, en çok sevdiğiniz şarkı hangisi olabilir böyle? Ya ama hepsi çocuklarım diyeceksiniz şimdi. Demeyin ya, ne olur. Bir tanesini söyleseniz mesela, hangisi olur?
4: Senden öğrendim. Özel bir yeri var.
3: Öyle mi?
4: Yani şöyle özel. Sözleriyle, bestesiyle çok özel bir şarkı bence. Yani Burcu Tatlıses ve Febe Taşel ortaklığı gene. Özel bir şarkı. Daha dün paylaştım. Günay Çoban ve Febe Taşel bestesi var. Ona hiç klip çekemedik. Aşkın Masum Çocukları diye bir şarkı var.
3: Evet, evet.
4: Herkesin çok sevdiği, ay o kadar çok şarkı var.
3: Ben Seni yani Düşünürüm'ü çok severim. Onun sözleri size ait değil mi?
4: Sözü müziği bana ait.
3: Söz müzik size ait onun. Evet. Çok güzel bir şarkıdır o ya.
4: Benim çok fazla aslında, bayağı da var yani sözünü müziğini yaptığım şarkılar. Çok fazla insan bilmiyor benim bu tarafımı. Alagül albümünde 5 tane mi 6 tane mi ne mesela benim şarkım vardı.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası.
3: Ya soruyorum bunu sürekli. Sizin mesela tarihlerle ilgili böyle bir takıntınız var mıdır? Batıl inançlar, totemler, motemler sanırım var. Onu biraz biraz biliyorum. Böyle ufak tefek şeyler var sizde ama eşyaların yerini değiştirmeme gibi falan değil mi? Hala devam ediyor mu?
4: Yani bazı özel şeyleri mesela o orada durduysa elim gitmiyor onu tekrar değiştirmeye, onu tekrar yerine koymam lazım falan. Saçma sapan aslında ama yani mesela o bir parfümü kullanıyorumdur. O onu o gün tekrar kullanmam gerekiyor falan.
3: O gün tekrar mı kullanmak? Evet. Nasıl yani, onu anlamadım.
4: Bilmiyorum
3: yani. Sabah çıkarken sıktığınız sonra bir daha mı sıkıyor? O anlamda.
4: Hayır. O bir konserde parfümü kullandım ya. O konser çok güzel geçti. O parfümü bir sonraki konserde gene kullanmam lazım.
3: Mesela. Tabii canım, biz mesela Bostancı Gösteri Merkezi konserinde Funda Arar çıkınca kendimizden geçtik.
4: Şimdi o böyle konserde kullandığım parfümü hep kullanıyorum. Hep güzel geçsin her gün.
3: Ben şöyle ön sıraya bir baktım. Herkes böyle uyur moda geçmiş. Şey, kokunun böyle güzel.
4: Arkada söyledim ya. Sos. Ama işin raconu bu, yapacak bir şey yok. Tırnaktan böyle saça kadar böyle sıkıyoruz.
3: Çok güzel ya. Şimdi Funda Arar'ın bende bir anısı var da, biz daha eşimle evli değiliz. Dedim ki bak sana çok güzel bir şarkı çalacağım hayatım, dinle dedim. Tamam dedi, heyecanla bekliyor. Arkadaşını da aramış. Ondan sonra arkadaşına da haber vermiş. Bak demiş, Okan benim için radyoda şarkı yayınlayacak. Radyo nerede? Riva'da mıydım? Show'da mıydım? Bir yerdeydim. Şarkı girdi. İşte söylemeye Funda Arar güzel güzel benim için üzülmeyi söylüyor. Ondan sonra herhangi bir teşekkür gelmiyor, bir tebrik gelmiyor, harikasın gelmiyor falan. Ben bir endişe ettim. Ondan sonra arayayım dedim yani, hani hikaye nedir diye. Bir fırça yedim yani, benim için seçtiğin şarkı bu muydu falan diye. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım.
4: Ama yani
3: dedim ki
4: ne dedim ya hayatım, dedim yani, ama dedim
3: ya Funda Arar bu, bayılıyorum yani, şarkı çok güzel, ben sözlerine şey yapmadım, dikkat etmedim falan filan, şarkı mükemmel bir şarkı, bir de bunun hikayesi Bergen şarkısı. Bence Fabio Taşer'e buradan sevgi ve selamlarımızı bir kez daha gönderelim.
4: Bambaşka bir yere götürdü şarkıyı.
3: Çok. Bazen, endişe etmesine rağmen.
4: Evet, hem de ne.
3: Herhalde böyle vukuatlar gelmiş olacak aklına ki.
4: Hayır, şöyle endişeliydi. Ben şarkıyı Bergen'den bir açtım. Fabio arabesk sanat müziği falan. Hatta belli bir yaşa kadar Türkçe müziğe uzay. Uzay bir insan yani. İşte hiçbirini bilmiyor. Bazen bir şey oluyor ama aman sen bilmezsin diyorum ona. Ama bilmiyor, yazık, dinlememiş. Yani.
3: Bir şey diyor mu peki?
4: Türkçe müzik hiç bilmiyor ki adam. Benle öğrendi.
3: Sen bilmezsin dediğinde bir şey diyor mu?
4: Yok.
3: Böyle susup kalıyor mu?
4: Evet, çünkü bilmiyor. Biliyorum bilmediğini. Ondan sonra hele kaç sene evvelden bahsediyorum yani. Şimdi yine artık sahne yapa yapa aranje yapar yani şeyin, sektörün içerisine girdikten sonra tabii ki de kendisi de artık daha çok dinleme, ama ilk albümü biz Alagül'ü beraber yaptık. O dönemde hiç Türkçe müzik yapmayan bir insanın inanamadım yani, şeyi falan yapmasına, Sevda Yanığı gibi bir şarkı yapmasına.
3: Of of.
4: Yangın Yeri gibi bir şarkı yaptı. Yangın yerine döner yüreğim, bu kadar mı kördü gözlerin, gitmek yerine kalsan yanıma, bu kadar mı taşla falan falan, neyse işte.
3: Bravo Funda Arar.
4: Yani sen dedim nasıl yani, bu kadar böyle rock müzik falan.
3: Bu zor bir şey mi bu arada? Yani teknik olarak hani böyle bir şey yapmak.
4: Bu duygunun gelmesi bana tuhaf geldi. Çünkü Türkçe müzik dinlemiyor. Bunlar gayet makamsal şarkılar. Hicaz makamı şarkılar. Ben nasıl olabiliyor böyle bir şey? Sen bunca yıldır rock müzik dinlerken, bunca yıldır caz müzik, Türkçe müzikten haberdar değilken. İlk Türkçe müzik albümü hangisiymiş biliyor musunuz? Nülüfer'in Yine Yeni Yeniden.
3: Aa.
4: Oradaki Dokun Bana şarkısını bir duymuş, bunda bir şimşek çakmış.
3: Dinlediği onun.
4: Evet, ilk dinlediği Türkçe albüm. Onu Tunç'la beraber, Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin.
4: Nülüfer'in beraber çalıştığı bir albümdü albüm. Orada Dokun Bana şarkısını duyuyor ve böyle bir Allah Allah, böyle nasıl bir şarkı, nasıl bir albüm, böyle şarkılar yapılıyor demek ki falan diye. Öyle başlamış dinlemeye. Ama yani inanılır gibi değil. Bu kadar makamsal şarkılar, Vasiyet diye bir şarkı yaptı işte, son klibi falan da var.
3: Bu arada benim için üzülme de, şöyle enteresan bir şey var. Bildiğim kadarıyla siz söylemiştiniz. Bu şarkıda siz okuyorsunuz. Gitar.
4: Hikayesini anlatıyordum. Çok özür dilerim. Başka şeye geçtim. Unuttum. Ben bunu dedim ki benim için üzülme. Şarkısı bir cover yapalım. Öncesinde de Arap Saçı vardı. Bir beklenti oluştu falan. Bunu da bana gene bizim şirketimizde Nilgül vardı arkadaşım. Dedi ya, dedi cover yapıyorsun bu albüme de, bak dedi, Bergen'in okuduğu Benim için Üzülme şarkısı var. Açıkçası ben de bilmiyordum. Yani benim de çok hani Bergen dinlemişliğim çok fazla yok. Yani birkaç şarkısını biliyorum ama Benim için Üzülme'yi bilmiyordum. Dinledim, aa güzelmiş falan. Dinlettim ve böyle. Bu nasıl olacak bu?
3: Tabii dünyası ağdalı, başına yıkılmış.
4: Tabii ağdalı bir okuyuş. Arabesk bir çalım falan. Allah. Kapat dedim. Kapat onu, dinleme. Kafası karışacak çünkü. Delirecek. Her tarafına tik başlayacak falan. Yapamayacak. Yani yapacak ama bu lezzette belki olmayacaktı. Onu referans alsa. Kapat dedim. Hiç dinleme. Çıkart şeylerini. Notalarını, armonilerini. Sen gitarda çalıyorsun, ben tek gitarın üstüne okuyorum. sen sıfır şarkıymış gibi, sen onun üstüne dedim yap aranjeni. Öyle yaptık demoyu onun üstüne yaptı aranjeyi ve bambaşka bir şey oldu. Halen de duyuyorum sahnede bile Febo'nun yaptığı aranjeyle çalınıyor.
3: Muhteşem şarkı. Ya. Gerçekten
4: O giriş introsu falan filan.
3: Ama çok enteresan olmuş yani Arap saçı hakikaten kasıp kavurdu. Benim için üzülme of diyorum yani öyle böyle değildi ya.
4: Yeni nesil onu yeni şarkı zannettiler biliyor musunuz yani.
3: Fakat bu güzel bir şey değil mi?
4: Evet çok güzel. Hani çünkü ben Bergen bilmeyen hiç dinlememiş olan kişiler sıfır yeni şarkı zannettiler onu.
3: Evet evet yani o cover yapılacağı zaman da hani onun özünü bozmadan daha da güzelleştirerek ama
4: o müthiş. İşte pop rock sound'u çok yakıştı ona da. Hı hı. Güzel oldu, keyifli oldu.
3: Sizin bu arada Fabio Bey ile tanışmanız da Zorba Taverna'da oluyor değil mi?
4: Evet.
3: Klavye çalıyor.
4: Evet, orada.
3: Evlenme teklifini nasıl yaptı Funda Hanım?
4: Evlenme teklifi yok bizde.
3: Yapmadı mı? Aa, yapmadı mı?
4: Yapmadı.
3: Niye? Yok. Niye? Yani beklemediniz mi, istemediniz mi böyle bir şey? Baltayı taşa vurduk galiba
4: yok,
3: gibi geliyor bana.
4: Yok, bence hiç aklıma gelmedi galiba. Yani o kadar uzun zaman bir aradaydık ki şey oldu.
3: Fabio da gelmez artık bu saatten sonra.
4: Yok ya çok anlattım ben bunu yazık.
3: Vallahi gelecektim de o evlenme teklifi olarak girmeyeydin.
4: Yo etmedi. Artık hadi yeter dedik hani bir şey yapalım hani bir ciddiye bağlayalım falan. Ben de çok duygusal biri değilim.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
3: Hanımlar beyler stüdyo konuğum sevgili Funda Arar. İşin ta en başında, yolun en başındayken buraları hayal ediyor muydunuz? Bugünleri hayal ediyor muydunuz? Çünkü öğretmenlik var hayatın bir döneminde.
4: Evet.
3: Öğretmenlik varken gerçi müzik de var.
4: Evet, bir yandan sahne de yapıyordum. Hı-hı. Bırakmadım hiç. Tahmin etmiyor tabii insan. Yani hayat nereye götürür sizi, ne olur, ne biter. Ama hep böyle içimde tabii ki de o albüm yapmak isteği, daha fazla kitlelere sesimi duyurma isteği hep vardı. Allah'ın da şanslı kuluymuşum yani iyi insanlar çıktı karşıma. Gerçekten öyle çünkü neler duyuyoruz ya sektörde, neler oluyor, neler bitiyor. Çok şükür benim karşıma hep iyi insanlar çıktı. O da belki de kendi iyi düşüncem, kendi kalbimin temizliğiyle alakalı bir şey. Hı hı. Ben de hiçbir zaman kimseyi incitmemeye, kimseyi üzmemeye, kimsenin arkasından antin kuntin iş çevirmemeye gayret etmedim tabii ki de. Öyle bir insan değilim zaten. Şöhret için başkalarını basamak olarak kullanmadım. Şöhret için ne yapsam mübahtır demedim. Hı hı. Hep böyle o yetiştirildiğim şekilde aileme layık olmaya çalışarak bir yol çizdim kendime. Şu anda da bu anlamda karşılığını görüyorum.
3: Şimdi saat başından evvel dedi ki Funda Hanım ben çok duygusal bir insan değilim dedi. Evet. Gel de bu konuşmadan sonra o cümleye inan arkadaş yani.
4: Yani şey konularında duygusal değilim ya. Böyle hani evlenme teklifleri bir böyle işte bardağı yüzük falan özel diz çöküyorsun falan. Ay ne yapıyorsun kalk
3: ya,
4: falan
3: hiç mi özel
4: yani
3: bir şey olmadı hakikaten? Hiç mi özel bir şey olmadı?
4: Ya tabii ki de sürprizleri bana özel şey böyle hani güzel yemekler, sohbetler falan olmuştur. Ama özellikle bir böyle bir şey planlanmadı yani evlenme teklifi. Benimle evlenir misin gibi bir teklif gelmedi.
3: Kıvrandı mı peki? Yani Funda Arar Fabio Taşeli kıvrandırdı mı hiç?
4: Tabii
3: böyle
4: ki. Öyle kolay
3: perişan
4: mı?
3: Perişan ederim adam.
4: Kolay mı öyle? Ay çok domuzum.
3: Nasıl?
4: Çok domuzluk attı. Aa,
3: delirdi. Ne yaptınız ki? Kıskandırdınız mı falan hiç?
4: Kıskandırmadan ziyade şey yani yüz vermemek işte.
3: Hadi ya.
4: Tabii.
3: Çok fena adam perişan olmuş
4: tabii
3: ya.
4: Tabii. Ay işte bir yandan şimdi biz arkadaşız ya orkestrada ben söylüyorum. Sürekli bir aradayız haftanın. Eskiden haftanın 6 günü biz çalışıyorduk.
3: Tabii sabah akşam
4: şimdiki
3: bir de.
4: Şimdiki gibi değil
3: sabah
4: yani.
3: Sabah bir başla akşama
4: biz
3: kadar.
4: Biz yani 6 gün mekan açılıyordu ve biz neredeyse haftanın 5 günü 6 günü çalışıyorduk. Ama düşünün o zamanlar böyle bir potansiyel vardı. Hı hı. Şimdi öyle mi?
5: Yok.
4: Yani tabii, tabii, cuma cumartesi evet. Ancak hadi evet, yani evet. Ancak yani kan ağlıyor hı-hı. işletmeler. Hı-hı. O zamanlar öyleydi. O kadar bir aradayız, arkadaşlık, dostluk falan filan, muhabbet, sohbet. Şimdi bu tabii bir yandan da
3: anladınız değil mi? Kıvranıyor.
4: Anladım ama ben de şey yapmıyorum, bazen falan yapıyorum, bazen suratımı çeviriyorum falan böyle. Bu arkadaşlarıyla saatlerce sohbet, ben ne yapacağım? Diyorum ki bunun da bir ilgisi, Funda'nın da bir ilgisi var bana, ama öyle bir konuşuyor, bazen öyle bir bakıyor falan, bakış atıyor ki diyor hiç cesaret edemiyorum bir şey söylersem. Terbiyesiz bir arkadaşız, nasıl böyle ırz düşmanı falan. Gibi bir tepki almaktan da korkuyor. Allah'ım, neyse.
3: Nasıl açıldı peki?
4: 2000 yılının yılbaşısı. Ondan sonra biz Yasemin Hakan var arkadaşımız. Onlar dediler ki bizim evde hani kutlayalım. Toplanalım. Biz o günde çalışıyoruz tabii. Hı. Biz işten sonra oraya gideceğiz. Bir sürü insan böyle bayağı kalabalığız falan. Bu o gün açılacak ve bu arada Fevio mühendislik okumuş, fakülteden arkadaşları da var o gece gelecek, plan yapıyorlar hep beraber.
3: Önceden tabii, hazırlık yapıyorlar.
4: Tabii plan programlar yapılıyor, şöyle yaparız,
3: çok tatlı
4: yaparız
3: ya.
4: Falan filan. İşte o gün o gün açıldı, işte bir dansa kaldırdı falan filan. Bir şey
3: dans
4: dedi,
3: esnasında mı söyledi yoksa?
4: Şey dedi. Dans ediyoruz falan şey yaptı. Yarın yeni yılın ilk günü yemeğe gidebilir miyiz? Tamam dedim, gideriz. Sonra otururken dedi, azıcık elimi falan tuttu falan filan öyle işte. Böyle bir şeyler.
3: Efendim Fevio.
4: Çok komiyiz biz ya. Vallahi.
3: Böyle misiniz hakikaten? Ya, bir de şöyle bir şey var.
4: Öyleyiz, öyle böyleyiz ya.
3: Ya bir de şöyle bir şey var. O kadar hoşuma gitti ki. Maşallah kaç sene oldu?
4: 2000 yılından mı? 25
3: 2000
4: yıl
3: yılından beri maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Özgür de tahtaya vuruyor. Bir şey soracağım. Bunun sırrı ne?
4: Komiklik, şakalar. Vallahi öyle.
3: O da komik mi bari?
4: Komiktir o. Gizli komik o.
3: Şimdi
4: o böyle saçma sapan espriler falan yapar. Biz Aras'la ikimiz böyle.
3: Aras başka bir hikaye. Sizin flüt felaketi devam ediyor mu? Burada bitti mi?
4: Ay sus, o bitti. Allah'ım, beyniniz mahvoldu. Beynimiz gitti yani. Uçtu.
3: Hala bu arada ilgisi var mı müzikte falan?
4: Var var. Şimdi çok klarnet çalıyor okulda, orkestrada. Bayağı uzun süre piyano dersleri aldı. Hı. Babasıyla aranje yapıyorlar.
3: Oo.
4: Şimdi onun peşinde o alet edevatı nasıl yapıldığını falan öğrenmeye çalışıyor. Onu kullanmayı, ama tabii armoni dersleri falan alması lazım.
3: Ben şeyi merak ediyorum. Bir gün Funda Arar oğlumun aranjesi diyerek ne
4: İnşallah.
3: Bileyim. Değil mi?
4: İnşallah.
3: İster mi böyle bir şeyi?
4: İster tabii, istemez mi?
3: O yolda ilerleyecek gibi mi görünüyor yani? Hani nasıl durum?
4: Ne yolda ilerleyeceğini cümle alem merak ediyor.
3: Yanında Fevio olunca.
4: Değişik bir çocuk.
3: Niye?
4: Büyümüş de küçükmüş.
3: O kadar.
4: Tabii Fevio ona emekli çocuk diyor. Emekli. Ya takım elbiselerini giyiyor, 12 yaşında oturuyor böyle kravat falan. İnanamazsın. Buraya gelseydi bir direkt takım elbise giymişti. Bir şeyiz de maşallah, gürbüzüz de yani.
3: Habil ne olur biz bir gün Aras'ı ayarlayalım. O PR işini
4: sen
3: falan.
4: Sen burada muhabbeti görsün.
3: Bak samimi söylüyorum, bir gün sevgili Aras'la yayın yapalım biz burada.
4: Tarihe çok aşırı meraklı. Arkadaşlarıyla dün baktım oyun oynuyor. O bu şey yapıyorlar. Nedir? Ev yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Neydi onun ismi ya? Bir oyun, neyse. Çocuklar çok...
3: Lego'yu mu diyorsun? Yok. O şey bilgisayarda
4: böyle...
3: mı? Ha tamam.
4: Neyse. Bir yandan da şeyi açmış. İlber Ortaylı'yla.
3: Hadi canım. Ciddi
4: onu
3: mi ya?
4: Onu dinliyor, bir yandan da onu oynuyor.
3: Allah
4: böyle
3: Allah.
4: Bir çocuk.
3: Sizin bir yönlendirmeniz falan olmadan bu hiç, bunlar hiç, şekilleniyor
4: hiç,
3: değil mi?
4: Hiç sıfır. Hiçbir yönlendirme yok. Sana şimdi politikaya çok meraklı. Bütün liderleri saysın, kabineyi saysın. Kim ne yapıyor, ne ediyor.
3: Allah Allah. Niye böyle peki?
4: Bilmiyorum işte. Değişik dedim ya, herkes merak ediyor ne olacağını. Dedim ki evladım sen daha 12 yaşındasın. Günah. Yani bunları düşünme. Yani niye böyle şeyleri düşünüyorsun? Yani şeyleri düşünüyor. Dünyada işte ne olacak? O ülke böyle olmuş. Bilmem ne olmuş. Türkiye falan filan. Sen dedim çık oyununu oyna, gez toz, ne bileyim top oyna, bir şey yap falan. Sen daha bunları düşünecek yaşta değilsin.
3: Ya ben
4: çok
3: onun,
4: dertli ve emekli.
3: Ben onun en çok emekli şeye güldüm. Anne senin çok romantik yavaş şarkıların var,
4: evet ya.
3: Ya.
4: Ben çok üzülüyorum. Anne senin şarkılarını dinleyemiyorum. Çok da aşırı da romantik. Ay aşırı ağlak. Ay her şeye ağlar. Öyle de bir çocuk. Ona anne ben çok üzülüyorum. Senin şarkılarını dinleyemiyorum ben dedi. Hı. Ne yapayım dedim. Biraz daha dedi eğlenceli şarkılar yap. Biz çıkmıyor mu bizden dedim. Niyeyse bizden de çok eğlenceli şarkı çıkmıyor.
3: Yok valla gayet eğlenceli şarkılar var yani.
4: Var.
3: Konsere gittiğimizde kendimizi kaybettik be.
4: Bir de ben çok seviyorum yani. Hı. Öyle hareketli şarkılar söyleyeyim, dans edeyim falan. Seyirciyle beraber keyif alalım. Çok seviyorum.
3: Konserden sonra kulise gittiğimizde ben ilk sevgili Fevio'yu gördüm. Zaten sizin yanınıza gelmeden önce oraya gittim. Abi merhaba falan dedik, sarıldık birbirimize. Şaşırdı şeyden dolayı, işte ya seni radyo programında misal beni mi dedi, yani evet dedim, yani bunda niye bu kadar çok şaşırdın anlamadım ben. Çok güzel ya gerçekten, ama çok tatlı
4: onu,
3: bir yerdesiniz
4: evet,
3: yani.
4: Sektörle ilgili falan güzel bir muhabbet dönebilir ve böyle yani. Hı. Hani işin arka tarafı falan filan, müzik. Hı hı. Sektör
3: bir gün nasıl
4: o
3: geçiyor
4: da lazım.
3: Böyle konser monser yok. Sizin
4: evdeyiz.
3: Evet. Yani ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor böyle bir gün?
4: Vallahi bir gün bir hengameyle geçiyor. Eğer evde çocuk varsa, hı, o hengame hiçbir zaman bitmiyor. Biz bazen işte babaannesine gidiyor, anneannesine falan gidiyor. Biz evde böyle kalıyoruz. Alışmışız. Ne yapıyorduk ya biz aras yokken, Allah Allah, gerizekalı gibi oturuyoruz birbirimize bakıyoruz. Valla film mi seyretsek, yeni bir diziye mi başlasak falan, yürüyüş mü yapalım, böyle aptallaşıyoruz yani. Öbür türlü
3: hadi biz de gidelim bari ben, büyük anne.
4: Ya da aras yönlendiriyor, hadi kalkın şunu yapalım bilmem ne yapalım falan diye. Yani evde aras da varsa tabii güzel kahvaltımız falan, biz yemeğe meraklı bir aileyiz.
3: Yemeğe meraklı.
4: Tabii.
3: En sevdiğiniz yemek ne? Mesela. Ve güzel siz yapıyor musunuz burada yemek?
4: Yapıyorum.
3: Valla ooo çok güzel.
4: Olmalar sararım. Her şeyi yaparım lütfen, rica edeceğim.
3: Duyuyor musunuz sevgili dinleyiciler? Funda Arar yemek yapıyormuş yani.
4: Niye?
3: Ne bileyim, böyle insanlar hep sizi böyle makine robot falan zannediyorlar ya.
4: Ama öyledir ya genelde. Ben bir programda söyledim ben de. Çocukken falan, hı hı, sanatçıların yemek bile yemediklerini, tuvalete dahi gitmediklerini düşünüyordum.
3: Gresya ile besleniyorlar falan.
4: Yemin ederim ya, öyleydi yani. İnsanlar da dışarıdan bunlar böyle hani süs bebeği böyle götürüyorlar falan. Tekrar şeye koyup tahta sandalyeye koyup böyle oradan oraya taşıyorlar falan diye düşünüyorlar ama ev hayatı, yemek bilmem ne. Ya bir de bizimkiler öyle herkesin yaptığı yemeği yemez.
3: Aa.
4: Tabii benden bekliyorlar.
3: Allah'a ben şeyi hayal edemiyorum. Fabio ya şunu domatesi rendeleyiver, akşam konsere gidiyoruz, geç kalacağız Allah'ını seversen.
4: Konser günü çok yemek yaptı Samantha biliyor.
3: Ciddi mi, ben bu şakaydı. Konser
4: yemin
3: günü...
4: ediyorum akşam Harbiye açık hava konserim var yani, düşün.
3: Oo.
4: Hazırlanılmış ya, bir ben hafta... akşama yemek hazırlıyorum diyorsun.
3: Şimdi o konser evvelindeki kokuları
4: böyleyim
3: sebebi...
4: ama bir yana Harbiye açık havada konser yemek yapıyorum burada. Çok yaman bir çelişki. Bildiğin gibi değil. Psikolojimi düşün.
3: O konser öncesindeki kokuların sebebi?
4: Evet tabii.
3: Soğan kokusu.
4: Yok, duş alıyorum sonra. Lütfen rica ederim. Öyle yemek kokusuyla gitmiyorum.
3: Ay sevgili Funda.
4: Öyle oluyor yani gerçekten. Bu bir gerçek. Her kadının bir gerçeği. Bütün çalışan kadının gerçeği.
3: Ya,
4: annem de öyleydi.
3: Bu gerçek mi? Harbiye konseri öncesinde yemek mi yaptın
4: evet.
3: Ya?
4: Evet.
3: Allah Allah.
4: Niye yapmayayım?
0: O ya benim şiirim. Konser,
3: Harbiye konseri yani bütün isimlerin hayalini süslediği bir yerde akşam konsere çıkacak. Binlerce insan orada gündüzünde yemek, mutfak.
4: Evet. İşte yapacak bir şey yok. Beni kadınlar anlar. Çalışan kadınlar anlar bunu. Yani yapacak bir şey yok. Evladınız var. Yani bir ev var. Yapacak bir şey yok yani.
3: Ay, öyle. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Sevgili Funda Arar, çok teşekkür ediyorum.
4: Ne demek, ben teşekkür ediyorum. Vallahi, çok keyifli bir sohbetti.
3: Biz çok memnun olduk. Yani Funda Arar'ı zaten çok seviyoruz. Ülke olarak çok seviyoruz.
4: Sağ olun, eksik
3: ama şimdi hem dinleyicilerimiz hem daha çok tanıma fırsatı bulduk. Çok tatlı, çok samimi bir insansınız.
4: Teşekkür
3: Allah
4: ederim.
3: Allah size ömür versin. O güzel şarkılarınızı biz hep dinleyelim. Hanımlar beyler, gerçekten dünyalar tatlısı sevgili Funda Arar canlı yayında konuğumdu. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ekibine de çok teşekkür ediyorum. Fabio'ya ve Aras'a da selamlar, sevgiler gönderiyorum.
4: Evet.
3: Görüşmek üzere.
4: Bay bay.
3: Hoşçakalın.
4: Görüşürüz.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
5: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programının konuğu Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan olacak. Ayan, ABD merkezi teknoloji şirketi Palantir'in 22 maddelik manifestosunu değerlendirerek bazı kültürleri gerici ve zararlı olarak niteleyen yaklaşımın tehlikeli bir dünya görüşüne işaret ettiğini söyledi. Teknoloji şirketlerinin kod ve veri gücü üzerinden devletlerin yerini almaya yöneldiğine dikkat çekti. Dünya öyle bir yere gitti ki bu adamlara gerçekten cevap vermek gerekiyor diyen Serhat Ayan şöyle konuştu.
2: Palantir'in manifestosu, Amerikalı Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketi 22 maddelik bir manifesto yayınladılar ki ben okuduğumda çok korktum. Yani korktum derken yani bayağı dünyanın önemli bir bölümüne artık muamelesi yapılıyor. Hani komplo teorisi değil, açık bir şekilde söylüyorlar. Diyor ki bazı kültürler hayati ilerlemeler üretmiştir, diğerleri işlevsiz ve gerici kalmıştır. Tüm kültürler şimdi eşittir, şu anki durumu eleştiriyor yani eşit olmasını. Eleştiri ve değer yargıları yasaktır, yine de bu yeni dogma diyor buna. Belirli kültürlerin ve hatta alt kültürlerin harikalar ürettiği gerçeğini göz ardı eder. Diğerleri orta halli kanıtlanmış ve daha kötüsü gerici ve zararlıdır. Gerici ve zararlıdır diyor ve sadece bunu da demiyor. Yani yok edilmeli şeklinde anlaşılacak ifadeleri de var. Ne anlamalıyız bu 22 maddeden?
3: Palantir'in ne olduğunu hatırlatalım istersen. Evet. 350 milyar dolarlık bir şirket. Teknoloji dünyasının pis işlerini yapan bir şirket. Savaş aleti mi yapılacak? Koşa koşa gidiliyor Palantir'e. Ya da İsrail bir yere füze mi atacak? En doğru insanların kafasına nasıl füze yatarım diye mi düşünüyor? Koşa koşa gidiyorlar Palantir'e. Palantir böyle bir şirket. Bunun CEO'su nasıl bir adam? Pis bir adam. Paradan başka hiçbir derdi olmayan filan bir adam. Manifesto gibi bir kitap yazdı da 300 küsür sayfalık. Diyor ki masumiyet karinesinin yok sayılması. Öngörücü yargı deniyormuş buna. Özellikle polis teşkilatları ve istihbarat için geliştirilen o öngörücü suç analizi algoritmaları destekler. Hani herkes masum sayılırmış filan bunlar hikaye diyor. Ya da mesela vicdan ve ifade özgürlüğünü ihanet olarak kodlanması diyor. Mahremiyetin güvenlik maliyeti olarak önemsizleştirilmesi diyor. Kitabın içindeki maddeler bunlar. Yani her birine böyle 15-20 sayfa ayırmış. Aha. Ben hani özetine veriyorum.
2: Teknofeodalizm dedikleri şeyin aslında ete kemiğe bürünmüş halini kendisi anlatıyor yani, değil mi?
3: Kesinlikle. 1600'lerde daha o devletin çaresizliği içinden çıkan zamanlarda adamlar demişler ki arkadaş parayı kimdeyse devleti de o yönetir çünkü sen parayı yönetemiyorsun. E para da bizim paramız demişler. Hani o zaman altındı ya. Kimde kod varsa o yönetir diyor. Çünkü neden? Ekonomiyi benim kodum yönetiyor diyor. Ülkeleri benim kodum koruyor diyor. İnsanlara benim kodum iş buluyor diyor. Para benim kodumdan geliyor. O zaman sen neyi yönetiyorsun ki diyor. Her şeyi zaten ben yaparken sana ne gerek var deyip bir teknolojik cumhuriyet önerisiyle çıkıyor ortaya. Ama cumhuriyet tabii ki orada biraz daha işi hafifletmek için söylenen bir şey. Feodalizmin dibi yani.
2: Benim aklıma direkt Epstein geliyor şundan dolayı. Kamu figürlerinin özel hayatlarının acımasızca ifşa edilmesi çok fazla yeteneği hükümet hizmetinden uzaklaştırıyor diyor. Epstein meselesi dediğimizde hani ahlaksızlığın iğrençliğin dibi. Hani bunlara da çok girmeyin diyor. Ayrıcalık da istiyorlar kendileri için.
3: Demokrasi, oy verme filan bunları sürü zekası diyor bunlara. Stratejik bir zafiyet olarak görüyor bunu. Öylesine cahilce şeyler ki ya buna cevap bile vermek çok acayip. Ama şöyle bir şey var. Dünya öyle bir yere gitti ki bu adamlara gerçekten cevap vermek gerekiyor. Yoksa öteki türlü işte Trump tarzı birileri çıkacak ortaya.
2: Bu adamın Trump'la da zaten yakınlığı yok mu?
3: Olmaz mı? Paşa babası adamın gitmeye çalıştığı yer çok tehlikeli bir yer. İçimizden geçecekmiş gibi duruyor. Çok korkutuyor beni.
1: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, Yazıyorum programında Palantir'in manifestosunu, teknoloji şirketlerinin artan gücünü ve teknolojik cumhuriyet yaklaşımını değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Öyle davetler vardır ki gel deyince değil, nasıl davet edildiğine bakılır. Hele bir de işin içinde kırmızı dipli mum varsa. Kırmızı dipli mumla davet etmek deyimi tam da bu inceliği anlatır. Osmanlı geleneğinde Edirne Kırkpınar güreşlerinde onur konuklarını davet etmenin çok özel bir yolu vardı. Altı kırmızıya boyanmış bal mumu mumlar atlı ulaklarla davet edilecek kişilere gönderilirdi. Bu sıradan değil, şerefli bir çağrının simgesiydi. Zamanla bu zarif gelenek halk diline şu deyimle yerleşti. Kırmızı dipli mumla davet etmek, yani birini özel olarak önemliye ve ısrarla çağırmak. Bugünse aynı deyim biraz sitemle kullanılır. Ne bekliyorsun? Kırmızı dipli mumla mı çağıracaklar? Kültürel mirasımızın sözlü hazineleri deyimler, geçmişin zarafetini bugüne taşır. Bugün kırmızı dipli mumla davet etmek deyiminin köklerine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye 12,7 milyonluk genç nüfusuyla 194 ülkeden 117'sinin genel nüfuslarını geride bıraktı. Haluk Levent gözaltına alındı.

Toplantıda ABD-İran arasında tırmanan gerilimin yanı sıra F-35 alımı önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Bunun yanı sıra terörsüz Türkiye sürecinde atılması beklenen adımlarda dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yurt genelinde yapılacak anma törenlerine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar da kabinede ele alınacak. Haluk Levent gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek kendisine yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladığını açıkladı. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Kızılay'ın köklü geçmişi, çalışanları ve gönüllüleriyle afet ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti. Türk Kızılay'ın milletin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Gürlek, vatandaşların Türk Kızılay'a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabileceğini, yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebileceğini ifade etti. Türkiye 12,7 milyonluk genç nüfusuyla 194 ülkeden 117'sinin genel nüfuslarını geride bıraktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus olarak tanımlanıyor. Dünyanın geçen yıla ilişkin yaklaşık 8,2 milyarlık toplam nüfusunun 1 milyar 283 milyon 150 bin 313'ünü 15 ve 24 yaş aralığı oluşturuyor. Söz konusu genç nüfus toplam nüfusunsa %15,6'sını oluşturuyor. Türkiye'de söz konusu yaş aralığında 12 milyon 708 bin 348 kişi bulunurken toplam 86,1 milyonluk nüfusun %14,8'i de 15-24 yaş aralığında yer alıyor. Türkiye nüfusunun dinamikliği ülkelerin ekonomik, sosyal ve teknolojik geleceği açısından oldukça kritik olan genç nüfus topluluğuyla 100'den fazla ülkenin genel nüfusunu geride bırakıyor. Verilere göre Türkiye'nin sahip olduğu 12,7 milyonluk genç nüfus 194 ülkeden 117'sinin toplam nüfusunu aşıyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 Haziran'da yaşanan cinsel saldırı iddiasıyla üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Denizli'nin Dünya Ünlü Turizm Merkezi Pamukkale Ören Yeri yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmasının ardından gece saatlerinde rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarım ilacı sebebiyle rahatsızlanmış olabilecekleri düşünülen Ahmet Derin'den sonra eşi Rahime Derin de hayatını kaybetti. Kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren 63 yaşındaki Ahmet Derin'in eşi Rahime Derin 11 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Karabey Köyü'nde 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören çiftten Ahmet Derin 3 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu su yolu idaresi bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasının ardından geçiş için yapılan başvuruların sırasına göre değerlendirileceğini ve gerekli izinlerin verileceğini duyurdu. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi X sosyal medya platformundaki resmi hesabından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada son günlerde ABD ordusunun bölgedeki yasa dışı girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin mümkün olmadığını ancak istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yapılan başvuruların başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi. Ayrıca Boğaz'dan geçiş izni için yalnızca Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin internet sitesine başvuru yapılması istendi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik yeni grup saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarına devam etti. Uzun menzili havadan fırlatılan hassas silahlar ve saldırı dronları kullanılarak gerçekleştirilen grup saldırısı sonucunda Odessa bölgesindeki Chornomorsk limanında askeri kargo, yakıt ve yağlayıcı maddelerin yüklenmesi ve depolanması için kullanılan liman altyapı tesisleri vuruldu ifadesi kullanıldı. Ukrayna ordusunun Rusya'daki
sivil heyetlere yönelik gerçek

0: gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna'da sadece askeri hedeflere hassas silahla saldırılar düzenliyor. Eski Katar emiri Hamad bin Halife Al Sani son yolculuğuna uğurlandı. Eski emir için Katar emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin katılımıyla Doha'daki Muhammed bin Abdülhavad Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Katar Emirlik Divanı tarafından bu sabah yapılan açıklamada cenaze namazının ardından Naaş'ın Lusail mezarlığına toprağa verileceği belirtilmişti. Kraliyet Divanı ülkede bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4 günlük ulusal yaz ilan edildiğini duyurdu. Güney Kore kaybolan denizcisini arama çalışmalarında Kuzey Kore'den destek istedi. Güney Kore, devriye görevi sırasında kaybolan bir denizcinin arama kurtarma çalışmalarına Kuzey Kore'nin de destek vermesi konusunda talepte bulundu. Yonhap Ajansı'nın haberine göre Kore Doğu Denizi'nde devriye görevi için Güney Kore donanmasına ait bir gemide bulunan denizci, iki Kore arasında fiili deniz sınırı kabul edilen kuzey sınır hattı yakınlarında kayboldu. Donanma en son gece nöbetinde görülen denizciyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Suriye'de yeni yönetimin ilk halk meclisi oturumu geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin seçilen üyeleriyle Şara tarafından atanan 70 üyenin katılımıyla gerçekleşen oturum yaklaşık bir haftalık erteleminin ardından yapıldı. Oturuma Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Enes Hattab'la Adalet Bakanı Mazhar Erveis de katıldı. Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri yemin etti. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konu olarak iştirak etti. Cumhurbaşkanı Şara'nın kararıyla atanan 70 ülkenin göreve başlamasıyla meclisin toplam üye sayısı 140'dan 210'a yükseldi. Hayatını kaybeden İdlib milletvekiliyle mecliste Süveyda iline ayrılan 3 sandalye ise halen boş durumda. Çin'de 2 milyon kişi tahliye edildi. Doğu Çin'i vuran Babi tayfunu nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken yetkililer sel, taşkın ve yıkıcı rüzgarlara karşı en üst düzey alarm durumuna geçti. ABD'li senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Son dönem İran Savaşı'nın arkasındaki isimlerden görülen, Rusya karşıtı tartışmalı söylem ve politikalarıyla bilinen Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham 71 yaşında yaşamını yitirdi. Graham'ın ofisi deneyimli siyasetçinin kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Parlamentosu İç Tüzük Komitesi Başkanı ve Likud Milletvekili Ofir Katz, pazar günü yaptığı açıklamada parlamentonun mevcut 4 yıllık görev süresini bu hafta 17 Temmuz'da tamamlayacağını ve genel seçimlerin yasada öngörüldüğü şekilde 27 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Katz, yaklaşan genel seçimlerin tarihinin resmen 27 Ekim olarak belirlendiğini ve seçimlerin öne çekilmeyeceğini söyledi. İsrail basını, İsrail hükümetinin 17 Temmuz'da görev süresini tamamlamasıyla birlikte seçimlerin 1988 yılından bu yana ilk kez zamanında yapılacağını aktardı. İsrail Meclisi Hukuk Danışmanı Sagit Afik, oturum sırasında kararla meclisin görev süresini tamamlayacağını ve öngörülen takvimde feshedilmiş olacağını işaret etti. Trump'ın Türkiye dönüşü uçak krizi büyüdü. New York Times'ın haberine göre FBI direktörü Kash Patel planlanan Chicago ziyaretini iptal ederek yaklaşık 8 saat boyunca Beyaz Saray'da kaldı ve soruşturmayı buradan koordine etti. Haberde Patel'in üst düzey yönetim yetkililerine de süreç hakkında bilgi verdiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında Cuma gecesi Air Force One'ın güvenliğiyle ilgili haberleri hazırlayan NYT muhabirlerinden birkaçına büyük jüri önünde ifade vermelerini isteyen mahkeme celpleri tebliğ edildi. Bazı celplerin gazetecilerin evlerine gece saatlerinde ulaştırıldığı belirtildi.
1: Kupa'nın günlüğü.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi, kritik viraja girildi. Kupanın favorilerinden İngiltere, Norveç'i 2-1 mağlup ederek, Arjantin'de İsviçre'yi 3-1 yenerek adını yarı finale yazdıran son takımlar oldu. 2026 Dünya Kupası'nda yarı final programı da netleşti. Buna göre Fransa ile İspanya yarın, Arjantin ile İngiltere ise çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maçların sonunda kazanan ekipler adını yarı finale finale yazdıracak. Yarı finalde elenen takımlarsa üçüncülük maçına çıkacak.
1: Hava durumu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazılarımıza beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara az bulutlu 34 derece, İzmir yine az bulutlu 34, İstanbul ve Trabzon parçalı bulutlu, İstanbul 30, Trabzon 26, Antalya'da açık bir hava var 30 derece, Gaziantep ve Van az bulutlu, Gaziantep 39, Van 30 derece, Diyarbakır sıcak 42 derece. Yayınımız emekliler yaşlı işçi haline geldi haberiyle devam edecek. Hoşçakalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
0: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye ekonomisinin güncel tablosunu değerlendirdi. Emekli yoksulluğunun vahim boyutlara ulaştığını belirten Doğan, milyonlarca emeklinin yeniden çalışmak zorunda kaldığını, sağlık harcamalarını ertelediğini, sosyal yaşamdan uzaklaştığını ve ailesinin geçimine destek olmaya çalıştığını söyledi. Doğan, Türkiye'nin kişi başına düşen kredi kartı borcunda dünya listelerinin üst sıralarına yükseldiğini de belirterek şöyle konuştu.
2: Türkiye'de gerek bireylerin, gerek şirketlerin, gerekse devletin olağanüstü boyutlara varan borçları, özellikle bireysel kredi kartlarında çarkların dönmesi giderek zorlaşıyor. Trilyonlarca liraya ulaşan kredi kartı borcu ve yasal takibe intikal eden kredi borçları milyonlarca haneyi ve milyonlarca bireyi zorluyor. Peki Türkiye'deki bu tablo dünyaya nasıl yansımış? Türkiye uluslararası değerlendirmelerde kredi kartı borçlarında, kişi başına düşen kredi kartı borcu tutarlarında sıralamanın ilk sıralarına doğru gidiyor. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Kişi başına 6.580 dolar kredi kartı borcuyla. Kanada 4.210 dolarla ikinci sırada. İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve altıncı sırada Türkiye. Kişi başına düşen kredi kartı borcu 3.240 dolar, yani 149.000 TL. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve hemen arkasından Türkiye geliyor kişi başına düşen kredi kartı borcu sıralamasında. Her ne kadar Amerika'nın yarısı kadar diyebiliriz Türkiye'deki kredi kartı borcu kişi başına düşen borç tutarı, ama asıl burada önemli olan ödeme gücü hangi noktada? Neden Türkiye'de milyonlarca insan yasal takibe düşüyor kredi kartı borcunu ödeyemediği için? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına 6.580 dolar kredi kartı borcu var. Fakat kişi başına düşen milli gelir 94.000 dolar. Aynı şekilde Kanada'da kişi başına düşen milli gelir 60.000 dolar. Avustralya'da 75.000 dolar. Güney Kore'de 37.000 dolar, Türkiye'de ise 18.000 dolar, ama kredi kartı borcu neredeyse insanların kişi başına düşen milli gelir tutarının iki katına yaklaşmış vaziyette, hatta aşmış durumda. Böyle bir tabloda doğal olarak insanlar kullandıkları geleceğe dönük elde edecekleri gelirleri bugünden kredi kartlarıyla tüketerek, borçlanarak yaşamlarını sürdürürken bu borçları ödemekte de zorlanıyorlar ve Türkiye'de sıralamada giderek yükselmeye devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da yazılı bir açıklama yayınlamıştı. Türkiye'de tarım arazilerinin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan bir açıklamaydı bu ve Sayın Başkan, Türkiye'deki tarım arazilerinin hızla yok olduğunu, imar planları, kentsel dönüşümler, plansız yapılaşmalar ve özellikle de erozyon nedeniyle tarım arazilerinin 27 milyon hektardan 24 milyon hektara kadar gerilediğini ve 3 milyon hektarlık bir tarım arazisinin son 25-30 yılda kaybedildiğini vurguladı. Türkiye topraklarını, verimli tarım topraklarını kaybediyor. Şimdi 3 milyon hektar alan Avrupa'da örneğin bir Belçika'nın yüz ölçümü kadar bir alan. Moldova'nın, Arnavutluğun, Slovenya'nın, Lüksemburg'un yüz ölçümünden daha geniş bir alan. Yani Türkiye'nin kaybettiği tarım arazisi, 3 milyon hektarlık tarım arazisi, milyonlarca insanın yaşadığı pek çok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha fazla. Peki biz bu arazileri neden kaybediyoruz? Neden arazilerimizi koruyamıyoruz ve tarımsal üretimimiz geriliyor? İşte burada tarım politikalarının kanımca tekrar gözden geçirilmesini, hem de radikal bir şekilde hem tarımda hem toprakta reform yapılmasını gerektiren bir ihtimal karşımıza çıkıyor. Geçmiş hükümetler döneminde özellikle rahmetli Bülent Ecevit Köykent projesiyle Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nü kurarak kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Ondan önce de pek çok deneme oldu Türkiye'de, fakat büyük toprak sahipleri, toprak ağası olarak adlandırılan kesimler hemen hemen her iktidar döneminde bu atılımları engellediler. Giderek miras yoluyla, veraset yoluyla Türkiye'deki tarım arazileri daha küçük parçalara bölündü, ama büyük arazi sahipleri her zaman Türkiye'de bir toprak ve tarım reformu yapılmasını siyasi güçlerini ve ekonomik güçlerini de kullanarak engellediler. Ama bunun da ötesinde ülkeyi yöneten hükümetler de gerek uluslararası kuruluşlarla yapmış oldukları anlaşmalarda, gerekse uyguladıkları politikalarda tarımın hızla irtifa kaybetmesine bir anlamda zemin hazırladılar. Örneğin 1985 yılında Anavatan Partisi iktidarında Dünya Bankası ile bir tarımsal kredi anlaşması imzalanmıştı. O dönemde bu anlaşma köylünün yeni ağası Dünya Bankası başlığıyla gazetelere manşet olmuştu. Bu anlaşmada neler vardı? Dünya Bankası Türkiye'ye 300 milyon dolar kredi vermek için tarımla ilgili kamu iktisadi teşebbüslerinin, kuruluşlarının kapatılmasını istiyordu. Devlet su işlerinin sulama ücretlerine yüksek oranlı zamlar yapılmasını şart koşuyordu. Bir başka şart, tarıma uygulanan sübvansiyonların, desteklemelerin gübrede, tohumda, mazotta, akaryakıtta, elektrikte, sulamada kullanılan desteklemelerin, sübvansiyonların kademeli bir şekilde azaltılmasını ve destekleme fiyatlarının, taban fiyatlarının düşük tutulmasını istiyordu Dünya Bankası ve o dönemde ANAP hükümeti bu koşulların hemen hemen hepsini kabul etti bu kredi karşılığında ve ondan sonra Türkiye'de bir tarımsal çöküş süreci başladı. Şimdi bazı kararlar alındığı zaman belki sonuçlarını 2-3 yıl içerisinde göremeyebiliyorsunuz, ama işte 1985 yılında imzalanan bu anlaşmayla başlayan süreç sonraki hükümetler dönemlerinde de devam ettirildi ve bugün Türkiye tarımı 3 milyon hektar arazisini kaybeden, kendi kendine yeterli olmaktan hızla uzaklaşan, dünyanın dört bir yanından tarımsal ürün, gıda maddesi, canlı hayvan, kırmızı et ithal eden bir konuma geldi. Buraya gelinmesinde bazı köşe taşları vardı. Örneğin 1985 yılındaki bu anlaşma imzalandığında o dönemin Toprak Mahsulleri Ofisi Halil Çeken bu anlaşmaya karşı çıkmıştı. Bu anlaşma Türk tarımını bitirir, Türk tarım ve hayvancılığı hızla yok olur demişti. Kendisine sessiz kalındı. Önce anlaşmanın imza töreninin sırasında tarıma karşı, tarım politikalarına yaptığı katkılardan ve hizmetlerden ötürü üstün hizmet ödülü verildi. Ve ertesi günde o dönemin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Halil Çeken emekli edildi ve görevden alındı. Şimdi tablo böyle ve ondan sonra işte süreç hızlandı. Ne oldu? Tarımsal kitler hızla özelleştirilme kapsamına alındı. Yol su, elektrik, toprak su, köy hizmetleri genel müdürlüğü, gübre fabrikaları, yem sanayi, et ve balık kurumu, süt endüstrisi kurumu gibi tarıma hizmet eden, çiftçiye, üreticiye hizmet eden pek çok tarımsal kit kapatıldı ya da özelleştirildi. Şeker fabrikaları satıldı. Daha sonra et ve sütte açıklar büyüyünce Et ve Balık Kurumu'nun yerine Et ve Süt Kurumu diye Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yeni bir kurum oluşturuldu. Ancak bu kurum şu anda piyasayı regüle etmekten çok uzak. Tek yaptığı iş sadece her yıl milyonlarca canlı hayvan ithal etmek ya da milyonlarca ton kırmızı et ithal etmek. Türkiye şu anda az önce söylediğim gibi kaybedilen tarım arazilerinin neredeyse yarısı kadar olan Makedonya'dan, Kosova'dan, Bosna Hersek'ten ayçiçek yağı ithal ediyor. Atatürk döneminde kurulan üretici birlikleri, tarım kredi kooperatifleri gibi kurumlar işlevsiz hale getirildi. Tariş, Çuko Birlik, Panko Birlik, Marmara Birlik, Trakya Birlik gibi bu kurumlar, Fisko Birlik gibi bu kurumlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuştu ve köylüyü, çiftçiyi hem desteklemek hem kooperatifleşmesine ön ayak olmak hem de ürününün değerinde satılmasını, üreticinin refahının yükseltilmesini öngörüyordu. Daha sonra bu politikalar tam tersine döndü. Özellikle son 20-25 yılda da daha da hızlandı. Tekelin özelleştirilmesiyle bir anlamda tütün üreticisi sahipsiz kaldı ve yabancı sigara ithalatının Anavatan Partisi iktidar döneminde serbest bırakılmasıyla da Türkiye'de neredeyse yerli tütünden imal edilen sigaralar, diğer tütün mamulleri piyasadan ufak ufak yok oldu ve şu anda Türkiye piyasası uluslararası tütün tekellerinin bir anlamda kontrol altına girmiş vaziyette. Evet. Ve tabii bunu şunun için vurguluyorum, özellikle tarımda Türkiye'de milyonlarca aile tütün üretimiyle uğraşırken bugün bu sayı yüz binlere düşmüş durumda. Tabii ki burada sigaranın sağlığa zararlı olduğunu, tütün tüketiminin yarattığı sağlık sorunlarını göz ardı etmek için bunun bir ekonomi politikası anlamında dile getirmek istiyorum. Diğer taraftan et, hayvancılık, besicilik, bütün bunlarda gübrede, tohumda gerçekten Türkiye giderek daha fazla ve hızla dışa bağımlı hale geldi. Bugün neredeyse ithal edilmeyen tarım ürünü yok gibi. İşte bu anlaşma Dünya Bankası ile imzalandıktan sonra Türk tüketicisi ilk kez o yıllarda çikitamuzla tanışmıştı. Herkes o zaman çok hevesle çikitamuz tüketiyordu. Anamur muzu üvey evlat muamelesi görmeye başladı ve bunun üzerine Anamur'daki muz bahçeleri söküldü. Yazlık siteler kuruldu yerlerine ve Türkiye bugün Ekvador'dan Guatemala'ya kadar Latin Amerika ülkelerinden her yıl milyonlarca ton çikita muzu ithal ediyor. Fakat ilginç olan şu, Türkiye'de ithal edilen 15 bin 20 bin kilometrelik mesafeden bir buçuk aylık gemi yolculuğuyla taşınan çikita muzlar neredeyse Türkiye'de yerli muzla başa baş fiyattan satılıyor. Amasya'dan 200-300 kilometre mesafeden gelen yerli Amasya elması Ekvator'dan gelen çikitamuzdan daha pahalıya Türk tüketicisine satılıyor. Yani marketlerde elma 120-150 lirayken Ekvador'dan gelen çikitamuz 90 lira 100 liradan satılıyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte burada üreticinin desteklenmesi politikalarından yavaş yavaş vazgeçilince, desteklemeler azaltılınca, taban fiyat politikasında enflasyonun altında ürün fiyatları, taban fiyatlar belirlenince maalesef üretici üretimden uzaklaşıyor. Tarım arazileri ekilmiyor. Ekilmeyen tarım arazileri hızla yok oluyor. İmara açılıyor, ranta açılıyor. Erozyonla veya diğer doğal tahribatlarla bu araziler, bu alanlar yok oluyor. Ve Türkiye tarımı, Türkiye hayvancılığı her geçen gün irtifa kaybederek Türkiye daha fazla dışa bağımlı hale geliyor. Ve milyarlarca dolar Türk üreticisine, yerli üreticiye verilecek desteklemeler ithalata ödeniyor. Başka ülkelerin üreticileri, besicileri ihya edilirken bizim üreticimiz tarlasını, toprağını bırakıp kente göç etmek, kentlerin kenar mahallelerinde asgari ücretli işçi olmayı tercih etmek zorunda kalıyor ve maalesef bu tablo giderek daha da vahim bir hale geliyor. Bu politikaların 30-40 yılda aşama aşama uygulanarak bugünkü noktaya geldiğini vurgulamaya çabaladım. Çünkü Türkiye'de köylülerin gerçekten hizmet aldığı pek çok kamu kurumu bugün artık ortada yok. O yıllarda bir toprak su köylülerin toprak analizlerini yapıyordu. Yol su elektrik sadece kırsal alana yol ve su götürmek için, elektrik götürmek için vardı. Bunun gibi pek çok kuruluş, Türkiye Zirai Donatım Kurumu üreticilerin daha düşük fiyattan tarım aletlerine edinmesini sağlıyordu. Gübre fabrikaları, yem sanayi, bütün bunlar şu anda yok. Ve üretici sadece belirlenecek taban fiyata, yılda bir kez açıklanacak destekleme alımlarına mahkum edilmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'de üretim ve tarımın tablosu, hayvancılığın tablosu buyken, ekonominin içinde bulunduğu koşullarda özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir kesim daha var ki hepimizin bildiği gibi 17 milyona ulaşan sayılarıyla emekliler, dul ve yetimler. Aslında bir siyasi parti kursalar belki örgütlenseler, örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırırsa Türkiye'de tüm siyasi tabloyu değiştirebilecek bir güç emekliler. Ancak ne yazık ki yıllardır her 6 ayda bir sadece iktidarların vereceği enflasyon farkı ve zam oranına endeksli bir şekilde beklenti içerisindeler. İşte Türkiye'de emekli yoksulluğunun ne kadar derinleştiğini ortaya koyan bir araştırma yayınlandı. Forum Toplum Araştırmaları Enstitüsü Türkiye'de emekli yoksulluğunu araştırdı. Bütün siyasetçilerin dilinde emekliler, en düşük emekli aylığı, emekli evine ekmek götüremiyor, kirasını ödeyemiyor, işte barınmasını sağlayamıyor. Bunun gibi sorunlar, sıkıntılar var. Fakat tablonun gerçekliği bambaşka. Araştırma oldukça vahim sonuçları bize gösteriyor. Özellikle Türkiye'de emeklilerin %89,4'ü, yani neredeyse %90'ı çalışmaya devam etmek zorunda mevcut ekonomik koşullarda. Bu da onları araştırmadaki tanımlamasıyla yaşlı işçiler haline getiriyor. Emeklilerin %66'sı borçlu, %76'sı parasızlık nedeniyle sosyal etkinliklere katılamıyor. %56'sı sağlık harcamalarını kısmak zorunda olduğunu, hastaneye gidemediğini, bu nedenle sağlık konusundaki sıkıntılarını ertelemek zorunda kalıyor ve psikolojik olarak da çok ciddi bir çöküş içerisinde bu araştırmanın sonuçlarına göre emekliler. Neden çalıştıkları sorulduğunda ise emeklilerin neredeyse büyük bölümü diyorlar ki çocuklarımız için, çünkü biz artık geriye sayan insanlarız. Gelirimiz bize yetmiyor. Ancak emekli evlerinde veya emekli olan ailelerde aynı zamanda işsiz gençler var. Geliri yetmeyen evli çocuklar var, torunlar var. Ve emeklilerin %80'i aşkın kısmı neden çalıştığı sorusuna çocuklarım için, torunlarım için onlara daha iyi bir gelecek, en azından şu anki hayatlarını daha anlamlı kılabilmek ve onlara katkı verebilmek için diyor. Emekliler sosyal hayattan vazgeçiyor, sağlık harcamalarını erteliyor, kirasını ödeyemiyor, evini ısıtamıyor, borç içinde yaşamaya çalışıyor. Ve en büyük endişeleri de çocuklarına muhtaç olmak, birisine muhtaç bir şekilde yaşamlarını tamamlamak zorunda kalmak. Türkiye'deki emekli yoksulluğuna ilişkin bu araştırma çok kapsamlı ve eminim gerek iktidar gerekse muhalefet partileri için çok önemli mesajlar veriyor. Bu insanlar en az hayatlarının 30-40 yılını üreterek geçirmiş insanlar ve kalan bölümünde, hayatlarının kalan bölümünde toplumda yaşlı işçiler olarak görülüyorlar. Milyonlarca emekli Sosyal Sigortalar Kurumu'nun verilerine göre her yıl artan şekilde çalışma hayatına yeniden dönmek zorunda kalıyor. Buradan elde ettiği ek gelirle de işsiz çocuğuna, evli ama kirasını ödeyemeyen kızına, oğluna ya da özellikle onların geleceğine yönelik bir katkı verme çabasıyla kendilerini çalışmak zorunda hissediyorlar ki dediğim gibi sözlerimin başında da %90'a varıyor çalışmak zorunda olduğunu düşünen ve bunu ifade eden, iş arayan emeklilerin oranı. Bu da gerçekten çok acı ve vahim bir tablo. Türkiye gibi anayasasında Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir yazan bir ülke açısından bu milyonlarca insanı görmemek, onları yok saymak, sadece 6 ayda bir maaş zamları döneminde hatırlamak siyasi partiler ve iktidarlar açısından da kabul edilmesi mümkün olmayan bir yaklaşım. Dolayısıyla eğer emeklilerin sorunlarına bu araştırmanın sonuçlarında ortaya çıkan tabloyu ve verileri değerlendirerek emeklilerin sorunlarına çözüm üretecek bir parti, bir siyasi iktidar, eminim önümüzdeki dönemde gerçekten oylarını milyonlarca arttırabileceği gibi Türkiye'nin refah devleti olması yolunda da bu insanların hayatına ve ailelerinin hayatına çok ciddi katkılar sağladığı için destek görecektir, kabul görecektir. O nedenle emekliler neden tekrar çalışıyor, gençlerin zaten zor iş bulduğu bir ortamda istihdama ortak olan emekliler, daha düşük ücretlerle çalışmaya razı emekliler bir anlamda Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin toplumsal ve sosyal hayatının da acı gerçeği olarak bu araştırmanın sonunda karşımıza çıkıyor.
3: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye ekonomisinin güncel tablosunu değerlendirdi. Gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye'de emekli yoksulluğunun giderek derinleştiğine dikkat çekerek emeklilerin %89,4'ünün geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını söyledi. Doğan, emeklilerin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak için değil, çocuklarına destek olabilmek için de çalışma hayatını sürdürdüğünü ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.
5: Bunu biliyor muydunuz? Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Bu durumun nedeni, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabilir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında 1 Ekim 2008 tarihi sonrası memur olanların emekli maaşlarının eski memurlara kıyasla düşük olacağını anlattı. 1 Ekim 2008 sonrası işe giren memurlara yeni memur dendiğini belirten Elmen, sebebini şöyle açıkladı.
2: Memur yaşları da artık tabii ilk işe giren memurların, yani özellikle 2008'e giren memurların yaşta ileriye gelmeye başladıkça bilinçlenmeye başladılar. İleride alacakları emekli maaşları vesaire, ki biz bunu yıllardır söylüyoruz ama 1 Ekim 2008 günü ve sonrası işe giren memurlar biz yeni memur deriz. Neden deriz? İşte şimdi şokları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çünkü bu tarihte, yani 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar önceki memurlar gibi emekli aylığı sisteminde olamıyorlar. Çok daha düşük maaşlar alıyorlar. Çünkü eski memurlarda emekli maaşı hesaplanırken ek gösterge, makam tazminatı, derece, kademe, işte bu biraz önce beyefendi konuştu, 3200-3600 gibi konular önemliyken 1 Ekim 2008 itibariyle işe giren memurlarımızda sadece SSK'lı gibi çalıştığınız maaş önemli oluyor. Yani sizinle Ekim'den önce, 1 Ekim 2008 öncesi girmiş bir memurla aranızda çok ciddi bir maaş farkı oluşuyor. %30'ların 50'lerin üstünde. Ve maalesef bunu değiştiremiyorsunuz ama bilmeniz gerekiyor. Çünkü bugün memur maaşındaki birçok ek ödeme, tazminat, yeni ödeme, çeşitli kalemler vatandaşların cebine giren maaşın karşılığı olacakmış gibi görünse de maalesef emeklilikte olmuyor. Eskisi gibi sistem yok. Mesela kamuda çalışan bir psikoloğa örnek verelim. Örnek veriyorum, tamam mı? 75 bin lira maaş aldı ama sistemde görülen emekli aylığı 20 bin TL. Şimdi şaşırtıcı ve düşündürücü değil mi? Ek gösterge, derece, kademe, bunların hiçbir önemi kalmıyor. Emekli aylığınız SSK'lı çalışan gibi hesaplanıyor. 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar için geçerlidir. Eskiden aman yavrum devlete kapağı at, emekliliğin garanti alsın. Şimdi maalesef, yani normal özel, sadece ne oluyor, biraz daha en azından 9 gün tatil yapıyorsunuz. Bayram tatili özel sektör yapamıyor. Ama maaşınız asla eskisi gibi ileride olmayacak. Alınacak tazminatlar da aynı şekilde. Emekli ikramiyesi, öyle düşünün. Eski sistemdeki gibi olmayacak. Hak kayıpları çok fazla. O yüzden yeni memur ve ne denir ona, eski memur ayrımını biraz oturtmak gerekiyor. Çünkü artık sosyal güvenlikte ne kadar maaş alıyorsun sorusu kadar SGK'nın hangi bölümündesin de yer alıyor. Memur da buna döndü. Eskiden sadece SSK Bağkur için konuşuyorduk. Şimdi memur da buna döndü. Yani özetle bugün borduruya bakıp hani mutlu oluyorsunuz ki biliyorsunuz bir programda temizlik görevlisi vatandaşımızın aldığı rakam herkesin paşeyini uçuklattı ama işte ileride emekli maaşına ne kadar yansıyacak? Bu bir tabii büyük bir tartışma halinde. O yüzden benim maaşım nereye gitti diye SGK sisteminde romantik bakışmalar devlet üzerinden yapmadan önce size bilgi vermek istiyorum.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında 1 Ekim 2008 tarihi sonrası memur olanların emekli maaşlarının eski memurların emekli maaşlarından daha düşük olacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Akademisyen Profesör Doktor Mustafa Sarı, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Akademisyen Mustafa Sarı, önümüzdeki yıllarda ülkede yaşanacak su krizine vurgu yaparak uyarılarda bulundu.
2: Bizim suyla olan durumumuz nedir?
3: Türkiye yarı kurak iklim kuşağında yer alan bir ülke. Yarı kurak iklim kuşağı şu demek: nehirlerimizin debisi düzensiz, yağışlarımız düzensiz. Bir bakarsınız ki bir nehrin debisi saniyede 300 metreküpe çıkmış. 3 ay sonra bakarsınız ki 30 metreküpe düşmüş. Bu yüzden bizim nehirlerimizde gemiyle taşımacılık yoktur mesela. Su yoluyla taşımacılık yapamayız. Debiler düzensiz olduğu için biz var olduğumuz günden beri bu coğrafya yarı kurak iklim kuşağında yer alır. O zaman bunun anlamı şu: biz su zengini hiçbir zaman olmadık ama su fakiri olmak üzereyiz. Toplam suyumuz belli, 112 milyar metreküp suyumuz var. Bu suyu nüfusa bölerseniz, nüfusumuz 86-87 milyona doğru geldi şimdi. Bölerseniz kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpün altına düşerse su fakiri olursunuz. Nüfusumuz 100 milyona çıktığında, ki yakın zamanda çıkacak gibi gözüküyor, o zaman su fakiri olacağız. Ama bu rakamlar esasında bizim için fazla bir şey ifade etmiyor. Sadece 4 hafta önceyi düşünün bir. 4 hafta önce biz İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da ve daha Türkiye'nin bir sürü büyük şehrinde musluklardan haftanın belli günlerinde su verebilir hale gelmiştik. İstanbul değil ama diğerleri için söyleyeyim, pardon, İstanbul öyle su kesintisine henüz gitmedi. Ama bu işte nasıl suyun kıymetli olduğunu, suyun ne kadar az olduğunu, ne kadar kıt bir meta olduğunu esasında hepimize gösterdi. Lakin yağışlar başladı. Yağışlar başlayınca barajlar doldu. Dolan barajlardan sular taşmaya başladı. Ama o kıtlık bilincini biraz sanki fazla mı anladık ya da yanlış mı anladık, yine bilmiyorum. Bu sefer de tutturduk, dedik ki arkadaş madem su yok, deli misiniz siz? Yani su akar Türk bakar, olur mu böyle bir şey ya? Yani denize boşa boş yerine akıyor denildi. Barajları yönetemiyorsunuz, suyu düzgün yönetemiyorsunuz, ovaları su basıyor. Sonra da biz kuraklık çekiyoruz, bu suyu niye düzgün yönetmiyorsunuz denildi. Yanlış, bunların hepsi yanlış.
2: Doğrusu nedir?
3: Suyu bütün ekosistemin ihtiyaçlarını dikkate alarak bütünsel şekilde yönetmemiz lazım. Bencilce davrandıkça denizlerdeki bütün sistemi bozuyoruz. Sonra kuraklık nereden geldi diye başlıyoruz düşünmeye.
2: Peki bu
3: sonra
2: kuraklık
3: değişikliği nereden geldi diye başlıyoruz düşünmeye.
2: Peki bu kuraklık riski çok yüksek mi şimdi Türkiye'nin?
3: 10 yıllık kuraklığı 1 yıllık yağış ortadan kaldırmaz Mustafa Bey. Yani evet, acil su taleplerimizi, acil ihtiyaçlarımızı şu anda giderdik. Ama sadece yaz sonunu bekleyin, Eylül, Ekim gibi biz aynı yere dönüyor olacağız. Kuraklık çünkü 3-4 farklı kategoride. Önce meteorolojik kuraklık olur, yağışlar azalır. Sonra yağış olmadığı için sular azalır, yani hidrolojik kuraklık. Sonra su olmadığı için tarımda verim düşer, tarımsal kuraklık. O zaman hasat elde edemediğimiz için sosyoekonomik yapı bozulur ve sosyoekonomik kuraklık çıkar karşımıza. Bu 4 aşamalı kuraklıktan kurtulmak için ekosistemi ve yaşadığımız coğrafyadaki iklim koşullarını dikkate alarak hareket etmemiz lazım. Biz su zengini değiliz. Yani su zengini gibi yaşamaya çalışıyoruz. Olmaz. Geliriniz 50 bin liraysa yaşam düzeninizi 50 bin liraya göre kurarsınız. 100 bin liraya göre bir yaşam oluşturursanız her ay 50 bin lira açık verirsiniz.
2: Anladım.
3: Şu andaki kuraklıktaki durumumuz bu. Arz talep birbirini dengelemiyor.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan akademisyen Profesör Doktor Mustafa Sarı, suyun önemini anlatarak tasarruflu kullanılması hakkında uyarılarda bulundu. Biz su zengini hiçbir zaman olmadık ama su fakiri olmak üzereyiz diyen Mustafa Sarı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Su akar, Türk bakar, olur mu böyle bir şey? Barajları yönetemiyorsunuz, suyu düzgün yönetemiyorsunuz. Ovaları su basıyor, sonra da biz kuraklık çekiyoruz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
6: Her söz ardında bir halk hikayesi taşır. Kimi zaman bir kıyafetin, kimi zaman bir padişahın izinden gelir. Bugün sözü uzatanlara yöneltilen o tanıdık uyarıya bakalım. Kısa kes, aydın havası olsun. Bu deyimin kökeni Osmanlı dönemine, Aydın yöresine uzanır. Aba, Aydın'da efe giysilerinde kullanılan kalın bir kumaştır. 1826'da 2. Mahmut'un kıyafet reformuyla diz hizasındaki kısa abaların giyilmesi yasaklanır. Ancak Aydın dağlarında yaşayan Zeybekler bu yasağa karşı sembolik bir direniş geliştirir. Terzilerine gizlice şu sözleri fısıldarlar. Kısa kes, Aydın abası olsun. Yasaklar sıkılaştıkça deyim de şekil değiştirir. Abası yerine havası denir. Böylece hem yasağa takılmadan söylenir hem de halk arasında yaygınlaşır. Balıkesir'de anlatılan bir başka hikayeye göre ise terzisine kumaşın yetmeyeceğini söyleyen ustaya sinirlenen bir müşteri şöyle der. Etekleri kısa olsun, kısa kes, Aydın abası olsun. Bugün bu deyim uzatılan konuşmaları tatlı bir şekilde kesmek isteyenlerin diline yerleşmiştir. Hikayelerin dili kısadır ama etkisi uzundur. Bugün kısa kes, Aydın abası olsun sözünün dünden bugüne uzanan serüvenini anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: En kaliteli şarkılar.
1: Radyo Sputnik.
2: Bunu biliyor muydunuz? Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
3: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kabine yeni haftanın ilk gününde toplanacak. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı. Türkiye'den 82 ülkeye otomobil ihraç edildi. Ayrıntılar bültenimizde. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündemi Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel, güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınacak. Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetini hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını ve 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

0: Türkiye yapılanmasına faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkikot adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Haluk Levent gözaltına alındı. Şarkıcı Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Levent'in işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Dış gündemle devam edelim. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni saldırılar başlatıldığını bildirdi. Açıklamada saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'na serbest geçiş yapan sivil denizciler ve ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla düzenlendiği ifade edildi. CENTCOM saldırıların İran güçlerini sorumlu tutmak amacıyla ABD Başkanı'nın talimatıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için Umman'la ortak bir mekanizma kurmaya çalıştıklarını ancak ABD'nin Umman üzerindeki baskılarının süreci zorlaştırdığını açıkladı. Bekai, Tahran'ın Hürmüz Boğazı konusunda bölgesel işbirliğini geliştirme arayışını sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada İran'la ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına da değinildi. Bekai, ABD yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece İran'ın da anlaşma kapsamındaki taahhütlerini uygulayamayacağını ifade etti. ABD'li senatör Graham'in ölüm nedeni açıklandı. ABD'de İsrail'e verdiği destekle tanınan ve aynı şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'in ön bulgulara göre aort diseksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
1: Ekonomi.
0: Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Talhat Pepe, sektörün yılın ilk 6 ayında 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Pepe, yıl sonuna kadar 2,5 ila 3 milyar dolar arasında ihracata ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı hedeflediklerini söyledi. Sektörün ihracat performansındaki yükselişin küresel pazarlardaki talep ve üretim kapasitesindeki artışla desteklendiği belirtildi. Türkiye'den 82 ülkeye otomobil ihraç edildi. Türkiye'den yılın ilk yarısında 5 milyar 984 milyon dolarlık binek otomobil satıldı. En çok binek otomobil ihracatı Fransa, İspanya ve İtalya'ya yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Haziran ayında gerçekleştirilen 127.643 gıda denetiminde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 242,8 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Yumaklı, denetimler kapsamında 32 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Bakanlık, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.312 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 53 lira 77 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.070, tam altın 40.050, atı altını ise 41.063 liradan işlem görüyor.
1: Kupanın günlüğü.
0: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na çeyrek final heyecanı sona erdi, kritik viraja girildi. Kupanın favorilerinden İngiltere, Norveç'i 2-1 mağlup ederek, Arjantin'de İsviçre'yi 3-1 yenerek adını yarı finale yazdıran son takımlar oldu. 2026 Dünya Kupası'na yarı final programı da netleşti. Buna göre Fransa ile İspanya yarın, Arjantin ile İngiltere ise çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maçların sonunda kazanan ekipler adını finale yazdıracak. Yarı finalde elenen takımlarsa üçüncülük maçına çıkacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara ve İzmir az bulutlu 34, İstanbul ve Trabzon parçalı bulutlu, İstanbul 30, Trabzon 26 derece, Antalya açık 30, Gaziantep ve Van az bulutlu, Gaziantep 39, Van 30.

0: derece, Diyarbakır sıcak 42 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: 2025 yılını hükümet aile yılı ilan etmişti. Kadınlara doğum izninin uzatılması, gençlere evlilik kredisi verilmesi gibi bir takım adımlar atıldı. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine baktığımız zaman aksine aile yılında evlilikler düşmüş, boşanmalar artmış, evlilik yaşı yükselmiş. Yani maddi bir takım işte 150-200 bin lira evlilik kredisi vermekle, mobilya desteği sağlamakla veya işte gençlere haydi erken yaşta evlenin demekle bu sorun çözülmekten oldukça uzak görünüyor.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu haftalar, saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya'da askeri havalimanlarına yönelik İHA saldırısı girişimi engellendi. Rus ordusu Ukrayna'da limanları vurdu. ABD-İran hattında sular durulmuyor, karşılıklı saldırılar var. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya'da askeri havalimanlarına yönelik İHA saldırı girişimi engellendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada Ukrayna istihbarat servislerinin Rus askeri altyapısına yönelik planladığı geniş kapsamlı bir operasyonun önüne geçildiği duyuruldu. Rusya'nın Amur bölgesindeki Ukrayinka ve Chelyabinsk bölgesindeki Shagol askeri havalimanlarını hedef alan drone saldırılarının önceden elde edilen istihbarat sayesinde engellendiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik yeni bir grup saldırısının düzenlendiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarına devam etti. Uzun menzilli havadan fırlatılan hassas silahlar ve saldırı dronları kullanılarak gerçekleştirilen grup saldırısı sonucunda Odessa bölgesindeki Chornomorsk limanında askeri kargo, yakıt ve yağlayıcı maddelerin yüklenmesi ve depolanması için kullanılan liman altyapı tesisleri vuruldu ifadesi kullanıldı. Energodar'da son 2,5 ayda Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti. Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom Genel Müdürü Alexey Lihachev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin uydu kenti Energodar'da 27 Nisan'dan bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Onlarca kişinin de yaralandığını bildiren Lihachev, uluslararası kuruluşlar ve Avrupalı liderlerin ise olup bitenleri görmezden gelmeyi tercih ettiğini söyledi. ABD-İran hattında yaşanan gerilimle devam edeceğiz. İran, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye müdahale edildi. Söz konusu gemilerin sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun her iki gemiyi de durdurduğu aktarıldı. Yaşanan bu gelişme üzerine ise ABD ordusunun İran'ın güney kıyılarına saldırı düzenlediği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olaraksa Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan füze ve yakıt depolarını füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı kaydedildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı. CENTCOM İran'a yönelik yeni başlatılan saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı. Buna göre CENTCOM kuvvetleri ABD Doğu Yakası yerel saatiyle 17'de Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı. CENTCOM'un açıklamasında bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı. Ve Ürdün ordusu da İran'dan ateşlenen 4 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada İran topraklarından atılan füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi. Açıklamada duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırı önlemesinden kaynaklandığı belirtilerek halka ilgili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Türkiye karşıtı ve İsrail yanlısı görüşleriyle tanınan ABD'li senatör Lindsey Graham 71 yaşında öldü. Senatörün ofisinden yapılan açıklamada Graham'ın gece saatlerinde kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında yangın çıktı. Cumartesi gece yarısı gerçekleşen yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen bir sokak festivali yakınında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da gözaltı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Bölgede yoğun polis önlemlerinin sürdüğü belirtildi. Çin'de Bavi tayfunu alarmı sürüyor. Bölgede yaklaşık 2 milyon kişi tahliye edildi. Filipinler'de ise aynı tayfunun yol açtığı sel ve heyelanda 18 kişi hayatını kaybetti. Venezuela'da bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor. Ülkede 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 4.490'a, yaralı sayısı ise 16.740'a çıktı. Öte yandan Türkiye'den gönderilen 30 ton insani yardım malzemesinin Venezuela'ya ulaştığı bildirildi. Türkiye böylece arama kurtarma çalışmalarının ardından çadır, tıbbi malzeme ve ekipman desteğini de bölgeye sevk etti. Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavurmaya devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris ve çevresi bu yılki 3. sıcak hava dalgası ile kavrulurken başkentin güneydoğusundaki tarihi Fontainebleau ormanında çok şiddetli bir yangın çıktı. 2000 dönümden fazla alanı küle çeviren alevlerin yayılmaya devam ettiği bildirildi. Yangın ülkenin kuzey-güney arteri olan A6 karayolunun da kısmen kapanmasına sebep oldu. Ülkenin güneyinden Paris bölgesindeki yangınlara mücadele etmek için ilk kez itfaiye uçaklarının gönderildiği açıklandı. Kongo'da bir ABD vatandaşı Ebola'ya yakalandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Kongo'da İnsani Yardım Vakfı için çalışan bir ABD vatandaşının Ebola virüsü testinin pozitif çıktığını bildirdi. Bu gelişme Orta Afrika ülkesinin giderek büyüyen salgını kontrol altına almakta zorlandığı bir dönemde yaşandı. Yetkililer salgının arttığını belirtirken daha fazla bulaşı önlemek için çalışmalar yapıldığını duyurdu. Öte yandan Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi salgının kıtada şimdiye kadar kaydedilen en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu ve Kongo'da 648 ölüm de dahil olmak üzere 1830 doğrulanmış vaka bulunduğunu açıkladı. Komşu Uganda'da da vakalar doğrulandı. Dünyanın haberini aktardık sevgili dinleyiciler. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Amerika içinde de zaten kafalar karışık vaziyette galiba. Trump bir gün gelir ya bana ne kardeşim buradan çekiyorum ben ordumu falan da diyebilir yani.
3: Diyebilir zaten Hürmüz Boğazı konusunda bunu yaşadık.
2: Evet.
3: Hürmüz Boğazı'nı açın diye önce tehdit etti size şu kadar süre veriyorum dedi. Sonra döndü dedi ki dünya ülkeleri gitsin kendileri açsın. Bizim
2: ben petrol almıyoruz oradan dedi.
3: Evet,
2: şimdi tekrar buraya geldi.
3: Yok. Şimdi tekrar Hürmüz Boğazı yani gitgelleri var zaten Donald Trump'ın. Bunu bir taktik açıdan mı yapıyor yoksa psikolojik bunalımdan mı yapıyor yoksa girdiği çıkmazdan dolayı mı yapıyor bilmiyorum. Ama İran Donald Trump ne derse desin kendi işini yapmaya odaklanmış durumda.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yepyeni bir haftadan, yepyeni bir günden herkese merhabalar efendim. 13 Temmuz 2026 Pazartesi gösteriyor takvimler. Yepyeni bir haftanın başlangıcında Pazartesi gününde saatlerde 11.20 olduysa o halde Radyo Sputnik'te basın turu başlıyor demektir. Uzun bir aradan sonra basın turunda üçümüzü bir arada yakalayabildik en sonunda. Biliyorsunuz yaz döneminin başlamasıyla beraber arkadaşlarımızı ufak ufak tatillerimize çıkmaya başladık. Dolayısıyla bir süredir bu programda ikili ikili yürütüyoruz. Ama bugün sevgili Ebru'nun da aramıza gelmesiyle evet. Serkan burada, ben de buradayım. O halde üçlü bir basın turu başlıyor. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Ebru Dönmez.
6: Ben Serkan Baştımar.
0: Arkadaşlar mutlu musunuz? Üçümüz uzun bir aradan sonra bir aradayız
5: evet.
0: Canlı yayında.
5: Evet. Muhteşem üçlü yine buluştu. Tabii ki beraber olunca daha güzel oluyor.
0: Kesinlikle çok daha fark ediyor. Biz geçen hafta da seni sıkça andık sevgili
5: Öyle mi?
0: Ebru'cuğum.
5: Hmm.
0: Ama şimdi bir anlat bakalım tatilin nasıl geçti önce? Bir kısaca bir özet geç bize.
5: Evet, sabah da seninle konuştuk. Biraz çok sıcak gerçekten.
0: Yaşasın.
5: Bir de önümüzdeki hafta sıcaklıklar daha da artacak.
0: Harika.
5: Tatile çıkacaklar için, sıcak severler için müjde diyebiliriz.
0: Harika.
5: İstanbul nispeten daha serin. Benim tatilim güzel geçti. Ben yine her zaman olduğu gibi Kuzey Ege'deydim. Altınoluk'taydım.
0: Yuvamız.
5: Yuvamız, evimiz, memleketimiz.
0: Yuvamız.
5: Evet.
0: Şahane.
5: Kalabalık oldukça yoğun. Bodrum için çok kalabalık değil diyorlar.
0: Değil.
5: Ama
0: evet.
5: Kuzey Ege sahilleri dolup taşıyor diyebiliriz.
0: Gitsinler Bodrum'a, bıraksınlar. Kuzey Ege'mizi bize bıraksınlar vallahi. Hayır, biz küçük minik halimizle, ailemizle çok mutluyuz bence.
5: Kesinlikle.
0: Ama Bodrum bu sene gerçekten boş. Şaşırtıcı bir şekilde boş. Ben de şaşkınım şu anda. Bu boşluktan faydalanmak lazım aslında.
5: Ama fiyatlar çok yüksek. Senin nasıl faydalanacağız? O yüzden zaten boş değil mi?
0: Boş ver, kaçarız ayıbı.
5: Tamam, uygun yer.
0: Karıştırma oraları şimdi.
5: Tamam.
0: Peki efendim, basın turuna haydi başlayalım. O halde bugünün ilk gazetesi Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi ile başlayalım. Bakalım Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ne var efendim? Söz konusu ulusal çıkarımız ve onurumuzsa Sözcü yanlış yapmaz diyor. Efendim Avrupa Parlamentosu'nda dünyanın en şerefli askeri Mehmetçi'ye istismarcı iftirası atıldı. İki gün önce bu alçaklığı yazıp ilgililere neden engelleyemediniz diye sorduk. Okuduğunu anlamayanlar da bizi cahillikle suçlayıp sorumluluktan kaçtı. Troller aleyhimizde linç kampanyası başlattı. İftira ortada kaldı diyor. Bu millet hakkını size helal etmiyor dedi. Dünyanın en şerefli askeri olan Mehmetçi iftira atılmasını engelleyemediler başlığı Sözcü Gazetesi'nde yer almıştı. Efendim hazırlığı 13 ay öncesinden başlayan bir iftiradan bahsediyor Sözcü Gazetesi. Ve bu gazeteyle ilgili olarak da söz konusu ulusal çıkarımız ve onurumuzsa Sözcü yanlış yapmaz diyor. 18 vekilin Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin üyesi diye bu vekillerin de fotoğraflarının yer aldığı haber Sözcü Gazetesi'nin manşetini süslüyor efendim.
5: Milliyet Gazetesi de şöyle diyor. Gençlikte öndeyiz. Neye göre öndeyiz? Nüfus olarak öndeyiz. Avrupa Birliği ülkelerine göre öndeyiz. Türkiye 12,7 milyonluk genç nüfusuyla 194 ülkeden 117'sinin genel nüfuslarını geride bırakmış. Ülkede 15-24 yaş aralığında 12.708.348 kişi bulunuyor. Türkiye bu genç nüfusuyla da Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 19'unun toplam nüfuslarını geride bırakmış. Yani diyebiliriz ki genç nüfusumuz 117 ülkeye bedel diyebiliriz. Avrupa'da en çok genç Türkiye'de bulunuyor.
0: Ama yaşlanıyoruz bir yandan da. Yaşlı nüfus da bir artıyor.
6: Yaşlı sayısında da artış var.
0: Hı-hı.
6: Bir taraftan da gençlerde de işsizlik çok fazla yaygın. Yani sayı arttıkça...
0: Üremiyoruz Serkan.
5: Evet. Aslında ürüyoruz. Dışarıya çıktığınızda
0: görmüyor
5: musunuz?
0: Yanlış insanlar ürüyor yani.
5: Diyebiliriz çünkü şöyle bir şey var. Ben her gittiğim mekanda, otobüste, vapurda hep böyle AVM'lerde çocuklu aileler çok fazla görüyorum.
0: Batıyor sana galiba. Öyle misin?
6: Şikayetçi.
0: Öyle bir söyledi ki yani buradan başka bir şey çıkartamadım yani.
6: Almasınlar AVM'ye.
0: hoşlanmıyor.
5: Yok, yok. Ağrıda seçicilik. Şimdi işte çocuksuz olunca çocuklu aileler daha gözüne batmıyor. Dikkatini çekiyor.
0: Ben sana birkaç yer söyleyeceğim oralara gitsin.
5: Tamam peki.
6: Peki o halde devam ediyoruz. Hürriyet gazetesindeyiz. Dış gündeme değineceğiz. ABD İran arasında son zamanlarda yine tansiyon yükseldi. Mutabakat zaptı bozuldu. Gece olunca da ateş yağıyor. Niyeymiş? Çünkü gece saldırı yapılmasının bir mantığı varmış ABD'ye göre. Bir türlü aşılamayan Hürmüz krizi nedeniyle ABD ve İran yine birbirini vuruyor. Son saldırıların hepsi de gece saatlerinde yaşanıyor. Uzmanlara göre ABD'nin geceyi seçmesinin taktiksel nedenleri var. ABD'nin bu haftaki 3. dalga saldırısı da İran saatiyle 2.45'te başladı gece. Bu saldırıda yaklaşık 140 askeri hedef vuruldu. Hedefler arasında İran'ın füze ve insansız hava aracı üsleri, deniz tesisleri, mühimmat depoları ve iletişim ağları yer aldı. Uzmanlara göre gece harekatları taktiksel üstünlük sağlarken psikolojik avantaj da yaratmakta. ABD ordusu gece görüş sistemleri, uydu desteği ve hassas güdümlü mühimmat sayesinde hedefleri yüksek isabet oranıyla vurabiliyor. Buna karşılık karanlık İran'ın hazırlık ve koordinasyon kabiliyetini zorlaştırıyor. Özellikle gece 2 ile 4 arasında askerlerin dikkat seviyesinin düşmesi nedeniyle saldırılara karşılık verilmesi İran tarafından güçleşiyor.
5: Şimdi Sabah gazetesine geçiyorum. Sabah gazetesine şimdi siyasi birçok manşet var. Ben bunların arasından böyle hepinize de sormak istediğim bir kısmı seçtim. Yardım etmek iyileştiriyor diyor efendim. Düzenli olarak başkalarına yardım etmek birçok hastalığa iyi geliyormuş. Sağlıklı yaşam süresini uzatıyor. Kalp sağlığı riskini düşürüyor. Fiziksel ağrıyı azaltıyor. Yani diyorlar ki yardım edin diyor. Yardım ettikçe beyin fonksiyonlarımız gelişiyormuş. Yaşam kalitemiz artıyormuş. Fiziksel ağrı azalıyormuş. Şimdi bunlar iyi, hoş, çok güzel arkadaşlar. Buna katılıyor musunuz yardım etmenin iyileştiğine? Peki yardım ediyorsunuz, ediyorsunuz, iyileştiriyorsunuz da karşı taraf böyle bir de nankörse, karşı taraftan böyle bir şey gelmezse bu sizde bir duygusal sıkıntı yaratmaz mı?
6: Bende yaratıyor yani, iyi niyetinin suistimal edilmesi bir yandan da insanı tabii ki de kötü eder ama iyilik yapmaya devam edeceğiz. Hani derler ya, iyilik iyidir çok basit olarak.
5: O zaman o yüzden ben hayvanlara iyilik yapmayı daha kendimi rahatlamış hissediyorum onlara iyilik yaptığımda.
6: Bir güven duygusu oluyor değil mi? Hani hayvan sana
5: çaresiz zaten oldukları için belki de daha muhtaç olduklarını düşünüyorum. Çaresizler çünkü bizden başka yardım edecek insanoğlu olarak.
0: Bence şu da var sende, hani hayvan en fazla hani tırmalar seni. Senin iyiliğini hayvan da görmeyebilir.
6: Sana
0: hayvanda ama hani onu işte ama işte hani bilinçli değil. Onu oraya bağlamaya çalışıyorum. Ama insanda böyle bir iyilik yapıp da ondan iyilik değil de tam tersi bayağı kötü bir şey gördüğün zaman hani bunu insan düşünen hayvandır. Bilerek bilinçli bir şekilde yapıyor ama hani hayvan yapmıyor. Sen ona da biraz şeysin diye düşünüyorum.
5: Tabii tabii.
0: İyilik onunla güzeldir. Yardım etmek güzeldir. İyileştirir. Ben de buna inanıyorum. Yardım ettikçe insanın kendini iyi hissettiğine inanıyorum ama kimlere yardım ettiğinize dikkat edin bence.
6: Evet.
0: O da önemli.
5: Şimdi müthiş bir başarı hikayesi var. Posta gazetesinin ilk sayfasında yer almış bu haber. İki kolu yok ama Kaan'ı çiziyor. Bu milli muharip uçağımız Kaan'ın görsel modelleyicisinden bahsediyoruz. Kimdir bu? Iğdır'da ilkokula giderken tırmandığı yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün. Zorluklara rağmen diyor hayata küsmedi, yıllar süren tedavi sürecinin ardından ağzıyla kalem tutarak başladığı resim sanatını mühendislik eğitimine taşımış Akgün ve milli muharip uçağımız Kaan'ın görsel modelleyicisi olmuş başarılı tasarımcı Roketsan tarafından geliştirilen iki farklı yüksek hassasiyetli füze olan Atmaca ve Cirit projelerinde de yer almış. Gerçekten büyük bir azmin ve başarının aslında göstergesi bu. Burada da fotoğrafta ağzıyla kalem tutarak çizdiği projeleri görüyoruz. Gerçekten bu başarısından ötürü takdire şayan bir durum gerçekten.
0: Öyle.
6: Nefes gazetesindeyiz. Ekonomiyi ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Akaryakıt zammı ve fırsatçılar kuru soğanın fiyatını uçurmuş durumda. Manşetleri de soğanda stok sofrada yokluk olarak yansımış. Haziranda 38 lira olan kuru soğanın fiyatı bir anda 60 liraya fırladı. Üreticiler stokçuları suçladı ve uyarıyor. Soğan 100 liraya kadar çıkabilir.
0: Yemeyin.
6: Böyle araya gireceğim ama bütün ciddiyetim kayboluyor.
0: Kokmazsınız, yemeyin.
5: Lahmacun da yemeyin.
0: Kokmazsınız.
6: Aç kalacağız.
5: Ama
6: ya,
5: hayır.
6: Açlıktan gireceğiz.
5: Peki Bodrum'da lahmacun fiyatlarını merak ettim.
0: Bir dakika, bir dakika.
5: Soğan
0: şimdi soğan deyince ama soğan piştiği zaman kokmuyor.
5: Evet.
0: Dolayısıyla lahmacun yiyebilirsiniz ama içine normal soğan koymadan yiyin. Hı hı. tadı da yok o zaman ama boş ver.
7: Soğansız lahmacun olur.
0: Serkan'cığım çok özür diliyorum. Haberini böldüğüm
7: o
0: için.
7: O zaman menemenler soğansız olacak.
6: Kesin. O nasıl menemene geldi abi, ben burada soğan. Soğan. Zam haberinden bahsediyordum.
0: Çok özür diliyorum, dayanamadım hani yemeyin dedim ya, yani. Tabii, ama tabii ederim. Soğansız yemek olmaz.
7: Renk katılmış. Soğansız menemen olur mu?
0: Olur, ben öyle severim.
7: Ben de öyle severim, sen?
6: Severim.
0: Serkan sever, sadece sever ve yer kesinlikle.
6: Fark etmiyor bana. Evet, şimdi yiğit muhtaç olmuş kuru soğana türküsü gerçek oldu. Vatandaş artık sofraların vazgeçilmezi olan soğana sadece uzaktan bakabiliyor. Çünkü fiyatı uçtu gitti. Haziran'da kilosu 38 lira olan soğana birden %50 zam geldi. Fiyatı şu anda 60 liraya çıktı. Patatesin kilosu da 20 liradan 45 liraya yükselmiş. Siz daha yakınsınız fiyatlarla. Mutfakta yemek yapanlar olarak belki ama.
7: Soğan, patates,
6: benim bir haberdarım ya.
7: Bildiğimiz en ucuz olan iki sebze türü.
6: Yapmıyor musun yemek? Yani sen... Tamam. Yapmamış.
7: Dışarıdan söylese de o fiyatlar dışarıdaki yemeklere de yansıyor ama.
0: Ben tam tersi, yani hayatta şu dünyada en çok aldığım şey patates olabilir. Çünkü küçük oğlum patatesle ömrünü idame ettirdiği için. Hı-hı. Ben ona öyle güldüm bir anda.
6: Evet, yani fiyatlar klasik
7: almış
6: anlamda.
7: Almış başına gidiyor.
6: Şu anda böyle Haziran'da mesela bakalım, çileğin fiyatı 95 liraymış. Temmuz'da 135 liraya çıkmış.
0: Ama çilek hak ediyor.
7: Şimdi çileğin...
6: Ispanak 25 lirayken 70 liraya çıkmış.
7: Çileğin yavaş yavaş zamanı geçmeye başladı değil mi? O yüzden fiyatlar yükselişe geçiyor.
6: Tabii yani.
0: Zamansız
7: o sene çok
0: yedik
7: yedin
0: için.
7: Mi peki?
0: Çok. Hala da bulabiliyorum. Hala da sert erik hakikaten var, bulabiliyorum. Bak sevgili Ebru, sana mesaj geldi. Muğla'dan yanda 250 lira lahmacun diyor. Balık ekmek de 250 lira diyor ama esnaf lokantasında.
7: Ben o zaman yani Altınoluk'tan yeni gelmiş biri olarak söyleyeyim. Altınoluk'ta da 170 liraydı lahmacun.
0: İyiymiş.
7: Bodrum'da 250, bayağı fark var aslında.
0: Bodrum değil, Dalyan'da. Muğla Dalyan'da.
7: Muğla Dalyan, pardon.
0: Öyleymiş. Peki.
7: Bodrum fiyatlarını merak ediyorum. Bodrum'dan varsa dinleyicimiz bize bildirsin.
6: Evet, biz de merak ediyoruz.
0: Ayın 30'unda yazacağım sana.
7: Senden alırız.
0: Tamam. 30'undan sonra
7: tamam.
0: Yazacağım.
7: Senden alacağım senin.
0: Peki, haydi akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesi diyor ki halkın gözü mecliste. Neden efendim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu hafta çok yoğun bir gündem bekliyor. Ama özellikle beklenen neydi? Öğrenci affı var biliyorsunuz. Öğrenci affından emekli maaşı, yargı paketinden IBAN kullanımına kadar çok sayıda düzenleme düzenleme mecliste olacak ve tatile girene kadar, meclis tatile girene kadar da bu düzenlemeler görüşülecek. Nedir efendim? En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi ve öğrenci affı meclisin gündemine gelecek. Genel kurulda ele alınacak. Bu yargı paketiyle de IBAN mağdurlarına yönelik düzenlemelerin de olması bekleniyor. Bu arada yine üniversiteye dönüş için af, biliyorsunuz bu yine birçok kişinin gözü kulağı buradan gelecek haberlerde. En düşük aylığında meclisteki çalışma sonrası 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının da enflasyon oranında yükseltilirse 23.553 lira olacak. Harca harca bitmez.
7: Bir Gün gazetesinde de diyor ki sömürünün son noktası çocuklarla ilgili. ILO'nun raporlarında insanlık dışı çalışmanın en kötü biçimi denilen çocuk işçiliği derinleşiyor demiş. Bir Gün gazetesindeki haberde ihlaller kural haline geliyor diyor. Tatilde bile çalıştırılıyorlar demiş. Binlerce çocuk bu yazda kötü koşullarda, tarlalarda, havasız atölyelerde çalıştırılıyor. Önceki gün 16 yaşındaki bir MESEM öğrencisi maalesef yine bir talihsiz bir kazayla hayatını kaybetmiş. Traktör tamir ederken hayatını kaybediyor 16 yaşındaki bir çocuğumuz. Ve eğitim hakkı gasp ediliyor diyor MESEM. ILO'nun hazırladığı rapora göre de çocukların eğitim hakkının gasp edilerek tehlikeli iş kollarında çalıştırılmasının çocuk işçiliğinin en kötü biçimi olduğunu yazmış Bir Gün gazetesi haberinde.
6: Milli Gazete'deyiz. LGS'de biliyorsunuz ki sınavlar yapıldı, artık tercih zamanı. Bugün de tercihler başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde tercih başvuruları bugünden itibaren 27 Temmuz'a kadar yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta mep.go.tr adresinden ilan edilecek. Öğrenci kardeşlerimiz umarım istedikleri okullara bu tercihlerde yerleşirler. Diğer taraftan da bir haberimiz daha var. Trafikte sakın ha sakın arabadan inip kavga etmeyin. Yani 362 bin liraya kadar cezası var. Radyo Sputnik dinleyicilerinde de buradan...
0: Serkan, onun cezası olmasa da yapmayalım öyle bir şey.
6: Yapmayalım tabii ki de hiçbir zaman. Ama insanoğluyuz. Gafletle bir anda çıkarız.
7: Ya o kavgalar şey çok büyük trajedilere de dönüşüyor. Kesinlikle. Yani ölümler gerçekleşiyor. En kötüsü de o zaten.
6: Mersin'e gideceğiz. Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden sürücülere 362 bin 719 lira ceza kesildi. Ve sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.
0: İyi olmuş. Ama şey var, bu ehliyetleri alanları bir kontrol etmek lazım. Çıkıyorlar trafiğe. Benim de etrafımda var öyle. Evet. Ehliyetleri alınmış ama vızır vızır çıkıyorlar.
7: Evet. Var mı tanıdık? Dikkate...
0: Var, etrafımda çok var bu arada, duyuyorum. Haydi Yeni Şafak Gazetesi ile devam edeceğim. Yeni Şafak Gazetesi. Ay, Yeni Şafak'tan spor okuyacağım ya. Spor okuyacağım çünkü final gibi yarı finaller, yani 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi biliyorsunuz. Kritik bir viraja girdik. İngiltere Norveç'i 2-1 mağlup etti. Arjantin İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. Ne oldu? Norveç'e çok üzüldüm. Vikinglere çok evet. üzüldüm. Gerçekten çok istiyordum ben. Özellikle Norveç'in, hani İngiltere'yi mağlup etmesini aşırı derece çok istiyordum ama olmadı. Benim hiçbir istediğim olmuyor. Arjantin-İsviçre maçında da İsviçre'yi sonuna kadar destekledim. O da olmadı. Yani İngiltere, yani çok korkuyorum. İngiltere Arjantin bu kupayı alacak diye. Ya gerçi Arjantin İngiltere alamaz, ikisi bir arada oynayacaklar ama sonuç itibariyle Fransa ile İspanya yarın karşılaşacak. Arjantin'e de İngiltere. Haydi bana finali söyleyin.
6: Fransa, İspanya. Sanki biraz daha burada Fransa bir adım daha öne çıkıyor gibi bana
0: Kim?
6: Göre.
0: Kim?
6: Fransa.
0: Fransa, evet. Arjantin İngiltere'de de Arjantin mi diyorsun?
7: Arjantin. Ben de Arjantin diyorum.
0: Fransa İspanya'da?
7: İspanya diyorum.
0: İspanya diyorsun. Yani ben Fransa'yı çok geçilemez gibi görüyorum arkadaşlar. Yani bu arada Fransa'yı ama asla desteklemiyorum. Yani gönlümdeki ilk günden itibaren İspanya biliyorsunuz, Türkiye olmadığı için. Diğere gelince hani Arjantin, İngiltere, ya ikisi de nefret ettiğim iki takım gerçekten yani.
7: Ama Arjantin,
0: o kadar. Yok, Arjantin'de Messi var, istemem.
7: Öyle mi? Doğru, sen Messi Ronaldo'cuyuz.
0: Messi düşmanlığı.
6: 22 yılında şimdi finale kaybettiler ya Arjantin'e. Fransa onun bir de şeyi var.
0: Aynen.
6: Tam almak istiyorlar. Finale kadar yükseleceklerdir diye düşünüyorum. Dembele, Mbappe çok iyi işler de yapıyor.
0: Yani Fransa, ben Fransa geçilemez görüyorum. Yani gerçekten o dediğin gibi bu isimlerle çok zor gibi geliyor.
6: Aynı final yaşanırsa gerçekten çok güzel bir maç bence bizleri bekliyor.
0: Benim gönlümden geçen de İspanya-Arjantin.
6: İspanya-Arjantin.
0: Ve en sonunda da kupayı İspanya'nın kaldırması.
6: İngiltere maçında galiba bir durum olmuş. Bu drone kamerası var. Onun kablosunu ama normalde aslında büyük bir hata bu. Belki de...
0: Şey işte, bunu ne yaptılar biliyor musun? Bununla alakalı olarak yıllar önce Maradona'nın attığı işte Tanrı'nın eli vardı ya. Tanrı'nın eliyle o gol oldu. Şimdi de Tanrı'nın teli diyorlar ona.
6: Tanrı'nın teli. Evet, bir harf eklemişler sadece.
0: Teli işte o drone'un o teline değdiği için şimdi de Tanrı'nın teli diyorlar.
6: FIFA'ya şikayette bulunuldu. FIFA öyle bir şey olmadığını ama görüntülerde net bir şekilde de o kabloya çarptığı görünüyor yani. FIFA'nın da iki yüzlü işte, kafasına göre. İsrail takımlarını oynatıyor şu an UEFA'da katliamcıları ama Rus Peki. takımlarına gelince maalesef.
0: İşte böyle. Zaten FIFA demek Trump'ın arka bahçesi diyoruz artık biz ona. Öyle olunca da hal böyle oluyor. Peki efendim, artık bugün de bize ayrılan sürenin artık sonuna geldik. Gazetelerimiz bitti zannedersem. Aktarmak istediğin bir haber var mıydı? Bir dakika ayırabilirim sana.
7: Bir tane haber var. Çok varsa. İlginç. Bu soğan patates fiyatlarından bahsettik ya. Şimdi pazarlarda taksitli kredi kartına taksitle satışlar başlamış.
0: Taksitle.
7: Evet. Kredi kartına.
0: Bunu biliyordum da taksit
7: kredi kartına 5 taksitle sebze meyve nerede? Datça'da.
0: Şaka.
7: Datça semt pazarında bir tezgahta tam böyle.
0: Tam şu anda bizi Datça'dan dinleyen bir dinleyicimiz var biliyor musun?
7: Öyle mi?
0: Evet.
7: Kredi kartına
0: cevap
7: beş
0: ver bana
7: taksit.
0: Can.
7: Kredi kartına 5 taksitle sebze meyve yazılı pankart.
0: Şaka.
7: Bu sosyal medyanın gündemine de
0: bunun
7: oturmuş.
0: Olabilirliği
7: demek
0: var mı ya?
7: Demek ki bu yoksulluğun göstergesi diyor. 5 taksite sebze meyve.
6: Pazarlara bile
7: o kadar pahalı mı Datça'da bu sebze meyve fiyatları? Yani insanların
0: ama
7: taksitle alacağı kadar yüksek
0: ben
7: mi fiyatlar?
0: Şu anda
6: bence
0: taksitle
6: genel anlamda pahalı zaten ülke.
7: 5 taksit arkadaşlar, yani
0: bu korkunç bir şey.
7: Cep telefonuna bile 5 taksit yapılmıyor.
0: Bu korkunç bir şey. Ben onun olabilirliğine şu anda gerçekten şaşkınım. Yani hani şeyi biliyorum. Pazarlarda IBAN falan oluyor, hani nakit taşımayanlar
7: için. Evet, kredi kartıyla
0: için
7: tek hani çekimde alınıyor.
0: Tek çekim veya IBAN'a gönder falan şeklinde.
7: Evet.
0: Onları falan biliyorum. Kare kod da biliyorum ama
7: bu korkunç bir şey. Yani
0: gerçekten
7: bu raddeye gelmesi gerçekten içler acısı. Demek ki insanların
0: Datça'da
7: alım gücü o kadar düştü ki kredi kartına 5 taksitle sebze meyve.
6: Acaba acaba Dacia bu konuda öncü mü olacak? Yayılacak mı her yere?
0: Bilmiyorum vallahi. Ben de bir
7: fiyatlar düşse daha iyi olur tabii ki kredi
0: tabii
7: kartına.
0: Tabii ki ama bu hakikaten şey hani şu anda böyle gülerek gibi söylüyoruz böyle ama hani hakikaten tam bir ağlanacak hal durumu var
7: ciddi
0: burada.
7: Ciddi ve karpuzlar da böyle bütün olarak değil.
0: Karpuz
7: yarım
0: artık
7: yarım.
0: Dilimle
7: evet.
0: Satılıyor ya marketlerde de öyle. Hani evet. dilim satılıyor. Ya onu birazcık hani büyüklüğünden kaynaklı hani
7: evet,
0: maddiyatına değil de hani onu o şekilde
7: az nüfuslu kişiler
0: hani böyle alıyorsun sahile mahile inerken falan böyle şey yapıyorsun hani onu biraz şey yapabiliyorum
6: abla,
0: ama
7: eskiden tezgah arabalarında İstanbul'da çokça vardır hala Sultanahmet Meydanı'nda var mı bilmiyorum ama
0: karpuzlar.
7: Dilimle karpuz satılırdı ya böyle dilim turistlerde yani.
0: Ben kese kağıdında erik alanlardan ben hala oradayım. Peki efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu üçlü de sizlerle birlikte olmayı son derece özlemiş efendim. Yarın yine aynı saatte 11.20'de Radyo Sputnik'te basın turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Hoşçakalın.
4: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
2: Amerika'ya güvenenler kayaların arasına sıkışıyor galiba.
3: Ya, evet. Ya şimdi Ukrayna'da ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini tüm dünya gördü. Afganistan'da keza öyle. Şimdi de Körfez'deki ülkeler ve toplam olarak dünyadaki ülkelerin bir kez daha ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini net bir şekilde görüyor, yaşıyor, maliyetine katlanıyor.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Paranın hareketi.
5: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cari açık Mayıs'ta beklentileri aştı. Türkiye'den 82 ülkeye otomobil ihraç edildi. Haziran'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 242,8 milyon lira ceza kesildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %0,39 düşüşle 14.265 puandan başladı. Bankacılık endeksi %1,18, holding endeksi %0,59 değer kaybetti. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %1,10 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise %1,38 ile ulaştırma oldu. Serbest piyasada dolar 47 liradan güne başladı. Euro ise 53.67 lirayı gördü. Küresel piyasalarda haftaya jeopolitik gerilimlerden kaynaklı satış baskısıyla başladı. Küresel piyasalar ABD'nin İran'a saldırılarını yoğunlaştırması ve Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin devam etmesinden dolayı artan jeopolitik gerilimlerle haftaya satış baskısıyla başladı. FED raporda gümrük vergisi artışları, Orta Doğu'da çatışmalarla fırlayan enerji maliyetleri ve yapay zeka odaklı talep artışının enflasyondaki yükselişte öne çıktığına işaret etti. Avrupa borsalarında da ABD ile İran'ın teknik görüşmelere başladığına dair haber akışıyla Cuma günü iyimserlik öne çıktı. Öte yandan 23 Temmuz'da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısında faiz artırımına gitmesi beklenmiyor. Ancak Eylül toplantısı için bankanın faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler öne çıkıyor. Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasının etkisiyle Haziran'da %2,3'e geriledi. Asya piyasalarında da artan jeopolitik riskler ve teknoloji şirketlerinde tekrar sert düşüşlerin görülmesiyle yeni haftada satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor. Haftaya düşüşte başlayan gram altın önceki kapanışa göre %1,53 azalışla 6.125 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 10.072 liradan, Cumhuriyet altını da 40.132 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da bugün %1,42 düşüşle 4.050 dolardan işlem görüyor.
7: Brent petrolün varil fiyatı da %4,08 artarak $79,11 yükseldi. ABD ham petrolü ise %4,11 primle $74,36 işlem gördü. Cari açıkta Mayıs'ta beklentiler aşıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Mayıs ayında $1,5 milyar açık verdi. Beklenti açığın $1 milyar düzeyinde olması yönündeydi. Türkiye'den 82 ülkeye otomobil ihraç edildi. Türkiye'den yılın ilk yarısında $5,984 milyon binek otomobil satıldı. En çok binek otomobil ihracatı ise Fransa, İspanya ve İtalya'ya yapıldı. Binek otomobil ihracatı Ocak-Haziran döneminde $20,839,897,000 dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin dış satımından %28,7 pay aldı. Geçen yılın ilk yarısında $6,317,541,000 olan binek otomobil ihracatı bu senenin aynı döneminde %5 düşüşle $5,984,493,000 olarak kayıtlara geçti. Gemi ve yat sektörünün ihracatı da $1,5 milyar ulaştı. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Talha Pepe, gemi, yat ve hizmetleri sektörünün yılın ilk 6 ayında $1,5 milyar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, bu yıl sonunda yeni bir rekor kırarak 2,5 ila 3 milyar dolar arasında ihracata ulaşmayı hedefliyoruz dedi. Haziran'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 242,8 milyon lira ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 127.643 gıda denetiminde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygularken 32 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunduk dedi. Türkiye'nin 6 aylık somon ihracatı $201,849,494 ulaştı. Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu Ocak-Haziran döneminde 30 ülkede alıcı buldu. Bu dönemde Rusya, Belarus ve ABD en fazla Türk somonu ihraç edilen 3 ülke oldu. Türkiye'den Ocak-Haziran döneminde Rusya'ya 129.492.000, Belarus'a 31.997.000 ve ABD'ye de $7,478,000 somon dış satımı yapıldı. Balon balığı desteklerinde üst limitler yeniden belirlendi. İstilacı balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerinde üst limitler yeniden düzenlendi. Buna göre benekli balon balığında 100 bine kadar her bir adet için 35 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adet olan üst limit 1 milyona çıkarıldı. Söz konusu türler için destekleme tutarı da her bir adet için 10 lira olarak uygulanacak. Vergi borçlarının taksitlendirilmesine yoğun ilgi sürüyor. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuruda bulundu. Düzenlemeyle toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. İstanbul'da konut ve iş yerinde dönüşüm çalışmaları sürüyor. Temmuz ayı itibariyle İstanbul'un 39 ilçesinde dönüşüm süreci devam eden bağımsız bölüm sayısı 276 bine ulaştı. Kampanya kapsamında konutlar için 875 bin lira hibe, 875 bin lira düşük faizli kredi ve 125 bin lira taşınma desteği verilirken iş yerleri için bu rakam toplamda 1 milyon olarak belirlenmişti. 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılan kampanyadan bu tarihe kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar faydalanabiliyor. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere istihdamdan ulaşıma geniş destek sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı sağlandı. Şehit yakınları ve gazilere ücretsiz ulaşım, doğalgaz indirimi, sağlık hizmetlerinde öncelik ve eğitim desteği gibi çok sayıda hak ve hizmet sunuluyor. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
8: Paranın hareketi.
9: Şirketler bundan sonra her çıkarttıkları ürünü önce Beyaz Saray'a sunacaklar, icazet alacaklar, ondan sonra piyasaya sunacaklar. Belki de orada şöyle bir şey olacak. Mesela ben ChatGPT 18.3'ü çıkarttım mesela. Götüreceğim bunu, diyeceğim ki Beyaz Saray'a, ben bunu çıkartıyorum. Dur ya, bunu Çinliler görürse çok şey olur. Sen bunu çıkartma. Deme hakkı var mı Beyaz Saray'ın? Var. Hani inovasyon, yenilikçilik, özgürlük? Ya da hani bunları böyle çıkartmayalım da şöyle yapalım falan derlerse, buna karşı bir şey söyleyebilecek mi mesela Sam Altman ya da genç irisi Mark Zuckerberg? Bence diyemeyecek. Bakmayın siz Batı'nın böyle hüttüre züttüre yaptığına. Yani o kadar basit değil hiçbir şey.
10: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Enerjinin seyri.
6: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Turkuaz Linyit, Afyonkarahisar'da kapasite artıracak. Petrol fiyatları ikinci çeyrekte %38,4 arttı. Yunanistan ilk yarıda 320,6 megawatt rüzgar santrali kurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Turkuaz Linyit, Afyonkarahisar'da kapasite artıracak. Turkuaz Linyit Kömür İşletmeleri AŞ tarafından Afyonkarahisar ile Şuhut ilçesinde işletilmekte olan Linyit Ocağı'nda ve kırma eleme tesisinde kapasite artışı planlanıyor. Mevcut durumda ocaktan yılda 200 bin ton linyit üretiliyor ve aynı kapasiteyle kırma eleme tesisinde işlem yapılıyor. Proje kapsamında 140 hektarlık alanda alan değişikliği yapılmaksızın ocak üretim kapasitesinin ve kırma eleme tesisi kapasitesinin artırılması planlanmakta. Bu çerçevede ocak kapasitesinin 750 bin ton yıla, kırma eleme tesisi kapasitesinin ise 390 bin ton yıla çıkarılması planlanıyor. Kırma eleme tesisine boyutlandırılan malzeme dışındaki üretim TÜVENAN olarak satışa sunulacak ve nakledilecek. Petrol fiyatları ikinci çeyrekte %38,4 arttı. ABD merkezi Kayaç Petrolü üreticisi Occidental Petroleum 2026 yılının ikinci çeyreğinde dünya genelinde ortalama petrol satış fiyatının önceki 3 aya göre %38,4 arttığını açıkladı. Yılın ikinci çeyreğinde petrolün varil fiyatı ortalama $96,78 oldu. Bir önceki çeyrekte petrolün varil fiyatı ortalama $69,91. Petrol fiyatları bu dönemde varil başına $26,87 arttı. Yükselişte Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı nedeniyle ham petrol fiyatlarına eklenen jeopolitik risk primi ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kesintileri etkili oldu. Yunanistan ilk yarıda 320 megawatt rüzgar santrali kurdu. Yunanistan rüzgar enerjisi sektörü 2026 yılının ilk yarısında önemli bir dönüşüm noktasını geride bırakarak toplam kurulu gücünü 6 gigawatt seviyesinin üzerine taşıdı. Yunanistan Rüzgar Enerjisi Bilimsel Derneği tarafından açıklanan verilere göre 2026 yılının ilk 6 ayı sonunda ülkenin toplam kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 6017 megawatta ulaştı. Bu, ülkenin 6000 megawatt sınırını ilk kez aşması anlamında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Ayrıca 2025 sonuna göre %5,6 artış anlamına geliyor. Yılın ilk yarısında ülkede toplam 320 megawatt kurulu gücünde 65 yeni rüzgar türbini kuruldu. Bu kurulumlar için yaklaşık 400 milyon euro yatırım yapıldı. Yunanistan'da 2025'in tamamında eklenen kapasiteye neredeyse eşit miktarda yeni kapasite sadece ilk 6 ayda devreye girdi. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 76,68 dolardan işlem görüyor. Dün 79,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 76,30 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,5 artarak 76,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Durağan petrolün varili de 72,28 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
8: Enerjinin seyri.
2: Amerika Çin'de sert kayaya çarptı. Öyle şaklabanlık yaparak bir yere varmak da pek mümkün olmadı. Trump'ın o şovları karşısında Xi'nin yüz mimiklerini hepimiz hatırlıyoruz ekranlarda. Yani öyle ben senin şamara olanların gibi değilim dedi ve son derece ciddi bir duruşu vardı. Hiç mimiklerinde gram oynama olmadı. Tabii bütün Avrupa ülkelerini masanın önüne toplayıp boncuk gibi dizen bir Trump. Böyle bir şeyi karşısında hem Putin'in karşısında hem de Xi'nin karşısında tabii umduğunu bulamadı.
8: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Milli İstihbarat Teşkilatı IŞİD terör örgütünün yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Talip Güler'i Türkiye'ye getirdi. İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı. Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Sarı bültenle aranan Talip Güler Türkiye'ye getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı IŞİD terör örgütünün yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Güler'in 2021 yılı öncesinde IŞİD'in sözde Türkiye vilayeti sorumlusu ve IŞİD Faruk Ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini başta abisi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumluluğuyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi. Kasım Güler de 2021 yılında yine MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilmişti. Fethullahçı terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenirken adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 9 milyon 700

0: 11 Temmuz tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen Çember 132 operasyonuna 81 unsur ve 236 personel katıldı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan toplamda 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin de aralarında olduğu zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
1: Ekonomi.
0: İstanbul'da kiralık konut fiyatları durdurulamıyor. Mega kentte kiralık konut fiyatları son bir yılda %40 artış gösterdi. Ortalama kira 45 bin liraya ulaştı. Yeni yapılarda metrekare fiyatı 500 liraya kadar yükseldi. Özellikle Kadıköy ve Beşiktaş kent genelindeki kira ortalamasını yukarı çeken ilçeler arasında öne çıktı. Konut üretimini artıracak adım resmi gazetede yayımlandı. Buna göre uzun süredir atıl durumda bekleyen ve piyasada arz fazlası oluşturan ofisler yeni imar yönetmeliğiyle konuta çevrilebilecek. Temmuz 2027'ye kadar geçerli olacak bu stratejik adımın piyasaya hızlı ve taze bir arz sağlayarak fiyatlar üzerindeki baskıyı kırması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük'te tasfiye edilen yüzlerce aracı e-ihale yöntemiyle satışa çıkardı. Resmi ekspertiz raporlarıyla satışa sunulan araçların fiyatları 60 bin liradan başlayıp 15 milyon liraya kadar yükseliyor. Irak Hava Yolları Kerkük'le Antalya arasında yeni uçuş hattı başlatıyor. İlk sefer yarın gerçekleştirilecek uçuşlar ilk etapta haftada bir gün karşılıklı olacak. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.124 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.182 lira, çeyrek altın 10.112, tam altın 40.222, ata altın ise 41.240 lira.
1: Kupanın günlüğü.
0: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi, kritik viraja girildi. Kupanın favorilerinden İngiltere, Norveç 2-1 mağlup ederek, Arjantin'de İsviçre'yi 3-1 yenerek adını yarı finale yazdıran son takımlar oldu. Ve 2026 Dünya Kupası'nda yarı final programı da netleşti. Buna göre Fransa ile İspanya yarın, Arjantin ile İngiltere ise çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maçların sonunda kazanan ekipler adını finale yazdıracak, yarı finalde elenen takımlarsa üçüncülük maçına çıkacak. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Radyonuz Radyo Sputnik'e, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programına. Bugün 13'ü ayın. Ricky Martin Türkiye'ye geldi diye mi aldın bu şarkıyı? Gelmese almayacaksın yani. Ya yani sevgili Simge'ye soruyorum. Efendim, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı, ben ve müzisyen arkadaşlarımla beraber başladık yayına. Bugün perküsyonda sevgili Özgür var, masada oturuyor.

0: gitarda sevgili Simge dolanıyor. Sound check yapacağız birazdan. Tabii ki arp sanatçımız sevgili Öznur. Ondan sonra Kemal yine her zamanki yerinde. Bütün koordinasyon kumanda onda. Değerli dinleyiciler, DJ, DJ. Öykü de bugün burada. Kemal'in kızı. Bizimle hiç muhatap bile değil. Elinde bilgisayar, tabletle. Aman ne muhatap olacağım. Alıştım zaten ben bunlara yani. Sevgili Öykü, değerli dinleyiciler. Okul tatil oldu ya, belli aralıklarla geliyor buraya Kemal'le beraber. Bize gül yüzünü gösterip. Stajyer yönetmen kendisi, hanımlar beyler. Şimdi yayına başladık başlamasına da. Bugün bir konuğumuz var. Yayını ayık bitirebilir miyiz? O konuda şüphelerimiz yok değil. Olağanüstü bir hareketlilik var radyomuzda, Radyo Sputnik'te bugün itibarıyla. Herkes yediğine içtiğine dikkat etmeye başladı. Daha gelmeden düşün. Bir de gelince neler olacak? Yani onu da bir tahmin etmek lazım. Birazdan stüdyonuzda değerli dinleyiciler, sevgili Nuri Alço canlı yayında konuğum olacak. Yeşilçam'ın hakikaten yaşayan efsanesi değerli dinleyiciler. Çok bambaşka bir insan. Yani Türkiye'de kötüyü en iyi oynayan insanlardan bir tanesi ama çok da iyi bir insan ya. Gerçekten genelde öyle oluyor diyoruz ama şimdi Nuri Alço bambaşka biri değerli dinleyiciler. Bir kere çok vefalı bir insan. Hepsini konuşacağız. Yani umarım ayık kalmayı başarırsak hepsini konuşacağız değerli dinleyiciler. Hatta sevgili Nuri abimiz geliyor, Nuri Alço geliyor diye gazozlarımızı da hazırladık. Gazozlar önden geldi. Kontrol ettik, kapaklar kapalı, hiç açılmamış daha. 0 kilometre gazozumuz da burada. Hanımlar beyler, arkadaşlar gazozları görebiliyor muyuz? Gazozları görebiliyor muyuz? Genişten görebiliyor muyuz gazozları? Gazozlarımız da hazır. Ondan sonracığıma şu anda Telegram'dan bizleri takip eden sevgili dinleyicilerimiz. Dediğimiz gibi biz gazozlar geldi, kontrolleri yaptık, kapaklar kapalı, açılmadı. Ekip arkadaşlarım şu andan itibaren herhangi bir şey içmeyi kestiler. Su da içmiyorlar, çay da içmiyorlar, gazoz da içmiyorlar. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü konuğumuz sevgili Nuri Alço. İşte gördüğünüz üzere gazozlarımız da tam şurada. Nuri abi de burada ağırlayacağız. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güne yansıyan gelişmelere öncesinde bir bakacağız. Sizler de bu arada mesajlarınızı lütfen gönderin. Nuri Alço'ya bir selam gönderirsiniz herhalde. Radyonuza gelmiş, misafir olmuş, hoş bir sohbet gerçekleştirecek. Dolayısıyla kendisine mutlaka soracağınız, selam göndereceğiniz mesajlarınız olacaktır. İşte o mesaj göndereceğiniz numaramız sevgili Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Diyorum ya yani. Hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye. İşte benim derdim şu şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücrette çalışan insanlar, ya emekliye git emeklilik, Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçineyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okay.

Hanımlar beyler, Rokan Aslan'la gün ortası radyo programı radyonuz Radyo Sputnik'te devam ediyor ve saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyiz. Bu arada bugün akşam saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu açık havada Güler Duman Oğuz Aksaç konseri saat 21'de. Medya sponsorlarından bir tanesi radyomuz Radyo Sputnik değerli dinleyiciler. Çok da güzel bir video hazırladı arkadaşlarım. Sağ olsunlar, ellerine emeklerine sağlık. Akşam Harbiye'de konseri izlemeye gelenler o ekranda, dev ekranda muhtemelen onu görecekler zaten. Değerli dinleyiciler, radyomuzun kısa tanıtım videosunu görecekler. Onu da aktarmış olalım sizlere. Saat 21, dinleyicilerimizden akşam sizi görebilecek miyiz demiş. Selamlar, sevgiler. Hayırlı yayınlar, akşamlar, akşam sizi görebilecek miyiz Okan Bey demiş. Vallahi Gül Hanım, çok teşekkür ediyorum. Karşılaşırsak tabii neden olmasın, güzel olur. Ben, ekip arkadaşlarım da orada olacaklar. Değerli dinleyiciler konserde olacaklar. Bu bilgiyi de paylaşalım. Biz Radyo Sputnik ailesi olarak orada olacağız kıymetli dinleyiciler. Ah, gazozcuların kralı, bir gazoz içer misin? Sonrasına bakarız. Dikkatli olun, iyi haftalar, hepinize selam olsun demiş sevgili dinleyicimiz Okan Bey göndermiş. Şimdi Nuri Alço değerli dinleyiciler birazdan gelecek. Saat 12.30'dan sonra kendisini misafir edeceğiz stüdyomuzda kıymetli dinleyiciler. Hemen şöyle bir ne yapalım, gündemdeki başlıkları toparlayalım. Özgür. 0505-171-66-56 Nuri Alço'ya mesajlarınız olacaktır. Hoş geldiniz diyebilirsiniz. Öyle tahmin ediyorum. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Geldiği zaman kendisiyle paylaşırız değerli dinleyiciler. Şimdi namalup finale gelmişlerdi. Filenin genç sultanları Avrupa ikincisi oldular. 18 yaş 6 kadın voleybol milli takımı Avrupa şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Şampiyona boyunca tüm maçlarını kazanmıştı. İlk yenilgilerini finalde aldılar maalesef. Ama biz değerli dinleyiciler çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Yüzümüzü güldürüyorlar. Spordaki, spor diyorum bakın, sadece futbol demiyorum. Spordaki başarı, başarılarımızın artmasını istiyoruz. Artarak devamını istiyoruz. Çünkü iyi geliyor bize ya. İyi geliyor be Özgür be. Vallahi billahi elimizde başka bir şey yok gidiyor yani. Milli sporcu Mete Gazoz, ona da bir helal olsun. Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya etabında klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı. Onu da tebrik ediyoruz Mete Gazoz değerli dinleyiciler. Gazoz deyince Nuri Alço. Bak o da oradan yine o geldi aklımıza. Hanımlar beyler devam edelim. Şimdi Ahbap Derneği Haluk Levent dahil 19 kişi gözaltında. Ahbap Derneği hakkında değerli dinleyiciler başlatılan soruşturma kapsamında avukat Ece Güner de gözaltına alındı. Soruşturmada aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu gözaltı sayısı 19'a yükselmiş vaziyette. Şimdi Ahbap Derneği çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'ya ait İBAN hesaplarından dernek başkanı Haluk Levent'in kullandığı bu hesapların işte Haluk Levent'in kullandığı tespiti yapılmış. İncelemelerde yine Ece Güner'in hesabından Emrah Gödeliner'e 8 işlemde toplam 47.904.876 TL, Zafer Yay'a 3 işlemde 21.020.000 TL, Yeliz Kaya'ya 1 işlemde 4.633.010 TL para girişi yapıldığı tespit edilmiş. Ece Güner'in hesabına yine bu Emrah denen kişiden 13 işlemde 63.980.950 TL, Yeliz Kaya'dan 2 işlemde 10.800.000 TL böyle para transferleri yapılmış. Şu anda inceleniyor, devam ediyor, incelemeler devam ediyor. Hanımlar beyler onu söyleyeyim. Ne oldu Simge? Söyle bana. Evet. Ha öyle mi? Tamam. Hanımlar beyler, arkadaşlarım beni uyardılar. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri var ya akşam. Var. Biz de medya sponsoruyuz ya. Sponsoruyuz. Ne güzel. Kendim soruyorum, kendim cevaplıyorum. Bir dinleyicimiz sağlık sorunları nedeniyle gidemeyeceğini dile getirmiş. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bu arada. Acil şifalar diliyorum. O gidemeyeceği için de kıymetli dinleyiciler sağ olsun çok teşekkür ediyorum, haberdar etmiş bizi.
Bugün de bir çiftimizi o zaman gönderelim dedi Simge. Peki ne yapıyoruz? 0505-171-66-56 0505-171-66-56'ya şu andan itibaren ilk mesajı gönderen dinleyicimize isim soy isim mutlaka yazıyor. Akşam Harbiye'deki konsere gönderiyoruz. Saat 21'de Harbiye'de Güler Duman Oğuz Aksaç konseri 0505-171-66-56. Şu andan itibaren ilk mesajı gönderen dinleyicimizi çift olarak göndereceğiz hanımlar beyler. Şimdi Ahbap Derneği'nin başkanı Haluk Levent'in asistanı Yeliz'e bazı kişilere işte mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haber yaymasını söylediği bilgileri var. Yazışmalar ortaya çıktı değerli dinleyiciler. Yapılan yazışmalar var, inceleniyor. Ahbap Derneği'nde aramalar yapılıyor. Belli oldu mu isim? Tamam, harikasınız. Kim ismi söyle bana? Fadime Nur Demir. Fadime Nur Demir hanımefendi. Tebrik ediyorum sizi. Arkadaşlarım hemen şimdi Simge sizi WhatsApp'tan bilgilendirecek. Fadime Nur Demir tebrik ediyorum. Akşam iyi eğlenceler diliyorum size. Biz de orada olacağız. Değerli dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir hafta var. 12. yargı paketi, emekli aile, üniversite affı gündemde. Yargının daha hızlı işlemesini amaçlayan paket görüşülecek. Bak, yargının daha yavaş işlediğinin farkındalar en azından. Ya yani onun farkındayız en azından. Düzenleme ile davalarda duruşma araları kural olarak 3 ayı geçmeyecek. Banka hesabına başkasına kullandıranlara IBAN dolandırıcılığına yönelik cezalarda suça iştirak sadece hesap vermekle sınırlıysa yarı oranında indirim yapılacak. Ayrıca işkence ve kötü muamele suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanamayacak değerli dinleyiciler. Başka ne var? En düşük emekli aylığı ne kadar? 23.552 TL. Olsun mu olmasın mı? Olacak da hani mecliste karar alınacak falan. Öğrenci affı Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak teklif de daha önceki aflardan yararlanmamış olmak kaydıyla üniversitelerden ilişiği kesilen tüm öğrencilere geri dönüş imkanı tanınacak. Hak sahiplerinin 4 ay içinde kendi üniversitelerine başvurmaları gerekecek. Akademik etik ve cezalar, ünvan ve işte veya derece almak için başkasının tezini, yayınını kullananlara verilen meslekten çıkarma cezası genişletiliyor değerli dinleyiciler. Bu görüşülecek. Sosyal medya temsilcileri mecliste, okul saldırılarını araştıran komisyonda X, Google, Meta, TikTok temsilcileri perşembe günü sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Sinema ve turizme destek, dijital platformlarla medya hizmet sağlayıcıların yıllık net satışlarının %2 bu satışlardan %2 pay alınarak sinema desteklerine aktarılacak değerli dinleyiciler. Siber güvenlik ve trafik cezaları, internet alan adları düzenleme yetkisi siber güvenlik başkanlığına veriliyor. Kurallara uymayan sitelere 20.000 ile 100.000 TL arasında ceza kesilebilecek. Trafikte drift ve makas atma gibi ihlaller aday sürücü belgelerini doğrudan iptal etme işlemi sayılacak değerli dinleyiciler. Şimdi ya bu arada hani geldiler ya NATO için. Trump et yedi ya. Çok beğenmişler, tarifini istemişler. Vallahi Beyaz Saray yetkilileri Trump'ın o Ankara zirvesinde yediği dana kaburganın tarifini istemiş. Yaklaş. Buradan vereyim. Kıvrandıracağız ya. Şimdi prosedürdü falandı filandı. Resmi yazışmaydı, kaş yedi, maş yedi, uğraşmaya gerek yok. Beyaz Saray. Buradayız değil mi? Vereyim de bari hayrına. Önce malzemeleri veriyorum. Bunu siz çevirirsiniz. Ben Türkçe söylüyorum, siz onu kendi dilinize İngilizce halledersiniz artık. O kadar da değil yani, Allah Allah. Şimdi önce malzemeler. Beyaz Saray. Yediğin dana kaburga var ya, Trump'a sesleniyorum. 1,5-2 kilo bütün dana kaburga. Cimrilik yapma. 1,5-2 kilo yazıyor burada. 1,5-2 kilo. 3-4 yemek kaşığı tereyağı. Şimdi bu tereyağı da bulamazlar. Trabzon'dan falan gerekirse destek oluruz. Ondan sonra 5-6 diş sarımsak. Yemiyoruz, ona ağzına atmıyorsun ama. Yemek hazır şey, malzemelerden bahsediyorum. Dikkat. Taze kekik ve biberiye. Bunları çevirirken biraz kıvranabilirsiniz diye düşünüyorum ama bu biberiye falan. Onu şey yaparsınız, ayarlarsınız. Tuz ve taze çekilmiş karabiber.
Zeytinyağlı. Zeytinyağı mühürlemek için lazımmış. Şimdi otur mühürlemeyi anlat. Onu sonra konuşuruz. O sizin bildiğiniz mühürleme değil. Anlatıyorum. Mühürleme. Ne yapıyorsun? Dana kaburgayı oda sıcaklığına getiriyorsun. Ondan sonra her yerini bol tuz ve karabiberle tatlandırıyorsun. İyice ısıtılmış döküm veya kalın tabanlı bir tavada az zeytinyağıyla etin tüm yüzeyini yüksek ateşte mühürlüyorsun. Niye? Suyunu içine hapsediyorsun. Bu mühürleme. Anlaşıldı mı? Bir daha anlatmam. Sonra fırınlama. Mühürlenen eti derin bir fırın tepsisine veya döküm tencereye alıyorsun. Üzerine zeytinyağı, tereyağını, ezilmiş sarımsakları, taze kekik ve biberiyi ekliyorsun. Ondan sonra tepsinin üzerine önce pişirme kağıdı, ardından alüminyum folyoyla hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyorsun. Önce ısıtılmış 150 derece fırında önceden ısıtıyorsun onu 150 derece, sonra da yaklaşık 4 saat boyunca et kemikten kendiliğinden ayrılana kadar pişiriyorsun. Umarım becerebilirsiniz yani. Daha ne yapayım Özgür? Allah Allah. Devam ediyoruz hanımlar beyler. Özür dilerim. Şimdi trafikte öndeki sürücüyü baskı altına almak veya rahatsız etmek için ard arda selektör yapan kişilerin cezası artabilecek. Gıcık oluyorum. 3-5 kilometre geriden böyle selektörü yapa yapa geliyor. Yani 3-5 kilometre abartı olabilir de en azından arabanın böyle dikizlenmesinden, içeriden böyle dikiz aynasından baktığımız zaman görüyoruz. Selektörü yapa yapa geliyor. Şimdi bu selektör akşam saatlerinde falan çok rahatsızlık veriyor. Tabii ki bu arada yolu gereksiz yere ne yapmamakla meşgul de etmemek lazım. O ayrı bir konu. Temmuz 2026'da Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından verilen emsal niteliğindeki kararla birlikte trafikte ısrarlı bir şekilde selektör yaparak öndeki sürücüyü taciz eden veya baskı altına alan kişiler için hapis cezasının önü açılmış değerli dinleyiciler. Yargıtay diyor ki takip mesafesini tehlikeli şekilde azaltacak ve arkadan peş peşe selektör yaparak öndeki sürücüyü rahatsız etmeyi Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesinde yer alan kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu kapsamında değerlendiriyor. Ve bu suçu işlediği somut delillerle araç içi kamera kayıtları, mobese veya işte tanık beyanları falan olursa kanıtlanırsa 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabilecek. Buradaki gerekçe ne? Trafik kurallarına göre selektörün yalnızca gerekli hallerde ve tek seferlik bir uyarı amacıyla kullanılması gerekiyor. Eylemin sürekli ısrarlı ve baskı kurma amacıyla bir tacize dönüşmesi hem sürücüde panik yaratıyor, kaza riskini artırıyor hem de bireysel huzurunu açık açık ihlal ediyor. Bir de bu arabanın arkasına kadar giriyorlar, mesafeyi kapatıyorlar, arabayı böyle sola çekiyor, hani aynadan sürücünün gözüne sokmaya çalışıyor falan. Gıcık oluyorum. Selektöre basıyor, aynen kornaya basıyor, selektör korna. Nedir bu ya? Böyle cezalar alabilir, hani yapanlar için söylüyorum. Hanımlar beyler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma'nın ortak çalışmalarıyla FETÖ'ye yönelik 81 ilde gerçekleştirilen operasyonda 968 şüpheliyi kapsayan eş zamanlı operasyon başlatıldığını, gözaltılar olduğunu, mahrem yapılanmaya yönelik, ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturmayı duyurdu. Bu arada Akın Gürlek'in açmış olduğu manevi tazminat davası vardı. Oradan 150 bin TL kazandı ve Kızılay'a bağışladı. Vatandaşlarımız Türk Kızılay'a gönül rahatlığıyla güven içinde kan bağışı yapabilir. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın, Sayın Bakan çok güzel dedi de. Biliyorsunuz Kerem Kınık değil mi? Kızılay Başkanı'yken deprem döneminde ne zamanki o çadırlar satıldı, o zor durumda olduğumuz anda satıldı. O gün bugündür böyle bir baksınlar istatistik olarak Kızılay'a ne kadar kan veriliyor, insanlar ne kadar gidiyor, ne kadar kan veriyor değerli dinleyiciler. Onu ayrıca tartışabiliriz. Şimdi kabine toplantısı, zirve ve diplomatik siyasi bilanço var, terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, ekonomik durum, memur ve emekli zamları, enflasyonla mücadele konusu yine kabine toplantısında masada olacak konular arasında. Temmuz ayı maaş düzenlemesi biliyorsunuz. İnanılmaz bir zam aldı emekliler. Çok şaşırdık. 20 bin liradan 23.552 liraya, 3.552 lira gibi bir rakam. Emekli de şokta.
nasıl kullanacağız bunu diye hiç alışkın olmadığımız bir rakam, bir büyüklükte bir rakam. Hani birikimi ne kadar yapsak, değil mi? İhtiyacımız olan neleri alsak falan diye böyle onlar da şaşırdı kaldı değerli dinleyiciler. İç güvenlik hareketleri var ondan sonra. Muhsin Yazıcıoğlu operasyonu bugün gündemde biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasında tarihi kırılma Akın Gürlek duyurdu. 17 yıl sonra büyük operasyon 25 gözaltı var konuyla ilgili olarak. Büyük Birlik Partisi liderinin ölümüyle ilgili olarak dosyada 25 şüphelinin gözaltına alındığını bakan duyurdu. Değerli dinleyiciler, suçlamalar bu arada silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, tasarlayarak kasten adam öldürme gibi suçlar var. 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleşti. 25 gözaltı var orada. 30 adrese eş zamanlı şafak operasyonları yapıldı ve 29 şüpheliden 25'i yakalandı kıskıvrak. Değerli dinleyiciler, geri kalan şüphelilerden ikisi zaten çeşitli suçlardan cezaevindeymiş. İkisinin de yurt dışında firari olduğu tespiti var. Değerli dinleyiciler, Akın Gürlek dedi ki bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımızla kolluk kuvvetlerimiz güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaktadır. Sürecin sonuna kadar kararlılıkta takipçisi olacağız açıklaması Sayın Bakan'dan geldi değerli dinleyiciler. İşte kabinede kabine toplantısında Muhsin Yazıcıoğlu bugün olay gerçekleşti ve Muhsin Yazıcıoğlu suikastiyle ilgili olarak değerli dinleyiciler gerçekleşecek olan bu durum. Geldi mi konuğumuz bu arada? tamam anlaşıldı sevgili Nuri Alço. Heyecan var mı? Gelmiş yukarı doğru çıkıyor. Ya yukarı doğru çıkarken pıtır pıtır dökülenler var mı acaba? Nuri abi ya vallahi canımız ciğerimiz. Hanımlar beyler, Özgür, Öznur, Kemal. Almanya'da milletvekilleri maaşlarına gelecek 500 euroluk zam mı oy birliğiyle reddetmişler biliyor musun? Oy birliğiyle 500 euroluk zam mı reddetmişler? Niye? Halkla dayanışma içinde olduklarını göstermek için yapmışlar. Bizdeki milletvekilleri de kendileriyle ilgili zamlar olacağı zaman koşa koşa gidiyorlar. Normal zamanda pek gitmiyorlar da böyle dönemlerde takır takır gidiyorlar. Koşa koşa gidiyorlar böyle. Değerli dinleyiciler, bu arada depremlerden etkilenen Venezuela'ya değerli dinleyiciler, Türkiye'den 2 askeri kargo uçağıyla 30 ton insani yardım gönderildi. Onu da söyleyelim. Vergi borçları ile ilgili olarak vergi borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesiyle ilgili olarak 26 günde 240 bin mükellef başvurmuş. Değerli dinleyiciler, 72 ay yani 6 yıla kadar taksitlendirme imkanı sunması, buna sadece 26 günde 240 bin kişinin hücum ettiğini görüyoruz. Ekonomi yönetiminin hanesine bir başarı olarak yazılsa da bu konu, aslına bakarsanız madalyonun arka yüzü biraz farklı. Şimdi küçük esnafın siftahsız dükkan kapattığını, krediye ulaşamadığını, kepenk indirdiğini falan daha önceden biliyoruz, konuşuyoruz, bunları görüyoruz. 26 günde çeyrek milyona yakın mükellef, işte esnaf, şirket, vatandaş masaya oturdu ve insanların vergisini normal süresinde ödeyemediğini gösteriyor bu durum. Piyasaya nakit dönmediğini, esnaf vergiyi erteliyor, 3 kuruş nakdi de mal almak, işte dükkan kirasını ödemek ya da evine ekmek götürmek için zorlanıyor insanlar değerli dinleyiciler. Şimdi normal şartlarda borç yapılandırmaları 12, 24 ve 36 ay olurdu. Vade 72 ay olunca bu kadar uzatılmış olması devletin de durumunun aslına bakarsanız ne olduğunu biraz gösteriyor bizlere. Devlet biliyor ki esnafa bu borcu bir yılda öde dese o dükkanlar tamamen ne olacak, batacak. Dolayısıyla o parayı hiç tahsil edemeyecek. Bu yüzden de 6 yıla kadar, 7 yıla kadar böyle uzun süreler değerli dinleyiciler ne yapıyor? Vade koyuyor. Hazinenin 190 milyarlık borç sarmalını döndürebilmek için canlı tutmaya çalıştığını görüyoruz kıymetli dinleyiciler. Bu da bir başka konu. Kabine toplantısı toplanıyor ya, kabinede bu konu herhalde gündeme gelecektir diye düşünüyoruz kıymetli dinleyiciler. Geldi mi arkadaşlar misafirimiz? Geliyor. Tamam. Geldiği an bana haber verirseniz, sevgili Akif kardeşim de geldi teknik masada. Sevgili Nuri Alço, değerli dinleyiciler, canlı yayında konuğum olacak. Bugün itibarıyla biraz sonra konuğum olacak. Saat 13.25'e kadar da kıymetli dinleyiciler sohbetimizi kendisiyle gerçekleştireceğiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te.
bu yeni gelen günde, yeni haftanın ilk gününde değerli dinleyiciler. Şimdi Nuri Alço, Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi, gerçekten çok kıymetli bir isim. Sayısız filme imza attı, rol aldı kıymetli dinleyiciler. Kendisine soru sormak isteyebilirsiniz, mesaj gönderirsiniz, hoş geldiniz diyebilirsiniz. Bu haftanın ilk konuğu olacak. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 numaralı telefonumuzdan, WhatsApp numaramızdan kendisine mesajlarınız varsa gönderebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bu yeni haftanın ilk günü. Bu hafta bu arada konuklarımız yoğun. Yarın itibarıyla Demet Sağaroğlu canlı yayında konuğum olacak. Değerli dinleyiciler, bu haftanın ikinci konuğu olarak kendi şarkısını Melis Pist'le beraber çok güzel yaptılar. Yarın da değerli dinleyiciler, sevgili Demet Sağaroğlu gerçekten ne şarkılara imza attı ya. Ne şarkılara imza attı. Ben meslek hayatımın ilk zamanlarında hatırlıyorum, Arnavut Kaldırımı şarkısı. Çok yayınladığım, çok dinlediğim şarkılardan bir tanesiydi. Ayrı bir yeri var değerli dinleyiciler. Yarın da kendisini burada ne yapacağız? Konuk alacağız. Akif, biraz bir soluklanalım. Ondan sonra eğer sevgili Nuri Alço gelirse, geldiyse yayınımızı onunla beraber devam ederiz. Hadi bakalım.

0: sevgili Oğuz Aksaç'ı burada görmek muhteşem bir şey bizim için. Hocam nasıl gidiyor yoğunluklar? Çalışmalar nasıl
1: çok
0: gidiyor?
1: İyi çok gidiyor. Yoğun. Yani daha doğrusu bu iyi midir bilmiyorum açıkçası. Hı. Yoğun gidiyor. Hı
0: hı. Sen nasıl hissediyorsun hocam bu yoğunluğu? Yani sana enerjisi nasıl bunun?
1: Karmaşık bir şey aslında bu. Yani kazanç olarak güzel. Ama çok çalışıyorsunuz yani. Yorucu bir şey. Hani iş iyi bir şey olsa işte para vermezler. Bir de böyle bir yanı var bu iş. Benim en büyük kazancım edinim dostlarım. Edinim dostlarım.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Sevgili dinleyiciler, sevgili Nuri Alço geldi. Radyomuza doğru geliyor kendisi, yukarı doğru çıkıyor ve birazdan yayında sevgili Nuri Alço ile beraber olacağız. Değerli dinleyiciler, canlı yayınımızı birlikte devam ettireceğiz. Bu yeni haftanın ilk gününde kıymetli dinleyiciler, dediğim gibi bu hafta biraz böyle yoğun bir konuk trafiğimiz olacak. Çarşamba günü bu arada yayında olmayacağız. Onu da bilgisini şimdiden sizlerle paylaşayım. Değerli dinleyiciler, çarşamba günü 15 Temmuz biliyorsunuz. 15 Temmuz münasebetiyle yayında olmayacağız. O bilgiyi de sizlerle paylaşalım sevgili dinleyiciler. Devam edelim. Ekonomi haberlerini sürekli konuşuyoruz. Mesela Datça pazarında çekilen bir fotoğraf karşıma düştü. Ekonomik kriz noktasını aslına bakarsanız karşımıza çıkarıyor bu. Kredi kartına 5 taksit denmesi, sebze meyve denmesi. Geldi mi şu an içeride mi Akif? Tamam. Siz buraya geldiğinde benimle paylaşırsanız bekletmeyelim kendisini. Tamam kardeşim. Arkadaşlarım içeriden bilgilendirme yapıyorlar. Değerli dinleyiciler, pazarda kredi kartı kullanıldığını biliyoruz, bunu duyduk da pazarda kredi kartına taksit yapılıyor olması, işte bu çok sık rastladığımız durumlardan bir tanesi değil. Yani insanlar, tamam, bazı gerekçeler de var. Markete gidiyoruz, markette küçücük rakamları da kredi kartıyla alıyoruz ama orada bir sebep var. Yani küsuratlı rakamlar çıkıyor karşımıza. O küsuratlı rakamlarda marketteki insanlar para üstünü bulamıyorlar, toparlayamıyorlar, bozuk para sıkıntısı olduğu için ondan dolayı kredi kartı da tercih ediliyor. Ama pazara gittiğinizde, pazarda da ne olurdu, işte nakit paranızı alırdınız, pazar çantanızı alır gidersiniz, dolaşırsınız, pazarı bir güzel gezersiniz, alışverişinizi yaparsınız, paranızı ödersiniz, ondan sonra çıkar gelirsiniz. Ama işte artık işin rengi değişti, pazara gidiyorsunuz, sebze meyve alacaksınız. Kredi kartıyla alıyorduk biz bunları ama artık kredi kartına bir de üstüne üstlük 5 taksit dönemi bile başlamış. Değerli dinleyiciler, Datça'dan mesela pazardaki bir meyve sebze standından gelen nedir fotoğraf. Tabi soruyorlar, yani insanlar gidiyorlar, neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Pazarcı diyor ki, kardeşim diyor, insanlarda para yok. Yani insanlarda para olmadığı için kredi kartına taksit olayı da onlar için cazip geliyor. Yani yoksulluğun ne noktalarda olduğu, insanlarda para olmamasının ne noktalarda olduğunu buradan çok net bir şekilde değerli dinleyiciler gözlemleyebiliyoruz. Bu durumların düzelmesi lazım diye her defasında ne yapıyoruz? Söylüyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Yani huzura ihtiyacımız var, mutluluğa ihtiyacımız var, yüzümüzün gülmesine ihtiyacımız var. Ama en önemlisi, yani baktığınız zaman bu ekonomik durumun bir an önce toparlanması ve insanlar pazara gittiği zaman pazarda yaptığı alışverişi bile artık kredi kartıyla taksitlendiriyorsa, kredi kartına taksitlendiriyorsa, burada gerçekten çok önemli sorunlar olduğunu görmek lazım. Açlık sınırı ortada, yoksulluk sınırı ortada. Her ay geldiğinde bu rakamlar açıklanıyor. Sevgili Nuri abimiz Nuri Alço geldi. Ben minik bir müsaade istiyorum. Hemen geliyorum.

Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve işte ekranda da gördüğünüz üzere yakışıklı, genç sevgili Nuri Alço. Nuri abi, hoş geldin.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun, şükürler olsun. İşte dün malum güzel bir gece geçirdik. Harikaydı.
0: Dün Tuğba Özay, Tuğba Özay'ın organizasyonu bildiğim kadarıyla adadaydınız ve ateşler falan harika bir karşılama olmuş.
1: Güzel bir karşılama oldu, evet.
0: Nasıl abi, bu sevgi çok güzel bir şey değil mi insanlara?
1: Yani karakter oynayıp kötü adam oynayıp da bu kadar sevileceğini ben de bilmiyordum. Gerçekten. Şimdi sevginin karşılığını alıyorum gerçekten. Doya doya. Coşkun da öyle yani. Bugüne kadar bütün çektiği filmlerde yuvalanan, taşlanan böyle bir insan. Fakat böyle bir ortamda sevgi yumağı oluştu. Harika ve biz de böyle götürüyoruz şimdilik.
0: Nur abi, gerçek hayatta yani şimdi sinemada...
1: Evet.
0: Allah nazarlardan saklasın yani... O kadar muhteşem bir başarı ki, dışarıda bunun hiç sıkıntısı oldu mu? Olmuştur herhalde, çünkü çok kaptırıyoruz ya.
1: Bana olmadı, beni bambaşka bir, bu gazozla falan böyle bağdaştırarak daha değişik, ama tabii Coşkun'un oynadığı karakterler daha değişik. Tecavüz sahneleri olduğu için ona saldırılar oldu, aynı Erol Taş'a olduğu gibi. Festivallerde, Adana Film Festivali'nde olsun, Antalya'da olsun, bunları yaşadılar onlar. Ama ben gayet güzel çıktığım zaman bizim Fatma Girikler, Türkan Şoraller falan alkışlandı, ama ben çıktığım zaman durmuyordu alkışlar, yıkılıyordu.
0: Allah Allah.
1: En sonunda olan nedir dedi, bu gazozcuyu bu kadar alkışlıyorsunuz. Bize niye yok bu tezahürat dedi, Allah rahmet eylesin. Yani bunları yaşadık.
0: Neydi peki bunun sebebi? Yani bunun altında yatan sebepler ne olabilir
1: Allah,
0: sence?
1: Bilmiyorum, halkın işte sevgi gösterisi bu. Yani kortejde arabalarda giderken de aynı şeyi. Gazozu olan geliyor, gazozu olan geliyor, gazozu olan geliyor.
0: Ya biz bile...
1: Baktım şimdi sizin masanıza da görünce gazozları böyle. Allah razı olsun, yani şu anda gazoz sayesinde işte paralar kazanıyoruz.
0: Abi şey...
1: Sinemadan pek şey yok, çağırmıyorlar, rol yok. Ama sinemaya dizileri çağırıyorlar genelde. Diğer şeylere gidiyoruz.
0: Bu arada sen gazoz seviyor musun gerçekten?
1: Severim gazozu.
0: Ha, yani gazozla artık özdeşleştin ama.
1: Özdeştik, evet.
0: Sinemadan Yeşilçam sineması kazandırdı mı? Para kazandırdı mı?
1: Bizim zamanımızda para yoktu. Yani o zaman sponsorlar da yoktu. Her kıyafetimizi kendimiz alıyorduk.
0: Sen de özellikle
1: ben
0: öyleydi
1: değil
0: mi?
1: Ben zaten hep zengin adamını, zengin iş adamını oynuyorum. Aldığım kıyafetler hep İtalya'dan. Kendim alıyordum gidip yani.
0: Araçlarda da galiba öyle bir şey var mıydı abi? Kendi aracın filmlerde kullandığın falan oluyor muydu hiç?
1: Tabii. Kendi arabamdaydı. Yani aldığımız paralar çok cüzi rakamlar zaten. Onu parça parça alıyorduk. Şimdikilerde nerede? Şimdiki alınan paralarla.
0: İnanılmaz.
1: Birinci bölüme giriyor. Birinci bölümde araba sahibi, ev sahibi. Böyle paralar alıyorlar yani şu anda.
0: Peki Nur abi... Günümüzde bu paralar alınıyor da günümüzdeki oyunculuklar nasıl sence? Yani dizi, peki, sinema oyuncuları falan baktığın zaman.
1: Birkaç şey hariç tabii. Güzel oyuncular var, iyi oyuncularımız var. Ama diğerleri hepsi helalli bayanlar. Yani çektikleri filmlerde, dizilerde bir anda aşk yaşıyorlar, bir anda evleniyorlar. Film bitiyor, dizi bitiyor, ayrılıyorlar. Yani bunları hep şey olarak kullanıyorlar. Bizde öyle nerede bir Fatma Girik, Türkan veya diğer oyuncular, her filmde bir aşk, bir sevgili değiştirme olayı yok, böyle bir şey. Yani yaşayamazlardı. Onları setlere dahi getiremezlerdi. Öyle bir sevgi vardı. Yani Yeşilçam camiası apayrı. Bir saygı, sevgi çerçevesinde. Sete girdiğin zaman herkes birbirine sevgi, saygı içinde. Ciddi disiplinler içerisindeydi. Ama şimdi onları maalesef göremiyoruz.
0: Bir de şöyle bir şey var. Biz mesela izleyenler olarak ya şu bugün mesela hala televizyonlarda, ekranlarda hangi kanalı açarsak açalım Yeşilçam sinemasından işte filmlerin yayınlandığını, senin de çok filmlerin yayınlanıyor. Bilmiyorum, buradan gelen bir şey var mı? Bir katkısı oluyor mu? Ekonomik olarak normalde
1: yok,
0: olması gerekmiyor mu aslında?
1: Şu anda hiçbir şey yok. Yani benim 350'ye yakın filmim var. Hiçbir şey kazanmıyorum. Hiçbir şey geliri yok. Sadece benim, bırakın onları, Yani kendi adıma sigorta yaptırdım. Sigorta bir şeylerini dahi kendim ödedim.
0: Allah Allah.
1: Çıkardığımda çıkardıklarında bir tek firmadan sigortalı yaptırmış beni oynarken. Yani başka da yok.
0: Bir de sen aslında Yeşilçam'ın bu anlamda şanslısındandır.
1: İlk başlangıcım orası zaten. Orayı tonlarca film çektim orada. Her hafta hiç boş durmuyordum. Bir günde 3 sinemaya gidiyordum. 3 film çekiyordum yani. 3 yönetmen anlaşıyordu. Yarım saat ona, 1 saat ona, 2 saat ona. Ona göre gidiyordum. Fakat şu anda tabii ki...
0: Ya ben şeye şaşırıyorum Nur abi. Biz şimdi Yeşilçam filmlerini izlediğimiz zaman... ya orada biz aslında kendi hayatımızı görüyorduk. Kendi yaşantımızı görüyorduk. Yani... Sizin oyunculuklarınıza baktığımız zaman sanki abi kamera yok orada. Yani o sizin bulunduğunuz yerde doğal kamera yok. İnanılmaz doğal. Tabii. Bugün o doğallıkları göremiyoruz. Kaldı ki bugün yapılan yapımların ben toplumun bir şeyini yansıttığını da görmüyorum işin gerçeği.
1: Tabii işte ezberliyorlar. Ezbere takılınca da takı takır rol yapmadan aynı şeyi öyle basıp gidiyorlar. Yani bir çizgiye tutuyorlar. Şimdi bizim zamanımızda oyuncu koçu falan yoktu böyle bir şey. Şimdi oyuncu koçları var, çalıştıkları insanlar var. Kendi kendilerine çiziyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum.
0: Siz kendi kendinize spontane hiç çekimler esnasında aklınıza gelen bir şey olduğu zaman söyler miydiniz, yapar mıydınız falan?
1: Tabii söylerdim, yönetmenle paylaşırdım. Paylaşırdım. Uygun görürse tamam sana bırakıyorum derdi, oynardım ben.
0: Abi iyi rolde oynadığın Nur abi var mı hiç?
1: Başlarına iyi rolde oynadım. Baş rolleri için oynadım. Fakat sonradan Türker abi rahmetli, Allah rahmet eylesin. Benim ilk karakter oyunculuğum Kayıp Kızlar filmiyle başladı. Kayıp Kızlar filmine çağırdı beni. Sabahleyin bir telefon, gittim. Ondan sonra bana dedi ki sana başrol film çekiyorum.
0: Az bir şey daha yaklaşmanı rica edeceğim senden.
1: Şaşırdım. Sevindim tabii. Kadro dışı rol dedi. Tabii başrol dedi çünkü. Tarık Akan var dedi. Autobo var dedi.
0: Oo.
1: Şimdi Tarık Akan'ın yanında ben başrol nasıl oluyorum anlamadım.
0: Bir şaşırdım. Düştün.
1: Sensin dedi başrol dedi bana. Senaryoyu istedim. Dedi senaryo yok sana dedi. Gerek yok dedi. Sen oynarsın zaten dedi. Ondan sonra... Şaşırdım, bekliyorum bir şey söylesin diye. Peki rolümü bir öbeleyim, ne oynayacağım, niye oynayacağım?
0: Onlar gelmiyor mu önceden bu arada, senaryo falan?
1: Yok, oraya çağırdı, ondan sonra orada verecek.
0: Ha, orada verecek.
1: Yazıhanede verecek. Ya dedi işte kadın satan dedi, uyuşturucu kullanan dedi, satan dedi, böyle bir pezevenk bir adam oynayacaksın dedi.
0: Bana. Aman aman radyodaysa. Evet.
1: Böyle bir adam oynayacaksın dedi. Konuşamıyorum, tutuldum kaldım öyle bir rolde. Annem acı, babam acı, yani sülale beni topa koyar yani. Mümkün değil böyle bir şey. Ama dedi senin sonra dedi düzelteceğim dedi. İkinci rol dedi benim hanımımla, karımla dedi, Gülşen Bükoğlu'yla. Sonra dedi hemen dedi Alev Alev çekeceğim dedi. Alev Alev'de oynuyorsun dedi. Orada iyi adam, bir iyi adam, bir kötü adam. Seni dengeleyeceğim.
0: Dengeleyeceğiz dedi.
1: Dengeleyeceğim dedi. Peki dedim. Bizim film bir başladı. Nasıl oynuyoruz? Yıkılıyor. Tabii bütün o siyah beyaz çekiyoruz o zaman. Çekilen şeyler gidiyor Türkiye'ye bakıyor akşamdan nasıl oyunlara, karakterlere hepsini görüyor. Aman diyor devam edin, bunu bırakmayın, devam. Ulan duyuyorum Alev Alev çekiliyor. Tarık Akan, Cüneyt Arkın başlamış. Açıyorum diyor, Türker abi ne oldu, ben yok muyum burada, vardım ne oldu? Seni yakaladım bırakmam dedi, tamam sen devam et.
0: Yani sen o şekilde devam edeceksin dedi yani.
1: Çok güzel oynuyorsun, harika bir şey dedi. Devam et. Şimdi iyi bir tip de adamın kötü adam oynaması, karakter oynaması başka. Onun arkasından Tele Kızları Hülya Avşar'da. Arkasından Taçsız Kraliçe Yosma. Böyle bağladı gitti.
0: Öyle devam
1: i̇şte
0: etti.
1: İşte karakter oyunculuğu benim öyle başladı.
0: Şimdi bu arada şeyi duyuralım. Hani uyuşturucu, alkol, bunların sağlığa zararlı olduğunu
1: tabii,
0: söyleyelim.
1: Tabii.
0: Buradan belirtelim. Nur abi... kötü rolü en iyi oynayan kişi, ya kötü rolü oynamak, kötü karakteri oynamak zor bir şey mi? Yani
1: zor, en zor o zaten.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani karakter oyuncusu filmi alır başından sonuna kadar o götürür. Tarık Akan'a gidiyordu gazeteciler, 4 gün çalıştı Tarık Akan, ben 22 gün çalıştım.
0: Öyle mi?
1: Film 22 günde bitti. 22 gün ben setteydim.
0: 22 gün
1: tabii
0: boyunca.
1: Tarık Akan 4 gün geldi. Polisi komiseri oynuyor çünkü. Olayları çözecek. Onun 4 günlük bir şey. Gazeteciler hikayeyi sorardı. Ben bilmiyorum, Nuri'ye gidin sorun diyordu. Bana geliyorlardı, ben anlatıyordum hikayeyi. Yani ama o zaman ne oldu? Tarık Akan filmi hiç sorun değil, olsun ama çok güzel gençlere nasihat verici, uyuşturucudan kaçmaları sağlamak.
0: Tabii orada mesajlar vardı aslına bakarsan.
1: Her çektiğimiz filmde mesaj vardı. O mesajları vermek.
0: Abi seninle beraber gençlik, seninle tabii beraber aileler şey dedi. Aman dedi, yukarı dışarı bir yere çıktığında
1: tabii.
0: bir yerde bir şey içme, kimseden bir
1: aynı şey şekil. Düşün, bir gün restorana yemeğe gittim, Boğaz'da balık yemeğe gittim. Bir baktım Beyaz annesi falan oturuyor böyle. Ben de Eskişehir'den tanırım yani sizi, sen mi? Beyaz'a merhaba anneciğim falan dedi. Annem dedi. He. Annesinin elini öptü. Annesi hemen bir bardak vardı. Üzerine baktım peçete koydu. O ne? Düşünün yani. O yaşta kadın dahi etkilenmiş. Artık onu almış yani o mesajı.
0: Ama işte bu rolü iyi yapmakla ilgili bir şey.
1: Tabii.
0: Abi ben sen gelmeden evvel şey dedim anonsta dinleyicilerimize. Radyomuzda olağanüstü bir hareketlilik var. Herkes yemeği içmeyi bıraktı. Nur abi şimdi asansörden yukarı doğru çıkıyor. Bayılanlar oluyor mudur acaba falan?
1: Ben çok memnunum yani. Bu filmlerde gene gelse gene oynarım. Çünkü yani hakikaten gençliği uyaracak bir sürü mesajlar
0: çok,
1: var ondan.
0: Çok. Bu aslında şimdi, baktığımız
1: o zaman internet yok, şey yok, televizyon yok. Yani kız sevgilisi pastanenin köşelerine gidiyor, bir şey içecek. İşte gazoz içine hap atmalar, ilaç atmalar.
0: Yani bununla ilgili çok güzel bir uyarı.
1: Tabii.
0: Çok güzel bir uyarıydı. Yani baktığımız zaman bu bize topluma hani komik bir tarafı var. Ama diğer taraftan az önce söylediğim şey, abi sen çok iyi biliyorsun. Gerçekten anneler babalar tabii çocuklarını böyle uyarırlardı.
1: Üniversiteye gönderirken, İstanbul'a oraya buraya gönderirken aman kızım dikkat et, bak şöyle böyle nasihat ediyorlar.
0: Nur abi bu hap hikayesi nasıl ortaya çıktı? Kimin aklına geldi? Nereden çıktı ortaya?
1: Vallahi o zaman Erdoğan Tınaş'tı senaryoları yazan, Türker abinin sayesinde. Öyle bir şey yapıldı. Gerçekten de hep olan şeyler, şimdi de hepsini yaşıyoruz işte.
0: Bir şey söyleyeceğim, senin bütün filmlerde hap kullanıldı mı abi?
1: Yok.
0: Yani içeceği hap atılmadığı filmlerde vardı.
1: Filmde var tabii.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sevgili Nuri Alço canlı yayında konuğumuz. 0505 171 66 56 mesajlar bu arada geliyor. Nuri abi şu sarı toplardan bir tanesini çekmeni rica etsem, onu açarsan içinde onların sorular var. Soruyu bir okusak, bir tane yanıtlasak. Tamam. Bu arada benden gelen, bana gelen mesajlar. Nuri Alço'yu konuk ettiğiniz için size ve Radyo Sputnik'e çok teşekkür ederim. Nuri Alço'ya iki sorum olacak. Dur, bu soruyu okuyacağım. Şimdi vaktimiz dar evet diye. Abi ne çıktı kura topunda?
1: Alaaddin'in sihirli lambası sende olsa. Cinli pazarlık yapmadan isteyeceğin üç dilek nedir?
0: Ne olurdu abi? Alaaddin'in sihirli lambası sende, cin çıktı. Dile benden ne dilersen dedi Nuri Alço'ya.
1: Ne dileyim abi bunlara şimdi, anlatayım ben üç tane şeyi. Gerçek benimle yaşasınlar, görsünler yani.
0: Vay çok güzel. Gel benimle ne olduğunu gör yani.
1: Gör,
0: ne kadar vaktimiz var saat başına? Tamam. Hanımlar beyler, saat başına gidiyoruz. Sonrasında tekrar burada olacağız. Kısa bir jingle'ımız var, onu gireceğiz. Ondan sonra konuğumuz sevgili Nuri Alço. Gelen mesajlar var. Nur kendisine soracağız, konuşacağız. Birazdan buradayız, ayrılmayın, geliyoruz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin. İster yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyiciler, konuğumuz sevgili Nuri abi, Nuri Alço. Nuri Alço'yu konuk ettiğiniz için size ve Radyo Sputnik'e çok teşekkür ediyorum. İki sorum olacak. Birincisi, kendisi özel hayatında bugüne kadar hiç kimseye gazoz ikram etmiş mi? İkinci sorum da Coşkun'la, tecavüzcü Coşkun'la görüşüyor mu diye. Görüşüyorlar. Onu biliyorum ben, Ömer Faruk Bayram. Hatta dün beraberdik.
2: Dün beraberdik, bugün de... İlla balık yemeye gidelim dedi. Beraber olacağız akşama inşallah.
1: Abi hiç gazoz ikram ettin mi? Onu soruyor.
2: Vallahi şimdiye kadar esmedim gazozdan sonra. Anca filmlerde öğrendik o gazoz ikram etmeyi. Ama hakikaten çok güzel bir şey, konu işi işlemişiz ya.
1: Vallahi çok güzel bir konu. Yani... Hiç aklına gelir miydi böyle bu kadar şey, hani tarihte yer alacak bir şey ya. Yani unutulmayacak bir şey o.
2: Unutulmayacak bir şey yani. Sonra dedim, gittim kimyager arkadaşım. Pfizer'de çalıştım 2 sene ben. Eskişehir, Kütahya, Afyon bölgelerinin meseleliğini yaptım. İlaç dedim, gazozun içine dedim ne atılıyor dedim. Ne atılır? Bu iş kızları dedim baştan çıkarmak için falan. Neyse onları dedim bir merak ettim. Biri sorar falan diye.
1: Yani, bilgi sahibi olayım diye.
2: Bilgi sahibi olayım diye tabii. Ya çektiğimiz filmlerde zaten kötüye oynuyorsak dahi. Bir uyuşturucu kullananı, köprü altında yaşananları, Bakırköy'e gidip adamları, onları seyretmeleri, ben hep onları seyrederek bir yere geldim yani, oynadım. Köprünün altına girdik, rahmetli de birlikte Coşkun, ben, yaz yani.

0: mesela. Evet. Mümkün mertebe hayatını kaybetmiş olan, özellikle sanata, sinemaya, insanların hayatına tanımasa da bu ülkedeki insanların hayatına dokunmuş olan kişilerin son yolculuğunda seni görüyoruz orada. Senin böyle bir vefalı bir tarafın var. Bir de ya bir insanı, taraftan tabii. İnsanların da vefasız bir tarafı da mı var? Ne diyorsun? Var
1: yani insanların kötü gününde beraber olmak lazım. İyi gününde herkes beraber olur. Bizim camiadan öyle insanlar var ki yani cenazelere gelmez. Yıllarca arkadaşlık yapmış, beraber aynı filmde oynamış. Yani şaşırıyorum. Mesela sinema sanatçıları Soder'in başkanlığını yapmış insanlar var. Bunların yani bırakın bir çiçek gönderin veya kendiniz gelin bir yolculuğunu uğurlayın kardeşim. Oturduğunuz o masada koltuğun değerini verin. Yani bütün festivallere gidiyorsunuz. Adana'ya gidiyorsunuz. Altın Koza'ya gidiyorsunuz. Yani oralardan eksik olmuyorsunuz. Ama böyle günlerde de bunların yanında olun. Günah, yazık.
0: Evet.
1: Yani Allah rahmet eylesin, Kadir abinin cenazesinde bile o Türkan Şoray zor yürüyordu. Öyle haliyle dahi geldi, duasını yaptı, kalmadı, ayakta duramıyor çünkü. Ve götürdüler. Ne kadar duygusal, güzel bir şey.
0: Evet. Senin Nur abi en çok, ama en çok tuttuğun, senin yer aldığın film, en çok sevdiğin film hangisi oldu? Unutamadığın böyle etkisi.
1: Benim unutamadığım en büyük film benim Kayıp Kızlar'dı.
0: Kayıp Kızlar. İlk film aynı zamanda.
1: İlk film aynı zamanda.
0: Onun etkisi evet. Her zaman bir
1: en
0: başka
1: diyorsun. En büyük hasat rekoru. Türkiye'nin en büyük hasat rekorunu kırdı. O zaman İnci Sineması vardı. İnci Sineması'nda galası yapılmıştı. Caddelere boy boy afişler asılıyordu. Bez afişler falan. Yürüyemiyorduk. Öyle bir şeydi. Bütün oyuncular, Tarık Akan rahmetli, Ahusu, bütün oyuncular Türkiye'nin İnanoğlu, hepsi geldi.
0: Bu senin hayal ettiğin bir şey miydi abi? Yani sen sinemayı bu şekilde hayal ediyor muydun, yoksa ediyorum, hiç beklemediğin
1: tabii,
0: bir anda?
1: Tabii yani sinemacılık o gala günleri bambaşkaydı. Ama şimdi ne gala günü, galalar, şimdi hepsi basına yönelik çalışılan şeyler.
0: Peki en iyi diyeceğin, birlikte oynamaktan mutlu olduğun oyuncu desem sana, kadın erkek?
1: Fatma Girik.
0: Fatma Girik. Başka erkek?
1: Tarık.
0: Tarık Akan.
1: Cüneyt Allah abi, Tarık abi bunlar.
0: Cüneyt abi.
1: Tabii. Cüneyt abi hiç. Yani Allah var, oynarken provada kavga sahneleri vardı birbirimize. İlk gelirdik provada, ilk yumruğum derdi sağdan vuracağım. Tamam vururdu. İkinci sol dedi. Üçüncü mideye çalışacağım falan. Hep onlara göre hazırlanıyoruz. Motor dediği zaman sağ vuracak diye bekliyorsun. Soldan çakıyor adam. Yani böyle böyle gerçek şeyi seviyordu kendini. Cüneyt abi ne oldu? Kendini kaybediyordu. Ama güzel rol çıkıyordu. Gerçekten o sağdan beklediğim şeyi alacakken buradan darbeyi yediğin zaman surat murat kendin gidiyorsun böyle. Yaşıyorsun onu anında.
0: Allah Allah ya. Ya. Abi gerçekten vuruyor muydu bu arada?
1: Vuruyordu. Allah.
0: Bir şey demiyor muydun Nur abi ya?
1: Ne diyebilirsin ya başrol oyuncusu? Ya oynuyor, nasıl istersen.
0: Abi yani oynan. En azından hani abi, gerçekten vurma abi, falan demiyor muydun?
1: Kayıp Kızlar şeyinde helikopterle kavga sahnemiz var. Kaçma sahnesi, uyuşturucu ya batağına düşürmüşüm kızını. Uçak helikoptere biniyorum, atlıyorum, bacağından tutup yukarı çıkıyorum kendime. Adam koşarak geliyor, helikopterin ayağından yakalıyor ki bağlanmadan herhangi bir şey yok. Kendini yukarı çekiyor. Helikopterin üstünde kavga ediyoruz. Bana yumruğu vuruyor. Ben aşağı düşüyorum. Böyle bir ulan baktım yatak kocaman. Hep karton kutular. Zaten bir şey yok. Üstünde yatak var. Aşağı düşeceğiz. Yukarı çıktıkça, helikopter yükseldikçe masa kadar oldu. Küçücük bir yer. Bir yana düşsen toprağa çakılacaksın.
0: Ya siz gerçekten helikoptere mi çıkıp tutunuyorsunuz?
1: Tabii helikopterde Allah kavga ediyoruz. Tabii gerçek efsaneler. Bana bir yumruk attı tabii, şeyde almam, savrulmam lazım. Ben bir aşağı atladım. Ulan tam dönerken bir baktım arkamdan geliyor. Ben hemen yuvarladım, aşağı kaçtım. Ulan dedi kurnaz, ne kaçırdı? Düşsen üzerime düşeceksin, kemiklerim kırılacak aşağıda. Yani düşün, böyle enteresan şeyler. Çok güzel anlar.
0: Bu çok
1: yani.
0: Enteresanmış gerçekten
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Abi hiç bu arada sen hiç komedi filmi var mı oynadığın?
1: Uzaylı Zekiye'de oynadım.
0: Ha, Uzaylı Zekiye'de.
1: Uzaylı Zekiye'de oynadım. Ondan sonra birkaç tane öyle komedi filmim var.
0: Ne bileyim ya, seni bir de böyle komedi filminde falan, hani gerçekten bir komedinin içinde Hababam sınıfında falan hayal ettim bir an Nur abiyi.

0: Evet.
1: Gerçekten ya, iyi ki varsınız ya.
0: O zaman çok güzel ama bugün Yılmaz Güney'le çalışmak ne güzel bir şey, ama çalı kısmet olmadı. Ben geldim, tam bir hikaye çekecektik, cezaevine düştü gitti. Hı, hı. Olaylar yaşadı. Hı hı. Olmadı rahmetli. Abi, benim bir Ayan Işık, bir de Yılmaz Güney'le yoktur filmim.
1: Onun
0: yani
1: dışında
0: hepsinde var.
1: Hepsiyle var. Hepsiyle de çok güzel anılar
0: dostum, arkadaşım tabii,
1: tabii
0: hepsinde de devam ediyor.
1: Ne kadar güzel.
0: Edison'dan
1: sen disiplinli bir insan mıydın? Yani tabii, şey tabii. Film konusunda, ya iş tabii, konusunda.
0: Tabii tabii, biz oturduk mu şimdi diyeyim, öyle paydası olurdu. Kadir Savun, Madir Savun falan benden büyükler
1: ah
0: tabii.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yemek yerdi. Biz ayrı bir yere oturduk. Oğlum böyle geldilerdi, kendi çağırırlardı, öyle giderdik masaya. Hmm. Onların yanına beraber yemek yemeye, düşün yani. Bizde hep şey var. Şimdi öyle, şimdi nerede? Şimdi sete gidiyoruz, selam bile vermiyorlar yani.
1: Siz set haricinde, çekimler haricinde falan görüşür müydünüz, sohbet görüşürdük eder miydiniz?
0: Tabii, tabii ben Fatma Girik'te de çok belediye başkanlığı zamanında da yanındaydım. Bodrum'dayken de yanındaydım. Yani gider hep ziyaretini yapardım, yanına giderdim. Sette öyle bir kadındı ki o. Yani oynarken ilk önce sette çalışan işçileri yemeğe verdirtirdi. Kendi eliyle verirdi, dağıtırdı onları. Yiyin derdi.
1: Vay be.
0: Biz nasıl vücutla çalışıyoruz oğlum, siz bedenen çalışıyorsunuz diye. Bunlar böyle bir şey vardı.
1: Şimdi ne kadar güzel, şimdi ne kadar yani güzel. Şimdi arka planda çalışan insanlar yine neler neler çekiyorlar. Ama haklarını alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı, bunların tartışmalarını
0: evet,
1: görüyoruz.
0: Evet.
1: Bir de üzülerek söylüyorum, tabii ki genelleme yapmıyoruz ama Nur abi çok güzel bir noktaya değindi. Sanatçı kelimesini hak etmek lazım. Yani onun sağını solunu iyice doldurmak lazım.
0: Evet,
1: hal
0: evet.
1: Hareketlerine değil mi abi, ne diyorsun?
0: Evet, tabii işte, çok önemli. İşte o çizgiyi tutturdun, onun dışına çıkamazsın. Çıktığın an kayboluyorsun zaten.
1: Evet.
0: Biz o çizgiyi bozmadık bu seneye kadar, bu yaşı. 50 sene geçti. Yarım asırdan fazla yaşıyordu yani sinema camiasında. Allah'a şükürler olsun, hiç bozmadık. Ve o sevgiyi, saygıyı da şu anda alıyoruz, karşılığını alıyoruz.
1: Nuri Alço müziği olsun kesin abi demiş bir dinleyicimiz var zaten. Yani şu anda altta çalan
0: Türkiye müzik. Türkiye'de tek müziği olan sanatçı benim. Başka sanatçı yok zaten.
1: Şöyle, Bursa'dan selamlar. Emekçi, taksici kardeşin bu arada sevgili abime çok selam demiş.
0: Sağ olsun.
1: Hoş geldin abi demiş. İyi haftalar. Merhaba Nuri Alço, bu hafta iyi başladı. Dinleyiciler gazoz içebilir mi demiş. İstediğiniz kadar içebilirsiniz.
0: İçebilir. Ben, gazozlar benden, hiç merak etmesinler. Rahatlıkla siz ikame edebilirsiniz benim yerime.
1: Çok iyi. Hüseyin Ay selamlarını göndermiş. İyi yayınlar. Nuri abiye selamlar. Nuri Bey'e selamlar. Feryada Gücüm Yok adlı filmde.
0: Evet.
1: Gelecek projeksiyonu yapmıştı. Elbette rolü gereği. Bugünlerde o filmde söyledikleri için ne düşünüyor Nuri Alço'dan? Gazoz ikram edelim Trump'a demiş. Bir dinleyicimiz göndermiş.
0: Evet, o zamanlar bakır. Gerçekten Feryada Gücüm Yok, Orhan Gencebay Müjdar'la beraber oynadığım filmde böyle anlatıyordum hikayeyi ve elimde şeyi böyle resimlerini açarak, insanların kağıttan kesilmiş resimlerini. Ve o anlattığım şeyler bugün yaşanan şeyler. Herkes gerçekten inanıyor. Ya nasıl bildin, nasıl o zaman söyledin bu lafları diyorlardı. Düşün, şu anda onları birebir yaşıyoruz aynısını.
1: Nur abi, yemeklerle aran nasıl? Yemek yemeyi sever misin?
0: Allah aşkına,
1: yapar
0: severim,
1: mısın
0: severim.
1: Yemek?
0: Severim. Pek yemek yapmasın bilmem ama.
1: Öyle mi? Hep, hiç yaptığım bir şey yok mu Nur abi?
0: Burcu olduğum için hep yemek seçerim yani, balık.
1: Burcu Hanım mı? Burcu Hanım mı?
0: Allah razı olsun.
1: Bu arada şöyle, Allah nazardan saklasın diyeyim. O kadar o kadar ol, güzel, o kadar örnek, o kadar yakışan bir görüntü var ki.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz bugün de, gerçi kendisini de bekledik ama bu arada sosyal medyada videolar falan yayınlıyorsunuz. Acayip video yani.
0: Onlar işte Burcu bakıyor, onlara o işleri o hallediyor.
1: Abi geçen konuşuyoruz. Dedim ki ya videolar çok güzel. Okan dedi gerçekten öyle mi dedi. Vallahi dedim çok güzel, devam edin yani, çok gülüyoruz dedim. Bir kere sen varsın yani videolarda. Sosyal medyanın aran nasıl bu arada?
0: Ben pek kullanmasını bilmiyorum ama benim bütün telefonlarım falan Burcu ile ilgileniyor, o bakıyor. Hı hı.
1: Bu arada hiç dizi, film, herhangi bir proje olmuyor mu? Ya, gelmiyor mu teklif? Bir şey olmuyor mu?
0: Şey, Eşref Rüya'dan aradılar. Hı. Öyle kaldı. Sonra Yeraltı'ndan aradılar. Hı hı.
1: Ondan sonra, İyi yapımlar bir de bu arada.
0: Yeraltı tabii. Yeraltı'na dedim tam okey. Yeraltı şimdi Eşref Rüya'yı da geçti. Hı hı. Eşref Rüya'yı zaten bitirdiler. Hı hı. İşte orada bir takım Levent araya girdi devreye, bir takım laflar falan istedi. Olmadı.
1: Kaldı orada. Yani.
0: Kaldı, yarım kaldı.
1: Nuri abi, gerçekleşmemiş bir hayalim var mı? Hiç şu ana kadar olmamış ama mutlaka yapacağım dediğim bir şey var mı? Ne bileyim, bir proje olur, başka bir şey olur, bir yere gitmek olur, bilemiyorum
0: ya
1: yani.
0: Kafamda bir yere gitmek değil de güzel bir proje yani. Şu anda ben Eskişehirliyim. Yani baba tarafı gerçi Trakya, Şarköy, Keşan, Uzunköprü orada. Çünkü dedem Kelalçon torunu olduğum için oradan gelen bir şey var. Ama Eskişehir bir talebe şehri. Çok güzel bir şehir. Eskişehir'in yaşantısı hakkında, talebelerin olayıyla ilgili güzel bir, kendim böyle bir film yapmak istiyorum.
1: Ah ne güzel ya. İnşallah. İnşallah çok güzel olur.
0: Yapan da olsa ben yönetmenliğini yapmak istiyorum.
1: Ah ne güzel ya. Çok güzel olur vallahi. İnşallah gerçekleşir.
0: İnşallah.
1: Okan Bey, efsane programı ilgiyle dinliyorum. Nuri Baba'yı çok severim. O yaşayan bir efsanedir. Çok selamlar, sağlıklı ömürler diliyorum
0: amin,
1: demiş.
0: Amin,
1: Ahmet güzel. Parlak göndermiş. Ne güzel mesajlar geliyor Nuri abi. Valla sevilmek güzel şey galiba ya.
0: Allah razı olsun.
1: Yayını dinlerken bu başka bir mesaj gelmiş. Şöyle bir bakalım. Bir dönem İstanbul Bağdat Caddesi dahil Türkiye'nin her yerinde duvarlarda Nuri Alço ismi yazıyordu demiş. Yazıyorlardı demiş. Öyle değil mi abi?
0: Evet, çöp konteynerlerinde, elektrik trafolarında, dağlarda, Eskişehir'e giderken yollarda, dağlarda bütün yazılar. İşte genç üniversite talebelerinin yazdığı yazılardan sloganlar.
1: Abi hiç sokakta falan başına bir şey geliyor muydu, böyle acayip bir şeyler yaşıyor muydu? Kızıyorlar mıydı sana?
0: Yok, hiç böyle bir kızma yok.
1: Ya bir de sen çok yakışıklı, hala da çok yakışıklısın da gençliğinde bakıyorum abi. Evet, yani kötü adam olacak rol şey tip de yok değil. Sende ya.
0: İlk başladığında korktum. Yani bu yazıları görünce bir sabah bir kalktım. Hemen Şişli Savcılığına gittim.
1: Senin hikaye.
0: Ya dedim, başımıza bir şey gelir, herhangi bir olay olur bilmem ne, benim böyle sokak yazıları falan. Ondan sonra müracaatta bulunmuş gibi şeyde bulundum.
1: Abi Erol Taş karşı. Rahmetli neler neler yaşamış da yani.
0: İşte dedim ya, onlar yaşadılar, onlara taş attılar. Erol abiye taş attı, dedi bana şey atıyorsunuz ya dedi, ne güzel dedi. Demek rolümü iyi oynamışım
1: dedi. Aslında yani. Bu önemli bir şey değil mi? Ben böyle düşünüyorum, ne olur yanlış düşünüyorsam söyle. Biz filmi izlerken bir insana ne kadar gıcık oluyorsak, herhalde sinir oluyorsak, bence o işini hakikaten mükemmel yapıyor. Doğru mu abi?
0: Doğrudur.
1: Gerçekten öyle ya.
0: Gerçekten öyle.
1: Pekala. Hanımlar beyler, bakıyorum. Eskileri özlüyoruz demiş. Yeni bir çalışması var mı sevgili Nuri Alço'nun? Eskileri özlüyoruz demiş Bora Bey, göndermiş.
0: Sinema filmi çekiyoruz. Sinemalardan var şimdi. Sinema teklifleri var. Onları yapıyoruz ama tabii eski oyuncular nerede? Eski kadrolar, eskileri bulmak. Çok az sayıda kaldık. Şurada 5 kişiye var, 10 kişiye yok yani.
1: Senin Nuri abi rol almadığın ama izlemekten çok mutlu olduğun, sevdiğin yapım, yerli de olabilir, yabancı da olabilir. Film, hangi filmi seviyorsun
0: mesela? Şeyi çok seviyorum.
1: Ne?
0: Çok da iyi bir oyuncu. Yani
1: kim?
0: Eskilerden kalan zaten Kenan Kala falan, onlar da hepsi bıraktılar gittiler. Kıvanç Tatlıtuğ.
1: Kıvanç Tatlıtuğ yenilerde.
0: Bana benzeyen ve bir bakıyorsunuz psikopat oynuyor, bir bakıyorsunuz salon adamını oynuyor. Çok yakışan ve ağırlığını veren çok iyi bir oyuncu.
1: Oyuncu dediğin herhalde.
0: Onunla oynamak da çok isterim yani, baba oğul falan böyle olmalı.
1: Sen bütün karakterleri oynayabilir misin Nur abi?
0: Oynarım.
1: Yani iyi, kötü, sert, ne bileyim.
0: Oynarım hiç
1: duygusal.
0: Hiç yani duygusal filmde de oynadım ben. İki gözü kanlar içerisinde ağlayan, Çorum'da çekiyoruz filmi. İki çocuğum var. Çocuğumu yapmak için böbreğimi sattım. Böbreğimin parasıyla ev yok, otelde kalacak şey yok. Parkta yatarken böbreğimi sattığım parayı çaldılar. Emniyete gittik falan. Ki emniyet müdürü de oynuyor böyle. Orada ifade olayına girdim. Yönetmen stop diyemedi.
1: Allah Allah. O kadar mı role girdin
0: yani? Kandan, yani gözlerim iki kan çanağına dönmüş.
1: Allah Allah.
0: Nasıl ağlıyorum? Nasıl duygulanmışım? Nasıl stop diyecek?
1: Bekliyorum. Gerçekten yaşıyorsun yani.
0: Tabii, diyalog bitti. Titriyorum. Diyalog bitti. Ulan bakacağım ona. Bakamıyorum da kessin yeter diye. En sonunda dayanamadım. En sonunda dedim yeter. Bitmedi mi sahne dedim ya.
1: Sen normal hayatta da böyle duygusal mısındır abi?
0: Duygusalımdır yani. Filmi seyrettiğim zaman böyle duygulanırım. Ki biliyorum nasıl çekildiğini, biliyorum ne nasıl olduğunu biliyorum.
1: Ama yine de
0: bildiğim halde buradaki
1: yani ya sen ağlıyorsan bizi
0: nasıl çekildiğini biliyorsun. Neye ağlıyorsun buna boşu boşuna?
1: İyi ki varsın Nur abi demiş dinleyicimiz.
0: Sağ ol.
1: Mustafa Bey göndermiş. Bakalım. Okan selam. Bir dakika. Bu ney? Bir fotoğraf göndermiş. Bunu anlayamadım ben. Okan Bey merhabalar. Bursa'dan Recep, yıllar önce Nur abiyle İstiklal Caddesi'nde merdivenli mekanlar sokağında denk gelmiştik. Masaya oturmak üzereyken iki masada bayanlar oturuyordu. Sırf onlar rahatsız olmasın diye masa değiştirmişti. Bu hareketini yıllar boyunca unutmadım. İdolüm oldu, olmuştu demiş. Sevgili Recep Bey göndermiş. Ay canım abim benim ya. Bir de böyle hani rahatsız olurlar falan diye mi düşünüyorsun?
0: Tabii saygıdır bu ya. O da onların ortamını bozmamak lazım. Veya onların konuştuklarını duymamak gerekiyor. Onun için yani hiçbir zaman İlla ısrarla bir bayanın yanına oturalım ya bilmem ne falan. Öyle bir düşüncem yoktur benim hiçbir zaman.
1: Gülşen Bubikoğlu'yla oynadı mı Nur abi demiş.
0: Oynadım
1: Çanakkale'den
0: tabii.
1: Selamlar demiş dinleyicimiz.
0: Oynadım. Oynamadığım hiçbir şey yok benim, sanatçı yok.
1: Abi şöyle geçmişe dönüp baktığın zaman hiç keşke dediğin bir şey var mı? Yani ne bileyim, nasıl değerlendiriyorsun bu meslek hayatını? İyi ki de girmişim be, iyi ki de yapmışım, iyi ki de bu işi seçmişim. Çünkü sen başka alanlarda bankacılık, ilaç mümessili, profesyonel voleybol, ordu milli takımı. Yani basketbol, oralardan voleybol, da
0: tabii,
1: ses var mı bu arada? Müzik güzel söyler misin?
0: Var, o zamanlar mırıldanarak söylüyordum yani. O da var.
1: Ciddi
0: da
1: misin var sen? Böyle.
0: Ama sinemayı çok seviyorum yani.
1: Türkü diyorum, şarkı söylüyor muydun abi ya?
0: Evet.
1: Şarkı ses güzel mi?
0: Murat Soy'dan falan o zaman. Abi yani çıkmayan sahneye kalmadı ki o zaman İzmir Fuarı'nda. Yani bütün yapımcılar teklif geliyordu. Çünkü tıklım tıklım Cüneyt abi bile çıktı, düşünün yani. Cüneyt abi de ki ses yoktur. Çıktı, karate yaptı, bilmem ne yaptı sahnede. Yani İzmir Fuarı demek çok büyük bir fuar ya. Orada bütün Mahmut Ekimoğlu da çıktı, Murat Soy'dan da çıktı. Yani çıkmayan kalmadı.
1: Aslında ben biraz da şey düşünüyorum. Ülkemizde Yeşilçam'da çok sevilen inanılmaz güzel filmler yapıldı. O filmler belki günümüzde tekrar yapılsa, bilmiyorum. Sen ne dersin böyle bir şeye,
0: çok
1: sıcak bakar
0: olur
1: mısın? İster misin böyle bir şey?
0: İbrahim Tatlıses'le biz çektik film. Nasıl isyan etmemi çekmiştik. Onda dedi ya, programına çağırdı gittiğimde. Ya baba dedi, çok büyük hasılat rekoru kırdı. Çok büyük ses getirdi. Ne olur dedi, o filmi bir daha çeksek dedi. Nasıl olur dedi. Çekelim dedim ama işte başına da böyle olaylar gelince kaldı.
1: Sen kendi sesini hiç kullandın mı Nur abi filmlerde? Hiç oldun fit çek?
0: Kullandım.
1: Öyle mi?
0: Kullandım.
1: Ama çok fazla yok herhalde.
0: Yok. Beni...
1: Genelde Esen Günay ya da Pekcan Koşar. Öyle mi? Onlar seslendirdi seni.
0: Yok galiba. Beni Saadettin Erbil
1: ha, öyle mi?
0: Kayıp Kızlar'da falan Saadettin, Mehmet Ali Erbil'in babası konuşuyordu. Sonra da şey konuştu. Gırtlak kan şey oldu ya, seri olan.
1: Evet.
0: Tiyatrocu.
1: Bilemedim. Şöyle abi, batıl inanç var mıdır burada Nur abi? Böyle batıl inançların falan var mıdır?
0: Vardır.
1: Takıntılar var mı sende hiç?
0: Yok,
1: ne bileyim, düzen de... takıntısı, şey temizlik takıntısı
0: yok,
1: falan.
0: Yok, öyle bir sıkıntım yok. Öyle bir sıkıntılar yok.
1: Hiçbir zaman olmadı diyorsun.
0: Dini inancım kuvvetlidir.
1: Bu arada bütün aile, sendeki bütün aile, sen hep söylüyorsun hacı hoca diyorsun. Yani dini vecibelerini yerine getirenler.
0: Abim de rahmetli hacı.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yengem de gitti. Annem, babam, yeğenim, abimin oğlu. Onlar da hepsi hacı.
1: Abi çok fena bir durum ya. Böyle rol alıp yani.
0: İnançları hepsinin kuvvetlidir. Ben mutluyum, memnunum.
1: Sana hiçbir şey demediler mi böyle kötü karakteri bu şekilde karakter oynayınca falan?
0: Yok, ne söyleyecekler? Sonradan öğrenler tabii.
1: Sakladın değil mi?
0: Seyrettikçe, gördükçe onlar şaşırdı. Babamın yanına gidemiyordum. Abime soruyordum. Ne diyor, bir şey diyor mu babam diye.
1: Bir dakika, mesajlar tamam. Kemal Sunal'la filmi var mı demiş bir dinleyicimiz.
0: Yok, bir Kemal Sunal'la yok.
1: Kemal Sunal'la film yok muydu? Onu ben de bilmiyordum. Merhabalar. Demet Akbağ'ın Nuri abiye yaptığı heykel şakası efsaneydi. Nuri abinin verdiği tepkiler daha da efsaneydi demiş dinleyicimiz.
0: Evet.
1: İsmail Bey göndermiş.
0: Güzel bir çalışmaydı o. Demet hakikaten çok güzel yakalamış. Kendisi de sette yok, göremedim zaten de. Sonradan çıktı bir ara, nereden çıktıysa. Öyle uyandım yani. Heykel olayı, caddelere isim soyad verme olayı. Güzeldi o program.
1: Vallahi çok güzel ya. Şimdi ne kadar vaktimiz kaldı? Tamam. Nur abi, şimdi bir o mu bu mu bölümümüz var. Tek kelimelik bunlar. Mesela ak mı kara mı?
0: Ak.
1: Ak. Az mı çok mu?
0: Az.
1: İyi mi kötü mü?
0: İyi.
1: İyi mi? Abi. Peki. Gece mi gündüz mü?
0: Gündüz.
1: Çay mı kahve mi?
0: Çay.
1: Çay. En çok şey mi seversin?
0: Her zaman çay benim. Evet. Kahve içmem.
1: Yemek peki günde böyle düzenli bir şekilde
0: normal
1: mi besleniyorsun?
0: Normal sabah kahvaltımı yaparım öyle.
1: Spor mu spor falan filan hiç oldu mu spor?
0: Yapıyordum zamanında tabii.
1: Bıraktın tabii şimdi.
0: Şu anda tabii.
1: Ama gayet abi, dinç görünüyorsun yani, Nur abi, gözünü seveyim
0: şu
1: ya.
0: Şu anda spor yapmaya kalksın, bir yere gittiğim zaman zaten yürüyemiyorum ki.
1: Ama tabii
0: şey. Tam başlıyorum tam koşmayı, bakıyorum bir resim çektirelim mi? Terliyim yani. Hmm.
1: Şey. Ama bir de tabii sen şimdi kalple ilgili değil mi?
0: Tabii sıkıntılar, problemler yaşadım Allah aşkına.
1: Sıkıntılar
0: şükür,
1: çok iyiyim, şükür iyisin, iyi görünüyorsun.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum Nur abi.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Vallahi billahi iyi ki varsın, vaktimiz doldu.
0: Davet ettiniz, geldim.
1: Asıl çok, bizim için tanıdım. Bizim
0: çok
1: için şeref.
0: Sağ olun.
1: İnşallah güzel günlerini, güzel i̇nşallah. Yapımları ve yeni projelerde de seni görmeyi
0: i̇nşallah,
1: çok arzu ederiz.
0: İnşallah. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim.
1: Radyomuzu beğendin mi bu arada, Radyo Sputnik'i?
0: Harika bir iş.
1: Biraz gelirken zorlandık ama Nur abi olsun.
0: Evet biraz öyle oldu.
1: Canımızsın, iyi ki varsın. Hanımlar beyler, Nuri Alço. Türk sinemasının efsane ismi, Allah uzun ömür versin, güzel bir ömür versin kendisine. Sağ
0: amin
1: olsun
0: cümlemize.
1: Sağ olsun bizi kırmadı. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Radyonuz Radyo Sputnik'te veda vakti geldi. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız Kupa Günlüğü'ne hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. Hemen son oynanan maçlarla başlayalım. Çeyrek final etabı sona erdi. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. Miami'de Hard Rock Stadyumunda nefes kesen bir 120 dakika vardı. Brezilya'yı eleyerek çeyrek finale gelen Norveç'le turnuvanın en sahiplerinden Meksika'yı yenerek çeyrek finale çıkan İngiltere karşılaştı. Normal süresi 1-1 beraberlikle biten mücadelenin uzatma dakikalarında İngiltere Norveç'i 2-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. İngiltere'ye galibiyeti getiren goller Jude Bellingham'dan geldi. Miami'de oynanan müsabakanın ilk yarısının sonunda tempo iyiden iyiye artarken İngiltere'nin beraberlik golündeki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Kamera teli tartışması maça damgasını vurdu. Norveç, Bellingham'ın 45+2'deki beraberlik golü öncesinde topun kamera teline çarparak yön değiştirdiğini savundu. İngiltere'nin tartışılan gol için FIFA'dan bir açıklama geldi. Topun içindeki sensör verileri paylaşıldı ve temasa dair kanıt bulunmadığı açıklandı. İsviçre'nin rüyası uzatmalarda bitti. 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin normal süresi 1-1 tamamlanan maçta İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. McAllister'ın golüyle öne geçen tangocular Dan Endoy'un golüne engel olamasa da 112'de Julian Alvarez ve 120+1'de Martinez'den gelen gollerle tur biletini aldı. İsviçre'de dakika 72'de Embolo kırmızı kart gördü. Embolo, VAR incelemesinin ardından hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ikinci sıradan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Böylece son şampiyon Arjantin, Dünya Kupası tarihinde uzatmalara giden 13 maçın 11'inden galip ayrıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na yarı final heyecanı başlıyor. İlk yarı final mücadelesinde Fransa ile İspanya 14 Temmuz Salı günü saat Türkiye saatiyle 22'de ABD'nin Texas eyaletindeki AT&T stadında karşı karşıya gelecek. Fransa çeyrek finalde Fas'ı 2-0, İspanya ise Belçika'yı 2-1 mağlup ederek son 4 takım arasına yükselirken Fransız ekibinde Upamecano, William Saliba ve Tuchomene'nin durumları maç saatinde netlik kazanacak. İngiltere çeyrek finali Norveç'i 2-1, Arjantin ise İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. İngiltere'de Quaresma kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek, Arjantin'de ise önemli bir cezalı oyuncu bulunmuyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden sürerken Norveç ile İngiltere arasında oynanan çeyrek final maçında yaşananlar dikkat çekti. Karşılaşma İngiltere'nin 120 dakika sonunda 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken turnuvaya veda eden Norveç'te faturanın bir kısmı Alexander Sørloth'a kesildi. Norveçli futbolcunun eşi Lana Selnes, Sørloth'un İngiltere maçında değerlendiremediği pozisyon nedeniyle çok sayıda tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını, Dünya Kupası çok fazla mutluluk getirse de aynı zamanda büyük nefretler doğuruyor, İnsanlar hakaret ve tehdit etmeden önce umarım biraz daha düşünceli olur ifadeleriyle paylaştı. Fransa ile İspanya Dünya Kupası yarı finalinde yarın karşı karşıya geliyor. Ancak maç öncesinde eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Fransız milli takımı sözleri ırkçılık tartışması başlattı. Eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Dünya Kupası yarı finalinde oynayacak İspanya-Fransa maçı öncesinde kaleme aldığı yazıda Fransız milli takımı için çok iyi oyuncuları var ama Fransız oyuncuları yok ifadesini kullanınca iki ülkede de sert tepkilerin hedefi oldu. 2011-2018 yılları arasında İspanya Başbakanlığı yapan Rajoy, El Debate gazetesindeki köşe yazısında Fransa'nın dünya futbolundaki başarısını överken takımın kadrosundaki göçmen kökenli futbolculara gönderme yapan sözleri nedeniyle ırkçılıkla suçlandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rajoy'a sosyal medya üzerinden yanıt vererek bir ülkeye aidiyet soyadıyla doğum yeriyle ya da ten rengiyle ölçülmez. İspanya onu seven ve onun için çalışan herkese aittir. Yabancı düşmanlığı yapanları değil, dedi. Sanchez mesajını yarı finalde görüşürüz Fransa. En iyi takım kazansın ve ırkçılık yenilsin sözleriyle tamamladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Tarımsal anlamdaki bu küçülmenin karşılığını biz marketlerde göreceğiz ki çok önemli bir marketin CEO'su da açıklama yaptı. Raflara ürün yerleştirme konusunda zorlanacağız dedi. Çiftçinin yapacağı bir şey yok. Mandalinayı 6 liraya satıyor. Biz markette 35 liraya alıyoruz. E bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor? Bunun tek çözümü vardır. Yıllardır söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Kooperatif. Bu aracıları kaldıracaksınız efendim. Devlet kooperatifi destekleyecek. Ya 20. yüzyılın başındaki sistemi yeniden mi öneriyorsunuz? O sistem işlerli olduğu için, kabul edildiği için ve bu anlamda hem çiftçiye hem de vatandaşa kazandırdığı için öneriyoruz. Ki pratiği de var. Bazı alanlarda kooperatifçilik ne kadar başarılı ilerliyor. Biz bunun örneklerini gördük. Daha önce Tunceli'de belediye başkanı olan Mehmet Maçoğlu hani böyle bir kooperatifçilik yapmıştı mesela ve oradan gelen geliri çocuklara burs olarak sağlıyordu ve bunun kazancını gördü bu anlamda. Bunun için söylüyoruz çünkü başarılı. Başarılı değil diyenler o aradaki 29 lira var ya, orayı bir şekilde kotaranlar ya da o kotaranların tanıyanlar. E bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Doğa sever ve yılkı atları koruyucusu Özay Öz, Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konuğu oldu. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçe sınırlarındaki Emir Dağları'nda yaşayan yılkı atlarını çalan hırsızlar kameraya yansıdı. Yılkı atları için gönüllü koruyucu Özay Öz, iş çıkışı aracıyla yılkı atlarının yaşam alanlarını gözlemlemek için Emir Dağları yaylasına gittiğinde atları yakalamaya çalışanları gördüğünü anlattı. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Özay Öz şöyle konuştu.
2: Ya tam olarak ne oldu bir anlatabilir misiniz?
3: Şöyle aktarayım ben size. Biz uzun süredir bu dağlarda yılkı atlarının doğal yaşamını takip ediyoruz ve fotoğraflıyoruz. Aslında her şey normal seyrinde gidiyordu. Ancak son dönemde yaptığımız sağ gözlemlerinde bazı art niyet kişilerin bu yabani atları yakalamak için tuzaklar kurduğunu, onları usulullarla hapt etmeye çalıştığını fark ettik. Bu durumda bizzat sahada gözlemlerimizde gördüğümüz atların düştüğü o zor durumu an be an video ve fotoğraflarla kayıt altına aldık. Çünkü elimizde bir somut kanıt olması gerekiyordu. Bu belgelerle kolluk kuvvetlerine başvurduk şu an. Tamamen şu an yasal takipte. İlçe jandarma komutanımız olsun hepsi şu an takipte bütün şeylerde işlemlerini yapıyor. Bizler de bu hem doğayı sever hem de bu bölgenin evladı olarak sürecin sonuna kadar takipçi olacağız. İşkence yapıyorlar. Ondan sonra da satıyorlar sürekli. Evet maalesef sahada karşılaştığımız bizi derinden ve sarsan en büyük korkulan biri de biz bu atların yani yakalanıp götürdüğü değil de aynı zamanda kesilerek kaçak et sektörüne dahil edilebileceğine dair şüphelerimizde bulgular var. Dağlarda mesela örnek veriyorum bir at leşi, kellesi görüyor. Bacağı bir tarafta, gövdesi bir tarafta.
2: Ha, kesilmiş ve şey yapılmış etleri alınmış at kalıntıları da rastladınız evet. Orada gezerken.
3: Evet bu bulgulara da rastladık sürekli. Şu an fotokapanlar kuruldu. Jandarma ekiplerimiz de sürekli takipteler şu an.
2: Daha önce bu fotokapanlar yok muydu?
3: Belli bir bölgelerde vardı. Bu yasal dışı yakalama şeyi yapan şahıslar o bölgeleri bildiği için başka bir bölgelere atları sürüyor veya ne bileyim o tarafa geçiyor atlar. Şey yapıyorlar ister istemez yakalıyorlar.
2: O zaman bayağı sistematik bir şekilde bu yılkı atlarına dönük bir çalışma var. Çünkü o evet. Fotokapanlar bile tespit edildiğine göre daha fotokapanların olduğu ya da daha açık alana onları sürdüklerine göre bayağı sistemli bir çalışma yapıyorlar demek ki. Bu anladığımızdan çok daha vahim bir durum var orada.
3: Evet çünkü dağlık bir alan bir de arazisi çok büyük. Net bir sayı söyleyemem ama şöyle ortalama gözlemle baktığımızda 600-700'dü geçen yıl. Bu sene 500-550 arası var.
2: Ha, gittikçe sayı daha da azalıyor. Yani o evet. Başka bir yerde de yok sadece o yayla bölgesinde mi? O sizin de zaman zaman gönüllü olarak kontrole gittiğiniz o bölgede mi bulunuyor yılkı atları?
3: Evet, evet bu Emirdağ yerlerinde yüksek rakımlı dağlık alanlarda yaşıyorlar. Tamamen yaban hayatı içinde daha doğrusu hepsi. Son olarak da dinleyicilerimize çağırım.
2: Buyurun.
3: Doğaya ve bu sessiz canlara sahip çıksınlar. Şüpheli bir durum gördüklerinde hemen yetkililere ihbarda bulunsunlar. İster Emirdağ olsun, ister İstanbul olsun, ister her neresi olursa Türkiye'nin her neresi olursa olsun yetkililere ihbarda bulunsunlar.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan doğa sever ve yılkı atları koruyucusu Özay Öz, Afyonkarahisar Elmadağ ilçe sınırlarında yılkı atlarının çalınmasını engellediğini söyledi. Yılkı atlarının çalınıp kesilerek kasaplara satıldığını söyleyen doğa sever Özay Öz, Emir Dağları'nda yılkı atlarını yakalamaya çalışan kişileri görüntüledik, video ve fotoğraflarla kayıt altına alıp jandarmaya teslim ettik dedi. En büyük endişemiz yakalanan atların işkence gördükten sonra kesilerek kaçak et sektörüne dahil edilmesi, diyen Öz, dağlarda parçalanmış at leşleriyle karşılaştık. Başka yerde kafa, başka yerde gövde bulduk. Bu bulgular şüphelerimizi güçlendiriyor, ifadelerini kullandı. Geçen yıl 600-700 civarında olan yılkı atı sayısı bu yıl 500-550'ye kadar düştü diyen Özay Öz, vatandaşları uyararak herkes şüpheli durumları yetkililere bildirsin diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: ki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: İstanbul sokaklarında bir yerden bir yere gitmek bazen sadece adım atmaktan ibaret değildir. Bir tur atarsın ama niyet dolanmak değil, görünmek, uğrayıp geçmektir. İşte bu kısa gezintilere eskiler şöyle derdi. Lam elif çevirmek. Bu deyimin kaynağı Arap alfabesinin ilk harfi lam ve elif. Yan yana geldiklerinde şeklen bir dönüşü, bir daire çizip geri dönmeyi andırırlar. Osmanlı döneminde İstanbul'un mahallelerinde, özellikle de edebi metinlerinde bu ifade bir alışkanlığı tanımlardı. Kısa bir tur atmak, dolaşıp gelmek. Divan edebiyatı metinlerinde, tezkiyelerde lam elifi çevirdi denince bilinirdi ki kişi fazla oyalanmadan şöyle bir görünüp gitmiş. Hüseyin Rahmi Gürpınar da romanlarında bu deyimi sık sık kullanır. Langadan doğru bir lam elif çevirelim. Çok uzaklaşmadan bir bakalım. Belki değişen bir şey olmuştur. Bugün artık bu deyimi çok duymuyoruz ama anlamı hala geçerli. Kısa bir hava almak, dolaşıp düşünmek, bir çember çizip geri dönmek. Deyimler bazen bir alfabenin harflerinden, bazen bir sokağın taşlarından doğar. Bugün lam elif çevirmek deyiminin şekillerinden anlamlarına uzanan yolculuğunu paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Emekli diplomat Hakan Okçal, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Daha önce usulsüz denklik iddiasıyla gündeme gelen Kuzey Makedonya'daki Balkan Üniversitesi'nde sahte diploma verildiği öne sürüldü. Eski Üsküp Büyükelçisi Hakan Okçal, Balkan Üniversitesi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalar yaptı. Radyo Sputnik'te Yol Arkadaşı programına katılan emekli diplomat Hakan Okçal, gazeteci Mustafa Hoş'a şu ifadeleri kullandı.
4: Şimdi Balkan Üniversitesi bir kere Makedonya'nın kendi üniversitesi değil. Türkiye'de oluşturulmuş bir mütevelli heyeti tarafından kurulan özel bir üniversite. Türkiye'den öğrenci kaydediyordu. Herhangi bir sınav, herhangi bir derece gerekmiyordu. Bir lise diplomasıyla kolayca kayıt yapılabiliyordu. Kadroları zayıftı. Gerçi mütevelli heyetinin başında o dönemki şu anda bir kısmı AK Parti'den ayrılmış olan akademik ünvanlı siyasetçiler vardı. Öğrencinin ekseriyeti Türkiye'den gelenlerden oluşuyordu. Rağmen o dönemde YÖK tarafından denklik verilmişti. Hangi gerekçeyle verildiği belli değildi. Çünkü daha henüz üniversite bitmemiş, 4 sene tamamlanmamış ama hukuk fakültesi mezunları ileride sanki Türkiye'de 4 sene okumuş gibi denklik alabiliyorlardı. Yani 3 aylık vize serbestliğiyle geliyorlardı, öğrenciler kaydoluyorlardı, geri dönüyorlardı. Tahmin ediyorum ya yazında ya sınava giriyorlardı veya işte bir şekilde sınıflarını geçiyorlardı. Benim nezdimde, benim gözümde muteber bir üniversite değildi bu üniversite. Bir 17-25 Aralık olay oldu biliyorsunuz.
5: Evet.
4: Ayakkabı kutuları içinde bir takım paralar yakalandı biliyorsunuz. Tahmin edin bakalım o paralar nereye gidiyordu? O paralar Balkan Üniversitesi'ne gidiyordu. Deklare edilmeden ayakkabı kutuları içinde bu üniversiteye para götürülüyordu. O da meşhur. Birinin bunun hesabını vermiş olması lazım. Bu tip kurumları araştırsınlar. Bunların altından bir şeyler çıkarsa kamuoyunu bilgilendirsinler diye çağrı yapmak istiyorum. Fakat benim zamanımda şeyden şikayet ediyorlardı. Yani böyle turistik vizesiyle gelip okula öğrenci kaydedilmesinden şikayet ediyorlar. Çünkü bir egemen devletin hakkıdır ülkesine kimin gideceği, kimin nasıl kalacağını belirlemek, kontrol etmek. Bunlar kontrolsüz geliyorlardı. Yani bize mevzuatından yararlanıp geliyorlardı. Ben de o zamanki bakana bunları bildirdim, uyardım ve tedbir alınmasını istedim.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan emekli diplomat Hakan Okçal, daha önce usulsüz denklik iddiasıyla gündeme gelen Kuzey Makedonya'daki Balkan Üniversitesi'nde sahte diploma verilme iddialarını canlı yayında anlattı. Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya'nın devlet üniversitesi değil, Türkiye'de oluşturulan bir mütevelli heyeti tarafından kurulan özel bir üniversiteydi, diyen Okçal, Türkiye'den öğrenciler herhangi bir sınav şartı olmadan lise diplomasıyla kayıt yaptırabiliyordu. Buna rağmen YÖK denklik verdi ifadelerini kullandı. Benim dönemimde öğrencilerin turistik vizelerle gelip kayıt yaptırmaları şikayet konusuydu diye konuşan Okçal, bu durumun kontrol altına alınması için dönemin bakanını uyardım dedi. 17 ile 25 Aralık sürecinde ayakkabı kutularındaki paraların bu üniversiteye gittiği iddiaları vardı diyen Okçal, bu kurumların mutlaka araştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kadın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik.
5: Let's go girls.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı. Ahbap Derneği'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent dahil 20 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde NATO zirvesinin yansımaları olacak. Bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar da ele alınacak. FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli iki ayrı soruşturmada ise 78 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyalle para ve altın ele geçirildi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında askeri ve emniyet personelleriyle kaza kırımda görevli isimler de bulunuyor. Ahbap Derneği'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent dahil 20 kişi gözaltına alındı. Derneğin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı, ancak depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen konutların bir kısmının tamamlanmadığı iddia edildi. Ayrıca deprem nedeniyle toplanan bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığı da iddia edildi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin dava 7 Ekim ertelendi. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 935 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 985 kilo uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul'da plaka tahsisinde kullanılan harf grupları tükenme noktasına yaklaştı. Mevcut sistemde yalnızca 5 harf serisinin kaldığı belirtilirken, iptal edilen plakaların yeniden kullanıma açılması veya 3 harf 4 rakamlı plaka sisteminin değerlendirilmesi de gündemde. Deprem felaketinin ardından Türkiye'nin 30 tonluk insani yardımı Venezuela'ya ulaştı. Türkiye arama kurtarma çalışmalarının ardından çadır, tıbbi malzeme ve ekipman desteğini de bölgeye sevk etti. Paris'teki Louvre Müzesi'nden 7 dakikada yaklaşık 88 milyon euro değerinde mücevher çalmakla suçlanan iki zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılar dünyayı şok eden soy

0: arasında yarı final programı da netleşti. Buna göre Fransa ile İspanya yarın, Arjantin ile İngiltere ise çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maçların sonunda kazanan ekipler adını finale yazdıracak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'da Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve İzmir az bulutlu 34, İstanbul ve Trabzon parçalı bulutlu, İstanbul 30, Trabzon 26, Antalya açık 30, Gaziantep ve Van az bulutlu, Gaziantep 39, Van 30, Diyarbakır ise sıcak 42 derece. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi o zaman konuşmaya başlayalım. İlk konuğumuzla merhaba diyelim bekletmeden. İlk konuğumuz Ant Systems'in CEO'su Can Yurdakul. Merhabalar Can Bey.
4: Merhabalar Serhat Bey.
3: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Geçtiğimiz günlerde o Sabancı Üniversitesi desteğiyle geliştirilen o tarım verimliliğiyle alakalı çalışmanızı gördük. Gerçekten bayıldık. Bu konuyu konuşmayı çok istedik sizlerle. Sağ olun, siz de kabul ettiniz. Efendim öncelikle çok teşekkür ederek ben yine başlayayım. Sizi ve Ant Systems'ı tanıyarak başlayalım isterseniz. Konumuza da ışık tutsun.
4: Tabii Serhat Bey, teşekkür ediyorum öncelikle nazik davetiniz için. Aslında şirketimizin hikayesi 2010 senesinde başlıyor. Çok uzun soluklu bir Ar-Ge. 15 sene kadar Ar-Ge süreci ve global patentlerin alınması. Sonrasında 2024 Ekim ayında da ticarileştirme faaliyetleri başlıyor. Bir yatırım turuyla birlikte Türkiye'nin ve bölgenin aslında en büyük polimer fabrikalarından birisine dönüşüyor startup'ımız. Ve bugün geldiğimiz noktada da dünyada 7 tane patentiyle koruma altında olan, 3 farklı ürün grubuyla sahada olan bir şirketiz. Bizim önceliklerimiz ve kırmızı çizgilerimiz her zaman biyoçözünürlük, ağır metal içermeme, toksik madde içermeme üzerine tarımdaki kimyasal girdileri azaltmak.
3: Vallahi süper bir şey ama tabii tarımdaki kimyasal girdileri azaltırken aynı zamanda suyu da azaltmak lazım. Siz bu konuda inanılmaz bir ileriye adım yarattınız gibi geliyor bana okuduklarımdan. Şöyle ki hani tarımda bizim en, yani daha doğrusu dünyada bizim en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi su sorunu. Giderek azalan su kaynakları, siz buraya enteresan bir çözüm getirdiniz gibi anlıyorum ben.
4: Evet, burada Nanotern isminde bir platformumuz var aslında, ürün platformu diyelim buna. İsmini de İstanbul'daki sarnıçlardan alıyor aslında, ismi Nano Sarnıç. Biz burada tarımdaki en büyük sorun olan su stresi, suya erişim maliyetleri ve bazı coğrafyalarda da su kıtlığı diyebileceğimiz noktadaki sorunlara çözüm bulmak üzerine ürünü ticarileştirdik. Burada bir rakam verecek olursak, Birleşmiş Milletler'e göre tatlı su kaynaklarımızın dünyada %70'ini biz tarım için kullanıyoruz.

0: Bu evet, dünyadaki insan nüfusunun gıdaya erişimi olmalı. Fakat bunu işte o çok sevdiğimiz kelime sürdürülebilirlik kapsamında özellikle su özelinde planlayarak yapmamız gerekiyor. Nanotörn de bunu yapıyor. Nanotörn dünyadaki polimer diyebildiğimiz işte bu süper emici polimer kategorisinde. Nerede var bu polimerler? Hijyen sektöründe var, bebek bezlerinde var örneğin. Kedi kumlarında olabiliyor. Bu kategoriye biyoçözünür bir boyut kazandırıyor. Hacminin 1800 katına kadar suyu ve bütün sıvı gedileri, işte mikro elementleri diyelim, çekebilen, bunları kontrollü salınıma toprağa bırakabilen ve bunu sene boyu sürdürüp, bu hareketi diyafram gibi, sonrasında topraktaki canlılar tarafından parçalanıp çözünen bir ürün. Bir, yani şöyle anlatalım aslında, bizim 4 senelik saha deneyimimiz şunu söylüyor. Biz tarımda, hidroponik tarım, açık tarım ya da seralarda fark etmez, %50'ye kadar su tasarrufu sağlatıyoruz ve %25'e kadar da kök bölgesi sürekli suya maruz kaldığı, element tutabildiği için %25'e kadar da verimliliği arttırabiliyoruz.
1: Vallahi çok enteresan bir şey. Şimdi bunun nasıl çalıştığını biraz daha açalım mı efendim? Yani siz de özel bir polimer geliştirdiniz. Bu polimerler sıvıyı emebiliyor ve diğer maddelerden çok daha fazla emiyor. Yani çok daha fazla, kendi ağırlığının 1800 katına kadar su çekebilmesi demek. Hani düşünebildiğimiz her tür süngerden daha acayip bir şey. Ve bunları toprağın üstüne koyuyorsunuz ve onlar belirli bir düzen içinde suyu salıyorlar ve böylece toprak hiç susuz kalmıyor diye mi anlamalıyız?
0: Çok güzel anlattınız. Şöyle, aslında hijyen sektöründeki polimerin çalışma mantığı nedir? Çok hızlı bir emiş ve bunu hapsetme. Aslında biz o çocuk bezindeki salma kısmını hiç görmüyoruz, çöpe attığımız için bezi.
1: Yok
0: Ama
1: tabii.
0: ve o polimer de çok uzun yıllar çözünmüyor ve toprakta mikroplastik olarak kalıyor. O yüzden de dünyada polimerin tarımda kullanımı diye bir alan yok. Ta ki işte yönetim kurulu başkanımız da kendisi Profesör Yusuf Menceloğlu 2010 senesinde Sabancı Nanoteknoloji Merkezi'nde bu Ar-Ge'leri başlatana kadar. Dünyada
1: Harika.
0: bu konu, bu alanda en çok kendisine referans verilen, en çok yayını olan hocalarımızdan bir
1: Atıf.
0: tanesi. 45 yıllık bu alanda uzman. O yüzden de biz ürünü bu 15 yılda ne yaptınız derseniz tamamen tarım için dizayn ettik. Çünkü tarımdaki sorunlar belli. Tuzluluk sorunu var, işte pH sorunu var, ürünün belli farklı sıcaklıklara dağılması sorunu var. Biz bunların hepsini bertaraf ettik. Nasıl ettik? Beşli bir monomer bağımız var. Üç boyutlu bir çapraz bağla bunları bağlayıp selülozik malzeme kullanarak girdileri de optimize edip biz ürünü endüstriyel hale getirdik. Yani ne yaptık? İşte -30 dereceden 70 dereceye kadar dayanan bir polimerimiz var. Yani Sibirya'daki toprak altındaki buzlu ortamda da donmuyor, içindeki suyu oda sıcaklığına tutabiliyor ya da Suudi Arabistan'daki çöl kumunda da ürün 70 dereceye kadar dayanabiliyor. Ya da
1: Suyu
0: işte
1: kaybetmiyor.
0: aynen çok tuzlu ortamda dağılmıyor. Toprak altına girdiği zaman toprağın şeklini alıyor ve toprağı havalandırıyor. Yani pozitif katkı sağlıyor. Biyo çözündüğü zaman toprağa azot bırakıyor, potasyum bırakıyor, selüloz bırakıyor. Bunlar da zaten ana
1: Süper.
0: bitkilerdeki
1: İhtiyacı olan şeyler zaten.
0: aynen bir gübre görevi görüyor aslında.
1: Evet,
0: Peki o şişme salma kısmını sormuştunuz, nasıl çalışıyor?
1: evet.
0: Yağmur suyunu yağmur düşünelim ya da sulama sistemimiz var. Su geldi. Biz her ne kadar bunu tasarruflu bir şekilde kullandırsak da damla sulamada suyun büyük bir kısmı toprakta yıkanıp toprağın alt katmanlarına hemen gidiyor. Çünkü kökün bir çekme
1: Evet.
0: kapasitesi var. İşte biz
1: Tabii.
0: ürünün iki tane versiyonu var. Bir tanesi sizin bahsettiğiniz gibi suyun üstünde kullanılan sıvı versiyonu. Sulama suyuna katıyoruz. 1 litresini 1 ton suyla karıştırıyoruz. Çok verimli bir ürün. Ne yapıyor? Suyu toprağın en üst katmanında bir örümcek ağ gibi tutuyor ve 2 günde yavaş salınmasını sağlıyor. Yani ben aslında şunu söylüyorum. Her gün sulanan bir arazide ya da bir peyzaj alanında sulamayı direkt %50 azaltın. Bir de bunun toprak altına konan versiyonu var, granül halde. O işte 1 sene boyunca etkisini sürdüren diyafram gibi çalışan versiyon. Onu da ne yapıyoruz? Toprağın 15-30 santim ürünün işte ağaçsa yaşına göre ya da hangi şeyden bahsediyorsak, ekinden bahsediyorsak cinsine göre derinliği belirliyoruz. Orada gömüyoruz. İşte gübreyle gömebiliriz, tohumla gömebiliriz. ürün çalışmaya başladıktan sonra kökte yağmur suyunu, sulama suyunu kökün çekemediği miktarın tamamını çekiyor ve hacminin 1800 katına kadar genişleyerek de yani su bir akıllı toprak altı su rezervuarı olarak hareket ediyor diyebiliriz.
1: Müthiş bir şey. Peki mesela suyu çekti, daha sonra kök onlardan o suyu geri alabiliyor mu?
0: Tabii. Aslında atmosferik basınçla suyu salıyor. O yüzden de kök...
1: Evet, temel fizik kurallarıyla gidiyor yani.
0: Aynen, serum gibi sıkıyor, içinden suyunu alıyor ve sonrasında işte ürün tekrar ya su çekiyor ya da içindeki suyu 40 günde yavaş salmaya devam ediyor. Burada çok kullanım, az kullanım hep bize sorular geliyor. Çok kullanırsak işte küplenme olur mu? Ya da işte az kullanırsak ürün etkisini gösterir mi? Burada zaten biz tüketicilere, çiftçilere, endüstriyel tarım firmalarına kullanım kılavuzları yolluyoruz her ürün için. Biz bunu bir pazar geliştirme faaliyeti olarak gördüğümüzden çok da büyük bir datamız birikti zaten. Türkiye'de ve dünyada bunun kullanımıyla ilgili bir yönlendirmeyi yapıyoruz. Ama zaten artık hani oranlarda oturdu. İşte gübre kullanımında 1'e 10 gibi bir karışımla direkt nanotörünü kullanabiliyorsunuz. Buradaki en büyük avantaj da aslında suda, suyun yanında verim. Ürünün maliyetini soracaksınız çünkü birazdan, ben biliyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Bizim bir ajandamız var tabii. Tarım Bakanlığı ile çok yakın çalışıyoruz. Dünyada olmayan bir teknolojiyi şu an Türkiye'ye kullandırıyoruz biz. Yani milli ürün. Burada da bir ödevimiz var. Olabildiği kadar fazla çiftçiye ulaştırmak. O yüzden de ürünün fiyatını verimden alacağı ekstra gelirin %20'si gibi düşünebilirsiniz. Yani biz verimi arttırıp onun da %20'sine talibiz diyoruz. Olabildiği kadar da fiyatlarımızı Türkiye'de bu manada kullanılabilir seviyede tutuyoruz.
1: Vallahi süper bir şey. Yani ben o zaman sizin bu söylediğinizden bir başka çıkarım daha yapmak durumunda kaldım. Siz sadece sudan tasarruf yapmıyorsunuz, verimi de arttırıyorsunuz diye anlıyorum.
0: Doğrudur. Hatta bununla ilgili en son bir sonucumuz var. Senegal Tarım Bakanlığı ile beraber çalışıyoruz şu an. Evet. Senegal'de yemlik mısır silaj diyoruz üretiminde. Hem sıvı hem katı kullanıldı bir arazide, 6 hektarlık bir arazide. %65 verim artışı raporlandı. Bu raporlamaların hiçbirisini de biz yapmıyoruz. Karşı taraftan talep ediyoruz. Karşı tarafın
1: kesinlikle
0: yapsın istiyoruz. Ya da işte doktor gibi ya da işte toprak gibi Türk firmalarıyla çalışıyoruz saha ölçümlerinde. Bu ne demek oluyor aslında? Yani %65 verim artışı çok çok ekstrem bir rakam. Biz bunun farkındayız.
1: Tartışmaya açık değil yani, çok acayip.
0: Ve çok birçok şey değiştirme potansiyeline sahip bir rakam. Yani siz aslında tarım teknolojide tarafında ülke olarak çok farklı bir yere gidebilirsiniz. Verimliliği ve su kullanımını azaltarak bu şekilde çok daha farklı yatırımlarla sektörü kalkındırabilirsiniz. O yüzden de biz işin tasarruf ettirme tarafını sahiplenelim. Diğer alanları da önüne açalım istiyoruz. Bizim kendimize belirlediğimiz misyonlardan bir tanesi de bu.
1: Peki efendim, o verimi biraz açabilir miyiz? Yani burada verim daha çok ürün çıkması mı, daha kısa vakitte ürün almamız mı, daha az su kullanmamız mı ya da hepsi mi? Onu çok merak ettim.
0: Şöyle, ürün gruplarına göre değişken. Örneğin fındıkta, Karadeniz'de yaptığımız kullanımlarda fındık, yani sonuçta ağaç kökü suyla ve mikro elementle temasını arttırdığı için örneğin ürün fındığın çapında artış oldu. Ve yağlılığında. Şimdi çap artışından da aslında rekolte artışını tetikliyorsunuz. Aynı tabii, zamanda ürüne alınan ürün miktarı da artıyor. Çünkü siz ürünün stese düştüğü, su stresine düştüğü alanların tamamında sigortalamış oluyorsunuz toprakta. Ya da örneğin işte buğdaya gidelim mesela. Buğdayda Muş'ta en son bir denememiz oldu. %9 buğdayda verim artışı aldık. Ceviz ve bademde Türkiye'nin en büyük kooperatifiyle çalıştık. Orada da %30 verim artışı yaşandı. Yani ürün grubuna göre değişiyor, su ihtiyacına göre değişiyor. Daha çok su ihtiyacı olan ürünlerde daha büyük bir verim artışı alıyoruz. O yüzden de verim artışı, su paralel gidiyor bizim işimizde diyebilirim.
1: Can Bey, bunlar nasıl verim artışı rakamları? Çok çok acayip. Peki efendim, mesela ben yine sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Bu hani böyle iki ayda bir, ayda bir serpeceğiniz bir şey değil. Bir kere bunu kullandıktan sonra bir yıl ya da iki yıl boyunca bunu verimini alabiliyoruz diye anlıyorum.
0: Çok doğru. Özellikle granül formdaki Himalaya tuzu gibi bir formumuz var. Onu da hem mikrobiyonu gübreyle kullanılabilecek toz haline getirebiliyoruz. Hem de evde hobi bahçeciliği için kullanılacak daha kalın halde. Bu da bir sonuçta bir know-how. Dünyada hiçbir polimer firması bizim gibi boyutlandırma yapamıyor bizim yaptığımız şekilde. Biz farklı kullanım alanları için farklı boyutlarda satıyoruz. Granülbond'daki ürün 1 sene ve 2 sene. 2 tane farklı versiyon var. Sıvıda dediğim gibi daha böyle anlık kullanım diyelim ona. Orada da doğru zamanda ekili üründe su azaltma amacımız. Nereden geldi diyeceksiniz. Peki sıvıya nasıl ulaştınız? Biz önce
1: konuşmuştuk
0: çünkü. O da bize Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir siparişti. Orada bir polo sahasından geldi. Dediler ki biz çimi kaldıramayacağımıza göre ürünü nasıl kullanacağız? Biz de geçtiğimiz sene onun argesini yaptık. Ürünü stabilize ettik sıvı fonda. O yüzden de farklı alanlar açılmış oldu. Şimdi mesela peysaj tarafında belediyelerle konuşuyoruz. İşte yurt dışında dediğim gibi futbol sahaları, golf sahaları, polo sahaları buralarda kullandırmayı hedefliyoruz. Tarım tarafı ayrı ilerliyor zaten. O yüzden de sıvı ve katı fon iki tane farklı teknolojiyi sahada uyguluyoruz.
1: Can Bey çok heyecanlı gerçekten. Bir de sizin şimdi anlattıklarınızdan da yine yola çıkarak oradan da sorular sürekli geliyor. Şunu anlıyorum ben, ürün şeyiniz yok. Hani şu üründe kullanabiliriz ama burada kullanamıyoruz gibi bir şey yok. Ağaç dediniz, aynen, fındık dediniz, çim dediniz, filan, mısır dediniz, her şeyi söylediniz.
0: Tabii toprak tipi ve ürün tipinden bağımsız bizim burada
1: süper bir şey bu ya.
0: Teknoloji. Yani kirazda kullanıyoruz şu an, Türkiye'de iyi tarım örneği olarak verebileceğimiz, ben isimleri zikretmeyeyim ama en bilinen üreticilerden birisiyle çalışıyoruz. Yurt dışında Kaliforniya'da şu an kullanılmaya başlandı. Kaliforniya'nın en büyük 3 tane çiftliğinden sipariş aldık. Dediğim gibi Afrika bölgesinde aktifiz. Suudi Arabistan'da şimdi hurma kooperatifiyle işbirliğine gidiyoruz. O yüzden toprak tipi ve şu an ürün tipini konuşmuyoruz biz. Daha çok bunu nasıl daha yaygın hale getiririz ve şöyle söyleyeyim, bizim üretimimiz şu an çok kısıtlı. Hani ben böyle anlattım. Gelen talep...
1: Ha, onu soracaktım zaten. Bir sonraki sorum oydu benim.
0: Ya bizim 15 sene sonunda gelebildiğimiz yer şu an Türkiye'nin toplam ihtiyacının %1'i kadar bir üretim kapasitemiz var. Nanoteknoloji.
1: Ama sonuçta bu bir polimerdir efendim. Yani bir fabrikanın yapımına bakıyor değil mi?
0: Evet, şu an onu başardık biz aslında. Biz bu 15 yıllık serüvenin sonunda bu işi ölçeklendirmeyi çözdük. Bundan sonra
1: yani laboratuvardan çıkardınız, şu anda fabrika aşamasındayız.
0: Aynen, şu an 3000 ton kapasiteli kuru, 10.000 ton kapasiteli sıvı üretme tesisimiz açıldı 16 Mayıs itibariyle. Ve bunu şöyle ben size anlamlandırayım. Bizim yaptığımız Ar-Ge Aralık 2025'te Oxford Üniversitesi tarafından yeni başlandı. Bir basın bülteniyle duyurdular. Tarımda kullanılabilir polimer Ar-Ge'si başladı. O yüzden biz şu
1: ama siz zaten bütün şeylerini almıştınız değil mi efendim? Yani bunun söyleyin adını, alınması gereken bütün izinleri veya şeyleri üstünüze patent, kayıtlı sonuçta. Patentleri,
0: patent korumaları,
1: evet, evet.
0: Patent korumaları var. O yüzden biz şu an Ar-Ge olarak çok öndeyiz. Ticarileştirmeyi başardık. Bundan sonrasında ürünü buluşturma, ölçekleme ve yeni tesislerin kurulumu. Bizim amacımız da her zaman Türkiye. Türkiye'den bu ürün çıktı. Türk bilim insanlarının akıl suyu diyelim ona da biz. Onların başarıları. O yüzden de bundan sonrasında Türkiye'de bunu ölçeklendirmek, Türkiye'den ihracat yapmak istiyoruz.
1: Peki bunun üretilmesi aşamasında bizim yurt dışı bağımlılığımız falan var mıdır efendim? Hani hayır, bilmem ne maddesi gerekiyor, bir tek Kazakistan'da çıkıyormuş falan gibi bir durum var mı?
0: Hayır hayır, yok. Reçeteleri sadeleştirdik. Onu da geçtiğimiz sene yaptık. İşte Avustralya'dan kullanılan özel bir enzim vardı. Onun eşleniğini laboratuvarda bulduk. O yüzden şu an reçete anlamında da bağımsızız. İç piyasadan direkt karşılayabiliyoruz ham maddemizi. Üretim teknolojimiz bize ait yine. Patentlenebilir durumda. Onu patentlemedik ama bizim yaptığımız şekilde üretim yapan başka bir üretici olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü biyoçözünürlüğün mümkün olması için, yani o selülozik maddenin polimerle birleşebilmesi için özel bir üretim tekniğimiz var. Bu da bizi hem evet patent koruması anlamında formülde ama üretim tekniği anlamında da öne çıkartıyor.
1: Bir de yine sizin söylediklerinizden yola çıkarak şunu çıkartıyorum. Mesela siz dediniz ki şu anda Türkiye'nin %1'ine yetecek durumdayız. 3.000 ton kuru, 10.000 ton yaş dediniz, sulu dediniz yanlış hatırlamıyorsam ben. Yani bunun o 13'ü bizim 1.300'e belki de çıkartmamız gerekiyor. Tüm Türkiye'yi kapsayabilmek için ama yani sizin anlattıklarınızdan yine yola çıkacak olursak sanki çevre coğrafyalar vesaireler falan bunu fabrikada bırakmazmış bu ürünü gibi geliyor bana.
0: İnşallah, inşallah biz de onu ümit ediyoruz. Çünkü yani ürünün bizim yani bir şirketin sahipleneceğinden öte bir misyonu var bence. Bu çok
1: Evet.
0: hem vizyoner bir ürün hem uhrevi bir ürün diyelim. Sahada birçok sorunla
1: Evet.
0: çözüm buluyor. O yüzden de biz de heyecanlıyız. Kullanım oranlarını soracak olursanız da kullanım oranı yani ne kadar endüstriyel olduğunu anlamanız için söylüyorum.
1: Evet.
0: Bir dekarlık bir alanda açık tarım yapıyoruz. Bir dekarlık bir alanda 2,5 kilo kullanılıyor. Yani biz ürünün dediğim gibi işte o kimyasal girdileri azaltıp biraz reçeteleri hafifletme amacına hizmet etmesi de oradan geliyor. Yani bunu hektar.
1: Yani benim tarlam var oraya iki kamyon bu üründen dökmem gerekiyor gibi bir şey de yok yani adam kolunun altındaki
0: Hayır.
1: torbayla o tarlayı kurtarabilir.
0: Tabii. Aynen. Yani dekarda 2,5 kilo dediğimizde hektarda 25 kilo geliyor. 10 bin metrekarede. Bunun işte sera kullanımında gramlarla ölçüyoruz. Kokopitin içine katıldığı zaman 3 gram 5 gramlar konuşuyoruz. Ya da peyzajda dediğimiz zaman yine çok böyle şey kullanım alanlarını olabildiği kadar ürünün etkisini yükselterek azaltmaya çalıştık. Öyle diyeyim ben size.
1: Valla Can Bey programa katıldığınız için özellikle çok teşekkür ediyorum. Biz genelde buraya bilim insanlarını çıkartıyoruz ama ilk kez ben buraya bir şey çıkarttım. Nasıl diyeyim? Büyücü, sihirbazlar çıkartmış gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten de bambaşka bir şey yapmışsınız. Buradaki ileriye doğru attığınız her adımda biz buradayız. Mutlaka konuşalım. Şey doldum yani böyle heyecan doldum sizinle konuştuktan sonra. Çok sağ olun efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Çok heyecan duydum. Sizi laboratuvarımıza da bekliyoruz. Umarım uygun bir zamanınızda
1: Seve seve gelirim.
0: şansınız olur. Laboratuvarlarımızla fabrikamızın arasında 2 dakika sizi burada misafir etmek isteriz.
1: Çok isterim efendim. Gerçekten de çok isterim. Çok teşekkür ediyorum Can Bey bu verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun.
0: Saygılar, sevgiler.
1: Evet, Ant Systems'ın CEO'su Can Yurdakul'la konuştuk. Gerçekten işte Türkiye'den mucize çıkıyor mu? Türkiye'den mucize çıkıyor. Bu bir mucize. Gerçekten Sabancı Üniversitesi'nin o nanoteknoloji laboratuvarlarını ben sık sık burada dile getiriyorum zaten. Oradan almış yürümüş bir üründen bahsediyoruz. Müthiş, müthiş gerçekten bu. Hadi efendim o zaman bir sonraki konumuza geçelim. Hattımızda Obeyz'in kurucu ortağı ve CEO'su Doktor Bülent Dal var. Merhabalar Bülent Bey.
2: Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
2: İyiyiz, teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Vallahi estağfurullah efendim. Ne demek? Yani şimdi yapay zekayı biz burada sık sık konuşuyoruz. Yapay zekayı kullanan firmalarla konuşuyoruz. Onlara bunları entegre eden firmalarla konuşuyoruz. Ama böyle bir geniş bir açıdan bakan Obeyz'in ben raporlarını özellikle görünce çok heyecanlandım. Sizi çağırmak zorunda hissettim kendimi. Sağ olun siz de kabul ettiniz geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
1: Valla şimdi şöyle yapay zekanın en önemli sorunlarından biri burada da sık sık dile getiriyoruz zaten. Yani herkes şu anda yapay zekaya yatırım yapıyor ki yapmalılardı zaten. Evet kesinlikle bir yapay zeka yatırımı olmalı şirketlerde. İleriye doğru bizi nasıl götüreceğini aşağı yukarı insanların şeyleri akılları aldı. Fakat sanki o yatırımlar işe o kadar hızlı dönüşmüyor gibi geliyor. Ne dersiniz efendim?
2: Evet, yani şimdi aslında baktığımız zaman her yeni teknolojide bir şey vardır. Beklentiler yüksek olur, sonra bir
1: Evet.
2: orada hayal kırıklığı olur. Ondan sonra
1: Evet.
2: da ya aslında buradan bir sonuç çıkmaz denir. Orada da bir rehavet dönemi olur ama orada da hani tabiri yerindeyse atı alan Üsküdar'ı geçer biraz. Şimdi burada
1: Evet.
2: da aslında benzeri bir süreci belki de yaşıyoruz. Gerçekten şimdi 2025'e baktığımız zaman burada işte farklı araştırmalar var. İşte MIT'ye ve Gartner araştırmalarına baktığımızda gerçek hayatta fayda sağlayan %5, %6 civarında. MIT %5, Gartner %6 diyor iş sonuçlarını etki eden projeler. 2025'i böyle kapattık. Fakat 2026'da daha umutluyuz ve gerçekten şu anda bir olgunlaşma var ve iş süreçlerine dokunan projeleri görüyoruz. 2025'te özellikle daha çok pilot aşamasında kalıp iş süreçlerine kazandırılamayan projeler varken 2026'da artık hani kapattığımızda daha iş süreçlerini etki eden projeleri görmeyi bekliyoruz açıkçası bu yıl içerisinde diye hani sorunuza kısaca cevap vereyim.
1: Peki o zaman ben de şöyle bir soruya takla attırıp tekrar soracağım bunu. Mesela cep telefonunun kablosuz teknolojileri düşünüyorum. Ben 1990'ların başlarında hayata girmeye başladı. Ama işte gerçekten para kazandırıyor olması ve mucizeler yaratıyor olması için biz 2000'li yılların başını bekledik. Bayağı bir orada bir 10 yıllık bir süreç vardı. Ya da işte ne bileyim saklama bulut teknolojilerini düşünecek olursak yine bir 3-4 yıllık bir hani bir suskunluk adaptasyon dönemini yaşadık. Ama görebildiğim kadarıyla yapay zeka biraz daha hızlı geliyor ama insanlar daha çok hız bekliyorlar ondan. Yani daha hızlı hayatımıza girsin diye bekliyorlar diye anlıyorum. Ne dersiniz?
2: Evet, çok ciddi bir yatırım var. Yani geçmiş dönemdeki aslında gelişmelerle göre baktığımızda çok hızlı bir büyük bir yatırım var. Yani internet döneminde biz bunu böyle gördük ama hani sizinle temas ettiğiniz gibi işte burada Airbnb, Uber gibi mesela şeyler, WhatsApp gibi, buradaki Instagram gibi hani yatırımlar sonradan hayatımızın içerisine girdi. Şimdi burada çok daha hızlı gidiyor. Fakat tabii burada özellikle kurum kültürüne adapte edebilme noktası, pilotun ötesine gidebilme noktasında bir tıkanmışlık söz konusu. Onu biraz açmak gerekiyor. Nitekim burada aslında Microsoft'un da bir Mayıs ayında yayınladığı bir araştırma var. Bu araştırmaya göre yapay zekadan elde edilen etkinin, kazanımın 1/3 kurum kültürü veya yönetici desteğinden geliyor. Bunu bir defa iş dünyası keşfetmiş vaziyette. Teknoloji ve bireysel beceriler de tabii ki burada hani önemli ama özellikle bu karar zekası dediğimiz bizim karar vermeye yapay zekanın aslında bizi dönüştürdüğü aksiyon almaya, otonom aksiyonlara veya hızlı aksiyonlara dönüştürdüğü süreç için bu organizasyon yapısının içerisindeki şekillenmesi önem arz ediyor.
1: Vallahi süper bir şey bu. Peki şimdi biraz sizden Obeyz'in kim olduğunu, ne yaptığını da alayım ki o neden şirketlerin içindeki o yapay zeka kültürünü bu kadar iyi bildiğinizi de ortaya çıksın efendim.
2: Tabii biz 30 yılı aşkın süredir aslında veriden değer üretmek, analitiğe odaklı çalışan bir Türk teknoloji şirketiyiz. 200'ü aşkın uzmanla 20'den fazla ülkede parakende, telekomünikasyon, finans, havayolu, üretim gibi farklı sektörlere hizmet vermekteyiz. Uzun yıllar karar destek ve veri analitiği projeleri yaptık. Burada birçok şirketin yönetim disiplinini oluşturduk. Sayısız raporlar, işte karneler, kokpitler, işte buradan bir takım öngörü sistemleri, optimizasyonlar, veri kalitesinin arttırılması, zenginleştirilmesi, uçtan uca bütünsel bir yaklaşımla bugünlere geldik ve ciddi burada sektörel deneyimlerimizi de bu çözümlerimizin içerisine aslında yedirdik. İşte son olarak da Obeyz Air, ki Air AI Ready'den geliyor. Yani aslında yapay zekadan istifade etmeye hazır sistemler disipliniyle bir aslında ürün platformu ortaya koyduk. Burada kurumların verisini sadece rapora değil, direkt doğrudan kararı ve aksiyona dönüştüren sistemlere odaklanmış vaziyetteyiz. Hani son olarak da İstanbul ve Washington DC'de ofislerimiz var. Burada geliştirdiğimiz yerli Ar-Ge merkeziyiz. Deneyimlerimizi yurt dışında yaygınlaştırmak bizim önceliğimiz son yıllarda.
1: Yurt dışında sizin gibi şirketleri, Türk şirketlerine bakış açısı nasıl efendim? Yani eskiden mesela 1990'ların ortalarında buradaki benim mühendis dostlarım yurt dışında şirket kurup biz Türk şirketi değiliz demek durumunda kalıyorlardı. Mühendislik güçlerini gösterebilme adına. Bilmiyorum, şimdiki durum biraz daha farklı herhalde.
2: Tabii yani şu anda söylediğiniz nokta halen geçerli. Yurt dışında olduğunuz zaman oranın bir oyuncusu olduğunuz algısını vermek durumundasınız. O nedenle işte birçok şirketin uluslararası manada merkezleri o taraflarda oluyor. Fakat hani Türkiye'de de baktığımız zaman biz çok hızlı teknolojiye adapte oluyoruz. Çok daha kompleks süreçlerde hayata geçirebiliyoruz. Ve bizim işte bu bahsetmiş olduğumuz sektörlerin her birinde ayrı ayrı değerli yıllarca birlikte olduğumuz ve iş ortağı olarak adeta gittiğimiz buradaki projelerde bize orada önemli destek sağlamış oluyor.
1: Harika. Peki efendim, mesela özellikle sizin yaptığınız işlerde ya da işte bu yapay zekaya daha hızlı dönüşebilen süreçlerde şirketlere bir çağrı yapalım desek, hangi şirketleri, hangi işleri yapmak için bu alana davet ederdiniz?
2: Yani şimdi aslında baktığımız zaman burada özellikle bir noktanın altını çizmek isteriz. Ya kurum
1: Buyurun.
2: kültürü önemli, alınan kararları organizasyon süreçlerine yansıtmak önemli dedik ama teknoloji tarafında dikkat edilmesi gereken hayata geçirilmesinde özellikle biz bugüne kadar veri çok önemli dedik. Veri halen çok önemli. Fakat
1: Evet.
2: bunun yanı sıra eğer biz yapay zeka sistemlerine bizim iş modelimizdeki bir takım sebep sonuç ilişkilerini anlamak için süreçler arasındaki farklı uygulamalar arasındaki entegrasyon noktalarını ve karar verme ilişkilerini anlatmazsak aslında burada fayda elde edemiyoruz. Yani burada elde etmiş olduğumuz şey aslında bugüne kadar birçok rapor sunmaktı, birçok veriyi yan yana toplamaktı. Fakat bu
1: Evet.
2: bize sebep sonuç ilişkisini vermiyor, korelasyonu veriyor aslında. Yani mesela siz bir kampanya yaptınız. O kampanya bittikten sonra bakıyorsunuz ki işte satışlar düşüyor. Hani buradaki korelasyon kampanyayı uzatma gerektiğiyle ilgili bir korelasyon çıkıyor olabilir.
1: Doğru,
2: Aslında
1: doğru.
2: realiteye baktığınızda eğer bütün süreçleri yan yana gördüğünüzde, tümleşik gördüğünüzde bir ürünün o ürünün olmaması stokta ve sevk edilmemiş olmasına dayalı bir ürünün bulunduğuyla ilgili bir problem olduğunu görüyorsunuz. Aslında bizim ihtiyacımız olan korelasyon değil, herhangi bir sonucun sebebini bulmak ve bugüne kadar da olmayan şey, şu anda sistemleri anlatmadığımız şey, bütün işleyişi, o sektörel deneyimi aslında yapay zekanın arkasına bizim koymuş olmamız ki bu noktada baktığımız zaman şu anda büyük özellikle bu yapay zeka konusundaki yatırımlar, hizmet sağlayan firmaların gördüğümüz şey direkt bir hizmet vermeye ve bu kurumların içerisindeki yapılanmayı etki etmeye odaklandıklarını görüyoruz ki bu noktada OpenAI, Anthropic zaten böyle bir yapıya geçti ve geçen
1: Evet,
2: hafta
1: evet.
2: Satya Nadella'yla Microsoft'ta çok ciddi bir hizmet ekibi kurmak istediklerini, böyle bir karar aldıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla müşterilere daha yakın olmak ve bu süreçleri gerçekten hayatın içerisine sokmak için gerekli olan danışmanlığı vermeyi hedefliyorlar. Ki biz de aslında kendi çözümümüz Always Air ile tam da bu noktaya odaklanmış vaziyetteyiz. Yıllardır perakende, telko, havayolu, bankacılık, finans, üretim tarafındaki deneyimlerimizi, sektörel deneyimlerimizi kurumların iş dinamikleriyle bir araya getirip gerçekten güvenilir kararlar burada üreten sistemler hayata geçirmeyi planlıyoruz.
1: Bülent Bey, belki ya bendeki hissiyat şu yönde. Bu çok hızlı geldiği için hayatımıza, çok hızlı girdiği için bir de bir an önce bunu şu anda kullanmazsanız ölürsünüz tadında yaklaşımlar olduğu için insanlar biraz hızlı girdiler ama hani o kurumun bunu nasıl, hangi yönlerinden alacağını, kaldırıp kaldıramayacağını ya da en çok verimin nerede elde edilebileceğini biraz bakmadan bu işin içine girdiler gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Siz bizzat o kurumların içindesiniz efendim.
2: Tabii ki yani şu anda aslında ilk ele alınan şey biz burada bir yatırım yapıyoruz. Böyle bir imkana sahibiz. Pilot projeler yapmak. Biz buna pilot tuzağı diyoruz. Halbuki aslında
1: Evet.
2: sağlıklı bir şekilde en çok nereden değer üretilecekse oraya odaklanmak ve orada aynı zamanda üst yönetimin desteğini alarak hayata geçiriyor olmak. Yani burada bir sürü projeler yapmaktansa bir sürü işte hani bizim ajan dediğimiz yapıları hayatın
1: Evet.
2: içerisine sokmaktansa aslında sağlam adımlarla gitmek ama arka tarafı aslında hazır hale getiriyor olmak burada son derece önemli. Veri gerek şart ama yeter şart değil. Fakat burada sektörel buradaki bilginizi bu sistemlere anlatıyor olmak önem arz ediyor. Burada mesela işte hani herkes için CRM burada projeleri, müşteri ilişkileri yönetimi doğru öneriyi sunabilmek önemli. Ya burada
1: Evet.
2: aslında biz bugüne kadar daha çok ne oldu sorusunun cevabını veren birçok raporlar, karneler, dashboardlar sunarken aslında artık neden olduğunun sorusunun cevabını verip eğer bir müşteriden bahsediyorsak yani müşterinin biz ne sıklıkta harcadığını biliyoruz. Hangi aslında satın alma yapabileceğini, bir sonraki satın almasını tahmin edebiliyoruz. Ama burada esas mesele neden satın aldı ve hangi noktada ben ona kişisel bir öneride veya teklifte bulunayım, bunu yakalayabilecek şekilde arka tarafı güçlendirmek gerekiyor. Bunu güçlendirmediğiniz zaman aslında güvenilir sonuçlar veremiyor ki. Bizim buradan aslında burada bir söylemimiz var. Üretmiş olacağınız değer karar adedi çarpı karar hızı çarpı karar kalitesi. Aslında buna ulaşmış oluyorsunuz ve burada aslında
1: çok güzel matematik.
2: Çarpı çalışıyor. Bunlardan birisi sıfır olduğunda sonuç sıfır maalesef.
1: Her şey.
2: Burada artı yok. Çarpı var çünkü çok hızlı karar aldınız, yanlış karar aldınız. Çok doğru karar aldınız, geç karar aldınız. Gün içerisinde almanız gereken birçok yüzlerce, milyonlarca, binlerce mikro kararlar var. Bunların hiçbirisini almıyorsunuz. Aslında bunları bir dengede tutuyor olarak burada kazanımı arttıracak projeleri hayata geçirdiğimizde burada kazanım geliyor. Bu da tabii ki o kadar kolay bir iş değil.
1: Değil.
2: Evet. Özel bir ihtimam yok.
1: Peki Bülent Bey, yani size şunu da sormak istiyorum. Mesela ben yapay zekayı kullanırken ve çevremdeki insanlarla konuşurken de gördüm ki, yani mesela ben bir gazeteci olarak haberle ilgili bir şey yaptığım zaman çok hızlı çözüyorum yapay zekayla bunu. Ama mesela ben hadi internet sisteme bir uygulama yapayım, hani bunu yapay zekayla yapabilir miyim diye baktığımda yapabiliyorum. Ama mesela bir uygulamacının işte birkaç dakikada yaptığı iş benim için günler sürüyor. Yani herkes kendi işini daha hızlı yapıyor yapay zekayla. Eğer kendi işini bildiği için diyelim buna. Şimdi şirketler aynı şekilde sizin gibi firmalardan danışmanlık alırken doğru firmayla bu işin danışmanlığını alıyor olsalar daha hızlı ilerlerler, sıfırdan keşfetmek yerine diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Kesinlikle çok doğru bir noktaya işaret ettiniz Serhat Bey. Çünkü sizin bir sektörel deneyiminiz var ve hani o bilgi birikiminizle bu olayı yorumluyorsunuz. Yapay zeka sistemleri kendi kendine öğrenmiyor. Şu anda ortada çalışan modellerin hepsi herkese açık olan bilgileri öğreniyor ve herkes o akıllı oluyor. Ama aslında o aklı ileriye götürmek sizin kendi sektörel bilgi birikiminiz ve kendi aslında rekabet avantajı unsurlarınızla iç içe onu koyduğunuz zaman o zaman katkı sağlıyorsunuz. O nedenle burada doğru başlangıç noktası gerçekten kendiniz ve dışarıda sizin işinize hakim olan kişilerle ve bu disiplini de başka kuruluşlarda daha önceden hayata geçirmiş olan iş ortaklarıyla ilerlemek.
1: Vallahi Bülent Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Ama yani sizin bilgi birikiminizden benim çok çok daha fazla faydalanmam lazım. Önümüzdeki günlerde mutlaka tekrar bir araya gelelim. Bunu farklı açılardan da inceleyelim efendim.
2: Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Memnuniyetle tabii ki Serhat Bey.
1: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim.
2: Mukabele. Günler. Teşekkür ederim.
1: Evet, Obeyz'in kurucu ortağı ve CEO'su Doktor Bülent Dal'la konuştuk. Evet, işte yapay zekayı böyle değerlendirmemiz gerekiyor bizim. Yani bakış açılarımızı çok daha ciddi ve ayakları yere basar şekilde getirmemiz gerekiyor. Hadi o zaman kalan dakikalarımızda isterseniz birkaç haber okuyayım size. Enteresan haberler çıkarttım yine. Hafta sonu bayağı çalıştı dünya yapay zekayı ve değişik çıktılar elde etti. Bunları ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir tanesi, yapay zeka metinlerinde herkes parmak izleri arıyor. Neden parmak izleri arıyor biliyor musunuz? Hani bir metin yapay zeka ile mi yapılmış, neyle yapılmış? Bunu görebilmek, bilebilmek istiyor insanlar. Artı yapay zekanın parmak izlerini anlarsanız eğer, yapay zekayı geliştirmek için, ileriye götürmek için de çok önemli fırsatlar elde edersiniz gibi bir durum var. Yani bir şeyi anlamadan ileriye götüremezsiniz. Hani bu arabada gaza bastınız, araba işte şu kadar hızlanıyor. Neden bu kadar hızlanıyor, daha fazla hızlanmıyor anlamadan arabayı daha hızlı götürmeyi başaramazsınız. İşte bu anlamda The Atlantic'ten aldım bunu. Şimdi sohbet botlarının özellikle açıklama, tanıtım ve sosyal medya metinlerinde sık sık karşıtlık kuran bir cümle yapısı başvurduğunu anlatıyor. Yani negatif paralellik kavramını yapay zeka çok seviyormuş. Bu fikir önce ne olmadığını söylüyor, ardından ne olduğunu vurguluyor. Negatif paralellik bu demekmiş. Yani benim size anlattıklarım hikaye değil, benim size anlattıklarım geleceği şekillendiren metinler. Mesela burada ben bu negatif paralelliği kullandım. İlk önce ne olmadığını söyledim, ardından ne olduğunu size anlatmaya çalıştım. Şimdi aslında retorikte değil, konuşmalarda, reklamlarda, edebiyatta da uzun süredir zaten kullanılan bir şeyden bahsediyoruz. Hani bu yapay zekanın icat ettiği bir şey değil, öyle düşünmeyin. Yeni olan şey şu, büyük dil modelleri onu güvenli ve ikna edici bir anlatım yolu olarak normal konuşmanın içinde geçtiğinden çok daha büyük sıklıkta seçmeye başlamış. Yani beğenmiş bu modeli. Model kesinlik izlenimi veren iki parçalı yapıyla hem nüansları bize veriyor, hem de okura ya da dinleyiciye kolay sindirilebilen bir sonuç sunuyor. Ama asıl sorun ne biliyor musunuz? Bu üslubun yalnızca makine metinlerinde kalmaması. Şimdi insanlar yapay zeka çıktısını düzenlerken kalıbı benimsiyor. Kurumsal metinler, LinkedIn paylaşımları, pazarlama dilleri filan aynı ritme giriyor. Yani yapay zeka bunu seviyor diye insanlar yapay zeka metinlerini alıp oradan kürekle kendi işlerini attıkları için bir süre sonra bu insanlığın genel ve çok kullandığı bir yapı haline dönüşüyor. Böylece yapay zeka aslında insan yazısını taklit ederken insanlar esas yapay zekayı taklit etmiş oluyorlar ve onun tercih ettiği biçimde yazmaya ve anlatmaya başlıyorlar. Yani bu nedenle de tek bir üslup işaretinden yola çıkan metin yapay zeka tarafından yazıldığını kanıtlamak mümkün değil. Ama negatif paralellik dediğimiz o şeyin yayılması, üretken yapay zekanın yalnızca ne söylediğimizi değil, düşüncelerimizi nasıl paketlediğini ve standartize ettiğini bize gösteriyor. Ayırt edici insan sesi için en iyi çare kalıp vurgular yerine somut ayrıntılar ve özgün ritimler kullanmak. İşte biz bunu yapmalıyız efendim. Geçelim bir diğer haberimize. Şimdi Intel deyince ne anlıyorsunuz? Intel deyince işte 1990'larda, 2000'lerin başında, 2020'lere, 10'lara kadar diyeyim, 20'lere gelmeyeyim, 2010'lara kadar her şeyin içinde, bilgisayarın içinde Intel Inside yazardı işte. İçinde Intel var, çok önemli falan derlerdi. Şimdi şirketin eski ve mevcut çalışanların anlatıları ortaya çıkmaya başlamış. Intel'in yapay zeka çağını neden kaçırdığını bürokrasi, bölünmüş strateji ve yetenek kaybı üzerinden ortaya koymuş bu açıklamalar. Intel'in çöküşünün anatomisine bakalım hep birlikte. Şimdi dediğim gibi yani Intel uzun yıllar bilgisayar işlemcilerinin tartışmasız lideriydi. İşte her ama her yapay zeka dalgası geldiğinde Nvidia daha güçlü, daha çelik oldu ve Intel de o rakiplerin gerisine düştü. Yani eskiden Nvidia ile Intel'i kıyasladığımızda yani Nvidia iyi ama Intel abi filan delirdi ve geçilirdi. Şimdi bu size verdiğim haberde şirketin içinde isimler sorunun tek bir kötü ürün ya da tek bir gecikmeden ibaret olmadığını anlatıyor bize. Karar alma kültürünün yavaşlaması ve riskten kaçınmanın zamanla kurumsal bir alışkanlığa dönüşmesi esas burada etmen diyorlar. Yönetim ekipleri hem ileri üretim teknolojilerine milyarlarca dolar yatırmak hem de ürün birimlerini rekabetçi tutmak zorunda kalıyormuş. İşte bu iki hedef arasındaki kaynak ve sorumluluk dağılımı orada biraz kötüleşmiş. Şimdi GPU ve hızlandırıcı pazarının önemi artarken Intel geleneksel CPU gücüne daha fazla güvenmiş. Burası asla geriye düşmez filan demiş ve yazılım ekosisteminin yapay zeka donanımındaki o belirleyici rolünü yeterince erken kavrayamamış. Kavradığında da atı alan Üsküdar'ı geçmişti zaten. Şimdi işte yani yeni yönetimin hedefi üretim disiplinini yeniden kazanmakmış, daha hızlı ürün döngüleri kurmakmış, yapay zeka ekosisteminde yeniden yer edinmekmiş ama işte o işler o kadar kolay olmuyor. Intel Inside'dan Intel Outside'a doğru büyük bir hızla gidiyoruz. Bir diğer haberimiz Wall Street Journal'dan efendim. Alex Korb. Kimdi Alex Korb? Bu Palantir'in CEO'su. Hani o benim size sıkça dile getirdiğim kötücül imparatorluğun, gücün karanlık tarafının CEO'su. Ona göre, Korb'a göre işletmeler pahalı yapay zeka tokenları satın alıyormuş. Fakat veriyi ve asıl ekonomik değeri model laboratuvarlarına kaptırma riski taşıyormuş. Haberin detayına gidelim. Daha da açıklanışı açıklayıcı olsun diye. Şimdi OpenAI ve Anthropic kurumsal müşteriler arasındaki güç dengesinin bozulduğunu söylüyor Paul. Birçok yöneticinin yüksek yapay zeka faturalarına karşı ölçülebilir değerler elde edemediğini söylüyor ki bunu az önce Bülent Bey'le de konuştuk. Buna rağmen kendi verileri ve iş süreçleri üzerinden model sağlayıcılarını daha güçlü hale getirdiğini söylüyor. Şimdi yapay zeka çağında kurumsal egemenlik diye bir çalışma yapmış Palantir. Şirketlere ve hükümetlere modelleri tek bir sağlayıcıya bağlamadan kullanma, hassas veriyi koruma ve uygulama katmanındaki öğrenimi kendi bünyelerinde tutmalarını öneriyor. Bunu zaten biz de söylüyorduk. Yani bunu söylemek için Palantir olmaya gerek yok. Nedir bu? Kendi atınızı tek bir kazığa bağlamayın efendim. Çünkü o kazık gidince atınız kaçar. Yani ben sadece Gemini ile çalışacağım. Ben sadece OpenAI ile çalışacağım. Ben sadece işte Anthropic ile çalışacağım. Hayır, böyle yapmayın. Bunu da zaten Palantir söylüyor. Ama diğer taraftan bakalım, ikinci tarafına bakalım. Yani verinizi korumayı, hassas verinizi korumayı öneriyor. Yani bunu ben verdim, bunu da Gemini alsın, Google istediği yerde istediği şekilde kullansın. Şu anda bizim bilgisayarlarımız kendi folder'ı var. Fıstık gibi oraya bizim yaptığımız her şeyi oraya hop alıyor. Ben sana fayda sağlayacağım bununla deyip kendi yapay zekasını eğittirtiyor. İşte ama en önemlisi de diyor ki bu biz de bunu söylüyoruz efendim, ben bunu 3 senedir söylüyorum. Eğer bir yapay zekayı eğitecekseniz bu el alemin yapay zekası olmasın, kendi mesela yapay zekanız olsun diyorum. O yüzden mesela bir Türk modelinden bahsediyoruz. Keşke Türk modeli olsa diyoruz. Yani neyse, bir de bir ticari yönüne bakalım bu eleştirinin. Ticari yönü de çok önemli. Palantir tam olarak temel modellerle kurumların verisi arasındaki uygulama katmanından para kazanıyorum diyor. Şimdi mesela Microsoft'a gidelim. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella gibi başka liderler de benzer biçimde işletmelerin yapay zeka kullanımından doğan bilgi ve avantajı koruması gerektiğini söylüyor. Şimdi itirazın tek bir şirketin satış söyleminden daha geniş olduğu da gözüküyor buradan. Yani Microsoft aynısını söylüyor, o da bu da. Biz de söylüyoruz aynısını, evet. Yani keşke bir şirketin CEO'su olsaydım da oradan bunu söyleseydim ama hayır. Ben sizlere buradan daha çok ulaşmayı yeğliyorum. Şimdi yapay zeka laboratuvarlarının hukuk, güvenlik, bilim ve kodlama gibi dikey alanlara doğrudan girmesiyle tartışma daha çok büyümeye başladı. Şimdi Meta'nın mesela daha düşük fiyatlı modellerle rekabet etme hamlesi mesela maliyet baskısını arttırıyor. En böyle sert üslupla mesaj verdiğinde şöyle bir şey söylüyor. Günümüzün büyük teknoloji şirketleri yarının yapay zeka ekonomisinin otomatik olarak kazananları olmayacak diyor. Ya o biraz kendi şirketini pohpohlamak için söylüyor. Ama teknik olarak düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Şimdi mesela bu bağlamda size bir başka habere geçeyim isterseniz. CNBC'den toparladığım bir haber bu. Yapay zeka yarışı büyüklükten ziyade verimliliğe kayıyor diyor haber. Yani şirketlerin yeni sorusu en büyük modeli kimin yaptığı değil, aynı işi daha hızlı, daha ucuz ve daha az hesaplama gücüyle kimin çözdüğünde. Şimdi yapay zeka sektöründe yıllardır başarı o parametre sayısıyla, eğitim için kullanılan işte miktarla ölçüyor, data miktarıyla ölçülüyordu. Ama işte bu yeni bakış açısıyla toplam kullanım maliyetine bakmak gerekiyor. Yani kurumsal müşteriler modelin laboratuvar testlerindeki o derecesinden çok belirli bir işi işte kaç tokenla, kaç saniyede, ne kadar para harcayarak tamamladığına bakıyor. Mesela OpenAI'ın farklı fiyat performans katmanlarına sahip o model ailesi bu değişimin en önemli örneklerinden bir tanesini oluşturuyormuş. Yani şirket üst düzey modeli günlük kullanım ve düşük maliyet için tasarlanan seçenekleriyle ön plana çıkartıyormuş. Mesela model yeni yönlendirme sistemleri ise her görevi en pahalı modele göndermek yerine bazı basit işleri küçük modellere, zor işleri güçlü modellere dağıtıyor. Mesela ben bunun dün denemelerini yaptım. Dün demeyeyim de hafta sonu diyeyim. Hafta sonunda şöyle bir şey yaşadım. Benim yine yazacağım yazılarla alakalı yardım istemeye başladım. Aynı anda Gemini'den istedim. Şeyden istedim, Antropik'ten istedim, Claude'dan ve ChatGPT'den istedim. Şimdi şöyle, Gemini'yi bir kere geçiyorum. Gemini bayağı bildiğiniz uydur kaydır bir iş yapıyor. Yani Gemini'yi kim niye para verir bilmiyorum. Ben hala deneme amaçlı paramı veriyorum. Ama yani bilmiyorum ya, yani çok kötü bir yerde Gemini. Neyse, onu geçtik. Anthropic'e geldim. Anthropic evet çok güzel iş yapıyor. Anthropic hesaplama gücünde diğerlerinden çok daha yukarıda. Bunu programlama gücü olarak da alabilirsiniz vesaire vesaire de olarak alabilirsiniz. Fakat Anthropic'in bir Türkçe sorunu var. Anthropic eskiden şey derdik biz, Türkçe düşünüp Fransızca yazma, öyle çeviri yapma filan derlerdi. Neden? Çünkü gerçekten de İngilizce düşünüp Türkçe yazdığı için ortaya çıkan metinler sadece İngilizce bilenlerin anladığı metinler oluyor. Noktalama işaretlerini bile o dilde koyuyor, İngilizceye göre koyuyor. Böyle kesme işareti bol yazılar yazıyor. Ama daha da önemlisi, Anthropic çok pahalı bir sistem. Yani belli bir para veriyorsunuz. Diğerlerine verdiğim kadar para veriyorum. Diyor ki böyle bir ilk birkaç yazıdan sonra şey diyor. Abi bitti. 5 saat bekleyeceksin. 5 saat sonra buradan devam edeceğiz diyor. Ya daha 3 tane 4 tane yazı yazdık. Nasıl biter bu? E diyor, daha çok para ver. Ben size şey yapayım. Devam ettireyim diyor. Onu da ben istemiyorum. Ben neden daha çok para vereyim ötekilerden? Yani onun karşılığını verecek bir sistem değil. Yani tamam, ben $24 verdim ama bilmiyorum yani çok da içim rahat değil ona verdiğim paradan. Ama bakın, daha da önemli bir şey var. Anthropic az da olsa, diğerlerinden daha da az olsa da bunu yapıyor. Yanlış bilgiler getiriyor. Ama pahalı bir sistem olduğu için onun yanlış bilgisi çok pahalıya mal oluyor. Yani diyor ki mesela işte şunu şöyle yap dedim, onu öyle yaptı ama benim söylediğim şekilde yapmadı. Sonra benden özür diliyor. Ya pardon ya, ben evet ya, sen öyle dememiştin. Ben yine de öyle yaptım. Yaptık bir eşeklik diyor. Abi tamam, eşeklik yaptın da ben 5 saat beklemek zorundayım o zaman. Yeniden. Senin o eşekliğin yüzünden. Ve ben bir daha bunu yaptığımda o eşekliği tekrarlamayacağın konusunda bir şeyimiz yok. İşte en iyisi burada ChatGPT çalışıyor. ChatGPT hem daha fazla şey veriyor, daha da ucuza geliyor diğerleriyle kıyasladığımızda. Ve performansı da bence ortalamanın çok üstünde. Anthropic'in hesaplama olarak bir tık altında olabilir ama önceki gün 5.6 çıktı ChatGPT'nin. 5.6'yı deneyin, bence çok iyi bir şey. Ve sürekli de sizin yapacağınız işlere göre size doğru modeli getiriyor. Yani en üsttekinin en kralıyla ben yapmak istiyorum deyince, abi ne gerek var, bununla yap işte, bak aynı şeyi yapıyoruz diyor. Ve bu çok güzel bir şey, beni düşündüğünü hissediyor. Efendim, programın da böylece sonuna geldik. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nin son saniyelerindeyiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın aynı saatte buluşalım. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, başlıyor.
3: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğunuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayız. Program boyunca Türkiye ekonomisinin sıcak gündemini, iç ve dış politika gelişmeleri, bunun yanı sıra dünya ekonomisinde yaşananların Türkiye ekonomisine olası yansımalarını ve içeride gelişmelerle ilgili olarak da muhtemel perde arkası gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Program süresince bizlere yorum ve değerlendirmelerinizi WhatsApp hattımızdan ulaştırabilirsiniz. 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattı telefonumuza mesajlarınızı bırakabilirsiniz. NATO zirvesini geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta başkent Ankara adeta kapalı bir şehre dönüşmüştü ama 7-8 Temmuz'da gerçekleşen liderler zirvesi ve yine 7 Temmuz'da yapılan savunma sanayi forumundan sonra açıklanan sonuç bildirgesiyle zirve tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump zirvenin yıldızıydı. Özellikle Türkiye'deki zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırı için katıldığını daha Amerika'dan yola çıkmadan söylemişti. Geldikten sonra da Sayın Cumhurbaşkanı ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın oldukça samimi yaklaşımları basına da yansıdı, ekranlara yansıdı. Diğer taraftan toplantının sonuç bildirgesinde İran'a yönelik, Ukrayna'ya yönelik bir takım kararlar devreye girecek. Ukrayna'ya 70 milyar dolarlık yine bir askeri yardım söz konusu. İran için de NATO üyeleri İran'ın nükleer silah elde etmemesi için her türlü girişimde bulunmayı kararlaştırdılar. Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ifade ettiler. Ancak ilginç olan, daha önce İran'la ateşkes anlaşması imzaladığını tüm dünyaya duyuran ve 60 günlük bu anlaşmanın her iki taraf için de olumlu olduğunu vurgulayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ankara'da İran'a yeni saldırı emrini verdi. Türkiye'de zirve gerçekleşirken Türkiye'nin sınır komşusu için

uçakların Türkiye'ye konuluş gerekçesi Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleriydi. 2 milyar dolar civarında bir ödemeyle bir tanesi de opsiyonda olmak üzere iki hava savunma sistemi almayı kararlaştırmıştı Türkiye. Bunlardan bir tanesi 2019 yılında Türkiye'ye geldi. Ancak 7 yıldır ambalajından çıkarılmadan depoda bekliyor. Ve Türkiye bu nedenle üretici ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçağı projesinden çıkarıldı Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve parasını ödediği halde 1,5 milyar dolar civarında bir ödeme yaptığı halde 6 savaş uçağını da 7 yıldır alamıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Şimdi F-35'lerin de teslimi söz konusu deniliyor. Yani bu parası ödenmiş 6 uçak verilecek deniliyor. Ancak bunun için de yine çok ciddi bir hukuki prosedür, parlamentodan kararların geçmesi söz konusu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da verdiği yaptırımları kaldırma, F-35'leri teslim etme, Kaan uçaklarına General Electric motorlarının satışına onay verme gibi söylemlerin hepsinin mutlaka uzun bir yasal prosedürü var. Bugünden yarına gerçekleşecek şeyler değil. Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gerek yaptırımların kalkması gerekse F-35'lerin teslimatı konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile ve Rusya ile temasların sürdüğünü ifade etti. Çünkü S-400 hava savunma sisteminden vazgeçilmesi bu yaptırımların kaldırılmasının temel koşulu. Bundan nasıl vazgeçecek Türkiye? Ya bu sistemleri bir başka ülkeye satacak, ya Rusya'ya iade edecek, ya da imha edecek. Bütün bu üç seçenekte çok ciddi milyar dolarlık maliyetleri olan seçenekler, kaldı ki Rusya'nın her seçenek için mutlaka nihai onayı gerekiyor. Yani Körfez ülkelerinden birisine bu sistemlerin satılacağı söyleniyor. Bununla ilgili müzakereler yapıldığı ifade ediliyor. Ancak her koşulda Rusya'nın, çünkü bunlar yüksek teknoloji içeren sistemler, Rusya teknolojik sırlarının üçüncü ülkeler tarafından ele geçirilmemesini şart koşmuştu bu anlaşmalarda. Dolayısıyla da eğer böyle bir vazgeçiş ya da satış söz konusu olacaksa mutlaka Rusya'nın ikna edilmesi ve nihai kullanıcı onayını vermesi gerekiyor. Şimdi pazarlıklar bu yönde devam ediyor. Dolayısıyla Trump, daha önce hatırlayacaksınız, ben gelirsem Ukrayna savaşını bitiririm, ben gelirsem Gazze'de savaşı bitiririm demişti. Ancak savaşlar daha da şiddetlenerek devam ediyor. Aynı şekilde dünyaya barış getireceğini vaat etmişti ama şimdi İran'da yeniden alevlenen bir savaş söz konusu. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın günden güne, bir günden öteki güne söylemleri sürekli değişiyor. Dolayısıyla başkent Ankara'da NATO zirvesinde söylediği bu ifadelerin de hayata geçebilmesi, somutlaşabilmesi için oldukça uzun bir süreç söz konusu. Kaldı ki Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var ve bu seçimlerde de anketler Trump'ın Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde ciddi sandalye kaybına uğrayacağını ve istediği düzenlemeleri parlamentodan geçirmesinin daha da zorlaşacağını gösteriyor. Bunun işaretleri kamuoyuna yansıyan anketlerde ortaya çıkıyor. Şimdi tabii NATO zirvesinden bu sonuçlar elde edildi. Türkiye NATO'nun bazı savunma projelerine dahil edildi. Savunma sanayi üretimi için bu üretimin parçası haline geldi. Ancak sadece F-35 projesinden çıkarılmak bile Türkiye bu uçakların 900 dolayında parçasını üretiyordu. 7 yıldır bu üretim durdu ve buradan en az 9-10 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp söz konusu. Parası ödenen, 1,5 milyar dolar ödenen 6 uçak teslim alınamadı 7 yıldır. Buradan bir ciddi kayıp söz konusu ve şimdi S-400'lerin elden çıkarılması durumunda bu sistemler için ödenen 2 milyar dolar civarında bir paranın akıbetinin belirsizliği söz konusu. Bütün bunlar üst üste konulduğunda Türkiye bütün bu süreç içerisinde 10-15 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp yaşadı ve bu kaybın nasıl telafi edileceği hala belirsiz. Bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi bir de üzerine Kuzey Irak'tan yapılan petrol ithalatı, boru hattı ve tankerlerle yapılan petrol ithalatı ve bu Irak petrolünün uluslararası piyasalara satışı ile ilgili olarak Bağdat yönetiminin Irak anayasasına aykırı olarak Türkiye Kuzey Irak petrollerini düşük fiyat

Beşiktaş'tan sattı ve bizim merkezi yönetimimizi bypass etti diyerek Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ni açmış olduğu bir dava vardı. Mahkeme bu davada Türkiye'yi haksız buldu ve Irak'ın anayasasının ihlal edildiğini, Irak petrolünün usulsüz olarak satıldığını tespit etti. Bu çerçevede de Türkiye'ye yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ceza kesti. Ancak bu cezaya Türkiye itiraz etmişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bu itiraz davasının, istinaf davasının Paris İstinaf Mahkemesi'nde sonuçlandığını ve Türkiye'nin Irak merkezi hükümetine 1 milyar 417 milyon dolar ödemeye mahkum edildiğini açıkladı. Bununla ilgili iktidar cephesinden, Dışişleri Bakanlığı'ndan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı ki bu sessizlik biraz da sükut ikrardan gelir deyişini bizlere hatırlatıyor. Eğer bütün bu S-400, F-35, KATSA yaptırımları projeden çıkarılmadan dolayı ortaya çıkan 15 milyar dolar dolayındaki kaybın üzerine bir de bu Irak'a 1,5 milyar dolar civarında tazminat ödeme yükümlülüğü kesinleşirse bütün bunlar Türk halkının cebinden çıkacak paralar, bizlerin cebinden çıkacak paralar, yapılan stratejik, diplomatik, siyasi ve ekonomik hataların ağır bedelleri bunlar. Kaldı ki Irak'ta olan bu dava 2018-2024 dönemini kapsıyor. Bunun üzerine ikinci bir dava daha devam ediyor. Bu dava da eğer benzer şekilde sonuçlanırsa Irak'a, Kuzey Irak Kürt yönetiminden alınan petrolün uluslararası piyasalara Bağdat yönetimini dışlayarak satışından dolayı ödenecek tazminat tutarı daha da artabilecek. Bu da Türkiye'nin önüne konulan bir başka ağır fatura. Evet, NATO zirvesinin yansımaları ve arkasından Irak'ta gerçekleşen bu tazminat süreci Türkiye ekonomisini zorlayacak unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor şu son bir haftanın olayları arasında. Ama asıl hükümetin almış olduğu bir takım kararlar var. Örneğin kuru soğan ithalatına kapılar açıldı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi %49,5'tan %5'e düşürüldü. Ağustos ayı sonuna kadar kuru soğan ithalatı bir anlamda serbestleştirildi. Neden? Çünkü içeride Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden birisi olduğu kuru soğanda kilo fiyatı 40-50 liraya kadar dayanmıştı. Geçmişte de Türkiye kuru soğanda, patateste benzer sıkıntıları yaşadı. İşte bu üretim planlaması, taban fiyatların yetersizliği, yüksek enflasyon ve girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışlar üretim düşüşlerini beraberinde getirince en kolay yolu tercih ediyoruz ve hemen ithalat kapılarını açıyoruz. İşte kırmızı ette, canlı hayvanda, ayçiçek yağında ve şimdi kuru soğan ithalatına 1 Eylül'e kadar kapı açıldı. 1 Eylül'de yerli ürün piyasaya çıktıktan sonra gümrük vergileri tekrar %49,5 seviyesine yükseltilecek. İnşallah bu ithalat politikası bu defa başarılı olur ve en azından mutfağın vazgeçilmesi, kuru soğanı biraz daha ucuza alma imkanına kavuşur Türk halkı. Tabii burada şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yerli kuru soğan üreticisi desteklenmediği için üretim düşüyor. Üretim düşünce fiyatlar artıyor. Fiyatlar artınca biz hemen ithalat kapısını açıyoruz ve milyon dolarlar, milyar dolarlar ödeyerek İranlı, Mısırlı, hemen yanı başımızdaki başka ülkelerin kuru soğan üreticisini zengin ediyoruz. Bizim üreticimiz ise dediğim gibi ürettiği ürünün alın terinin karşılığını alamadığı için maalesef üretmekten vazgeçiyor. Bir başka önemli gösterge yine bugün açıklandı. O da Mayıs ayı cari açık verileri. 1,5 milyar dolarlık bir cari açık gerçekleşti Mayıs ayında aylık olarak ve yıllık bazda da 37 milyar dolara ulaştı cari açık toplamı. Tabii şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla petrol fiyatlarındaki yeniden yükseliş sürecinin başlaması muhtemeldir ki enerji ithalatına ödenen faturayı yeniden yükseltecek ve cari açık daha hızlı yükselmeye başlayacak ve bunun sonucunda da Merkez Bankası rezervlerinin erimesi hızlanacak çünkü cari açığın finansmanı oldukça önemli. Türkiye bir yandan ihracatta yavaşlayan satışlarla döviz gelirlerinde ciddi düşüşler yaşarken diğer taraftan İran savaşı ve enerji fiyatları nedeniyle ithalat faturasının yükselmesi cari açığı vuran ikinci bir unsur olacak. Bu da tabii cari açığın ve bu açığın kapatılmasının döviz fiyatları, döviz kurları üzerindeki baskısını artıracak bir başka gelişme. Zaten bütün bu gelişmeler Türkiye ekonomisinin yavaşlamasını
beraberinde getiriyor. Sanayide üretim düşüyor, istihdam azalıyor, ihracat geriliyor ve bunların sonucunda da ne oluyor? Türkiye'nin büyüme hızı, ekonomi daraldığı için büyüme hızı yavaşlıyor. Nitekim Uluslararası Para Fonu, IMF yayınladığı ikinci ekonomi raporunda, dünya küresel ekonomik raporunda Türkiye ile ilgili 2026 yılı büyüme hızı tahminini aşağı çekti. Daha önceki raporda %3,4 büyüme tahmin etmişti Türkiye için IMF. Şimdi bunu 2,9'a düşürdü. Yani 0,5 puanlık bir düşüşe gitti. Türkiye ekonomisinin daha yavaş büyüyeceğini öngörüyor Uluslararası Para Fonu. Bu da zaten beklenen bir şeydi. İçeride de yapılan tahminler, sanayi odası başkanlarının, ticaret odası başkanlarının açıklamaları, kapanan şirketler, iflas ve konkordatolardaki artışlar bütün bu gidişatı doğruluyordu. Uluslararası Para Fonu da muhtemelen bu göstergelerden hareket ederek Türkiye'nin büyüme hızını aşağı çekti bu yıl için. Tabii büyüme hızının aşağı çekilmesi aynı zamanda işsizliğin artması, üretimin düşmesi anlamına da geliyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor ki İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun Haziran ayı verileri bu tabloyu teyit ediyor. Şöyle ki, Haziran ayında iş bulmak için İş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvuranlarda ciddi bir artış var. Türkiye İstatistik Kurumu işsiz sayısını 2.883.000 olarak açıklamıştı. İşkur ise Haziran ayında 2.275.000 kişinin yeni iş başvurusunda bulunduğunu, iş aradığını açıkladı. Bu çok ciddi bir rakam. Neredeyse işsiz sayısı kadar yeni iş arayan insanımız söz konusu. İş başvurusunda bulunanların 1.125.000'i kadın, 1.150.000'i de erkeklerden oluşuyor. Ama burada asıl dikkatinizi bir başka noktaya çekmek istiyorum. Son dönemde gençler, işsizler İş ve İşçi Bulma Kurumu'na iş aramak için başvuruyorlar. Fakat bir başka kesimde iş arama başvurularında ciddi bir artış var. O da 60-65 yaş üzeri emekliler tekrar çalışmak için İşkur'a başvurmaya başladılar. Geçen yıl 28 bin kişiydi İş ve İşçi Bulma Kurumu'na yeni iş aramak için başvuran. 60 yaş üzeri 33 bin kişi bu sene. Geçen yıl bu sayı 28 bindi. Yani 5 bin kişi daha artmış. %20'lik bir artış söz konusu. Yaşlı iş gücünün iş piyasasına yeniden girmek isteyen kesiminde %20'lik bir artış söz konusu. Bu da her zaman vurguladığımız gibi emekli maaşlarının yetersizliğini ve insanların tekrar emekli oldukları halde çalışmak zorunda hissettiklerini gösteriyor. Bir başka boyut burada, biliyorsunuz İş ve İşçi Bulma Kurumu bünyesinde bir işsizlik sigortası fonu var. Bu fon rahmetli Başbakan Bülent Ecevit döneminde kurulmuştu ve işsizlik maaşı ödemeleri için bu fonda biriken paralar kullanılacaktı. Ancak bu fonun kaynakları daha çok işverenlere destek amaçlı şu ana kadar kullanıldı. Hatta kamu bankalarına bu fonun kaynaklarından sermaye aktarımları yapıldı. Dolayısıyla işsizlik maaşı için başvuranlar pek bu fonun nimetlerinden yararlanamıyor. Nitekim açıklanan verilere baktığımızda, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun açıklanan verilerine baktığımızda 738 bin işsiz, İşsizlik maaşı almak için başvuruda bulunmuş. İşini kaybettiği için en azından yeni bir iş bulana kadar İşkur'dan işsizlik maaşı alayım diye başvuruda bulunmuş. Bu 738 bin kişi içerisinden işsizlik maaşı bağlananların sayısı sadece 336 bin. Yani neredeyse yarısına maaş bağlanmış. Kalan yarısına ise kusura bakma sen şartları taşımıyorsun, sana maaş bağlayamayız, işsizlik maaşı alamazsın denmiş. Bir yandan bu kişiler işini kaybetmiş, diğer yandan da en büyük güvenceleri olan işsizlik fonundan da maaş almaları gerekli koşulları sağlamadıkları için, çünkü orada çok hassas kriterler var. Belirli bir süre sigortalı çalışmış olmak, belirli bir süre prim yatırmış olmak gibi bir takım kriterler var. Demek ki bu kriterleri karşılamıyorlar diye başvuranların sadece yarısına işsizlik maaşı bağlanmış. Kalan yarısı hem işini hem de işsizlik maaşını kaybetmiş bir şekilde burada çok ciddi güçlüklerle, zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam edecek diye görünüyor. Şimdi
İşsizlikteki, ekonomideki ve güncel gelişmelerdeki tablo bu. Soğan ithal etmeye başlayacağız. 2026 yılında IMF'ye göre daha az büyüyeceğiz. Hürmüz Boğazı kapandığı için petrol fiyatları artacak ve cari açığımız yükselecek. Bunun yanı sıra da işte bütün bu süreçte S-400'den F-35'e ve Irak'tan usulsüz petrol ihracatına varana kadar 10-15 milyar dolarlık bir ilave yükü vatandaş olarak hepimiz cebimizden ödeyeceğiz, kaybedilen bu paraların karşılığını. Peki bu paraları bizler öderken birileri de çok ciddi paralar kazanıyorlar. Nasıl kazanıyorlar? Bir taraftan uygulanan faiz politikasıyla yüksek faiz elde ederek kazançlarını katlıyorlar. Diğer taraftan da borsa. Borsa İstanbul gerçekten yüksek kazanç getiren alanlardan bir tanesi. Tasarruf sahipleri için, yatırımcılar için. Ancak Borsa İstanbul'la ilgili olarak küresel borsa endekslerini de oluşturan Standard & Poor's'un Dow Jones indeksi bir uyarıda bulundu sermaye piyasası kuruluna. Dedi ki sizin borsanız şeffaf değil, manipülasyonlara açık. Bakın ben sizi yakın takibe alıyorum. Frontier kategorisine dahil edeceğim sizi. Yani sınır hattını alacağım ve bir yıl boyunca sizi gözlem altında tutacağım. Çünkü işlemler şeffaf değil. Borsada ne olup bittiğini biz izleyemiyoruz. Yatırımcılar mağdur ediliyor. Özellikle küçük yatırımcılar. Bu nedenle siz benim gözetimim altındasınız dedi. 2027'den itibaren endeksi gözlem altına alacağı uyarısında bulundu. Aynı uyarıyı daha önce Morgan Stanley de yapmıştı. Onlar da küresel borsa endeksleriyle ilgili çalışmalar yürüten uluslararası bir finans kurumu. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman İstanbul Borsası'nda daha önceki programlarımda vurgulamıştım. Halka açılmalar hız kazandı. Bir haftada 5 şirket birden halka açıldı. 120 şirket de halka açılmak için sırada bekliyor. Çünkü halka açılmak bankadan ticari kredi almanın, faiz ödemenin dışında halkın parasıyla sermayenizi güçlendirmenin, sıfır faizle yüksek öz kaynak elde etmenin yollarından bir tanesi. Halka açılan bu şirketler hisselerini halka arz ederek, borsada halka arz ederek sermaye topluyorlar ve yeni yatırımlara girişeceklerini vaat ediyorlar. Ancak halka açılmalarda sürekli bir hüsran yaşanıyor. Açılır açılmaz ilk gün seanslarda tavandan işlem görüyor hisseler. Ondan sonra küçük yatırımcı çok ciddi mağdur oluyor ve borsayı manipüle eden çok küçük bir kesim var. Nitekim Standard & Poor's ve Morgan Stanley işlemler şeffaf değil diyorlar. Çünkü baktığımız zaman bir dönem 8 milyona kadar çıkmıştı. Şu anda borsada 6,7 milyon yatırımcı var. 22,5 trilyon liralıkta bir varlık işlem görüyor borsada. Ancak bu işlemleri kontrol eden, yönlendiren daha çok 10 milyon ve üzeri portföye sahip olan 32 bin kişilik bir yatırımcı grubu. Yani neredeyse 7 milyon kişi borsada işlem yapıyor ama borsanın asıl kaymağını yiyen, borsadaki hisseleri yükselten, düşüren, değerlerini dilediği gibi belirleyen, borsa tahtalarında dilediği işlemlerle yatırımcıları belirli hisselere yönlendiren ya da vazgeçiren bir avuçluk bir kesim var. 32 bin kişi. Bu 32 bin kişi tahtacı olarak adlandırılıyor borsa literatüründe ve portföy genişliğinin %87'sini bunlar kontrol ediyorlar. Yabancı yatırımcılar olarak da Bank of America büyük ölçüde İstanbul Borsası'nda etkili oluyor. Bank of America'nın gün içinde yöneldiği hisseler yerli yatırımcılar tarafından yabancılar bunu alıyorsa biz de bunu alalım diye hücuma uğruyor. Arkasından bu hisseler elden çıkarılınca da bir anda değer kaybediyor ve gün içerisinde bu oyunlar sık sık tekrarlanıyor. Yatırım fonlarında, tahvil piyasasında da durumlar aynı. Milyonlarca küçük yatırımcı var ancak 10 bin kişilik, 20 bin kişilik, 30 bin kişilik büyük yatırımcı grupları borsadaki bu işlemleri kontrol ediyorlar. Bu yüzden de manipülasyon iddiaları, şeffaf olmadığı iddiaları artık yabancı yatırım bankalarının, yabancı finans kurumlarının da dikkatini çektiği için sermaye piyasası kurulunda bu konuda daha fazla şeffaf olunması ve küçük yatırımcının korunması yönünde uyarılar var. Türkiye ile birlikte yakın izlemeye alınan, borsa endeksi yakın izlemeye alınan iki ülke daha var. Endonezya ve Nijerya. Türkiye, Endonezya ve Nijerya 2027 yılı boyunca Dow Jones
endeksinin takipçisi Standard & Poor's ve MSCI olarak adlandırılan Morgan Stanley borsa endeksinin kurucusu ve işleticisi tarafından yakın takip altında tutulacak. Dolayısıyla da borsayla ilgili bu uyarılarımızı da bir kez daha yapmış olalım. Zaman zaman bu konuda özellikle küçük yatırımcıları uyarma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü insanlar borsada bir anda işte bahsettiğim bu 30-35 bin kişinin girişimiyle yükselen ve düşen hisseleri gördükçe gün içinde 10 günde bir haftada çok yüksek kazançlar elde etme umuduyla ellerindeki son varlıkları, tasarruflarını borsaya yatırıyorlar. Ancak ondan sonra bir anda borsada silkeleniyorlar, ellerinde ne var ne yoksa kaybedip borsadan hüsranla çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu noktada dilerseniz şöyle biraz ruhumuzu dinlendirelim diyorum. Çünkü belki sıkıldınız bu karamsar haberlerden, dünyada ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin bu yansımaları biraz karamsarlık yaratmış olabilir. Ünlü Yunan şarkıcı, şarkıları Türk sanatçılar tarafından da söz yazılarak seslendirilen ünlü Yunan şarkıcı Haris Alexiou'nun Teli Teli Teli şarkısını sizlere sunuyorum.

Evet, Teli Teli Teli. Biz Telli Turnam diye dinledik bu şarkıyı Türk sanatçılardan. Ana şarkının sahibi Haris Alexiou. Hey hey hey sahte dünya, seni öğrendim sonunda. Artık beni kandıramazsın. Dudakların bal gibi tatlı olsa da yüreğin zehirli ve zalim dedi bu şarkısında. Evet, geldik maaşlar konusuna. Temmuz zam ayı biliyorsunuz. 1 Temmuz'da artık %17,76 6 aylık enflasyon farkı. Memurlar, emekliler, ek fark, seyyanen zam, refah payı beklerken bir hüsranla karşı karşıya kaldılar. Yayına gelmeden önce Kızılay'da Güven Park'ta şehitler, şehit aileleri ve gaziler gösteri yapıyorlardı. Kaldırımlarda, çatışmalarda, patlamalarda kaybedilmiş protez bacaklar, protez kollar dizilmişti. Vatandaşlar seyrediyordu onları, göğüslerinde pankartlar, marşlar çalıyorlardı. Biz bu ülke için gözümüzü, bacağımızı, kolumuzu kaybettik diyorlardı. Gözünü kaybeden ama gaziler vardı boyunlarındaki tabelalarda. Rütbe farkı olmaksızın şehit ve gazilerin maaşları eşitlensin diyorlardı. Maaşlarımıza zam yapılsın. Geride bıraktığımız şehitlerimizin geride bıraktıkları arasında en azından fark olmasın. Onlara ayrıcalıklı uygulamalar yapılmasın. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce yaptığımız ziyarette bize bu konuda söz vermişti. Şehitlik, gazilik siyaset konusu olamaz, onlara ayrımcılık yapılamaz diye söz vermişti. Ama bu ayrımlar hala devam ediyor. Aralarda çok büyük maaş farkı var. Oysa şehitlik en yüksek mertebe ise burada artık rütbe aranmamalı. Şehitlerin ve gazilerin ve geride bıraktıklarının maaşları, sosyal hakları eşitlenmeli talebiyle Kızılay Güven Park'ta şehit yakınları ve gaziler bizzat kendileri katılarak eylem yapıyorlardı. Tabii yine polis kordonu altında, ancak vatandaşlar da onlara destek veriyordu. Şimdi şehitler, gaziler bu ülke için terörle mücadelede, çatışmalarda canlarını ortaya atanlar böyle bir yakınma içerisinde, ama diğer tarafta çalışanlar, emekliler de benzer yakınmalar içerisinde ve ne yazık ki onların ve bütün bu kesimlerin taleplerine bir çözüm üretilmiyor. Daha önce Macaristan parlamentosunda 16 yıllık Orban yönetiminin değişiminden sonra Peter Magyar başbakan göreve geldikten sonra kemer sıkma politikalarına başlayacağını, bunun için de öncelikle halktan özveri isteyeceğini, fakat kendilerinden bir özveriye başlayacaklarını duyurmuştu. Kendi maaşını %50 indirdi. Milletvekilleri de parlamentoda maaşlarında %50 indirim yapılmasını içeren yasayı kabul ettiler. Geçen hafta bir başka gelişme Almanya'da yaşandı. Özellikle Almanya'da da İran Savaşı sonrasında küresel ekonomilerde ortaya çıkan tablo nedeniyle akaryakıt fiyatları arttı, enflasyon yükseldi. Tabii onların yıllık enflasyonu bizim bir aylık enflasyonumuzun bile altında, ama enflasyon yükseldi, halk mağdur oldu diye bir takım tedbirler alınacak. Bu tedbirler vatandaşa da yansıyacak diye Alman parlamentosu yasa uyarınca her yıl Temmuz ayında yapılması gereken parlamenter maaşlarındaki artışı iptal etti. Bütün iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri oy birliğiyle bu kararı aldılar. Yapılan oylamada 1 Temmuz'da maaşlara, parlamenter maaşlarına yapılacak zammın yürürlüğe konulmaması kararlaştırıldı. Tabii burada Türkiye'deki milletvekili maaşlarının durumu ayrı. Çünkü hem emekli hem vekil olanlar iki maaş birden alıyorlar. Asgari ücretin 10 katına 20 katına varan maaşlar söz konusu. Bir dönemde 2 yıl milletvekilliği yaptığı zaman otomatik şekilde milletvekili emekliliğine hak kazanıyorlar sayın vekiller. Ama Almanya'da ve Macaristan'da parlamenterler işte bu kararlar alıyor. Oysa Türkiye'de 1 Temmuz'da %17,76 maaş zammı, enflasyon farkı yapılacak dendi. Bu fark SGK emeklilerine yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri ise %13 civarında bir zam alacaklar. Neden? İşte burada da kamu kesimi adına toplu iş sözleşmelerini hükümetle imzalayan memursan bir anlamda üyelerini ve memur emeklilerini mağdur etti diyebiliriz. Çünkü 8. dönem toplu iş sözleşmesine şöyle bir hüküm koydular. Her 6 ayda bir sabit bir zam yapılacak. İşte bu zam yılbaşında %11'di. Yılbaşında %11 ve üzerine enflasyon kadar zam yapılınca, hatırlayacaksınız, Ocak'ta memur ve memur emeklileri %19, işçi emeklileri %12 zam almıştı. Şimdi ikinci dönem
Temmuz'da memur ve memur emeklilerine %7 sabit zam yapılacak ve üzerine enflasyon farkı ilave edilecek. İşte %17,76'lık enflasyon farkı %11 düşüldüğü zaman geriye kalıyor %6 küsurluk bir oran. Bunun üzerine de %7'lik Temmuz sabit zammı eklendiğinde memur ve memur emeklileri Temmuz'da %13 zam alacaklar bu kez. İşçi emeklileri %17,76 zam alacaklar. İşte işçi ve memurlar arasında hem sistematik olarak hem matematik olarak hem de ekonomik olarak sürekli böyle bir zam farkı oluşuyor. Asgari ücrete zaten zam yok biliyorsunuz. Temmuz'da zam yapılmayacak. Yılda artık bir kez olacak. Ama şimdi buna rağmen şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Açlık sınırı bildiğiniz gibi Haziran'da 35.759 lira oldu. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı, 70.258 TL oldu. Asgari ücret, en düşük işçi maaşını temsil eden asgari ücret ise hala 28 bin lira. Yani en düşük memur maaşıyla 70 bin lirayla en düşük işçi maaşı arasında 3 kata varan bir fark var. Aynı şekilde en düşük memur maaşı 31.527 lira oldu %13'lük zamma rağmen. Ama en düşük işçi emeklisi maaşı 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltildi. Burada da 1,5 kata varan bir fark var. Hem memurların hem işçilerin en düşük asgari ücret ve en düşük memur maaşı arasında 3 kata varan fark ve diğer taraftan da asgari ücret yılda bir kez artarken en düşük memur maaşı yılda 2 kez 6 ayda bir artıyor. Şimdi bu haksızlık neden? İşçi memur ya da işçi emeklisiyle memur emeklisi farklı bir ülkede mi yaşıyor? Hayır. Aynı enflasyonu soluyorlar. Aynı kirayı ödüyorlar, aynı elektrik ve doğalgaz faturalarını ödüyorlar. Otobüse dolmuşa bindikleri zaman aynı ulaşım harcamasını yapıyorlar. Çocuklarını okula göndermek istedikleri zaman aynı eğitim masraflarına katlanıyorlar. Hastaneye gittikleri zaman aynı muayene ve ilaç katılım paylarını ödüyorlar. Fakat hem çalışan memur ve işçi hem de emekli memur ve işçi arasındaki bu ücret farklılıklarının 3 kata varan, İki kata varan bu ücret farklılıkları nedeniyle burada dar gelirlilerin ücretlerini yarıştırmak gibi bir yaklaşım kesinlikle söz konusu değil. Zaten her koşulda baktığınız zaman en düşük memur maaşı da yoksulluk sınırının altında 70 bin lira. Oysa yoksulluk sınırı 115 bin liraya dayanmış durumda şu anda. Aynı şekilde emekli aylıklarına baktığımız zaman memur emeklisi de işçi emeklisi de 35 bin liralık açlık sınırının altında maaş alıyor. Fakat normal koşullarda bir tarafın en düşük maaşı, çalışan memurun en düşük maaşı 70 bin lira olurken çalışan işçinin en düşük maaşı yani asgari ücret 28 bin lira. 70 bin lira nerede, 28 bin lira nerede ve 6 ayda bir memur maaşları arttırılırken işçi maaşlarına dediğim gibi yılda bir kez zam yapılması kararı alındı ve asgari ücret artırılmayacak dendi. Yılbaşından bu yana zaten enflasyon nedeniyle ele geçen maaşlarda ciddi bir gelir kaybı söz konusuydu, erime söz konusuydu. Şimdi bunun üzerine bir de bu düşük oranlı zamlara rağmen oluşan ücret farklılıkları eklendiğinde gelir adaletsizliği, sosyal adaletsizlik daha da yaygınlaşıyor. Belki bu bir siyasi tercih olabilir. Yani çünkü işçilerin ve memurların sanki birbirlerinin maaşında gözü varmış gibi. Oysa bu insanlar bir anlamda yoksullukta eşitleniyorlar. Yoksullukta birbirleriyle aynı konuma getiriliyorlar. Ve tablo bu şekilde seyrettiği müddetçe de önümüzdeki dönemde bu farkın kapanması hangi oranda zam yapılırsa yapılsın mümkün görünmüyor. Çünkü en düşük memur maaşı %13 Temmuz zammına göre 30 bin liranın üzerine çıkarken en düşük işçi maaşı işte bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen torba yasa teklifi komisyonlarda ele alınacak. 23.552 liraya yükseliyor. Daha şimdiden en düşük memur ve işçi emeklisi aylıklarında bile 7 bin lirayı aşan bir fark söz konusu. Dolayısıyla da dediğim gibi aynı ekonomik şartlarda yaşayan bu iki kesimin gerek çalışanları açısından gerekse emeklileri açısından oluşan bu ücret farklılığı anayasamızın sosyal devlet ilkesiyle de bağdaşmıyor. Kaldı ki
Avrupa Birliği'nin istatistik örgütü Eurostat'ın yapmış olduğu son değerlendirmeye göre Türkiye'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretle çalışan sayısı açısından da büyük bir uçurum var. Türkiye'de asgari ücretle çalışan sayısı 12 milyon kişiye dayanmış durumda. Oysa pek çok Avrupa Birliği ülkesinde bu sayı çok cüzi rakamlarda. Aksine asgari ücretle çalışan kimse yok gibi, bu ücretle kimse çalışmasın diye hükümetler sosyal hakları, ekonomik hakları geliştirecek adımlar atıyorlar. Türkiye'de ise gittikçe daha fazla sayıda insan asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Bir anlamda asgari ücret neredeyse temel ücret, ortalama ücret haline gelmiş durumda. Bu tablo da sosyal adaletsizliği arttıran bir başka boyut. Çünkü Türkiye asgari ücretle çalışan sayısı bakımından Avrupa ülkeleri arasında açık ara birinci durumda. Türkiye'de çalışanların toplamının %47'si asgari ücret alıyor. Şimdi asgari ücreti bir de şöyle değerlendirmek lazım. En düşük memur maaşı kamuda çalışan yaklaşık 5 milyon kişi ilgilendiriyor. Ancak asgari ücretin kamuyla bir alakası yok. Asgari ücretle çalışanlar daha çok özel sektörde istihdam edilenler. Halbuki hal böyle olduğu halde sanki asgari ücret artarsa devletin cebinden bir şey çıkacakmış gibi bir algı yaratılıyor ve asgari ücrete zam yapılırsa enflasyon yükselecek, hayat pahalılığı artacak, işte ekonomik göstergeler kontrolden çıkacak gibi bir algı gündeme getiriliyor. Bu da yanlış, bu algıya da kapılmamak lazım. Asgari ücretin de temel ve insanca yaşanabilir bir seviyeye yükseltilmesi lazım. Tabii ki bu, dediğim gibi, memur ve işçiler, memur emeklileri ve işçi emeklileri arasındaki farkın da kapatılmasına, paralel olarak hayata geçirilmesi gereken bir unsur. Sevgili dinleyiciler, Cavit ve Şadiye yıllar önce adada, sahilde tesadüf ettiklerinde birbirlerine aşık oldular. Fazla konuşmadılar, akasya ağaçlarının arkasından birbirleriyle fısıldaştılar ve sonra birbirlerine aşklarını itiraf ettiler. Sonunda Cavit bir devlet dairesinde Osmanlı döneminde katipli, düşük maaşlı, Şadiye ise bir Osmanlı paşasının kızıydı. Ve seni istemeye geleceğiz annemle, dedi Cavit Şadiye'ye. O da buyurun gelin, dedi, paşa babasına söyledi. Ancak paşa babası katip, düşük maaşlı memur Cavit'i beğenmedi ve kızına seni bu adama vermem, dedi. Kız da babam beni sana vermiyor, dedi. Onun üzerine Cavit her gün sahile indi, Şadiye'yi beklemeye başladı. Şadiye gelmedi. İki tarafta kara sevdaya tutuldular, umutsuzluğa sürüklendiler ve sonunda bir gün Cavit tekrar sahilde Şadiye'yi beklerken gelmeyeceğini anlayınca kendini Marmara Denizi'nin derin dalgalı sularına bıraktı. Oysa paşa zade babası o gün Şadiye'ye demişti ki, kızım, anladım, sen bu adamı çok seviyorsun. Ben gözümün önünde senin böyle erimene daha fazla dayanamayacağım. Git söyle gelsinler, nikahınızı kıyalım. Seni bu adama vermeye karar verdim. Şadiye sevinçle sahile bu müjdeyi vermeye koştuğunda Cavit'in dalgalarla sürüklenen cesediyle karşılaşınca müjdesini veremeden o da kendisini Cavit'in arkasından sulara attı ve iki sevgili birbirine kavuşamadan hayata veda etti. Bu anonim bir şarkıya dönüştürüldü daha sonra, Cavit'le Şadiye'nin bu aşkı, ve o dönemde tüm Osmanlı coğrafyasında çalındı, söylendi, günümüze kadar da geldi. Arap ülkelerinden Yunanistan'a varıncaya kadar pek çok ülkede bu şarkı dillerden dillere dolaştı. İşte şimdi bu şarkının bir Arapça versiyonunu sizlere dinletmek istiyorum. Çünkü Sabah Fahri, Suriyeli sanatçı, Lübnanlı George Wassef bu şarkıyı Arap dünyasında yaymışlar. Yunanistan'da pek çok sanatçı bu şarkıyı söylüyor. Türkiye'de Mehmet Vati bunu Arapça versiyonuyla Kaduk Almanyas adı altında söylemiş. Bir dinleyelim bakalım, sonra tekrar devam ederiz.

0: Biz beni şehadet Şadiye başın için diye dinlerken Sabah Fahri ve Arap dünyasında bu şarkı sen benim gözümde insanların en güzelisin, seni yaradan ne güzel yaratmış ey ay gözlüm, sallan ve büyüleyici bakışınla aşkın ölümsüz olsun diyor. Bu şarkının dediğim gibi Osmanlı coğrafyasında o dönemde anonim şekilde pek çok ülkede farklı sözler yazılarak dilden dile dolaşıp günümüze kadar geldiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dün 11 Temmuz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1987 yılında Dünya Nüfus Günü olarak kararlaştırılan gündü. 11 Temmuz'da bütün dünyada nüfus günü olarak anılıyor ve her ülkenin kendi istatistik kurumları bugüne katkı veriyorlar. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da dünya nüfusuyla ilgili son verileri açıklıyor, son tabloyu ortaya koyuyor. Buna göre dünya nüfusu 2025 yılı sonunda 8 milyar 231 milyona ulaşmış durumda. Türkiye 86 milyon 92 bin kişiyle dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini barındırıyor bu topraklarda. Dolayısıyla da dünyada en yüksek nüfusa sahip ilk 3 ülke 1 milyar 463 milyonla Hindistan, 1 milyar 416 milyonla Çin ve 347 milyonla Amerika Birleşik Devletleri olarak sıralanıyor. Dünya Nüfus Günü'nde Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu tespit bu. Fakat Türkiye ile ilgili tablo, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından açıklanan ve TÜİK'in de tespitleriyle oluşturulan tablo, Türkiye'deki nüfusun daha önce çeşitli araştırmalarda da vurgulandığı gibi dünyadaki pek çok kriterle ilgili ortalamanın çok altında kaldığını ve bu negatif gelişmenin ilerleyerek devam ettiğini gösteriyor. Örneğin 0-17 yaş çocuk nüfus dünya ortalaması %29,3. Türkiye'de ise bu oran %24,8'e düşmüş. 1970 yılında Türkiye'nin çocuk nüfusu %50 idi. Yani Türkiye'de yaşayanların %50'si çocuklardan oluşuyordu. 0-17 yaş çocuklardan oluşuyordu. Şimdi yarı yarıya, hatta yarının da altına düşmüş Türkiye'de çocuk nüfus. Bu demektir ki ilerleyen yıllarda çocuk nüfus azalacak. Dolayısıyla buna bağlı olarak genç nüfus da azalacak. Aynı şekilde 2024'te çocuk nüfus da dünya ortalaması %29 iken Türkiye'de %25,5'tu. İşte dediğim gibi 2025'te 24'e düşmüş bu oran. Genç nüfus aynı şekilde 15-24 yaş arası kesimi kapsıyor genç nüfus. Dünya ortalaması %15,6. Türkiye ise %14,8, yani 1,5 puan, yaklaşık 2 puan dünya ortalamasının altında Türkiye'deki genç nüfus. Bu da yine her zaman vurguladığımız gibi doğurganlık hızının ve Türkiye'de genç nüfusun giderek gerilediğini, yavaşladığını, nüfusun kendi kendini yenilemesi açısından doğal yenilenme sürecinin olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Diğer taraftan 65 ve yukarı yaştaki nüfuslar açısından bakıldığında dünyanın en yaşlı ülkesi Monako. Monako'da 65 ve üzeri yaştakilerin nüfus içerisindeki oranı %36. Nüfus içerisinde yaşlıların oranı açısından dünya ortalaması %11,2'den %11,4'e çıktı 2025 yılında. Yani dünyada da aslında yaşlı nüfus artıyor yaşam süreleri uzadıkça. Türkiye'de ise %10,6'dan %11,1'e çıkmış. Burada da yine dünya ortalamasının üzerindeyiz. Yaşlı nüfus dünya ortalaması %10,4 iken Türkiye %11,1, dünya ortalamasının 1 puandan fazla üzerinde. Tabii geliyoruz en vahim noktaya, doğurganlık hızı. Doğurganlık hızında dünya ortalaması 2,24, yani her kadın ortalama 2,24 çocuk sahibi olurken dünya ortalamasına göre Türkiye'de doğurganlık hızı 1,42'ye inmiş durumda. Neredeyse dünya ortalamasının yarısı düzeyinde. Bu da nüfusun doğal yollarla, yeni nesil doğumlarla kendini yenileme açısından ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını bize gösteriyor. Tabii Aile yılındayız. Yılbaşında 2026 aile yılı ilan edilmişti. Geçen yıl emekliler yılıydı. Bu yıl aile yılı olmuştu. Artık yılın yarısını da geride bıraktık. Temmuz ayının ikinci yarısına girmek üzereyiz. Aile yılında ne oldu? Bir sürü teşvikler verilecekti. Çocuk doğurmak, evlilikler, genç evlilikler desteklenecekti. Parasal ve sosyal destekler sağlanacaktı. Dediğim gibi aile yılının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ancak ortada somut bir tablo yok. Daha da ileriye gidilerek 2030'lu yıllara kadar işte aile sistematiği içerisinde farklı bir 10 yıllık plan ilan edildi. Ama bütün bunlar dediğim gibi şu ana kadar ortaya somut bir sonuç çıkartmış değil. Bu da Türkiye'nin özellikle nüfusunu yenilemesi açısından ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu daha önce yayınladığı nüfus istatistiklerinde bu tabloyu ortaya koymuştu. Şimdi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Dünya Nüfus Günü dolayısıyla açıkladığı verilerde de bunun teyit edildiğini, doğrulandığını görüyoruz. Türkiye çok ciddi bir doğurganlık ve nüfus kriziyle, yaşlanan nüfus, genç ve çocuk nüfusun azalması riskiyle karşı karşıya diyerek sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Ankara'dan haber var programının sonuna geldik. Ben Zülfikar Doğan. Ekonominin gündemindeki, gerek dış dünyada gerek iç dünyada gündemdeki olayları sizlere perde arkalarıyla birlikte ve yorumlarıyla aktarmaya çalıştım. Programımızın sonunda bir kez daha WhatsApp hattımızı yinelemek istiyorum. 0505 171 66 56 buradan bize dilek, görüş ve önerilerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yeni bir programda tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var. Ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi yarın olağanüstü kurultay talebiyle mahkemeye başvuracak. Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne ilişkin usulsüzlük soruşturmasında yeni iddialar gündeme geldi. İmamoğlu'nun bilirkişi davası ertelendi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP'de Özel'in ekibinden yeni adım geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi yarın olağanüstü kurultay talebiyle mahkemeye başvuracak. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 289 fiili darbe davası karara bağlandı. 1634 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne ilişkin usulsüzlük soruşturmasında yeni iddialar gündeme geldi. Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği, aynı gün için Almanya'ya 2 uçak bileti aldığı iddia edilirken emniyette 4 cep telefonunun şifresini paylaşmadığı belirtildi. MASAK raporunda da Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişinin hesaplarında gelirleriyle uyumsuz milyarlarca liralık para hareketi tespit edildiği belirtildi. İmamoğlu'nun bilirkişi davası ertelendi. Duruşma savcısının değişmesi ve yeni savcının ek süre talep etmesi üzerine mahkeme dosyayı 8 Aralık'a erteledi. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la yaptıkları anlaşmanın karşı tarafça bozulduğunu ileri sürerek, "Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, kontrol bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız," dedi. Fransa'nın başkenti Paris'in yaklaşık 60 kilometre güneydoğusunda çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 900 ev tahliye edildi. Yetkililer yangının olağanüstü boyutta olduğunu belirtirken söndürme çalışmalarına ülkenin güneyinden yangın söndürme ocakları sevk edildi. İngiltere'de yüksek sıcaklıklar 2 ayda 2700'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Mayıs'ta sıcaklıklar en yüksek 35,1 dereceye kadar çıkmış ve Mayıs ayı için rekor seviye olmuştu. Kongo'da Ebola alarmı büyüyor. Can kaybı 700 aşarken Dünya Sağlık Örgütü küresel risk uyarısını yeniledi. İstanbul için AKOM'dan sağanak yağış uyarısı geldi. Akşam saatlerinden itibaren Silivri ve Çatalca başta olmak üzere batı kesimlerde, gece saat 23'ten itibaren ise il genelinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.
2: Ekonomi.
1: Cari açık Mayıs'ta beklentileri aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. Beklenti açığın 1 milyar dolar düzeyinde olması yönündeydi. Türkiye'den 82 ülkeye otomobil ihraç edildi. Türkiye'den yılın ilk 5 yarısında 5 milyar 984 milyon dolarlık binek otomobil satıldı. En çok binek otomobil ihracatı Fransa, İspanya ve İtalya'ya yapıldı. Gemi ve yat sektörünün ihracatı 1,5 milyar dolara ulaştı. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Talha Pepe, sektörün yılın ilk 6 ayında 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, bu yıl sonunda yeni bir rekor kırarak 2,5 ila 3 milyar dolar arasında ihracata ulaşmayı hedefliyoruz dedi. Haziran'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 242,8 milyon lira ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 127.643 gıda denetiminde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygularken 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk dedi. Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan indirimli biletleri satışa sundu. Yarın saat 23.59'a kadar alınacak indirimli biletler 1 Ekim ila 20 Aralık arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.040 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 46.99, euro 53.79 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.163, çeyrek altın 10.081, tam altın 40.095, at altını ise 41.117 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli...

Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. 4-2-3-1 dizilişi adeta modern futbolun şablonudur. Klasik dörtlü savunma hattının önünde iki ön libero, onların biraz ilerisinde üç ofansif orta saha oyuncusu ve en uçta tek bir santraforla kurulur. Bu yapı alan paylaşımını, savunma derinliğini ve hücumda çeşitliliği mükemmel bir şekilde dengeler. Özellikle çok yönlü oyunculara sahip takımlar için büyük avantajlar sunar. Arkadaki dörtlü savunma hattı iki stoper ve iki bekten oluşur. Stoperler burada klasik görevlerini yerine getirir, hava toplarını uzaklaştırmak, rakip forveti mark etmek ve savunma organizasyonunu kurmak. Beklerse bu dizilişte çok daha aktif roller üstlenir. Onlardan hücumlara genişlik kazandırmak, çizgiden bindirmeler yapmak ve orta sahaya destek olmak gibi çok yönlü işler beklenir. Özellikle modern futbolda 4-2-3-1 oynayan takımlarda beklerin ileri çıkması bir zorunluluk halini almıştır. Çünkü kenar oyuncuları sıklıkla içeri kat eder ve çizgiyi boş bırakır, bu boşluğu dolduracak olan da genelde bekler olur. Savunmanın hemen önünde yer alan iki ön libero bu dizilişin bel kemiğidir. Bunlardan biri genellikle daha defansif oynar, halk arasında çapa dediğimiz türden. Diğeri ise hem top kazanır hem de topu oyuna sokar, yani biraz daha oyun kurucu özellik taşır. Bu iki oyuncu hem savunma dengesini sağlar hem de takımın atak başlangıcını organize eder. Aynı zamanda rakip geçiş hücumlarını engellemek için kilit rol oynarlar. Onlarsız bu sistemin savunma bloğu kolaylıkla dağılabilir. Orta sahanın ileri hattında yer alan üçlü hücumcu blok dizilişin en yaratıcı kısmını oluşturur. Bu oyunculara sistemin 10 numara ve 2 iç forveti diyebiliriz. Ortadaki oyuncu klasik anlamda bir 10 numaradır. Top dağıtan, rakip ceza sahası çevresinde karar veren, kilit pas atan bir yapıya sahiptir. Sağ ve soldaki hücumcularsa nominalde kanat oyuncusu görünse de içe kat eden, bazen ikinci forvet gibi davranan, bazen de orta sahaya yaklaşarak pas trafiğine katkı sunan yaratıcı oyunculardır. Bu üçlü ne kadar yaratıcıysa takımın hücum gücü de o kadar yüksek olur. En uçta ise yalnız bir santrafor yer alır. Bu oyuncudan beklentiler oldukça yüksek olabilir çünkü zaman zaman rakip stoperlerin arasında yalnız kalır. Sırtı dönük oyunu iyi oynamalı, gelen topları saklamalı, arkadaşlarına servis yapabilmeli ama aynı zamanda fırsatçı bir bitirici de olmalıdır. Bazı teknik direktörler burada sahte 9 tipi oyuncularla oynamayı severken bazıları daha klasik, fiziksel gücü yüksek santraforları tercih eder. Bu dizilişin en güçlü yanı neredeyse her ihtiyaca cevap verebilmesidir. Takım topa sahipken 4-2-3-1 kolaylıkla 2-3-5 gibi bir hücum düzenine evrilebilir. Bekler ileri çıkar, ön liberolardan biri stoperlerin arasına girerek topu çıkarır, 10 numaraysa hücum hattına yaklaşır. Böylece 5'li bir hücum hattı kurulur. Takım topu kaybettiğinde ise 4-4-1-1 ya da 4-5-1 gibi savunma bloklarına dönüş yapılabilir, bu da taktiksel esneklik sağlar. Özellikle yoğun pres yapmak isteyen takımlar için çok uygundur çünkü orta sahadaki yoğun

0: uzunluk sayesinde pres anında alan daraltmak kolaylaşır. Ancak bu sisteminde zorlukları vardır. İlk olarak eğer iki ön libero pas kalitesinden yoksunsa takım hücuma çıkmakta zorlanabilir. Yani sadece savunma yapan kırıcı oyuncular yerine top kullanabilen merkez orta sahalar gerekir. Aynı şekilde 10 numara pozisyonundaki oyuncunun hem vizyonu hem de fiziksel dayanıklılığı yüksek olmalıdır. Çünkü rakip presi onu çok çabuk devre dışı bırakabilir. Hücumdaki üçlüde yaratıcılık eksikse takım pas yapar ama pozisyona giremez. Bu dizilişin dünya çapındaki en etkili örneklerinden biri 2010'ların başındaki Almanya milli takımıdır. Mesut Özil 10 numarada, Thomas Müller sağda, Podolski solda, önlerinde Klose gibi bir santraforla mükemmel bir akış yakalanmıştı. Aynı zamanda Jose Mourinho'nun 2010 Inter'i bu dizilişi savunma organizasyonuyla harmanlayarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Yani 4-2-3-1 hem topa sahip olmaya, hem geçiş oyununa, hem de kompakt savunmaya olanak tanıyan çok yönlü bir sistemdir. Türkiye'de de birçok teknik direktör bu sistemi zaman zaman uygulamıştır. Özellikle Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay gibi orta blok dengesine önem veren teknik adamlar bu sistemi savunma güvenliği için kullanırken, Emre Belözoğlu gibi topa sahip olmayı önceliklendiren hocalarsa daha pas ağırlıklı 4-2-3-1 yapıları kurgulamıştır. Sonuç olarak 4-2-3-1 modern futbolun vazgeçilmez sistemlerinden biridir. Doğru profilde oyuncularla hem ofansif hem de defansif esneklik sunar. Yaratıcı bir 10 numara, disiplinli 2 ön libero, çizgiden merkeze kat eden hücumcular ve hareketli bir santraforla bu yapı sahada adeta bir saat gibi işler. Ama bir dişlisi aksarsa takım hücumda tıkanır, savunmada dağılır. Bu yüzden bu dizilişin başarısı parçaların uyumuna ve teknik direktörün geçiş planlarına bağlıdır. Futbolun ansiklopedisinde bugün ülkemizde de sıklıkla tercih edilen 4-2-3-1 yapısını anlattık. Sayfaları çevirmeye, yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Futbolun ansiklopedisinde kalın.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Sezon açıldı, uzmanlar uyardı. İşte yazlık kiralamadan bilmeniz gerekenler. Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz, yaz tatilinde yazlık kiralamak isteyen ve yazlığını kiralamayı düşünenlere tavsiyelerde bulundu. Kiraz, ödemesi yapılan evin yasal izni olup olmamasına, kapora dolandırıcılığına dikkat edilmesi ve kısa süreli kiralamanın yasal şartlarını bilmeden kiralama yapılmaması konusunda uyardı. Araştırmadan, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden yapılan kiralamalar maalesef mağduriyetle sonuçlanıyor. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre tam da kiralamaların zirve yapıldığı bu dönemde birçok kişi maddi olarak zarara uğruyor. Yazlık kiralamada riskleri ortadan kaldırmak için neler yapmak gerektiğini anlatan avukat Ali Güvenç Kiraz özetle şunları söyledi. Bir kişi kendi evini 100 günden az süreyle kiraya vermek isterse Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi almak zorunda. İlan portalında kısa süreli kiralama yapılıyorsa mutlaka konut için kısa süreli konaklama izin belgesi görülmeli. Eğer yazlık bir sitede kısa süreli kiralama yapılacaksa site kapısına kadar gelip mağdur olmamak için telefonla ilgili yazlık site aranıp sitedeki kat malikleri tarafından kısa süreli kiralama izni verilip verilmediği teyit edilmeli. Telefonda görüşülen kişiyle de tüm bilgiler, yasal izinler teyit edilmeden asla kaporo veya ön ödeme talebi kabul edilmemeli ve para gönderilmemeli. Konutun gerçekten var olduğu, kısa süreli kiralama sözleşmesi kapsamında izninin olduğu, işlemi yapan kişinin ev sahibi veya yetkili işletme sahibi olduğu teyit edildikten sonra sözleşme düzenlemeli. Sözleşmede de kiralama gün sayısı, konaklayacak gün sayısı, ön ödeme bedeli ve diğer ödeme seçenekleri, geri iade koşulları yazılmalı. Konaklama için gelinen yazlık evle tanıtılan evin aynı nitelikleri taşımadığı görülürse, kiralamayı yapanın ayıplı teslim kapsamında ödediği bedelin iadesini talep etme hakkı var. Mevcut sözleşme kapsamında elektrik su gibi giderlerle yazlık site aidatı gibi giderlerin ödenen bedellere dahil olup olmadığı mutlaka açıkça yazılmalı. Sözleşmede bu giderlerin ödenen bedele dahil olduğu şeklinde bir hüküm yoksa kiracı bu giderleri ödemekle yükümlü olur. Avukat Kiraz, ev sahiplerinin dikkat etmesi gerekenleri de şöyle özetledi. Turizm amaçlı kiralama yapacak kişi izin belgesi almak zorunda. İzin plaketi de evin dış tarafında görülen bir yere asılmalı. Kat irtifakı veya mülkiyeti kurulmuş olan yerlerde birden fazla bağımsız bölüm varsa apartman ve site yönetimlerinin değil tüm kat maliklerinin oy birliğiyle kısa süreli kiralamaya onay vermesi şart. Bir kişi aynı apartmanda 5'ten fazla bağımsız bölüm için kısa süreli kiralama yapmak istiyorsa iş yeri açma çalışma ruhsatı da almalı. Kısa süreli kiralamalar bir evin bir bölümü veya oda oda şeklinde yapılamaz. Bu şekilde yapılan kiralamalar idari para cezasına tabi. Ev sahibi veya izinli üçüncü kişilerin kısa süreli kiralamalarda polis veya jandarmaya mutlaka bir yetkili kişi bildirimi yapması ve yine konaklamalar kapsamında da kimlik bildirimlerini yapması zorunlu. Yaz sezonunun en yoğun döneminde tatil için yazlık kiralamayı planlayanlarla evini kısa süreli kiraya vermek isteyenler dolandırıcılık ve yasal yaptırım riskiyle karşı karşıya. Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz, kapora göndermeden önce izin belgesi ve ev sahibinin mutlaka doğrulanması gerektiğini, aksi halde hem kiracıların hem de ev sahiplerinin ciddi mağduriyet yaşayabileceğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli okçu Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Madrid'deki organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisi finalinde İtalyan rakibiyle karşılaştı. Rakibini 6-0 mağlup eden Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağında şampiyon oldu. Milli okçu Elif Berra Gökkırsa, Madrid'de düzenlenen Dünya Kupası'nda eleme atışlarını başarıyla geçerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu 20 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan ilk Türk kadın okçu olarak Türk spor tarihine adını yazdırdı. Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya etabında klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı. Milli okçu Elif Berra Gökkırsa 20 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan ilk Türk kadın okçu olarak Türk spor tarihine adını yazdırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? İnsan kaynaklı etkinlikler sonucu havadaki aerosol miktarı arttığı için normaldekinden daha küçük su damlacıkları bulut oluşturabilir. Ancak bu bulutlardaki nem kolayca yağmura dönüşmez. Bu durumda bulutların yansıttığı ışık miktarını artırarak küresel ısınmayı etkiler. Bunu biliyor muydunuz?
1: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Artan maliyetler, düşen alım gücü ve azalan müşteri trafiği küçük esnafın ayakta kalma mücadelesini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları değerlendirerek ekonomik göstergelerin sahadaki en önemli yansımasının mahalle esnafında görüldüğünü söyledi. Bir ülkede esnaf rahat nefes alabiliyorsa vatandaş da alışveriş yapabiliyor demektir diyen Elmen şöyle konuştu.
4: Ama esnafın konuları pek gündemde olmuyor. Yani en önemli konulardan biri aslında. Ve ekonominin göstergesi gibi bir durum bence. Çünkü bazen borsa yükselir, bazen enflasyon düşer ya da faiz değişir. Ama ekonominin gerçek nabzını tutan yer özellikle mahalledeki esnaftır. Yani büyüklerden bahsetmiyorum. Her zaman bizim gibi esnaflar diyelim. Eğer bu ülkede esnaf rahat nefes alıyorsa vatandaş da alışveriş yapabiliyor demektir. Ama esnaf dükkanını kapatmaya başlıyorsa orada bir durup düşünmek lazım. Ne oluyor diye, değil mi yani? Şimdi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, yani TESK'in açıkladı. Nasıl konfederasyon dedim ama bak, muhteşem Türkçemle. TESK'in açıkladığı son verilerde tam olarak aslında maalesef bu yılın ilk 5 ayında geçen zor bir dönemi ve yeni açılan esnaf işletmelerinin sayısının %10 azalmış olduğu, yani her seneye göre. Buna karşılık faaliyetlerini sonlandıran, yani kepenk indiren işletme sayısının da %8'in üzerinde arttığını gösteriyor. Yani ülkedeki büyüme %2 bile değil aslında karşılaştırdığın zaman. O %2'nin de hani %1'i öyle birlere, hani zaten büyümeyecek olanlar. Yani bir gibi bir şey ve bu çok komik, çok acayip garip bir rakam. Özellikle Mayıs ayında yeni bir iş yeri açılışlarında yaşanan yaklaşık %29'luk düşüş ayrı bir dikkat. Yani şimdi burada sadece şu kadar dükkan açıldı, bu kapandığı konuşmuyorum aslında baktığınız zaman. Yani böyle deyip de zaten geçmek doğru olmaz. Çünkü bu rakamların arkasında ciddi bir ekonomik hikaye var. Ne var, açılır açılmaz, işte dükkan yeri yoktu, işte şöyleydi, ne açacağımı bilemedi falan gibi mevzu değil bu. Bu bir iş yeri açmak demek, geleceğe güven demek. İnsanın parasının, emeğinin, yıllarının birikimini ortaya koyuyor ve eğer insanlar yeni dükkan açmaktan çekiniyorsa bu biraz da önünü göremediğinin göstergesi oluyor. Yani bu sadece öyle böyle bahanelerle kapatılacak bir durum değil. Yani en kötü hani bu şeyler olur diye işte böyle küçük küçük, hani ne denir, herkesin şey, lokmacı gibi diyelim. Binlerce açılırdı şey olsun diye, ama açılabilirdi değil mi? Çünkü gençler açardı, heyecanlanırdı bilmem ne. Hiç yani artık hiçbir şey açılmıyor, üzerine bir de kapanıyor. Peki bunların en önemli nedenleri neler? Bir kere öncelikle maliyetler. Son birkaç yılda kira giderleri ciddi bir şekilde arttı. Bakın evler için değil, iş yerleri için de öyle. Yani adam bir yerden bir şey tutmaya çalışıyor. Eskiden 20'ye tutuyordu, şimdi 120'ye tutuyor. Tutamıyor. Yani çünkü gözünden çıkarabileceği rakam çok büyük. Bunun elektriği var, doğalgazı var, personel maliyetlerin artışı var, vergisi var, muhasebeci tutması var, üç düdüsü var, kapıya gelen kediyi beslemesi var, o kedinin maması var. Küçük esnafın yani sabit giderleri her geçen gün yükseliyor. Ve aynı hızda artmayan tek bir şey var, müşteri sayısı ve satış hacmi ve iş hacmi. He, bu konuşuyor diyorsunuz, yalan mı? Bir bakın etrafınıza. Ya bakın ya, insanlar oturuyor artık, bunun şeyi yapılmaya başladı yani. Bir şey geyiği yapılmış ya, vergi denetimi geliyor, sifta vergi atıyor, onu da vergisini alıyor gibi. Hakikaten öyle, herkes oturuyor. Bu bizim gibi insanlar için de geçerli. Yani ben kendi iş hacmimi ve yükümü biliyorum, yıllardır bu işi yapıyorum. Hayır, ben de bayağı oturuyorum. Artık sıkıntı geliyor yani. Hadi oturuyorsun, kendini geliştir. Daha nereye geliştirecek? İşte başka bir şey yapmaya çalış. Yan dal olarak yapamıyorsun. Onun da iş hacmi seninle birlikte bağlantılı olduğu için zaten. Yani vatandaş da haklı olarak harcamalarını kısmaya başlıyor. Her konuda bakın, danışmanlık, peynir, kedi, köpek, kahve, her konuda yani. Eskiden ihtiyaç dışında alışveriş yapan insanlar artık iki kez düşünüyor. Yani hani ihtiyaç listem vardır da araya iki tane çikolata almaya çalışırdın. Onu da almıyor insanlar, fiyatına bakıyor. Ah, değişik bir çikolata gelmiş diyor. Bir bakıyorsunuz fiyatı 250 lira. Edep ediyorsunuz ve onu da almıyorsunuz. Ama belki eskiden o 250 liranın karşılığı 50 liraydı. Koymuyordu size, alıyordunuz amuk sucuk bir çikolata, deniyordunuz kötü de olsa. Şimdi onu bile almıyor insanlar. Yani bugün birçok aile önce market alışverişini planlayarak artık yapmak zorunda. Çok ciddi planlarla, hesaplarla. Sonra diğer ihtiyaçları erteleniyor çünkü yemek öncelik ihtiyaç haline geliyor. Böyle olunca da en büyük darbeyi tabii küçük esnaf hissediyor. Çünkü küçük esnafın gideriyle, kira şeyle büyük zincir marketler tabii her zaman yarışamıyor biliyorsunuz. Buna insanlar biraz daha ucuz olsun diye büyük esnafa gidince mahalle bakkalı, terzisi, kuaförü, ayakkabı tamircisi ya da küçük işletme sahibi için birkaç aylık iş kaybı bile ciddi bir risk artık oluşturmaya başladı. Yani bir başka deyişle aslında dikkatini çekici en nokta bu. Kimse girişmiyor arkadaşım.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında esnafın yaşadığı ekonomik sorunları ve bu sorunların temelini anlattı. Elmen, bir ülkede esnaf rahat nefes alabiliyorsa vatandaş da alışveriş yapabiliyor demektir, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bengi Başar oldu. Başar, kalp hastalıklarının giderek daha erken yaşlarda görülmeye başladığını belirterek, genç yaşta geçirilen kalp krizlerinde hasarın daha büyük, ölüm riskinin ise daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Beyin rahatsa kalp rahattır. Beyin rahat değilse kalbi rahat tutamazsınız diyen Profesör Doktor Bengi Başar şöyle konuştu.
2: Sonuçta özellikle bu Covid süreci sonrasında insanlar kardiyovasküler hastalıkların artışı, inmelerin artışı gibi durumlarla birlikte daha alert hale geçtiler ve farkındalık gerçekten arttı ama son 20 yıldır veriler, yapılan çalışmalar aslında kalp hastalıklarının gerçekten de erken yaşlara doğru evrildiğini gösteriyor. Ve 40 yaş altı artık böyle eskiden bizim için olmaz denen kalp krizini gözden yaşa haline alıyor. Bir de buna ilave olarak aslına bakarsanız kadınlarda da artık eskiden daha çok erkek hastalığı ya da menopoz sonrasındaki kadınların hastalığı gibi algılanan kalp hastalıkları, kalp krizleri artık genç yaşlarda da kadınlarda da daha çok gözlenmeye başlıyor.
3: Anladım. Peki bu genç yaşta geçirilen kalp krizlerinin ileriki yaşlara oranla daha ölümcül ya da daha hasar bırakıcı olduğu yönünde bir inanış var. Tırnak içinde kullanıyorum bunu. Bu tıbbi olarak bunun bir gerçekliği var mı? Gençler daha mı savunmasız kalp krizi konusunda?
2: Kesinlikle şöyle bir problem var. Genç yaşlarda bizim kolateral dediğimiz yan damarlar, ana damarların fonksiyonunu üstlenmekte güçlük çekiyor. Yaş ilerledikçe bu beyin için de aynı şekilde beyinde olacak inmelerde ileri yaşlarda daha az belki hasar kalabilecekken ve daha çabuk toparlarken gençlerde daha büyük hasarlar oluyor. Kalpte de aynı şekilde bunun sebebi ana damarlardan odaklanan bir takım yan dallar, bizim kolateral damar dediğimiz yan yolların genç gruplarda daha az olması. Bunlar yaşla birlikte artış gösteriyor. Ve bu daha az olduğu için de bir ana damar tıkandığında onun fonksiyonu üstlenecek yan yollar olmadığı için ne yazık ki hasar daha büyük oluyor veya ölümler daha yoğun oluyor. Yine aynı zamanda daha aritmojenik bir durum söz konusu olabiliyor gençlerde. Ve dolayısıyla da bizi gençlerde daha çok ürkütüyor bu tip hadiseler, akut hadiseler.
3: Anladım. Böyle genetikle açıklanabilecek bir boyutu var mı? Ya da beslenme, hareketsizlik, gençlerden bahsediyorum. Yoğun stres, ülkenin şartları malum. Siz de takip ediyorsunuz yakından ya. Biliyorum. Modern hayatın getirdiği bu yeni nesil alışkanlıklar, vücudumuzu, damar yapısını, kalbi mesela daha mı erken bozuyor?
2: Kesinlikle. Etkiliyor. Ben aslında hep hastalarımı da şunu söylüyorum. Aslında artık her şey çok toksik. Dünya toksik ama ülkemiz daha da toksik bir platformda yer alıyor. Nedir? İnsan ilişkileri. Yediklerimiz. Bakın o kadar denetimsiz gibi çok şey. Gıda güvenliği açısından hakikaten çok sonlardayız. Özellikle ülkemizde genç ve genel olarak kalp hastalıklarının artışı aslında işte kanserler vesaireler. Bunda çok etkili oluyor bu tip beslenmenin kötüleşmesi. Özellikle hareketsizlik. Hani şu home office çalışmalardan sonra tabii bu daha da arttı. Hareketsizliğin ötesinde bir de aşırı hareketlilik var. Yani çok bilinçsizce işte bütün gün bütün hafta spor yapmayıp haftada bir gün halı saha maçlar gibi ya da çok kontrolsüzce önceden bir şey olup olmadığını bilmeden ağır sporlar, vücut geliştirmeler ve kas yapmaya çalışırken alınan birçok ajan, ne olduğu belirsiz içeriği bir takım ajanlar. Fast food dediğimiz kötü beslenme, batı tarzı beslenme, Akdeniz tarzı beslenmenin yerini almaya başladı. İşte doymuş yağlar, işte çok hamur tüketimi, GDO'lu ürünler, kirli hava, tabii ki en önemlisi stres, ekonomik şartlar. Beyin rahatsa kalp rahattır, beyin rahat değilse kalp rahat tutamazsınız. Dolayısıyla hepsi bir araya geliyor. Sigara içiciliği, bir de madde kullanımı artık çok biliyorsunuz yaygın, çok küçük yaşlara kadar. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ne yazık ki sağlıksız bir kuşak var. Ve o sağlıksız kuşakta da en çok gözlediğimiz şey, ilk bozulan şey kalp damar sistemi olarak karşımıza çıkıyor.
1: kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bengi Başar, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında genç yaşta artan kalp hastalıklarını, stres, sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.
4: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power and it makes me feel like

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada Ukrayna İstihbarat Servislerinin Rus askeri altyapısına yönelik planladığı geniş kapsamlı bir operasyonun önüne geçildiği belirtildi. Rusya'nın Amursk bölgesindeki Ukrayinka ve Chelyabinsk bölgesindeki Shagol askeri havalimanlarına hedef alan FPV drone saldırılarının önceden elde edilen istihbarat sayesinde engellendiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.
2: Federal Güvenlik Servisi birimleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Ukrayna özel servislerinin Amur ve Chelyabinsk bölgelerindeki askeri havalimanlarına yönelik geniş kapsamlı saldırılar hazırladığına dair önleyici bilgiler elde edildi. Bu kapsamda harp başlıklarıyla donatılmış FPV dronlarının ve mobil yer kontrol istasyonlarının uçak tipi insansız hava araçları ve aerostatlar içerisindeki konteynerlerle Bryansk bölgesi üzerinden Rusya topraklarına sokulduğu tespit edildi.
0: Rusya Federal Güvenlik Servisi daha önce yaptığı bir diğer açıklamada da Ukrayna özel servislerinin Rusya'nın askeri altyapı tesislerine savunma sanayisinin önde gelen işletmelerinden birine ve Savunma Bakanlığı personeline yönelik insansız hava araçlarıyla büyük ölçekli sabotaj ve saldırı girişimlerinde bulunduğunu söylemişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi, ülkenin Amur ve Chelyabinsk bölgelerindeki askeri havalimanlarına düzenlenmesi planlanan geniş kapsamlı bir saldırı girişiminin istihbarat çalışmaları sonucu engellendiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında evin en çok ısınan bölümlerin başında mutfak geliyor. Fırın, ocak ve diğer mutfak cihazlarının oluşturduğu sıcaklık özellikle bunaltıcı günlerde evin genel havasını da olumsuz etkileyebiliyor. Ancak uzmanlara göre uygulanacak birkaç basit yöntemle mutfakta biriken sıcaklığı azaltmak mümkün. İşte yazın mutfağı serin tutmanın en pratik yolları. Listenin ilk sırasında aspiratör veya mutfak havalandırmasını doğru kullanmak yer alıyor. Yemek piştikten sonra aspiratörü birkaç dakika daha çalıştırmak, içeride biriken sıcak hava ve nemin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar ayrıca hava akışını arttırmak için evin iç kapılarının açık bırakılmasını öneriyor. Pencereleri günün en sıcak saatlerinde açık tutmaksa sanılanın aksine evi daha da ısıtabiliyor. Bu nedenle pencerelerin sabah erken saatlerde, akşam güneş battıktan sonra veya gece serinliğinde açılması tavsiye ediliyor. Karşılıklı iki pencerenin aynı anda açılmasıyla oluşturulan çapraz havalandırma da sıcak havanın dışarı çıkmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar kullanılmayan odaların kapılarının kapalı tutulmasının da serin havanın yaşam alanlarında kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Böylece gereksiz sıcak hava dolaşımı azaltılırken enerji tasarrufu da sağlanabiliyor. Yemek pişirme saatlerini değiştirmek de mutfağın daha az ısınmasını sağlayabiliyor. Öğle saatleri yerine sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yemek hazırlamak öneriliyor. Sıcak günlerde salata ve pişirme gerektirmeyen tariflerin tercih edilmesi de mutfaktaki ısı yükünü azaltabiliyor. Bir diğer önemli öneri ise aynı anda çok sayıda elektrikli cihaz çalıştırmamak. Fırın, bulaşık makinesi, kettle ve benzeri cihazların yoğun kullanımını akşam saatlerine bırakmak, mutfağın gün içinde daha serin kalmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca güneş alan pencerelerde perde kullanılması, LED aydınlatmaların tercih edilmesi ve gereksiz elektronik cihazların kapatılmasının da evin genel sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabileceğini vurguluyor. Yaz aylarında mutfakta biriken sıcaklık tüm evi bunaltabiliyor. Uzmanlara göre doğru havalandırma, yemek saatlerini değiştirmek ve ısı yayan cihazları bilinçli kullanmak, mutfağı yaz boyunca daha serin tutmanın en pratik yolları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi yarın olağanüstü kurultay talebiyle mahkemeye başvuracak. Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne ilişkin usulsüzlük soruşturmasında yeni iddialar gündeme geldi. İmamoğlu'nun bilirkişi davası ertelendi. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'de Özel'in ekibinden yeni adım geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi yarın olağanüstü kurultay talebiyle mahkemeye başvuracak. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 289 fiili darbe davası karara bağlandı. 1634 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne ilişkin usulsüzlük soruşturmasında yeni iddialar gündeme geldi. Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği, aynı gün için Almanya'ya iki uçak bileti aldığı iddia edilirken emniyette 4 cep telefonunun şifresini paylaşmadığı belirtildi. MASAK raporunda Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişinin hesaplarında gelirleriyle uyumsuz milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. İmamoğlu'nun bilirkişi davası ertelendi. Duruşma savcısının değişmesi ve yeni savcının ek süre talep etmesi üzerine mahkeme dosyayı 8 Aralık'a erteledi. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la yaptıkları anlaşmanın karşı tarafça bozulduğunu ileri sürerek Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, kontrol bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız, dedi. Fransa'nın başkenti Paris'in yaklaşık 60 kilometre güneydoğusunda çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 900 ev tahliye edildi. Yetkililer yangının olağanüstü boyutu olduğunu belirtirken söndürme çalışmalarına ülkenin güneyinden yangın söndürme uçakları sevk edildi. İngiltere'de yüksek sıcaklar 2 ayda 2700'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Mayıs'ta sıcaklıklar en yüksek 35,1 dereceye kadar çıkmış ve Mayıs ayı için rekor seviye olmuştu. Kongo'da Ebola alarmımız büyüyor. Can kaybı 700'ü aştı. Dünya Sağlık Örgütü küresel risk uyarısını yineledi. İstanbul için AKOM'dan sağanak yağış uyarısı geldi. Akşam saatlerinden itibaren Silivri ve Çatalca başta olmak üzere batı kesimlerde, gece saat 23'ten itibaren ise il genelinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.
2: Ekonomi.
1: Cari açık Mayıs'ta beklentileri aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. Beklenti açığın 1 milyar dolar düzeyinde olması yönündeydi. Türkiye'den yılın ilk yarısında 5 milyar 984 milyon dolarlık binek otomobil satıldı. En çok binek otomobil ihracatı Fransa, İspanya ve İtalya'ya yapıldı. Gemi ve yat sektörünün ihracatı 1,5 milyar dolara ulaştı. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Talha Pepe, sektörün yılın ilk 6 ayında 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, bu yıl sonunda yeni bir rekor kırarak 2,5 ila 3 milyar dolar arasında ihracata ulaşmayı hedefliyoruz, dedi. Haziran'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 242,8 milyon lira ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 127.643 gıda denetiminde uyumsuz uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygularken 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk, dedi. Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan indirimli biletleri satışa sundu. Yarın saat 23.59'a kadar alınacak indirimli biletler 1 Ekim 20 Aralık arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.332 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 53 lira 77 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına baktığımızda satış fiyatlarında gram altın 6130, yeni çeyrek 10027, tam altın 39876, at altını ise 40889 liradan işlem görüyor. gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek. Radyo Sputnik özel röportaj. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Gazeteci Güçlü Özgün'ün Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konu depremzede Oğuz Soyu Bey oldu. Depremde eşini ve çocuklarını kaybeden Soyu Bey, afet bölgesindeki çocuklar için başlattığı çalışmaları anlattı. Köylere kitap ve oyuncak ulaştıran Soyu Bey, daha sonra konteyner kentlerde etüt merkezleri, kütüphaneler ve atölyeler kurmaya başladı.
4: Bir nevi eşekli kütüphaneci oldum. Şu an ayda 10 bin tane kitap bana yetmiyor, diyen Oğuz Soyu Bey şöyle konuştu.
5: Ben evet depremde eşim ve çocuklarımı kaybettim. Benim çocuğum da hayali bu ülkeye bilim adamı olup insanlığa hizmet etmekti. Lakin nasip olmadı bana. İlk 45 gün benim için çok zorluydu. 45 günden sonra onların anasını yaşatmam için, onların bayraklarını taşıyabilmek adına sahaya indim. Sahaya indiğimde yaklaşık 4 ay ben durmaksızın koşturdum. En ücra dağ köylerine kadar gittim. Şundan dolayı gittim. Merkezlere gördüğüm

0: çocukların kitap okuma hevesini kazandırmam. Lakin şu an çok iyi bir konumdayız. Çünkü ayda 10 bin tane kitap bana yetmiyor. Bu tarafıyla böyleydi. Ondan sonra ki süreçlerde şunu gördük. Çocuklar yavaş yavaş artık hayata alışmaları lazımdı. Sınavları vardı, yapmaları lazımdı ve konteynerlarda yaşam çok zor. Yani düşünün.
1: Evet, çok özür diliyorum. Çok özür. Telegram üzerinden bizi takip eden dinleyicilerimiz, sizler benimle görüntüler paylaşmıştınız. Yaptığınız bu kütüphaneler ve etüt merkezleriyle ilgili olarak hani Telegram'dan görüntülü de takip ediyor dinleyicilerimiz. Oradan da sizin bu yaptığınız çalışmaların detaylarını oradan izleyebilirler hem bizi dinlerken. Hani bu yüzden böldüm cümlenizi, kusura bakmayın. Normal şartlarda bu felaketlerin ardından ilk refleks barınma, gıda yardımları oluyor ki siz de bunu söylediniz. Hani eğitimi ve çocukların ders çalışabileceği alanları önceliklendirmek, ki tam orada kalmıştık. Neden bu kadar kritikti o çocuklar için?
0: Şimdi şöyle düşünün, iki tip konteyner var. Konteyner kent dediğimiz, aslında kent algısını da biraz değiştirmemiz lazım. Kent deyince insanlar içinde etüt merkezleri olan, sağlık ocakları olan şeyler düşünüyorlar. Öyle bir şey değil. Sadece çeliklerden ya da demirlerden oluşmuş minik kutular. İki tip var bunlardan. 13 metrekare olanlar var ve 21 metrekare olanlar var. Hani biz 21 metrekareyi düşünelim. Çoğu insanın mutfağından bile ufak bir alanda düşünün. İnsanlar, evin hanımı işte yemek yapmaya çalışıyor, iş olmadığı için eşler evde dinlenmeye çalışıyor ve bunların yanında çocuklar ders çalışmaya çalışıyor. Bu imkansız bir şey. Bu sefer şey yaptım. İmkanı olan konteyner kentlerde etüt merkezleri kurdum. İşte çocuklar gitsinler orada derslerini yapsın. Olmayan yerlerde de tuttum, yaklaşık 1000'e yakın katlanır masa dediğimiz masalardan aldım. İşte o çocuklarımız konteyner kentlerin önünde, İnanın üzerlerine battaniye örterek ders çalışmaya çalıştılar, mücadele etmeye çalıştılar. Hatta bir dönem şevkleri kırıldı. Çünkü biz bu kadar mücadele ediyoruz, nasıl olsa birileri bir şekilde sınav sorularını elde ediyor diye isyan ettiler. Ben de onları şeyle motive etmeye çalıştım. Bakın çocuklar, eğitim bir kültürdür. Yani illa meslek sahibi olmanız değildir. Siz mücadelenize devam edin. Tabii süreç ilerledikçe bu sefer çocukların ihtiyaçları değişti. Şöyle, betonerme binalara geçildi artık okullarda. Betonerme binalara geçmeleri ile beraber işte kütüphaneler, destek sınıfları, etkinlik sınıfları, müzik sınıfları, ana sınıfları açmaya başladım. İşte bunlardan
1: kaç merkez kurabildiniz şimdiye kadar? Ya da hangi illerde mesela?
0: İnanın sayısını bilemiyorum. Şöyle diyeyim, elimden geldiğince sadece deprem bölgesi değil, birçok yere ulaşmaya çalışıyorum. Mesela Siirt, Pervari, Doğanköy'de bir tane liseye kütüphane yaptım. Ondan sonra Adıyaman, Çelikkent, Pınarbaşı'nda bir müzik sınıfı kurdum. Yine Pınarbaşı'nda bir tane kütüphane kurdum. Şaharbiye'de bir akıl oyunları sınıfı kurdum. Yine Hatay'da bir ana sınıfı kurdum. İşte Gaziantep, Nizip'te yakında açılışını yapacağım bir resim atölyesi. İşte Maraş, Avşin, Dağlıca'da bir kütüphane. Hani ilk aklıma gelenleri söyleyeyim. Birçok yerde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte ilerledikçe, aslında bir söz var ya, kervan yolda düzülür.
1: Evet.
0: Sürekli gidip geldikçe ihtiyaçlara göre şekil almaya başladım. Aslında amacım burada şeydi. Hem çocukları okumaya teşvik etmek, hem de çocuklar için paylaşma ruhunu geliştirmek, hayal güçlerini geliştirmek. Bu sebepten dolayı ve oğlum Kerem Çetin ve kızım Aslan Şevval'in bayrağını yere düşürmemek adına bu ülkenin aydın gençleri için mücadele ediyorum.
2: Depremzede Uğuz Soyubey, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında deprem bölgesindeki çocuklar için yürüttüğü eğitim çalışmalarını ve kurduğu kütüphane, etüt merkezi ve atölyeleri anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Özel Haber.
5: Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit, sıcak hava ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının beyinle diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yiğit, 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı ve buna bağlı sağlık sorunları da arttı. Doktor Rengin Yiğit, aşırı sıcaklarda vücudun yalnızca terleme yoluyla ısı dengesini korumakta yetersiz kalabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak

0: Vücut ısısının yükseldiğini belirten Doktor Yiğit, normal koşullarda terleme yoluyla vücut ısısının dengelenmeye çalıştığını ifade etti. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmanın tek başına yeterli olmayabileceğini kaydeden Yiğit, yaşlılar ve bebekler için kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Ortamdaki nem oranı yüksekse terleme yoluyla vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir dedi. Obezite, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalıkları ve ruhsal ve nörolojik hastalıklarla alkol ve uyuşturucu kullanımının sıcak havalarda terleme mekanizmasını etkileyebileceğini belirten Yiğit, bazı ilaçların da riski artırabileceğine dikkat çekti. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçların sıcak havalarda vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini ifade eden Yiğit, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasarı yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayan Doktor Yiğit, şu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. 65 yaş ve üzerindekiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar. Şeker hastalığı, kalp damar ve beyin damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını belirten Yiğit, özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan yaşlıların yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı sıcaklardan korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Yiğit, açık havada çalışanların güneş altında korunmasız kalmaması ve aşırı hareketlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi ve güneşlenilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, diğer saatlerde ise güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süre kesintisiz güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yiğit, spor ve yoğun fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesini önerdi. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Yiğit, araç içi sıcaklığın klima bulunsa bile çok kısa sürede tehlikeli düzeylere çıkabileceğini belirtti. Araçtan ayrılırken herkesin dışarı çıktığından emin olunması gerektiğini ifade eden Yiğit, kapalı alanların iyi havalandırılmasını ve güneş gören pencerelerin perde ya da güneşliklerle gölgelenmesini önerdi. Vücut ısısının yükselmesini önlemek için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Yiğit, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayakların, ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla ısıtılabileceğini söyledi. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlıların günde en az 2 kez sıcak hava veya güneş çarpması belirtileri açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, bebeklerin ise daha sık izlenmesi gerektiğini ifade etti. Susuzluk hissi oluşmasa bile günlük en az 2-2,5 litre, yani yaklaşık 12-14 bardak sıvı tüketilmesini öneren Yiğit, terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının yerine konulması gerektiğini belirtti. Sıvı tüketiminde suyun esas olması gerektiğini ifade eden Yiğit, kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içeceklerin vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açabileceğini kaydeden Yiğit, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mide kramplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Sıvı tüketimi doktor tarafından kısıtlanan veya idrar sökücü ilaç kullanan kişilerin ise hekime danışması gerektiğini belirtti. Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Rengin Yiğit, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini önerdi. Yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Doktor Yiğit, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasını tavsiye etti. Vücut direncini artırmak ve yeterli vitaminle mineral alımını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, et, yumurta, süt ve balık gibi çabuk bozulabilecek besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemini vurgulayan Yiğit, sıcak havalarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Doktor Rengin Yiğit 10-16 saatleri arasında güneşten uzak durulmasını, bol sıvı tüketilmesini ve aşırı sıcakların beyinle hayati organlarda ciddi hasara yol açabileceğinin unutulmamasını istedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Tatil yolculuklarında hareketsizlik gizli pıhtı riskini artırabiliyor. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Erol Kurt, tatil yolculuklarında hareketsiz kalmanın gizli pıhtı riskini çoğaltabileceğini belirtti. Profesör Doktor Kurç, özellikle yaz tatili döneminde uzun süre hareketsiz kalınan yolculuklarda toplar damar sağlığının korunmasının büyük önem taşıdığını aktardı. Kurç, uzun süre aynı pozisyonda oturmanın bacak kaslarının yeterince çalışmamasına bağlı olarak toplar damarlardaki kan akışını yavaşlatabildiğini, kan dolaşımındaki yavaşlamanın da özellikle risk faktörleri bulunan kişilerde pıhtı oluşumuna zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Kurç, ileri yaş, obezite, sigara kullanımı, gebelik, doğum kontrol ipi kullanımı, yakın zamanda geçirilen ameliyatlar, kanser tedavisi, hareketsiz yaşam tarzı ve daha önce derin ven trombozu öyküsü bulunmasının riski artıran önemli faktörler arasında yer aldığına dikkati çekti. Risk faktörlerinden bir veya birkaçına sahip kişilerin uzun süre hareketsiz kalmasının pıhtı gelişme ihtimalini artırabileceğini anlatan Kurç, bununla birlikte herhangi bir risk faktörü bulunmayan kişilerde de uzun yolculuklar sonrasında pıhtı gelişmesi tamamen göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle herkesin uzun yolculuklarda dolaşımını destekleyecek önlemler alması önem taşır dedi. Profesör Doktor Kurç, derin ven trombozunun her zaman belirti vermeyebileceğini, en sık görülen bulgularınsa tek bacakta şişlik, ağrı, gerginlik hissi, ciltte kızarıklık ve ısı artışı olduğunu ifade etti. Bazı hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadan da pıhtı gelişebileceğine işaret eden Kurç, en büyük risk ise pıhtının bulunduğu yerden koparak akciğere ulaşmasıdır. Böyle bir durumda ani nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, öksürük ya da bayılma görülebilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır dedi. Yeterli sıvı tüketiminin de dolaşım açısından önemli olduğunu kaydeden Kurç, yolculuk boyunca vücudun susuz kalmamasına özen gösterilmesi gerektiğini anlattı. Kurç, bel ve bacak bölgesini sıkan dar kıyafetler yerine daha rahat giysilerin tercih edilmesinin de dolaşımı olumlu yönde destekleyebileceğine işaret etti. Risk grubunda bulunan kişilerin uzun yolculuk öncesinde hekim değerlendirmesinden geçmesinin önem taşıdığını belirten Kurç, daha önce pıhtı öyküsü bulunanlar, aktif kanser tedavisi görenler veya yakın zamanda ameliyat geçiren kişilerde yolculuk öncesinde bireysel risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Gerekli görülen durumlarda koruyucu tedavi seçenekleri mutlaka hekim önerisi doğrultusunda planlanmalıdır dedi. Kurç derin ven trombozunda erken tanının ciddi komplikasyonların önlenmesinde kritik rol oynadığına işaret ederek tatil dönüşünde ortaya çıkan belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Yolculuk sonrasında gelişen tek taraflı bacak şişliği, ağrı, kızarıklık veya nefes darlığı gibi yakınmaların basit kas ağrısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kurç, erken dönemde yapılan değerlendirme ve uygun tedavi hem pıhtının büyümesini hem de yaşamı tehdit eden pulmoner emboli gelişme riskini azaltabilir. Uzun yolculuklarda düzenli hareket etmek, yeterli sıvı tüketmek ve risk faktörlerinin farkında olmaksa alınabilecek en etkili koruyucu önlemler arasında yer alır dedi. Yaz tatilinde uzun süren araba, otobüs veya uçak yolculukları özellikle risk grubundaki kişilerde gizli pıhtı oluşumu ve hayati tehlike oluşturabilen akciğer embolisi riskini artırabiliyor. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Erol Kurç, uzun süre hareketsiz kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve şüpheli belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs özel temsilcisi atamasına sert tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump Fox News kanalında İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs özel temsilcisi atamasına sert tepki gösterdi. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirdiği belirtilerek çözümün egemen eşit iki devlet temelinde mümkün olduğu vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump Fox News kanalında İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la yaptıkları anlaşmanın karşı tarafça bozulduğunu ileri sürerek Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, kontrol bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız dedi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında askeri ve emniyet personelleriyle kaza Kırım'da görevli isimler bulunuyor. Ahbap Derneği'ne yönelik aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 21 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bir şüphelinin 190 milyon liralık bahis kuponu yaptığı tespit edilirken derneğin suistimal edilip edilmediğinin titizlikle araştırılması gerektiği ifade edildi. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Darbenin İstanbul yapılanmasında yer aldıkları ve 649 gaziye yönelik kasten öldürmeye azmettirme suçunu işledikleri iddiasıyla 8'i firari 13 hükümlü olmak üzere toplam 21 sanık hakkında iddianame düzenlendi. FETÖ'ye yönelik 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında da Ankara'da 5 ayrı soruşturmada 205 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 166'sı gözaltına alındı. Toplu Konut İdaresi'nin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin vatandaşlara uyarı yapıldı. Uyarıda idaremiz yöneticilerinin herhangi bir sebeple yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir denildi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin dava 7 Ekim'e ertelendi. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 935 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 985 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul'da plaka tahsisinde kullanılan harf grupları tükenme noktasına yaklaştı. Mevcut sistemde yalnızca 5 harf serisinin kaldığı belirtilirken iptal edilen plakaların yeniden kullanıma açılması veya 3 harf 4 rakamlı plaka sisteminin değerlendirilmesi de gündemde. Çin'in Tianwen-2 uzay aracı dünyanın yarı uydusu olarak sınıflandırılan Kamo Oaleva asteroidinden ilk yakın plan görüntüyü gönderdi. Ancak ilk veriler gök cisminin gevşek yapısı ve hızlı dönüşü nedeniyle örnek toplama görevinin planlanandan daha zor olabileceğine işaret ediyor.
1: Ekonomi.
3: Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan indirimli biletleri satışa sundu. Yarın saat 23.59'a kadar alınacak indirimli biletler 1 Ekim 20 Aralık arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.040 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46.99, euro 53.79 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.070, tam altın 40.050, ata altını ise 41.063 liradan işlem görüyor.
1: Kupanın günlüğü.
3: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi, kritik viraja girildi. Kupanın favorilerinden İngiltere Norveç'i 2-1, Arjantin'de İsviçre'yi 3-1 yenerek adını yarı finale yazdıran son takımlar oldu. Dünya Kupası'nda yarı final programı da netleşti. Fransa ile İspanya yarın, Arjantin ile İngiltere ise çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maçlarda kazanan ekipler adını finale yazdıracak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Hep söylüyorum, bu ülkede kahramanlık ile hainlik arasında kıldan ince bir çizgi var. Sabah kahraman olarak uyanan, akşam hain olarak yatabilir. Bu önemli bir sosyal manipülasyon aslında. Mesela Haluk Levent meselesi, o da aynı. Dünün kahramanı şimdi yerden yere vuruluyor. Suçlu ya da suçsuz, bu ayrı bir tartışma. Tabii ki suç işlediyse bunun hesabını vermesi lazım. Ama baştan suçlu ilan etmek ve kahramanı öldürüp yeni kahraman arama histerisini sorguluyorum. Neden devletin ya da güçlü iktidarın bir kurumu yerine Haluk Levent'e güvenildiği hiç sorgulanmayacak mı? Karar vericiler bunun öz eleştirisini yapmayacak mı? Belki de asıl sorunumuz bu. Oysa yapılan, bakın güvendiğiniz dağlara kar yağdı, oh olsundan başka bir şey değil. Devlet ya da kamu kişiler gibi histerik, duygusal ve ilkel intikam duygularıyla hareket etmemeli. Yapısal, kurumsal ve hukuksal zeminleri güçlü yapılar inşa etmeli. Yoksa bu döngü devam edecek. Sabah kahraman, akşam hain. Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili bari bu dönem çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
4: Sence?
0: Çakarlı araç terörüne de son verilsin. Şimdi Haluk Levent olayı önemli, konuşuluyor. Haluk Levent'ten ilk açıklama geldi. Diyor ki Haluk Levent, gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki Sayın Bakanım, benim özel hayatımı ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin. Deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç alacak ilişkilerimi ahbap ile ilişkilendirmeyin. Biliyorum bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek. Asıl bombayı bekleyin, yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim, kişisel borç alacak ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek, diyor Haluk Levent. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: CHP'li Zeynel Emre, Yargıtay'daki mutlak butlan dosyasının adli tatilden önce karara bağlanması gerektiğini belirtti. Emre, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine olağanüstü kurultay için verdikleri imzaları hatırlatarak hiçbir işlem yapılmadığını belirtti. Emre, yarın çağrı heyeti atanması için başvuru yapacaklarını açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Arıkan, Demirtaş'la temaslarını süreceğini belirterek, bugün cesur, erdemli ve çözüm odaklı yaklaşımlara her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu açıktır, açıklamasını yaptı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK'ın milyarlık şüpheli para trafiği raporunun ardından Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent, konuya ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada şahsi borçlarının dernekle ilişkilendirilmeye çalışıldığını savundu. Levent, asıl bombayı bekleyin, yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız, dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler dengesi Mayıs ayında piyasa beklentisi olan 1 milyar doların üzerinde gerçekleşerek 1,5 milyar dolar açık verdi. Nisan ayında cari açık 5,7 milyar dolar olmuştu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükseldi. Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Ve zam. Otomotiv ve yedek parça, yani ithalatta ek gümrük vergilerine zam geldi. Otomotiv ve yedek parçada %10, %15, %20, %30 olarak belirlendi. Elektrik ve elektronikte %10 ile %30 arasında. Soğutma sistemleri ve buzdolabı parçaları %15-30. LED aydınlatma ürünleri %10-20. Kablo ve elektrik bağlantı ekipmanları %5-15. Plastik ve kauçuk mamulleri %5-15. Lityum akümülatörler %15 ile %30 arası. Dış mekan lastikleri %15-30. El aletleri %15-30, makine ve sanayi ekipmanları 0-30 arası, oyuncaklar %25, kağıt ve kağıt ürünleri ürüne göre değişen oranlar, bakır ve tel ve bazı metal ürünler ürüne göre değişen oranlar. Gümrük vergisinden muaf ithal edilen ürünlerden ise ilave gümrük vergisi alınmayacak. Kemal, sende sıra.

0: Geçen hafta Ekrem İmamoğlu savunma hakkından vazgeçti. Savunma yaptı, susma hakkını kullandı, kullanmadı tartışmasıyla geçti. Ekrem İmamoğlu savunma yapmak istediğini ve savunma hakkının engellendiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan yönetimiyle gelen parti sözcüsü Müslim Sarı konuştu. Onu dinleyelim.
1: Dolayısıyla Sayın İmamoğlu'nun savunmasını sadece belli bir süreyle sınırlandırmış olmasını doğru bulmuyoruz. Kendisi susma hakkını kullandı ama önümüzdeki günlerde yine bu savunmasını yapacaktır.
0: Susma hakkını kullandığı ifadesi doğru değil. Çünkü Ekrem İmamoğlu susma hakkını kullanmadı. Yani en azından susma hakkını kullanıyorum diye bir beyanı yoktu. Mahkemeyle olan tartışmasında ben buraya savunma değil yargılama geldim diye söylediği sözü susma hakkı olarak mahkeme heyetinden kabul etti ve öyle de davrandım. Devam edelim. Geç.

0: dönemler, zaman, dün dündür, bugün bugündür. Ama ortada olan bir şey var. Mesela bu S-400'ler meselesi. S-400'ler alındığında Amerikan karşıtlığı vardı. Yükselmişti herkes. Amerika aleyhine konuşuluyordu. Şimdi bir öyle böyle bir Amerikan sevdası yok. Hani tarihin yazıldığında Missouri gemisi 6. filo, belki de bu NATO zirvesinde olanlar da eklenecek. Öyle bir döneme girdik. Peki S-400'ler ne olacak? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın konuştu. Onu dinleyelim.
1: Birer spekülasyondan ibaret. Yani
2: İngiliz basının
1: orada
2: söylediği,
1: burada konuşulan çeşitli spekülasyonlardan ibaret. Bu anlamda hani S-400 meselesi, ben çok uzun yıllar ta S-400'ün alındığı dönemlerde bile aynı şeyi söylüyordum. S-400'ler meselesinin F-35'ler meselesiyle zırnık kadar alakası yoktur. Yani o dönem şöyle söylediler. S-400'ler Türkiye'de olursa S-400'ler bu F-35'lerin açıklarını ortaya çıkartır gibi bir argüman ortaya konulmuştu. Bu argümanın bugün gerçekliğinin olmadığı aslında herkes tarafından biliniyor. Dolayısıyla meselenin tekrar tekrar getirilip aynı yere dayandırılması, yani bir bahaneyi tekrardan su yüzüne çıkarmak gibi bir sonuç. Bunun üzerinde çok Türkiye'nin şu an itibariyle doğrudan durmasının uygun olmadığını düşünüyorum. Yani bu S-400 meselesi, F-35 meselesi bugünden yarına zaten karara bağlanacak meseleler değil. O yüzden hani bir başka ülkeye satışı, şu su bu su, bunlar gerçekten gündeme gelecek olursa, o zaman alıcı ülke başta olmak üzere, Rusya yine bir tarafta olmak üzere, bunların müzakereleri yapılabilir. Ama bir spekülasyon üzerinden bunları tartışmak şu an itibariyle bana çok makul gelmiyor. Ben eğer böyle bir şey gerçekleşirse o zaman onun sonuçlarının ne olacağını tartışmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani mesele şu, S-400'ler ne olacak? Bu tartışılıyor. İktidara yakın isimler, gazeteciler de söyledi. S-400'ler için ülke bakıldığını, körfez ülkeleri de olabileceğini, Rusya ile bu konuda temas kurulduğunu söylediler. Ya mesele şimdi F-35'lerle bunun ilgisi yok denirse bu çok inandırıcı olmuyor. Çünkü F-35 meselesi, F-35'lerin parası ödendiği anda alınmamasının, gönderilmemesinin, Amerika'nın vermemesinin nedeni S-400'lerin alınması. Ya işte bu bir S-400'den F-35'e geçişte bu kadar hızlı bir iniş çıkış yaşadığında doğal olarak da açıklama bu kadar açıklama yapmakta zorlaşıyor. İfade etmek de zorlaşıyor. Hani Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bu F-35 ve S-400'leri nasıl halledeceği, yani bu aynı zamanda sadece bir silah alımı ya da savunma sanayine ilişkin bir alım değil ki, aynı zamanda bir perspektif, yön belirleme. Atlantik Avrasya, Atlantik Avrasya arasında gidip gelinirken şimdi bir tercih meselesine dönüşmüş durumda. Devam edelim.

0: NATO zirvesi geldi geçti ama yankısı devam ediyor. En azından Türkiye şunu bilmeyi hak etti. Mesela bu NATO zirvesi için ne kadar bir harcama yapıldı? Ne kadar bir harcama yapıldı toptan, o hava limanı dahil? Hiç bilinmiyor. Ya da NATO'da alınan alınmayan kararlar, yani Trump müjde vermeye geldi ama söyledi ama müjdenin hala bir karşılığı yok. İşte F-35'ler gelecek mi? Parası ödendi ya halde bu. F-35'ler ne olacak belli değil. K'nın motorları, o da hala belli değil. Ama işte o zaman hani sanki her şey hallolmuş gibi gitti. Oysa NATO zirvesine ilişkin konuşulacak, sorulacak çok soru var. Ya birisi NATO Genel Sekreteri çok net bir şekilde İsrail ile Türkiye'nin bir çatışması halinde 5. maddenin uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna bile net bir şekilde yanıt vermedi. O 5. madde der ki herhangi bir NATO ülkesine, NATO ülkesi olmayan birisi saldırırsa bütün NATO ülkelerine saldırılmış varsayılır. E şimdi İsrail ile ilgili bu soruya bile doğru düzgün bir yanıt, yani net bir şekilde karşılık veremedi NATO Genel Sekreteri. Ama baktığın zaman hani NATO zirvesiyle birlikte her şey sanki Türkiye'nin istediği gibi olmuş, Türkiye dünyaya hükmeden bir ülkeymiş gibi algılandı ama gerçekler öyle değil. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü medya öyle bir propaganda aygıtı olarak kullanıldı ki, yani NATO zirvesindeki sadece o itibar gösterisi üzerinden gidildi. Sorulması gereken sorular sorulmadı, konuşulması gerekenler konuşulmadı. Ama ne konuştu medya? Şimdi CNN Türkiye gidelim, bakalım ne konuşmuşlar.
1: Tuvalet kullanmıyor. Nasıl bir süreçti? Gerçekten tuvalet Amerika'dan mı getirdiler?
2: Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bizim yaptığımız oda içerisindeki hazırlıkların hiçbir kısmında tuvaletle alakalı olan hiçbir detay ve hiçbir kısım yok. Yani bununla alakalı olarak da çok doğru bilgilerle ilerlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bizim otelimiz içerisinde, odamız içerisinde yapılan en ufak bir tuvaletle alakalı hazırlık veya bir orada yapılan bir operasyon yoktu.
1: Tünel yok. Tuvaleti Amerika Birleşik Devletleri'nden getirmedi ama DNA bırakılmaması için zaten Amerika gizli servisi kendi önlemini almıştır. Bu mutfakta kendi adamları yemeği yaptığı meselesi üzerinden de baktığımızda siz, bizi kendi şefi var ama
0: mide bulandırıcı değil mi ya? Yani konu da mide bulandırıcı da hani konuyu işleme hali de mide bulandırıcı. Bunun önemli bir mevzu haline gelmesi daha da mide bulandırıcı. Hani hiçbir şey konuşamayıp Amerika Başkanı'nın, yani bu mesele şöyle kapatalım, şimdi çok şey söylenebilir de penguen medyası diye bir simgesel bir şey vardır ya, Gezi'den kaynaklanan bu sansürü tanımlayan, bundan sonrası da artık klozet olsun, en hafif daim deyimle onu söyleyeyim, klozet, penguen yerine klozet. Ya diğerini de hani söylemeyeyim şimdi, ya hepimizin midesi kalktı, içi kalktı. Hadi devam edelim.

0: Dünya Kupası başladı. FIFA mafya tartışmaları hafif hafif böyle yükseldi. Artık öyle yarı finaller geldi. Artık hani FIFA mafyadan herkes emin. En son çeyrek finalde bile İngiltere Norveç maçında hani top kamera kablosuna çarpıp futbolcunun önüne gidiyor, sonra devam eden atakta İngiltere golü atıyor. Bu bile o tartışmaları alevlendirdi. Haaland da aslında şunu söyledi. Yani Bellingham'ın attığı İngiltere'nin o beraberlik golünün neden sayılmaması gerektiğini açıkladı. Diyor ki büyük bir anın ne kadar önemli olduğu umurumda değil. O gol asla sayılmamalıydı. Oyun kuralları herkes için geçerli. Eğer top bir kamera kablosuna çarpıp uçuşunu değiştiriyorsa bu dış müdahale oyun durur, serbest vuruş olur. Aslında bu kadar basit. Ama bu uygulanmadı. Ya İngiltere'yle birlikte aslında bunun, bu Dünya Kupası'nın FIFA mafya seslerinin yükselmesine Arjantin neden oldu. Şimdi sosyal medyada Arjantin'in maçlarına ilişkin bir 13 maçlık bir durum çıkarmışlar. Mesela Suudi Arabistan penaltı, Polonya penaltı, Hollanda penaltı, kırmızı kart, Hırvatistan penaltı, Fransa penaltı ve usulsüz gol, Cezayir kırmızı kart, Avusturya penaltı, Yeşil Burun Adaları usulsüz gol, İsviçre kırmızı kart, Mısır penaltı. Hani bütün bunlara bakıldığında bu tartışma çok alevlendi. Şimdi yarı finaller geldi, finaller geldi. Orada da büyük bir ihtimalle devam edecek. Ama bu Dünya Kupası ayrımcılığıyla, Amerika'nın tavrıyla, Afrika takımlarının sahada yaşadıklarıyla, İran'a olan davranışla, diğer tartışmalı pozisyonlarıyla en çok tartışılan, en çok konuşulan ama en çok da FIFA mafya seslerinin yükseldiği Dünya Kupası oldu. Devam edelim.
1: Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be?

0: Norveç İngiltere maçındaki hani o kablo meselesi, kamera kablosuna top çarptı çarpmadı, o tartışma kadar hani Norveç'in Charlotte'un Haaland'a vermediği pas da çok konuşuldu. O dramatik anlardan birisi. Charlotte'la ilgili pası vermediği isim orada Haaland'tı. Turnuvanın en çok gol atan oyuncularından birisi. Aktif santraforlar içerisinde de o pozisyonda hani 1-2-3 sekans var. O 1-2-3 sekansta da verilse gol ihtimali yüksek olan bir andı. Haaland o pozisyon için Charlotte'u hiç suçlamıyor. Suçlamadı da maçtan sonra. Hani orada bazen bireysel kararların alınması gerektiğini, o çok anlık olduğunu, o anlık kararlarla bütün bir her şeyi değerlendirmenin, yargılamanın doğal olmadığını söylüyor. Jürgen Klopp o ana ilişkin bir açıklama yaptı. Belki de en anlaşılır açıklama bu. Diyor ki bu tam da neden her zaman iki forvetle oynamamanın her zaman tavsiye edilmediğini de gösteriyor. Evet, işe yarayabilir ve işe yaradığında harika olabilir. Ama bu tür anlar riski de ortaya koyuyor. Forvetler doğaları gereği önce golü düşünür. Bu içgüdü ikisi olduğunda zihinlerde her zaman o küçük rekabete neden olabilir. Ben gol atmak istiyorum, ben olmak istiyorum, ben atmalıyım gibi. Bu tamamen normal, anlıyorum. Hayatım boyunca forvetlerin içindeydim. Ama o durumda 2-1 gol olması gerekiyordu. Bu dünyadaki her takımın her gün antrenman yaptığı bir şey. Eğer o pozisyonda bir kanat oyuncusu olsaydı ilk düşünce genellikle pas olurdu. İşte fark bu. Ve bakın diğer tarafı da anlıyorum. Takımınızda Haaland gibi biri varsa elbette onun için çalışmak istersiniz. Kendiniz de gol atmak istersiniz. Bir parçası olmak istersiniz. Bu futbol, bu duygu. Ama böyle fırsatlar bir eleme maçında onlarla şaka yapamazsınız. Asla şakası yoktur. Şu anı hayal edin. Norveç 2-0 öne geçse maç tamamen değişir. Özgüven, inanç, enerji patlar ve birdenbire İngiltere gerçek bir sıkıntı içinde kalır. Belki de planladıkları her şeyi sorgular hale gelirlerdi. Bunlar büyük maçları belirleyen anlar, tahtadaki taktikler değil, sahada saniyeler içinde alınan kararlar. İşte o büyük eleştirilerin olduğu, büyük tartışmaların olduğu o saniyelik kararların altında başka bir şey yatıyor. Ama Türkiye'de bile hemen tartışması, vay hain, Norveç'in haini oldu. Türkiye'de böyle bakıldı. Ama dediğim gibi onun altında başka yatan bir sürü şeyler var. Bir de tercih, iki forvet yerine tek forvet ya da kanat olsaydı o pas kesinlikle verilirdi diyor Jürgen Klopp. Öyle futbol sonuçta o öyküleriyle büyüyen bir spor. Ve bu Dünya Kupası'nda mümkün olduğunca bu öyküyü öldürebilecek her türlü şey vardı. Şimdi saat başına gidelim, sonra burada konuğumuzla devam edeceğiz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Şimdi Kartalkaya ülke tarihinin en büyük ihmal cinayetlerinden biriydi. Mahkeme karar verdi. Otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, iki kızı damadı ve otel yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 11 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, diğer 44 kişi için ise müebbet hapis cezası verildi. İhmal cinayeti kısmında yargılanması gereken kamu yöneticileri, başta Turizm Bakanlığı olmak üzere, bir adım atılmadı. Kartalkaya Aile Platformu da bunun için Ankara'ya yürüyor. O yürüyenlerden birisi de Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, şimdi canlı yayınımızda. Alo.
2: Buyurun. Merhabalar.
1: Merhabalar Abdurrahman Bey. Şu anda yürüyüş halinde misiniz? Mola mı verdiniz? Neredesiniz tam?
2: Şöyle, biz tabii bir taraftan mesaimiz devam ettiği için Danıştay'daki müzakerelerimiz devam ediyor. Ben her gün katılamıyorum. Oktay kardeşimizin önderliğinde bu yürüyüş devam ediyor. Her gün değişik arkadaşlar Oktay'a eşlik ediyorlar. Biz de önümüzdeki günlerde yine Oktay'la beraber olacağız ve en son cumartesi günü son etabımızda yine hep birlikte dostlarımızla, bu acıyı bizle paylaşanlarla, adalet arayışı içinde olanlarla, bu ülkede yargıya olan güvenin en üst seviyede olmasını arzu eden, adaletin tesisi konusunda hiç şüphesi olmadığı bir ortam yaşamak isteyenlerle, duyarlı vatandaşlarımızla ulusta birlikte olacağız ve basın açıklamasıyla bu talebimizi ve yürüyüşümüzün amacını ve neticelerini konuşacağız inşallah.
1: Tabii şimdi oradaki bu yürüyüş, siz Ankara'da da olsanız zaten ilk başlangıçta da vardınız orada. Tabii. Yürüyen insanlarla aynı bir amaç için orada yola çıktınız. Mesele bu bir adalet yürüyüşü, 78 canı için adalet yürüyüşü adı verildi. Şimdi mahkemede karar verdi ama hani bu yürüyüşün tam olarak ne isteniyor onu biraz netleştirmek lazım. Mahkeme karar verdi, ağırlaştırılmış müebbet gibi müebbet gibi ama evet, yargılanması gerekenler tam olarak adalet evet, sağlanmadığı için bu yürüyüş var.
2: Evet.
1: Bunu biraz daha net bir şekilde anlatmak da lazım.
2: Tabii. Çok teşekkür ederim. Şöyle, önce şunu ifade etmek istiyorum müsaade ederseniz.
1: Buyurun.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet, bu yürüyüş 78 canımız için ve eksik kalan yargılama için başlatıldı. Biraz sonra o eksik kısma değineceğim.
1: Ha, orada ama şunu da bir belirteyim. Kusura bakmayın, araya gireyim. Geldim. Hani bu şöyle, mahkeme karar verdi, hala ne isteniyor? Bu aynı zamanda ihmal cinayeti kısmında, bu ihmalde payı olan, sorumluluğu olan, denetlemesi gereken bunlar olmadığı için, bu başka ihmaller olmasın, başka canlar hayatını kaybetmesin diye aslında bir anlamda da bu yürüyüş.
2: Evet. Aynen onu söylemeye çalışıyorum.
1: Ha, pardon, ben en azından hani bunun bir açıklayayım, sonra siz daha iyi anlatırsınız zaten.
2: Tamam. Şöyle, biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi, yani bu yürüyüş, evet, şimdi gerekçelerini biraz sonra ortaya koyacağım ama bu yürüyüş 78 canımız için başladı ama aslında bu yürüyüşte adalet arayışı içerisinde olan Tekirdağ'ın Sisli Vadi'den tutun İliç'teki maden faciasında toprağa gömdüğümüz canlar, Soma'da 301 kişiyi katleden organize kötülük, Gayrettepe'de 29 canımızı ateşe atıp yakanlar içinde bir adalet yürüyüşü olacaktır. Dolayısıyla bu bütün adalet arayışı içerisinde olan kişiler içindir bu yürüyüş. Şunu eklemek istiyorum. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Devletimiz çok güçlüdür. Devlet adalet hizmetini vatandaşları istemeden vermek zorundadır. Vatandaş eğer adalet için yollara düşüyorsa burada bir sorun vardır. burada devletin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Şimdi benim devletim 20 sene önceki faili meçhulü bir ırmağı kurutarak DNA testinden tespit edip failini cezalandırabiliyor. Ve alkışlıyorum ben bunu. Yine benim devletim gölün boşaltarak gölün içindeki bir DNA testinden faili bulup cezalandırıyor. Alkışlıyorum ben bunu. Peki ben diyorum ki Sisli Vadide de aynı şey, 78 canımız için de aynı şey. Bilirkişi raporunda açıkça ifade edildiği gibi faillerimiz belli. Faillerimiz belliyken bunlar neden yargılanmazlar? Şimdi yürüyüşümüzün bak asıl amacına geliyorum. Şimdi çok güzel biraz önce dediniz ki ya bu işletme sahipleri, yöneticileri, müdürleri, çalışanlarıyla ilgili ağırlaştırılmış müebbetler verildi, olağanüstü cezalar verildi, fevkalade. Çok güzel. Ben o yargılamaya şapka çıkardım. Ve o yargılamayı yapan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ni alkışladım. Türkiye'de Bolu'da hakimler olduğunu bütün dünyaya duyurdular, gösterdiler. Ve toplum vicdanına hitap eden bir kararı ortaya koydular. Fakat eksik kısmı vardı bunun. Neydi bunun eksik kısmı? Bilirkişi raporunda açıkça diyor ki bu organize kötülüğün ortaya çıkmasında, bu yangının ortaya çıkmasında birinci derecede sorumlu olan Turizm Bakanlığı'dır. Turizm Bakanlığı'nın denetleme ve gözetlemeden sorumlu elemanlarıdır, kamu personelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, çünkü iş güvenliği konusunda onun denetimindedir o otel, bu denetlemeyi gereği gibi yapmayan personel sorumludur diye bilirkişi raporunda aldı. Ve biz soruşturma izni verilmesi için talepte bulunduk. Çok uzun bir maceradan sonra geldiğimiz noktayı anlatacağım aslında. Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma izni istedi. En sonunda Turizm Bakanlığı için 9 tane kamu personeli

0: incelemesinden de geçmiş. Şu anda Yargıtay'ın önünde. Hal böyleyken 10 aydır iddianameyi hazırlamak ve bu kişiler hakkında dava açmak için ne bekliyorsunuz Sayın Başsavcı? Ben bunu başsavcıya da sorduğumda bana ne dedi biliyor musunuz?
1: Ne dedi?
0: Efendim, Çalışma Bakanlığı'nın personeli hakkındaki soruşturma izninin kesinleşmesini bekliyoruz. Şimdi biraz sonra ona değineceğim. Çalışma Bakanı'nın yargıyla nasıl dalga geçtiğine biraz sonra değineceğim ama şunu sormak gerekir o başsavcıya ya da başsavcılıkta bu işlerle görevli savcılara. Ya ana dava devam ederken orada da kamu görevlileri yargılandı. İl Özel İdaresi personeli yargılandı. İl Genel Sekreterinden Genel Sekreter Yardımcısına, Denetleme Şube Müdüründen memurlarına kadar, belediyenin itfaiyeden sorumlu belediye başkan yardımcısından itfaiye müdürü ve itfaiye erine kadar hepsi yargılandı. Onlar da kamu görevlisiydi. Onlar yargılanırken ki doğrusu oydu. Turizm Bakanlığı'nı beklemediniz. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı beklemediniz de. Şimdi ne oldu da ipe un sermek için Çalışma Bakanlığı'nın personeli hakkındaki soruşturma izninin gelmesini bekliyorsunuz? Ha, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ne yapıyor? Üstadım, onu da anlatayım. Çok kısa bir şekilde özet anlatıyorum. Meşgul etmemek için. Soruşturma izni vermeme kararını Bolu Başsavcılığı ve biz aileler olarak Danıştay 1. Dairesi nezdinde itiraz etmemiz üzerine Danıştay 1. Dairesi bu kararı kaldırıyor ve etkili bir soruşturma yap diyerek dosyayı gönderiyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na. Bakan soruşturma açtırıyor. Sözüm ona, 1. Dairenin yargı kararının gereğini yerine getirmek adına görevden almış olduğu eski bir müfettişe, alakası olmayan bir müfettişe soruşturma izni veriyor. Diğerleriyle ilgili yorum bile yapmadan dosyayı tekrar geri gönderiyor. Biz buna da itiraz ediyoruz Bolu Başsavcılığıyla birlikte. Bu itirazımız üzerine Danıştay 1. Dairesi 2. defa diyor ki, sen diğer sorumlularla ilgili de araştırma yap, soruşturma yap ve soruşturma izni ver ya da verme bir karar ver. Tekrar geri gitmesine rağmen Çalışma Bakanı adeta yargıyla, adaletle, hukukla dalga geçer gibi yine aynı eski görevden aldığı müfettiş hakkında soruşturma izni vererek diğerleriyle ilgili hüküm kurmuyor. Birinci daire tekrar bunu da geri iade ediyor. Şu anda dosya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nda. O sayın bakanın keyfinin gelmesini bekliyoruz. Yargıya olan saygısının gelmesini bekliyoruz ki birinci dairenin itiraz kabul gerekçelerimizin gereğini yerine getirerek etkili bir soruşturma yapıp sorumlu kamu personeli hakkında soruşturma da vermesin. Şimdi bu iş bu kadar girişken savcılığı bunu bekliyor. Ya sen bunu niye bekliyorsun? Sana Danıştay 1. Dairesi Turizm Bakanlığı kamu görevlileriyle ilgili dosyayı göndermiş. Sen niye bununla ilgili iddianameyi hazırlayıp davayı açmıyorsun? Bir başka bir şey daha söyleyeyim. Müsaade ederseniz.
1: Buyurun.
0: Bilmiyorum vaktim ne kadar.
1: Buyurun.
0: Yani biz niye sokaktayız? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Neden bu hukuksuzluklara karşı isyan ediyoruz? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Danıştay 1. Dairesi geçen sene 2025'in Eylül ayında bu 9 kamu personeli hakkında soruşturma izni verip dosyayı Bolu Başsavcılığına gönderdiğimizde biz Bolu Başsavcılığına müracaat ettik. Dedik ki bakın, bu soruşturma izni verilen kişiler, biri bütün denetlemenin bağlı olduğu Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, ikisi onun genel müdür yardımcısı, bir tanesi bu denetlemeyi yapan kontrolörler kurulu başkan vekili, diğerleri kontrolörler, bunlar halen görevlerinin başında, bunlar delillerin üzerine oturmuşlar, delilleri karartma ihtimalleri çok yüksek. Adli kontrol tedbirleri kapsamında bunların yargılamasını tutuklu yapın dedik. Çünkü emsalini ana davada İl Özel İdaresi personeliyle ilgili yaptığı yargılamada ve belediye personeliyle ilgili yaptığı yargılamada bunları tutuklu olarak yargıladı. ve kararını verdi ve hepsini de mahkum etti. Peki Turizm Bakanlığı'nın bu personeliyle ilgili nasıl bir ayrıcalık var ki aynı koruma

0: tedbirini sen buna uygulamıyorsun ve diyorsun ki ben tutuklama olarak bunu almıyorum, sadece yurt dışına çıkış yasağı koyarak ben bu tedbiri uyguluyorum diyorsun. Bu işte tutarsızlık ve eşitsizlik, sanıklar ya da şüpheliler hakkındaki farklı uygulama işte yargıya olan güven sorununu ortaya getiriyor. Ben bir başka daha yargıdaki bu güven sorununu ortaya koyan bir örnek daha vereyim istiyorsanız, vaktimiz varsa.
1: Var, söyleyin, sonra son bir sorum olacak size.
0: Şimdi bu kamu personeliyle ilgili yurt dışına çıkış yasağının kapatılması için, kaldırılması için aynı gün Nisan ayında, yanılmıyorsam 1 Nisan olabilir, aynı gün Cuma günü talepte bulunuyor Neşe Çıldık ve iki arkadaşı, avukatı vasıtasıyla savcı da uygun görüp sulh ceza hakimliğine gönderiyor. Sulh ceza hakimliği şartlar değişmemiştir diye talebi reddediyor ve asliye ceza mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar veriyor. Aynı gün, belki bir saat sonra, belki 45 dakika sonra aynı mahkemeye başka bir hakim tarafından bu itiraz dilekçesi gibi kabul edilerek, itiraz mercii de kendisi olmamasına rağmen, bu itirazı ben kabul ediyorum, eski kararımı kaldırıyorum ve yurt dışına çıkış yasağını da kaldırıyorum diye bir yargılama garabeti, bir karar veriyor. Ben bu hakim hakkında ilk defa bir meslektaşım hakkında suç duyurusu şikayette bulundum Hakimler ve Savcılar Kurumu'na. İşte biz yargıya olan güven sorununu bu noktada bir sorun olarak karşımıza çıkardıkları için biz adalet arayışını sokağa taşımak zorunda kaldık. Biz adaleti kendimiz için aramıyoruz. Biz adaleti devletin itibarını korumak için arıyoruz. Çünkü devlet adaletle kaimdir. Devletin içinden adaleti çektiğiniz takdirde insanların oluşturduğu bir örgüt haline gelir. Biz devlete kutsiyet atfediyoruz. Niye? Adil olduğu için, adaletli olduğu için. Adaleti çektiğiniz takdirde sadece zalimlik ve zulüm ortaya çıkar. Farabi'nin dediği gibi yüzyıllar öncesinden, adalet hakkı hak edenin kişiye vermektir. Eğer bu gerçekleşmezse zulüm başlar diyor. Şimdi biz bunun için yürüyoruz. Devletin itibarını korumak için, devletin bu adalet hizmetini vermesini engelleyen kimi kamu görevlilerini kendi menfaatleri için koruyan diğer üst düzey yöneticilerden devleti korumak için yürüyoruz. Biz adil bir yargılama için ve yargıya olan güvenin artırılması için yürüyoruz.
1: Şimdi siz Danıştay 9. Daire Başkanısınız. Aynı zamanda evet, yüksek yargıda görev yapan bir hukukçusunuz. Ve adalet yürüyüşü yapıyorsunuz. Aslında bu bir şey bize anlatıyor. Çünkü sizin hani adalet dağıtmanız gerekirken siz adalet arar durumuna gelmenizden birilerinin ya da bir karar vericilerin rahatsız olması gerekmiyor mu?
0: O kadar rahatsız olması gerekiyor ki, bu bana göre gerçekten kelimeyi seçerek kullanmak istiyorum. Gerçekten bizim ülkemize yakışmayan bir durumdur. Ben 35 yıllık yargıcım. Çok şükür 35 yıldır vicdani kanaatime göre, kanunlara göre, hukuka göre karar verdim ve başımı da yastığa çok rahat koyuyarak uyuyorum. Şimdi ben eğer sokağa çıkıp adalet diye bağırıyorsam, bu çok vahim bir durumdur ya. Bunu yetkililerin dikkate alıp ya ne oluyor diye bir ayağa kalkması lazım. Ne oluyor? Bu adam 35 yıl adalete hizmet etmiş, bu adam sokağa niye çıktı? Bunu sokağa iten nedenler nedir? Adaleti niye sokakta arıyor diye sorması gerekiyor. Ben de bunu soruyorum. Ama ben hem 35 yıllık bir yargıçım, ama öte yandan 24 yaşında evladını yüzünü kefeniyle açıp bakamadan toprağa vermiş, ciğeri yanan bir babayım. Benim içimde acı kor olmuş, yanıyor, ama öfkem de o kadar büyük ki. Benim acımı dindiren, öfkemi de sabra dönüştüren ne biliyor musunuz? Adalete olan inancım. Ben eğer adalete olan inancımı kaybettiğim takdirde öfkeme mağlup olurum. Acım bana dünyaları yaktırır. Onun için ben adaleti hepimiz için istiyorum. Sokakta onun için adalet diye bağırıyoruz. Derdimizi onun için dinletemediğimiz için adalet diye bağırıyoruz. Biz bu taleplerimizi 10 aydır başsavcılığa iletiyoruz. Onun için diyorum ki devlet nedir? Devlet biziz. Devlet bizden oluşur. Devlet organları vasıtasıyla yetkilerini kullanır. Bu organları eğer devletin adalet hizmetini vermesini engelliyorsa, ki bu olayda engellediğini görüyoruz. Turizm Bakanı'ndan Çalışma Bakanı'na kadar onları yargılamayan, onlara dava açmayan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na kadar devletin ajanları, devletin kamu görevlileri, yargı hizmetini vermesi gereken kamu görevlileri devletin bu hizmeti vermesini engelliyor. İşte bizim bu yürüyüşümüz o kişilere bir etkili çağrıdır. Kendinize gelin, görevinizi yapın, devletin bu hizmetini engellemeyin diye etkili bir çağrıdır. Ve bu çağrımız netice alıncaya kadar, adalet tecelli edinceye kadar da devam edecektir.
1: Peki. Tekrar hem başınız sağ olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, biraz heyecanla da konuşabiliyorum.
1: Yok, yani bir meseleyi iyi anlatmak lazım. Bu şöyle, şimdi tabii ki Türkiye'de ihmal cinayetleri çok oluyor. Hani gerçekten fazla oluyor. Çorlu'dan, Pamuk şeyden başlayıp işte İliç'e kadar diyor, Sakarya'daki fişek fabrikasına saymakla da bitmiyor. Bu Soma dahil bir sürü şey örnek sayabiliriz burada. Şimdi bunlardaki bir şey yaklaşım adalet değil de sanki bir şeyi koruma, kollama üzerine yürütülüyor ve bir süre sonra da o insanların kendi acılarıyla baş başa kalmasının önüne geçiliyor. Her şey erteleniyor. Bu acı yaşanması gerekirken o acıyı yaşamadan başka acılar da katılıyor. Bu açıdan önemlidir. Hani bir yüksek yargının önemli bir yargıcıyla bunu konuşmak, hem adaleti konuşmak, hem bir durumu anlatmak, hem de Kartal Kaya'nın neden olduğunu daha iyi anlamak ve başka Kartal Kaya'lar olmasın diye konuşmak önemliydi. O yüzden sizle konuştuk. Çok da hangi durumda olduğumuzu iyi ifade ettiniz. Bunun için de teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kez daha başınız sağ olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ne zaman isterseniz, her zaman burada Kartal Kaya aile platformunda olanların yeri çok fazla. Zaten güçlü de başından beri takip eden bir programcımız, arkadaşımız bizim de.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bütün amacımız, ben son bir söz söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Bizim bu mücadelemiz evlatlarımızı geri getirmeyecek. Bizim bütün mücadelemiz bizim gibi bundan sonraki kuşaklarda, bundan sonraki ailelerde kimsenin canı yanmasın. Bu organize kötülükler son bulsun. Çünkü bu, eğer adaleti bu noktada tecelli ettirebilirsek, artık insanlar bir şeyin altına imza atan kamu görevlisinden tutun da otel işletmecisine kadar herhangi bir hareketi yaparken 40 kere düşünmek zorunda kalacaklardır. Onun için biz geleceği kurtarma adına bu mücadeleyi veriyoruz. Yoksa biz kendi acımızla kavrulacağız. Bizim acımız soğumayacak. O nedenle ben tekrar çok teşekkür ediyorum bizim burada sesimizi duyurduğunuz için.
1: Peki. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
1: Kartal Kaya ülkenin en büyük ihmal cinayetlerinden birisiydi. 78 can orada kaybedildi ve Kartal Kaya Aile Platformu kamu görevlilerinin, Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, ihmali olanların yargılanmasının hala sağlanamadığı için Ankara'ya yürüyüşe geçtiler ve neden yürüdüklerini bize Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay anlattı. Bir yüksek yargı mensubunun sokakta yürüyerek adalet araması Türkiye açısından da bir not edilmesi gereken bir durumdur. Konuştuk kendisiyle Abdurrahman Gençbay'la. Devam edelim.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran'a saldırısıyla başlayan savaş, sonrasında devam eden bir mutabakat süreci, ateşkes süreci, bir adım ileri iki adım geri giden o tartışmalı durumda tekrar savaşın sıcaklığı yükseldi. Amerika İran'a saldırdı, İran karşılık verdi ve bu karşılıklı tekrar savaşın hararetinin yükselmesiyle birlikte Amerika Bender Abbas Çabahar'ı vurdu. 9 ayrı şehirde 140 hedefin vurulduğunu açıkladı. Ankara Amerika Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve oralara da füze ve drone'la karşılık verdi İran. Şimdi bu gelinen durumu İran kaynakları şöyle açıklıyor. Son iki saatte İran devrim muhafızlarının İran kıyılarına yaklaşmaya çalışan birkaç Amerika gemisine ateş açtığını ve buna ek olarak izin alınmadan geçmeye çalışan ticari gemilere de ateş açıldığını söylüyor. Amerika diyor ki Trump yeni yaptığı açıklamayı, Hürmüz'ün tamamen denetimi bizde artık ve oradaki geçiş ve güzergahı biz düzenleyeceğiz. İran diyor ki tamamen kapattık, Hürmüz'de artık bir faaliyet yok. Bu aslında yeni bir mutabakat öncesinde son gücü kullanma olarak da görülebilir. Son gücü kullanıp o maddelere, mutabakat ve anlaşma maddelerine ikna etmek karşı tarafı. Ama bir taraftan da büyük bir psikolojik savaşa dönüştü bu. Her iki kaynaktan gelen bilgiler de tek taraflı ve biraz abartılı. Hani sonuçları ve oradaki yaratılan durumla ilgili. Mesela İran tarafı diyor ki Katar'daki ABD savaş uçağı bakım ve onarım tesisi tamamen yok oldu. Ürdün'deki Amerika komuta ve kontrol merkezi artık yok. Ürdün'deki ABD yakıt depoları yok oldu. Kuveyt'teki Patriot füze sistemleri tamamen imha edildi. Katar'daki bir uydu haberleşme ağı çökertildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Dafra hava üssü yok artık. Hürmüz tamamen İran'ın kontrolünde söylüyor ve İran tarafı propagandayı şöyle diyor: bu daha başlangıç bizim için. Ama Amerika tarafı da söylüyor, İran'ın tamamen stratejik hedefleri vuruldu. Su enerji kaynakları hedef alındı ve imha edildi. Hürmüz'ün kontrolü burada, bizde diyor Amerika tarafı da. Biz de devam edelim yolculuğumuza.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye İnsan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 11. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 16. günü tamamladı. Fatma Sibel Gürcihan gazeteci 13. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 260, Çiğdem Mater 1543, Selçuk Kozağaçlı 3172, Selahattin Demirtaş 3539, Tayfun Kahraman 1543, Murat Çalık 481, Aykut Erdoğdu 406, Ramazan Gülten 473. NATO eylem yapma ihtimali var diye tutuklanan akademisyen Emel Memiş ve diğerleri 18. günde. Osman Kavala 3175, Resul Emrah Şahan 481, Necati Özkan 477, Ömer Günel 118, Mine Özer'den 1543, Gürkan Akgün 485, Hakan Bahçetepe 406 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1543 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Irak-Türkiye Ampetrol Boru hattında yaptığı usulsüzlükler nedeniyle Türkiye aleyhine hükmettiği 1 milyar 471 milyon dolarlık cezanın istinaftaki mahkemede kaybedildiğini ve Türkiye'nin artık bu parayı ödemesi gerektiğini söyledi. Şimdi Deniz Yavuz Yılmaz diyor ki AKP Paris davasını kaybetti, gizlenen dava sonucuna ulaştık. Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin AKP'nin Irak-Türkiye Ampetrol boru hattında yaptığı usulsüzlükler nedeniyle Türkiye aleyhine 1 milyar 471 milyon dolarlık ceza kararını iptal etmek için başvurduğu Paris İstinaf Mahkemesi'ndeki dava kaybedildi ve bunu belgeledik. Artık 1 milyar 471 milyon dolarlık tahkim cezasının ödenmesi için geri sayım başladı diye söylüyor Deniz Yavuz Yılmaz. Şimdi 1 milyar 471 milyon dolar ödenecek. Peki bu ceza neden verildi? Irak petrollerindeki usulsüz yapılan taşıma ve satış nedeniyle kim yaptığı, bu parayı kimin ödemesi gerektiği tartışmaları sürüyor. Sosyal medyada en çok dillendirilen bu para, 1 milyar 471 milyon dolarlık cezanın kimler tarafından karar veren kimlerse, altında imza olanlar kimlerse onların ödemesi gerektiği tartışmaları sürüyor. Şimdi Haluk Levent meselesi. Haluk Levent için herkes bir şey söylüyor. Haluk Levent de konuştu. Asıl bundan sonraki süreçte bomba patlayacak. Ben kişisel durumumla ahbap birbirine karıştırılıyor diye söyledi. Milyarlar havada uçuşuyor. Daha henüz yargılama bile yokken hüküm verenler, ben demiştim diyenlerin sesleri yükseliyor. Haluk Levent suçlu ya da değil, bunu süreç içinde göreceğiz. Ama burada kamu sorumluluğu hiç yokmuş gibi de davranılıyor. Ahbap bildiğimiz kadarıyla denetlenen bir yapı. Peki nasıl oluyor da bu 5 yıllık süreç içinde tespit edilememiş olabilir? Birçok kafa karıştıran aslında soru da var. Çünkü en kolaycılığı tarafı Haluk Levent'i baştan suçlu ilan edip sonrasına hani hukuksal durumuna, gerçekten orada ne olduğuna, ahbapla olan ilişki, para trafiği birbirine karıştı mı, buraya hiç bakmadan baştan suçlu ilan edip işin içinden sıyrılmak var. Ama bir hukuk tarafını hep korumak, hukuk tarafında kalmak zorundayız. Çünkü bu kafa karıştıran soruların da bir yanıt bulması lazım. O yüzden eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak canlı yayınımızda. Alo.
9: Mustafa Bey merhaba.
0: Hoş geldiniz Ramazan Bey. Nasılsınız?
9: Öncelikle teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz umarım.
0: Sağ olun. İşte Türkiye gibiyiz hepimiz.
9: Maalesef.
0: Şimdi bu Haluk Levent meselesinde tabii ki şöyle hemen tartışılacak. Vay Haluk Levent'i aklamaya çalışanlar, vay Haluk Levent'in suçlu ilan edenler, yok aklamaya çalışan, böyle bir durum değil. Ortada bir operasyon yapılıyorsa, bir durum varsa bunun her türlü hukuki tarafları hazır olmalı, tartışılmalı, konuşulmalı. Ama burada şöyle bir şey var, siz de sosyal medyada yazdınız, bir sürekli de denetlenen bir yer Ahbap. Şimdi yayına girmeden gördüm, belki siz de görmüşsünüz, bir 2025'te bir MASAK raporunda şüphelere dikkat çekildiği söylenen bir rapor var. Yine de olsa 1,5 yıl geçmiş o rapordan sonra. Şimdi tam olarak ne oluyor, siz anlayabildiniz mi?
9: Şimdi öncelikle o kaygılarınızı yayına girerken de ifade ettiğiniz kaygıların aynısına ben de katılıyorum. Şimdi maalesef Türkiye'de son zamanlar basın yoluyla direkt olarak suçlu ilan ediliyor kişiler ve birçok üzerlerine atılı suçları basına veriyorlar ve ondan sonra da ciddi bir kirlilik, sosyal medya aracılığıyla ciddi bir kirlilik yayılıyor ve o kişinin bütün masumiyet karinesi, bütün hukuki hakları maalesef bir kenara bırakılarak toplum önünde veya kamuoyu önünde linç ediliyor. Onun için bu şeyi öncelikle çok tabii hepimiz gibi çok yanlış bulduğumu ifade ediyorum. Çünkü dün Haluk Levent'le ilgili bu konu açıklandığında, Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması yapıldığında sosyal medyada adeta bir meydan savaşı yaşandı. İşte Kızılaycılar, Ahbapçılar. Bir taraf işte Kızılay'ı şey yaparken gördünüz mü derken, diğer tarafta Kızılay'a çadırla ilgili şeyler. Şimdi bunlara hiç gerek yok. Yani hukuk devletinde bu tür soruşturmalar basına verilerek yapılmaz. Neyse, süreç hukuk anlamında ona göre takip edilir. O açıdan ciddi bir kafa karışıklığı var. Şimdi ifade ettiğiniz gibi ortada sadece Ocak 2025'te düzenlenmiş mali analiz raporu adı altında bir MASAK raporu var. Bu rapor, yani savcılığın 3 tür iddiası var bu operasyonla ilgili. Birincisi bahis oynama, ki burada yasa dışı bahis de falan diye geçiyor ama yasa dışı bahis kamuoyunda bu tartışılıyor. Yasa dışı bahis burada gördüğümüz kadarıyla söz konusu değil. Eğer olsaydı 7258 sayılı kanuna aykırılık diye de bir açıklama yapılırdı. Sadece bahis oynama diye geçiyor. Savcılığın iddialarından bir tanesi bu. İkincisi örgüt. Üçüncüsü kara para aklamak. Dolayısıyla şimdi bu üç iddiayla ilgili şu anda soruşturma yürüyor. Ve bu üç iddiayla ilgili elimizde şu anda, daha doğrusu kamuoyuna yansıyan tek belge Ocak 2025 tarihli MASAK raporu. Şimdi MASAK raporu, mali analiz raporu. MASAK'ın birçok raporu var. Yani birçok çeşit raporu var işte. Aklama raporu var, suçtan kaynaklı mal varlığının değerlerinin tespitine yönelik rapor var, mali analiz raporları var, yükümlülük denetim raporları var falan. Şimdi bu elimizdeki rapor, şüphelenilen, suç işlediği düşünülen savcılıklar tarafından kişi ve kuruluşların parasal hareketleri ve mal hareketlerinin incelenmesine yönelik oluşturulan bir rapor. Burada Ahbap Derneği ile ilişkili olduğu düşünülen 3 kişinin bütün parasal hareketleri, işte mal varlığı hareketleri, SGK kayıtları, vergi kayıtları, işte banka şeyleri, hesap hareketleri, hepsi bu rapora yansıtılmış. Şimdi rapora baktığımızda, raporda bu kişiler üzerinde çok yüklü miktarda şeyler var. Para transferleri var. Ve her üçünün de işte Ahbap Derneği'nde geçmişte çalıştığı, birisini sanıyorum şu anda devam ettiği söyleniyor. Dolayısıyla bu Ahbap Derneği ile olan ilişkileri olan kişiler, bu üç kişi. Bu kişilerin gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde, ki raporda bunu özellikle vurgulamış denetçiler, gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde yüklü miktarda para transferleri var. İşte buradan Menkul Kıymetler Şirketi'ne paralar gitmiş. Mesela 439 milyon gitmiş, 250 milyon gelmiş. Şans Oyunları adı altında, D Şans Oyunları adı altında bir para gönderimi olmuş, bir kupon ödemesi oyunu oynanmış ve kaybedilmiş. İşte bahis adı altında 390 milyonluk bir para gönderilmiş, bunun 390 milyonu kaybedilmiş gibi bu üç kişinin çeşitli kişilerle olan ilişkilerinde, Ahbap Derneği'nde halen görevli olan kişilerle olan ilişkilerinde böyle izaha muhtaç bir takım şeyler var. Yüklü miktarda para gidişleri ve gelişleri var. Denetçiler bu parasal hareketleri tespit ettikten sonra hepsinde de, üçünde de, üç kişinin şeyinde de ortak olarak şöyle bir görüş ileri sürmüşler. Diyorlar ki bu kişilerin maaşları 9 bin, 18 bin ve 38 bin lira sırasıyla. Dolayısıyla bu kadar düşük maaş alan kişilerin hesaplarında böyle milyonlarca TL'lik para girişleri, çıkışları, transferler olamaz. Onun için de burada herhangi bir suç isnadı yapmamışlar. Çünkü mali analiz raporlarında suç isnadı olmaz. Mali analiz raporlarında sadece ilgili kişi ve kuruluşların parasal hareketleri, mal varlığı hareketleri, SGK dökümleri, araç dökümleri vesaire. Onları alır denetçiler, savcılığa gönderir. Savcılık elinde hangi suç iddiasında bulunacaksa, o gelen dökümleri, mali analiz raporlarındaki verileri kendi elindeki bilgi ve belgelerle birleştirir. düşündüğü veya iddia ettiği suçun işlenip işlenmediğine karar verir. Dolayısıyla şu anda MASAK mali analiz raporunun bize söylemiş olduğu net bir şey yok. Orada dediğim gibi mali analiz raporunda bir suç isnadı olmaz. Sadece parasal hareketler olur. Oraya da baktığımızda evet çok yüklü miktarda bu 3 kişi işte Ahbap Derneği ile şu anda görevli olan kişiler arasında işte avukat Ece Güner'e mesela Ece Güner'den bir para gelmiş $437,000 borç alma şeklinde böyle yüklü miktarda transfer var. Ama bu transferlere bakarak an itibariyle söylüyorum yani bu paralar mevzuat dışı işte dernek şeyine mevzuatına dernekler mevzuatına aykırı biçimde dolandırıcılık veya zimmete geçirme suçları işlenerek gönderildi veya alındı diye bir tespit an itibariyle yapılması pek mümkün değil.
0: Peki
9: savcılık
0: şimdi
9: elindeki bilgilerle şimdi savcılık hangi suçu isnat edecek? Şimdi bir takım suçlar şu anda savcılık isnat ediyor ki suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerine yönelik de operasyon yaptım diyor. Şimdi suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerine yönelik veya aklamaya yönelik bir operasyon yapıyorsanız bu açıklamaya bunu koyuyorsanız orada bir suç işlendiğini düşünüyorsunuz. Oradan bir gelir elde edildiğini düşünüyorsunuz ve bunun da aklamaya konu edilmiş olabileceğini düşünüyorsunuz ki dünkü açıklamada iddialardan 3 iddiadan bir tanesi aklamaydı. Kara paranın aklanmasıyla ilgili iddia demişti. Dolayısıyla hangi suçu savcılık şu anda düşünüyorsa zimmet, işte nitelikli dolandırıcılık, dernekler kanun vesaire şeylerine aykırılık gibi bu gelen dökümlerle onu birleştirecek. Gerçekten o suçu tefsik eden, o suçun işlendiğini gösteren bir takım kanıtlar, somut kanıtlar ve şeyler, belgeler varsa ona göre karar verecek. Ama an itibariyle dediğim gibi bu rapordan hareketle şu suç bu suç diye bir tespit yapmak mümkün değil.
0: Peki şimdi bu zamana kadar da Ahbap'ın denetlendiğini biliyoruz. Daha önce birçok kez hatta bağımsız kuruluşlarla da çağrı yapıldığını, onların da denetlediğini söylemişti Haluk Levent. Şimdi bu kadar çok denetlenen bir yerde bir suç unsuru bulunamamış da sonradan savcılığın yaptığı bir soruşturmada o suç unsuru bulunmuş olabilir mi?
9: Şimdi tabii orada çok ciddi Mustafa Bey, çok ciddi.
0: Şunun açıdan tabii soru şöyle, biraz daha onu netleştireyim. Hani şimdi bu mali denetlemeler bir uzman ekip tarafından yapılıyor. MASAK raporları da bir uzman konusunda uzman olan insanlar orada işte para trafiğini nerede nasıl geleceğini gideceğini Haluk Levent de diyor ki benim kişisel durumum da Ahbap ayırt edilmesi lazım. Bunlar birbirine karıştırılıyor. Hani bu yüzden bu şimdi gerçeği anlatmak biraz zor ama asıl bombayı bekleyin diye de bir şey söylüyor orada. Şimdi bütün bunlara bakıldığında bu kadar çok denetlenen bir yerde hani beklemek bu zamana kadar bunun bekleniyor olması 2025 raporu içinde yine 1,5 yıl geçti. Bu bekleme meselesi doğru bir şey midir?
9: Tabii. Şimdi oraya gelmeden bir cümle şeye ilave edeyim. Bu elimizdeki tek rapor MASAK Mali Analiz raporunda Haluk Levent'e giden, gerçi orada açıklama diyor işte Levent'ten borç alınan, borç verilen falan diyor ama Haluk Levent'in hesaplarını incelemiş ve o hesaplarda işte bak bu paralar, işte bu yüksek montanlı paralar gelmiş gitmiştir türü bir tespit yok. Onu özellikle altını çizerek söyleyeyim. Sadece işte o üç kişinin Ahbap Derneği ile şey yapan, geçmişte işte Ahbap Derneği'nde çalışmış kişilerin, Ahbap Derneği'nde halen çalışmakta olan kişilerle olan yüksek montanlı para hareketleri var. Ama Haluk Levent'in hesapları incelenmiş ve bu paralar oraya gitmiş gelmiş türü bir tespit yok. Ha, bundan sonraki incelemelerde detaylandırılır, o konuya girilir onu bilmem ama elimizdeki veride raporda bu yok. Şimdi sorumuza gelince dernekler İçişleri Bakanlığı'nın denetimine tabi. İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası tarafından hem mülkiye müfettişleri hem de dernekler masasındaki bölümündeki denetçiler tarafından belli aralıklarla dernekler denetlenir. Hangi açıdan denetlenir? bir faaliyetlere uygunluk açısından denetlenir. Yani derneğin kuruluş amacına uygun faaliyetleri var mı yok mu? Bu tespit edilir. İkincisi, derneğin kuruluş amacına uygun gelirler alınmış mı, bağışlar vesaire yerlerden, ve bunlar uygun yerlere harcanmış mı? Bunun şeyini alırlar. Bir de yıllık vermeleri gereken beyanlar vardır şeyin. Derneğin irade beyanları vardır. Bunlar alınmış mı? İşte genel kurul bir takım mevzuata göre yönetim kurulu toplantıları, bunlar zamanında yapılmış mı? Ama bu denetimler arasında en önemlisi, dediğim gibi, derneğin faaliyetlerine uygunluk artı mali hesaplarının incelenmesi. Şimdi Ahbap sıradan bir dernek değil. Yani normal sıradan bir derneği siz 2 yılda 3 yılda denetleyebilirsiniz. Evet, bunun bir mantığı olabilir. Sakınca teşkil etmeyebilir. Ama Ahbap çok göz önünde bulunan bir şey, dernek. Dolayısıyla bırakın 2-3 yılda bir denetlenmeyi, belki de 1 yılda 2-3 defa denetlenmesi gereken, şu andaki yapıyla ilgili söylüyorum. Yani şu andaki mevcut atmosferle ilgili Ahbap'ın çok sık denetlendiğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Dolayısıyla şimdi İçişleri Bakanlığı bu denetimleri yapmakla yükümlü olduğuna göre ve yüksek montanlı parasal hareketleri olduğu bilindiğine ve niteliği de bilindiğine göre Ahbap Derneği'nin çok sık denetlenmiş olması lazım. Denetlendiyse 2020-26 dönemini ilgilendirdiği söyleniyor. Bu parasal hareketlerin, yani Ocak 2025 tarihli MASAK mali analiz raporuna giren bu yüksek montanlı transferlerin onlar tarafından da tespit edilmiş olması lazım. Bu bir. Hem de çok defalar tespit edilmiş olması lazım. Eğer tespit edilmediyse zaten ciddi anlamda bir görevi kötüye kullanma veya ihmal söz konusudur, ama ben buna çok ihtimal vermiyorum. Yani Ahbap gibi bir derneğin çok daha sık, normal derneklere göre çok daha sık denetlendiğini, yakından denetlendiğini, özel olarak denetlendiğini düşünüyorum. Şimdi bu bir. İkincisi, bu derneklerin paraları Türkiye'de kurulu bankalarda olur. Dolayısıyla bankalarda olan bu hesapların bankalar tarafından, özellikle kar amacı gütmeyen dernek ve vakıflar gibi kuruluşların yakından denetimi FATF tarafından çok yakından denetlenmesi ve incelenmesi, takip edilmesi önerilir ve istenir. Dolayısıyla bankalarda bu tür hesap açarken ortaklarını, şeylerini, kuruluşlarını, amaçlarını, gelirlerini, giderlerini çok yakından takip ederler. Şimdi 9.000, 18.000, 38.000 lira 3 tane geliri olan, aylığı olan kişinin üzerlerinde 300-500 milyonun para transferlerinin yapıldığını, ilgili nerede o hesap varsa, nerede bu transferler yapılmışsa ilgili bankaların bunları tespit etmiş olması lazım. Çünkü bankalar bu tür hesapları açarken şirketse ortaklarını, statüsünü, gelir durumunu, geçmişini, bütün bunları alır. Bireyse de gelir durumu da, statüsü, mali durumu da dahil her şeyi alır. Neden alır? Ondan sonra gerçekleştirilen işlemlerde bu niteliklere uygun işlemler yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bunun takibini yapmak için örnek olarak küçük bir şirketin hesaplarına birden yüksek montanlı paralar gelir gider. Yasa dışı bahis paraları, işte bir emekli memur veya bir öğrencinin hesapları çok giderken, düşük montanlı giderken birden yüksek montanlı paralar gelir gider. Sistem, bankalarda oluşturulan sistem hemen uyarır. Der ki bak, burada var, statüyle, mali durumla uymayan para transferleri var, hemen dikkat et. Uyum birimleri ve fraud departmanları hemen bu konuya yönelir. Dolayısıyla şimdi bankaların 6 yıllık dönemde bu kadar yüksek para hareketlerinin olduğu kişilerin veya derneğin şeylerini çok yakından takip etmiş olması lazım ve bunları şüpheli işlem bildirimine tabi tutmuş olması gerekirdi. Çünkü bankalar MASAK yükümlüsüdür ve karşılaştıkları şüpheli işlemlerde 10 iş günü içerisinde bunları MASAK'a bildirmekle yükümlüdür. Şimdi büyük bir ihtimalle bu olmamıştır. Eğer olsaydı, 2020 yılında başlayan bir süreçten bahsediyoruz, çok defalar şüpheli işlem bildirilmiştir ve ona göre de MASAK'ta gereğini yapmış olması gerekirdi. Ha, bir ihtimal, bankalar bildirdi, MASAK gereğini yapmadı, zamanını beklediler. Böyle bir olasılık da var ama yüksek bir olasılık değil bu. Dolayısıyla şimdi bunu bankalar da es geçmiş. yani bankalarda şüpheli işleme konu etmesi gerekirken bu onlarca işlemi, yüksek montanlı onlarca işlemi, onlar da şüpheli işleme tabi tutmamış. Dolayısıyla burada ciddi anlamda bir şey var. Görevi ihmal, görevi layıkıyla yerine getirmeme gibi bir ciddi soru işaretleri var. Şimdi 990 milyonluk yasa dışı bir şey, pardon, bahis oynandı diyorsunuz. Şimdi bahis oynandıysa bu kişilerin hesapları anında zaten şey yapar, radara takılır.
0: Yani şimdi bir bankadaki hesaptan 900 milyon gibi bir para çıkışı,
9: evet.
0: Yani bir banka bunun farkına varmaması mümkün mü?
9: Yok. Yok yani bir defa iki defa belki ama onlarca kez tekrarlanan işlemler de mutlaka radara takılır. Dediğim gibi bir de düşük montanlı maaş alıyorsunuz, gelir düzeyine sahipsiniz. Zaten MASAK 2025 tarihli MASAK raporunda özellikle bu üç kişiyle ilgili en önemli vurgu şu: gelir durumuyla orantısız, mali yapısıyla orantısız yoğun işlemler gerçekleştirmiştir diye. Ve MASAK bankalar da bu kritere çok önem verirler. Bütün programların çoğu bu kritere yöneliktir. Yani mevcut durumuyla, statüsüyle, işte faaliyet gösterdiği yerle, aldığı maaşla, gelir durumuyla orantılı olmayan işlemler. Bunu çok tespit edici programlara sahiptir bankacılık sistemi. Ama görüyoruz ki burada şüpheli işlemler işlememiş. Şimdi bir diğer konu 24 yani 2024'ün aralığında MASAK'a bu görev verilmiş. Yani bu mali analiz raporunu düzenle demişler. Şimdi 2024'ün aralığına kadar neden beklendi? Şimdi 2020 yılında başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Hatta MASAK 2018'den almış bazı şeyler ama 2020 tarihinden ete kemiğe büründürerek 2026'ya kadar veya 25'e kadar getirmiş şeyleri. Bu parasal hareketleri. Şimdi çok geç başlanan bir süreç. Yani 2024'ün aralığında başlandıysa çok geç başlanan bir süreç. Bir diğer konu, şimdi siz kara para diyorsunuz, kara paranın aklanması diyorsunuz. Şimdi kara paranın aklanması dediğimizde o zaman kara paranın aklanması, yani aklama suçu şarta bağlı bir suçtur. Mutlaka bir kara parayı doğurucu bir suç işlenmiş olması lazım. O suç olmazsa aklama olmaz. Yani o suç olacak, oradan bir değer, gelir, para, mal, o elde edilecek ve o da TCK 282'ye göre aklamaya konu edilecek. Şimdi dünkü basın açıklamasında kara para aklamayla ilgili iddia diyor. Şimdi öyle bir iddia varsa o zaman kara para var. Şimdi derneğin şeyine baktığımızda derneğin gelirleri belli, bağışlar. Kişilerden ve kurumlardan gelen bağışlar. Dolayısıyla derneğin suç geliri elde etme şeyi yok. İmkanı yok. Yani oraya gelen paraların niteliği belli. O zaman aklamayı nasıl gerçekleştiriyor? Suç yoksa, bir gelir yoksa aklama nasıl gerçekleşir? Benim tahminim, yani dernek üzerinden değil. Yani dernek aklama olayına karışamaz. Yani mevcut koşullarda çok aklımıza gelmeyen uç ihtimalleri bir kenara bırakıyorum. Çünkü derneğin hani bir suç geliri elde edecek ki dernek, bunu da çeşitli yollarla TCK 282'ye göre aklayacak. Şimdi derneğe gelen paralar belli. Ya suç geliri yok orada. Ancak işte kara parayı elde eden birisinden bilerek o kara parayı kabul edecek. Ondan sonra gidecek gayrimenkul vesaire şeylerle bunu aklayacak. Böyle bir durum olmadığı sürece oraya gelen paralar kaynağı belli olan paralar. Aklamaya konu olmaz. Ha, oradaki yöneticiler veya işte bu dediğim 3 kişi, bu MASAK raporunda adı geçen 3 kişinin yasa dışı geliri olabilir. O aklama işlemini gerçekleştirmiş olabilir onlar. Ama derneğin burada kara para aklama ile ilgili bir faaliyeti olduğunu şu anda sanmıyorum. Böyle bir çok imkan yok. Son olarak da şey, evet. Yani mesela aklama şeyi varsa savcılık bundan sonra mutlak surette MASAK'a bir görev verecek. Diyecek ki bu konuda bir inceleme yapın. Aklama var mı yok mu şu anda? Çünkü bu iddia aşamasında. Dolayısıyla MASAK bu savcılığın düşündüğü, savcılığın aklından geçen suçları, suçlardan elde edilen gelirlerin aklanıp aklanmadığını MASAK bir rapora bağlaması lazım. Yani MASAK'ın bu raporu olmadan ilerleme olmaz. Aklamayla ilgili süreç yürümez. Dolayısıyla savcılık ne nitelikte dolandırıcılık, zimmet vesaire. O suçla ilgili elde edilen bir gelir olduğunu düşündüğü için aklama iddiasında bulunuyor. Ama bu iddianın ete kemiğe bürünmesi için masa bu konuda şey yapması lazım.
0: Peki.
9: Bir rapor düzenlemesi lazım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Teşekkür ederim. Katkı için de. İyi akşamlar.
9: İyi yayınlar. İyi akşamlar.
0: MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak'la konuştuk. Haluk Levent durumuna ilişkin neler olabileceğini anlattı bize MASAK başkan yardımcısı Ramazan Başak. Şimdi hafızaya gidiyoruz, sonra veda edeceğiz.
10: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
11: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
13: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
0: Ordu, Korgan, Turnalık yaylası tıpkı Perşembe yaylası gibi maden tehdidi altında. O yaylada olan ve orada yaşayan ve oranın doğasını suyunu bilen bir orada yaşayan bir vatandaşımız bakın neler söylüyor, o hafızamızda kalsın.
14: Buraya ne su kalacak, ne ot kalacak, ne çayı kalacak. Bu zehir yiyecekler niye gitmiyorlar buradan, niye gitmiyorlar? Ne işleri var burada bunların?
0: Ne işleri var burada bunların? Bugünkü bitiriş cümlemiz de bu oldu. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, ben giderim, Tom Weiss başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mecliste önemli bir görüşme gerçekleşecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi yarın olağanüstü kurultay talebiyle mahkemeye başvuracak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinin külliyeyi eleştirenlere en net cevabı verdiğini belirtti.
2: NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı külliyesine ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: Erdoğan konuşmasında milli meselelerin iç siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini de vurguladı.
2: Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir. Faydalıdır, hayırlıdır. Türkiye'nin başarısı 86 milyonun tamamının başarısıdır. Türkiye'nin sıkıntısı ise bila istisna hepimizin sıkıntısıdır. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz.
1: Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan imalat ve yatırıma toplamda 1 trilyon 750 milyar liralık dev kredi paketini de açıkladı.
2: Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mecliste önemli bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala 15 Temmuz Çarşamba günü DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi yarın olağanüstü kurultay talebiyle mahkemeye başvuracak. Özel'in ekibi çağrı heyeti talep edecek. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 30 kişi gözaltına alındı. Güner, emniyetteki ifadesinde ihalelerin hazırlanışı ve yapılmasında bilgisinin olmadığını savundu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. 8 yıl önce uçak kazasında kızını kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın kimsesiz kız çocukları için 60 milyon dolar değerinde kompleks bağışladığını ancak gayrimenkullerin amaç dışında kullanıldığını iddia etti. Rusya lideri Putin, Halk Cephesi Sivil Toplum Kuruluşu'nun Zafer İçin Her Şey adlı forumunda konuştu. Putin, Rusya'nın ekonomisini geliştirdiğini, silahlı kuvvetlerini iyileştirdiğini ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ettiğini vurguladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'ya destek amacıyla kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nu savaş kışkırtıcılarından oluşan bir grup olarak niteledi. Peskov, söz konusu ülkelerin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatılabileceği düşüncesiyle büyük bir yanılsama içerisinde olduklarını vurguladı. Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'daki uluslararası havalimanına hava saldırısı düzenlediğini ve bundan dolayı ateşkesin sona erdiğini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırının cevapsız kalmayacağını söyledi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi %1,60 düşüşle güne 14.092 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasa dolar 47 lira, euro 53 lira 67 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.101, çeyrek altın 9.979, tam altın 39.693, at altını ise 40.700 liradan işlem gördü.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi. Kritik viraja girildi. Kupanın favorilerinden İngiltere Norveç'i 2-1, Arjantin'de İsviçre'yi 3-1 yenerek adını yarı finale yazdıran son takımlar oldu. Dünya Kupası'nda yarı final programı da netleşti. Fransa ile İspanya yarın, Arjantin ile İngiltere ise çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maçlarda kazanan ekipler adını finale yansıracak.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %54'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafiğin akıcı olduğu gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedildiğinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik özel haber. Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da hava sonrasında

0: çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler.
2: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.

0: 92.2 Diyarbakır 89.6 Elazığ 98.5 Gaziantep 104.3 Hatay 106.1 İstanbul 97.8 İzmir 91 Kahramanmaraş 92.3 Kayseri 105.5 Kocaeli 90.2 Konya 88.6 Malatya 106 Manisa 101 Mardin 92.2 Sakarya 90.2 Samsun 107.7 Sivas 104.2 Şanlıurfa 95.3 Trabzon 102.4 Van 88 Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
1: Temmuz pazartesi 19.15. Bu sefer 19.07 olmadı. Biraz yoğunluk falan filan. Ancak bu saatte gelebildik. O yüzden hakkınızı helal edin, kusura bakmayın. Biraz gecikme için özür dileyelim. Gündem yoğun. Gündem şimdi 2 gün sonra 15 Temmuz'un yıl dönümü. Biraz buna bakacağız. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri İran meselesinde, çatışmasında son durum nedir, ona bakacağız. Amerika'nın vurduğu bazı hedefleri inceleyeceğiz. Lindsey Graham öldü, ona biraz bakacağız. NATO zirvesi sonrasındaki bazı gelişmeleri ele alacağız. Gündemimizde bunlar var. Dediğim gibi başka başka gündem maddelerini de ele alacağız. Yani NATO'nun son durumu nedir, ne değildir. Ondan sonra tabii NATO devam edecek mi, kalacak mı? NATO zirvesi sonrasında son durumu biraz ele alacağız. Türk Devletleri Teşkilatı toplanacak, onu ele alacağız. İki ay sonra bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamaları vardı. Açıklamalarda neler var, öne çıkanları biraz değerlendireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki şeye bir bakacağız. Gelişmeleri elimizden geldiğince son gelişmeler ekseninde yeni bir parti kurulma meselesi, bizim kulağımıza gelen bilgilerin doğru olduğu ortaya çıktı. Zaten dediğimiz gibi güvenilir, elimizden geldiğince güvenilir kaynaklardan almaya çalışıyorduk. Bunu işte çift parti stratejisi demişti Sayın Özgür. Yani daha doğrusu bizim kulağımıza gelen bu yöndeydi. Bir baktık Sayın Özgür Özel de bu yönde bir açıklama yaptı. Çift parti stratejisi izleyecekleri ortaya çıktı. İşte Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada öne çıkan. Ama dediğim gibi önce bir 15 Temmuz'la başlamak isterim. Çünkü son tartışma biliyorsunuz 15 Temmuz'a tiyatro diyen Cumhuriyet Halk Partili iki Bahçelievler Belediye Meclis üyesi bir soruşturma açıldı. Adli kontrol şartıyla ondan sonra haklarında işlem yapıldı. Serbest bırakıldılar ama adli kontrolle bırakıldılar. Ve bu çerçevede şimdi 15 Temmuz tiyatro mu? Bir 15 Temmuz'a bir gidelim istiyorum. Bu 10 dakikalık yani yaklaşık 10-12 dakikalık bölümde daha sonra İran'a gideceğiz. Değerli meslektaşım, arkadaşım Gökün Göçmen'le İran'ı biraz konuşacağız. İran gözlemlerini, çünkü İran'la ilgili önemli tespitleri var ama 15 Temmuz meselesini bir ele alalım. Şimdi 15 Temmuz'un şartları, ya maalesef birçok olayı o kadar iktidar muhalefet ekseninde değerlendirmeye başladık ki ben bunu şuna benzetiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri işgalini alkışlayan Irak Komünist Partisi psikolojisinde olan insanlar var. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi işgal etse Tayyip Erdoğan gidiyor diye sevinecek tipler var diye düşünenlerdenim. Hangi düşüncede olursa olsun A Partisi B Partisi'ni kastetmiyorum. Kişilerden bahsediyorum. Bu kişilerin psikolojisinden bahsediyorum. Ruh halinden bahsediyorum. Ve artık o ruh halinin insanları getirdikleri siyasi pozisyondan bahsediyorum. Yani 15 Temmuz. Şimdi kimisi konuşabilir, bilmeyebilir. İnsanlar bilmeyebilir. Sonuçta biz genç bir muhabirdik. Ama Fethullahçı terör yapılanmasıyla biz o zamanlar F tipi diyorduk. Biz paralel yapı denmeye başladığında paralel yapı dedik. Ama biz geçmişte onun öncesinde bunlar cemaatken, tırnak içi söylüyorum, bizim için F tipiydi. Bizim için bir aslında tehlikeli bir yapılanmaydı. Hayatımız bunlarla, yani gençliğimden itibaren ailelerimizden de kaynaklı, ailelerimizden aldığımız eğitimden de kaynaklı bunlarla mücadeleyle geçti. Gençlik hayatımızda işte öğrenci hareketlerinde de yer aldık. Daha sonra meslek hayatımızda, düşünce dünyamızda asla yeri olmayan yapılardı bunlar. Neden? Bunlar çünkü dindar, muhafazakar insanlar değildi. Bunlar tehlikeli bir yapılanmaydı. Oturduk biz Necip Ablemitoğlu'nun Köstebek kitabını biliyorduk. Nuh Mete Yüksel'in hazırladığı iddianamede Fethullah Gülen için CIA ajanıdır dendiğini biliyorduk. Bunların CIA çalıştığını, yani normal Anadolu'nun Türk İslam kültürünü, geleneğini yaşatmaya çalışan, doğru veya yanlış, katılırsınız katılmazsınız veya katılırız katılmayız. Bir şekilde o dini yaşamın merkezine alan normal tarikat cemaat yapılanmalarından çok farklı bir yapılanma olduğunu zaten dediğimiz gibi gençliğimizden itibaren, o çocukluktan gençliğe adım attığımızdan itibaren biliyorduk. Ama bunlara cemaat diyenler de vardı. Bunların içinde muhafazakar siyasetten insanlar da vardı. Merhum Bülent Ecevit dahil olmak üzere daha sol, merkezin solunda yer alan siyasetçiler de vardı. Bunlar ta 80'lerde, 90'larda, hatırlayın yani Karadayı Paşa'yı Genelkurmay Başkanlığı'nda ziyaret edebilecek kadar aslında devletin içine sirayet etmiş insanlardı. Her dönem varlardı. Yani herkes birbirini suçluyor. Herkes diyor ki sen suçlusun, sen suçlusun, sen suçlusun, sen suçlusun. Bugün bile mesela muhtemelen bir tartışma olsa muhalefet kanadından işte CHP'liler diyecek ki kardeşim diyecek, sizin yüzünüzden yükseldiler bunlar, siz geldiniz yükselttiniz. AK Partili dostlar diyecek ki kardeşim işte Kasım Güleklerden başlayan süreç falan filan, Bülent Ecevit Bey. Ya kardeşim bırakın bu tartışmayı artık, bırakın ya, bu memleketin meselesi üzerinden, hepimizi ilgilendiren meseleler üzerinden insanları bölmeyi, kutuplaştırmayı, daha doğrusu bölmek demeyelim de kutuplaştırmayı bırakalım artık. Yani herkesin varsa, yani açık söyleyeyim, bu ülkenin gerçek işte Erbakan Hoca geleneği, ondan sonra gerçek sol geleneği, gerçek yani milliyetçi ülkücü geleneği, bunlar her zaman düşmandı zaten. Yani bu yapılanmaya, Atatürkçü gelenek falan, bunlar her zaman düşmandı, bunlarla mücadele edildi falan filan. 90'lardaki yayınları hatırlıyoruz, 2000, işte 1980'lerdeki arşivleri karıştırdığımızda bulduğumuz yayınları hatırlıyoruz. Ama onun dışında deyim yerindeyse siyasi perspektifte bakıyorum, siyasi çatı üzerinden değerlendirdiğimde çok sayıda siyasetçinin, bütününü söyleyemem ama çok sayıda siyasetçinin bunlara değmiş olduğunu görüyoruz. Ama burada benim için, ya benim gibi düşünenler de herhalde itiraz etmeyecektir, benim için önemli olan şuydu. Yani bu mesele A kişisini, B kişisini suçlamak yerine, tabii ki eğer birileri destek veriyorsa onlarla mücadele edilir. Siyasi mücadelede bu söylem olarak dile getirilir. Örneğin bugün birileri bu Fethullahçı terör yapılanmasıyla bu kadar gerçek ortaya çıkmasına rağmen hala işbirliği yapıyorsa derim ki kardeşim olmaz derim. Yani bunu yapamazsınız. Bu işbirliğine girer, bu FETÖ'ye alan açmaya yönelik eleştiridir. Ama bu yapı daha sonra der ki kardeşim ben hata yaptım. Bunlarla ne olursa olsun, muhalefette de olsam, iktidara da gelsem mücadele edilmeli derse o söylemi de desteklerim. Evet, doğru söylem budur derim. Ki benim gibi düşünenler vardır. Çünkü yani bir yerde memleket için safa durduğunuz zaman, yan yana durduğunuz zaman mücadelede, bu CHP'liymiş, bu AK Partiliymiş, bu MHP'liymiş diye bakmıyorsunuz. Bu DSP'liymiş, Büyük Birlik Partiliymiş, Vatan Partiliymiş, Tipliymiş, TKP'liymiş diye bakmıyorsunuz. Aynı mücadelede ülke için, aynen şey gibi düşünün. Yani hani işte etnik olarak da ayrışmaya şey yapılıyor. Bunu dini anlamda, başka milli anlamlarda çok sayıda örneğini verirsiniz. Yani namazda safa durduğunuzda yanınızdakinin Kürt mü, Fars mı, Arap mı olduğuna mı bakarsınız? Hayır. Namaz özelinde bu adamın inancına bakarsınız. Yani İslami ifadeyle takva derler. Takvasına bakarsınız. Etnik kökeni önemli değildir. Veya milli anlamda milletinizin bir parçası olan bir insanın etnik kökenine bakmazsınız. Dersiniz ki Türk milletinin zenginliklerindendir dersiniz. Bu böyledir. Şeyde de böyle. Yani milli mücadelelerde de böyle. Mesele hepimizi ilgilendiren bir mesele ise dersiniz ki kardeşim mücadeleyi kim yapıyorsa desteklemek gerekir. Eksik gedik varsa bunu söylemek gerekir. Ama birileri çıkıp da 15 Temmuz'a tiyatro derse ki bunun umarız parti şeyi yoktur. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu ve yönetimine de seslenmek gerekir. Gerekenlerin yapılması gerekir. Böyle şey mi olur ya tiyatro 15 Temmuz neyin tiyatrosu? Demek ki sen tiyatro oynuyorsun ki herkesi tiyatrocu zannediyorsun. Yani 15 Temmuz'da sahadaki Kemal Batmazlar, o Akıncı üstündeki tiplerin ne işi var? Bir gün sorgulayın ya. Ya tiyatro olsa o Fethullahçı teröristler Akıncı üstüne girebilirler mi? Adamların FETÖ'de görevi var. Üst düzey yönetici. Akıncı üstünde görüntüleri var. Ne işleri var o zaman? FETÖ yoksa bu tiyatroysa. Tayyip Erdoğan'ın oyunuysa. Ne işleri var Kemal Batmazlar'ın, Hakan Çiçekler'in? Ondan sonra Dijitürk'e girmeye çalışan Fethullahçı tipler, Tanju Pozhorlar TRT'de çıkıyor. Adamın görevi Kosova'da Balyoz Kumpası'nda görev almış. Balyoz Kumpası'nda görev almış Tanju Pozhor görev yeri Kosova. Bir bakıyoruz TRT'de yakalanıyor. İşte İstanbul'da emniyetin Vatan Caddesi'nin önünde askeri aracın içinden emniyetteki Fethullahçı teröristlerden, terörist şeflerden Mithat bilmem kim çıkıyor. Hem de askeri üniformayla, bakın polis. Ve o Mithat bilmem ne Gezi Parkı olaylarını bir anlamda kalkışmaya çevirebilecek, o provokasyonları şiddetlendirebilecek saldırıları organize eden polis şefi. Ne işi var? Açık söyleyeyim, 15 Temmuz'a tiyatro diyen ya akli anlamda ahmaktır ya da açık söyleyeyim görevlidir. 15 Temmuz Fethullahçılar eliyle emperyalizmin Türkiye'yi işgal girişimiydi. Daha 3-4 gün sonra bütün bölge basını da takip ettiği için gelişmeleri bizleri de aradılar. Hatta o dönem gerilimlerden dolayı İran'da böyle Tayyip Erdoğan karşıtlığı falan filan yoğundu. İşte acaba Tayyip Erdoğan gidiyor mu diye böyle ciddi uyarılar sayesinde İran'ın, Rusya'nın bakışı ciddi bir şekilde, ki Rusya'nın muhtemelen bilgisi var yani o nitelikle ilgili. Yani bunların kim olduğunu Rusya biliyordu muhtemelen. Bu saldırının perde arkasındaki güçleri analiz ediyordu. İran'da bir sevinç gösterisi vardı falan filan. Bizler İran'da basın mensupları yine bizleri de aradılar. Başka yerlerdeki insanlar gibi, basın mensupları gibi. Bizler de söyledik, dedik ki ya NATO'nun işgal orduları gibiydiler. Saldırdılar, yaktılar, yıktılar. Ve bunlar emperyalizmin tetikçileriydi. Biz yayınlarda da aktardık. Yani NATO'nun zirvesini analiz etmek, o zirveden çıkan sonuçları analiz etmek başka bir şey. Ama NATO'ya bakış açımız, NATO'nun geçmişte yaptıklarını şey yapmak başka bir şey. Orada NATO'nun pilot koltuğunda oturan güçlerin aparatı olarak Türkiye'ye saldırdılar. Niye? Türkiye'yi tam kontrol altına almak istediler. Çünkü ha diyecekler ya 9'da yıllardır söylenen sakızlar var, böyle sürekli çiğneniyor. 9'da darbe mi olur? Anlatıyoruz. Yıllardır anlatıyoruz. Bir kere araştırmak istersen görürsün. 4'ü planlamışlar adamlar. Ama oradaki gündüzki hareketlilik başlayınca, orada denetimler falan artınca Hakan Fidan genelkurmaya gidiyor. Kara kuvvetleri komutanı şeye gidiyor. Başka birlikleri şey yapıyorlar. Denetlemeye hızlı, yani yoğun bir şekilde hareketlilik başlayınca bunlar anlıyor. Bir şey başlamış. Bir duyum var. Yoksa 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan sabaha karşı 4'te yapacaklardı bunlar. Bana bunu Ankara Polatlı'da hangi birlikti? Polatlı'da bir birlik var. Onun işte üniformamıza çalan, gasp eden diyelim. Sözde subayın sorgusunu yapan asker, işte polis anlattı. Abi dedi, sabaha kadar dedi biz bundan şey yaptık, sustu. En son dedi büyük bir yıkım vardı psikolojik. En son sabaha karşı artık savcılığa sevk edeceğiz. Dedi ki biz bu işi 4'te yapacaktık dedi. Çok erken yaptılar dedi. Erken el çektiler dedi. Şimdi dediğim gibi isimleri de sayıyorum. Türkiye'deki kumpasları organize eden Genelkurmay'ın adli müşavirlik boyutunda organize eden Muharrem Köşe'nin Genelkurmay'da ne işi var? Görevden alındığı halde o gece Genelkurmay'a gidiyor. Çünkü niye? Operasyonu öyle yapacaklar. Hukuk ayağını o yönetecekti. Sözde hukuk ayağını. Muharrem Köse'yi kumpaslardan biliyoruz. Tanju Posor'u kumpaslardan biliyoruz. Kemal Batmazları, Hakan Çiçekleri biliyoruz. Başka bir sürü ismi biliyoruz. İşte o Mithatlar falan filan, soy ismini şimdi hatırlayamadım. Onların hepsini biliyoruz. Ya bu isimler açık açık kumpaslarda görev aldı, şeyde görev aldı. Ama hala çıkıp birileri diyor ki tiyatro. Sen tiyatro oynuyorsun demek ki. Sen Fethullahçı bir alçaksın. Sızmışsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine sızmışsın. Diğer partilerin içine sızan alçaklar da öyle. Varsa hala. Halen bu örgütü kurtarmıyor. Çünkü bakın Fethullahçı denen örgüt, Fethullahçı örgüt sadece terör örgütü değil, aynı zamanda bir istihbarat örgütüdür. Sızar, sizden gözükür. Sizin dersiniz ki ya bu Atatürkçü, dersiniz ki bu milliyetçi, dersiniz ki bu solcu veya sosyalist, dersiniz ki bu muhafazakar, ülkücü falan, kemalist. Bunları söylersiniz, öyle zannedersiniz. Ama aslında Fethullahçı bir alçaktır. Ve o renklendirmeyi şey yapmayın. Bakın bugün sosyal medyada çok sayıda hesap muhafazakar görünür, Atatürkçü görünür. İsmi cismi belli değildir. Böyle sahte fotoğraflar koyarlar falan filan. Kadın fotoğrafı koyarlar. Bir bakarsınız Fethullahçıların propagandalarını yapıyor. Vay efendim şu şunu demiş, bakın. İşte Binali Yıldırım'ın o açıklamasının nedenini bilmiyorum. O bir meşhur şey var. Bir görüntü paylaşıyorlar. İşte Süleyman Soylu demiş ki 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı. Yapmadı. Çünkü Amerikan emperyalizmi vardı arkasında. FETÖ eliyle yürütüldü. Adam onu kastediyor. Yani emperyalizmi kastediyor. Ama o cümleyi alıyor. Aynen FETÖ işi. FETÖ işi. Onu sorgulatıyor böyle bilinçli olarak, kafa karışıklığı yapmak için cımbızla böyle çekiyor cümleyi, sağını solunu şey yapmıyor. Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporu niye ortadan kayboldu? Sorun, sorgulayın. Bunu sorgulamayın mı diyoruz? Ama dediğim gibi 15 Temmuz'a kim tiyatro diyorsa ve bunun arkasında duruyorsa ya zeki, yani akıl anlamda melaikeleri yerinde değildir, ya da bir Fethullahçı kripto teröristtir, ajandır. Kim tiyatro diyorsa onu söyleyeyim. Kendisini sorgulasın, vatanperverliğini de sorgulasın. Otursun biraz şey yapsın. O saldırganları tanısın önce. Kimdir nedir? O kumpasların nasıl yapıldığını, kumpaslarda kimlerin görev aldığına bir baksın. Tanju Posor'un Kosova'dayken görevi ne? Balyoz kumpasında görev aldı adam ya. Niye TRT'de ortaya çıkıyor? Tanju Posor ismini bilmez, Muharrem Köse ismini bilmez, Kemal Batmaz'ı bilmez, Hakan Çiçek'i bilmez, Adil Öksüz'ü bilmez, isim bilmez. Hayatta araştırma yapmamıştır, bilgisi sıfırdır. Oturur böyle yapar. Ya aman tiyatro bunlar, 9'da darbe mi olur? Ancak konuşmak için konuşur yani. Veya tam tersi, görevlidir. O yüzden 15 Temmuz daha detaylı konuşacağız. Çarşamba günü özel yayınımız olacak Radyo Sputnik'te. Orada bütün detaylarıyla konuşacağız. Ama dediğim gibi son cümleyi tekrar ediyorum. 15 Temmuz'a tiyatro diyen ya akıl anlamında noksanlıkları vardır, ya da açık söyleyeyim Fethullahçı bir kriptodur. Onlardan da uzak durun. Dikkatli olun. Araya gidelim. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, dediğim gibi 15 Temmuz'un detaylarını çarşamba özel yayında konuşacağız Radyo Sputnik'te. 15 Temmuz kırılma noktasıdır. Şimdi aslında bunlarla da bağlantılı diyelim. Yani nasıl bölgeye, nasıl 15 Temmuz Türkiye'ye, o bölgeye kapsamlı saldırının bir parçasıysa, İran'a yönelik saldırı da aslında bu emperyalist siyonist planın bir parçası. Şimdi bu noktada da önemli bir konuğumuz var, değerli bir dostumuz, meslektaşımız, gazeteci Gökün Göçmen. Gökün, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlarımız olsun.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi Gökün, sen kısa bir zaman önce İran'a gittin. Bu yani yakın zamanda gittin hatta.
2: Tabii.
1: Orada önemli gözlemlerin, önemli görüşmelerin var. Şimdi tabii saldırılar yeniden başladı. İşte Amerika Birleşik Devletleri saldırıyor. İran o saldırıları deyim yerindeyse absorbe ederek böyle tekrardan karşılık veriyor. İran'ın direnişi sürüyor, direnci sürüyor. Şimdi senin gözlemlerinle başlayalım. Şimdi sen İran'a ne zaman gittin ve nasıl bir İran'la karşılaştın? Ne umuyordun, ne buldun?
2: Evet, ben İran'a neden gittim biliyorsunuz, bu ABD saldırısında 28 Şubat'ta hayatını kaybeden İran'ın dini ve siyasi lideri Ali Hamenei'nin cenazesine katılmak için ben gittim.
1: Evet.
2: Cenaze töreni Tahran boyunca izledim. Şimdi tabii cenaze töreni Tahran'da oldu. Tahran'dan Kum'a yolcu edildi. Kum'dan Irak'a geçti. Irak'tan tekrar İran'a, Meşe'de döndü ve defnedildi. Ben 4 günlük bir İran'daki cenaze töreni izlemek için gittim ama 7 gün kaldım. Bir hafta kaldım. 4 gün ne oldu? İlk bir devlet töreni düzenlendi. O devlet töreni de hayli ilginçti aslında. Hem katılanlar hem de katılmayanlar açısından. Kimler katıldı? Tabii Türkiye vardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı orada yer aldı. Rusya'dan Medvedev'i gördük. Çin'den Ulusal Halk Meclisi'nden bir yetkiliyi gördük. Orta Asya'dan temsilciler vardı. ABD'nin baskısına rağmen Suudi Arabistan geldi. Gelmeyenler kimlerdi? Batı bloğundan ülkelerdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Atlantik ve Avrupalı devlet.
1: Avrupa'dan yoklardı değil mi? Batı Avrupa'dan, Avrupa'dan.
2: Yok, Avrupa'dan yoktu. Aslında bu neyi anlatıyor? Bize şunu anlatıyor. ABD İran'ın uluslararası düzlemde izole olmasını istiyor. Yani uluslararası sistemden dışlanmasını, bir parya devlet gibi olmasını istiyordu. Tabii 30'un üzerinde ülkeden, 100'ün üzerinde siyasi parti.
1: Şeyi de söyleyebilir miyiz Gökün? Sen yakından takip ettiğin için bu gelişmeleri, deyim yerindeyse bu tür şeylerde protokol de önemlidir. Şimdi Türkiye'nin aslında bakıldığı zaman sistemin ikinci adamı gitti.
2: Tabii.
1: Yani ben şunu, Rusya'yla benzer denk güç. Medvedev de sonuçta Rusya'da önemli bir figür.
2: Tabii bizim açımızdan biz oldukça yüksek bir temsiliyet gösterdik Türkiye olarak oraya. Sadece tabii hükümetten Cumhurbaşkanı yardımcısı değil, aynı zamanda çok sayıda siyasi parti genel başkanı temsilcileri de gitti. İşte Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Erbakan'ı orada gördük, Fatih Erbakan'ı vesaire de orada gördük. Türkiye'nin katılımı mühimdi. Zaten şunu da hemen başta söyleyeyim, yani benim İran'da konuştuğum hem halktan insanlar, ki zaten İran'da Türkçe konuşmak çok büyük bir avantaj. Ben şimdi oraya çok geniş bir yabancı gazeteci topluluğuyla beraber gittim. Şöyle söyleyeyim, Meksika'dan da vardı gazeteciler, Brezilya'dan da vardı, Portekiz'den de vardı, Lübnan'dan gelenler de vardı. Yani dünyanın her tarafından gazeteciler oradaydı. Ama alanda Türkçe konuştuğun zaman, Türkçe konuştuğunuz zaman bir gazeteci olarak hemen çevrenizde orada Türkçe konuşan insanlar beliriyor ve size ayrı özel bilgi gösteriyorlar. Bir Türk olarak bu çok memnuniyet vericiydi.
1: Şöyle bir şey var mı? Türkiye'de dönemlenen psikolojik harp malzemesi olarak böyle yansıtılan, işte İran'da Türk düşmanlığı var diye. Senin söylediğin aslında bakıldığı zaman bunu çürüten bir veri bir anlamda.
2: Tabii kesinlikle öyle. Yani Türk düşmanlığı değil, Türkçe konuştuğunuz zaman bütün kapıların açıldığını görüyorsunuz. Örneğin ilk gün ben gittim. Şimdi orada basın vizesi çıkarmamız ben gittikten 2 gün sonrasına denk geldi. Yani benim bir basın vizem, daha doğrusu bir basın kartım olmadan sahaya indim ben. Ve fakat ben orada hani kameramı kurup ya da bir şeyler çekmeye başladığım zaman çevrede beliren güvenlik güçlerine Türk olduğumu söylediğim zaman ya kendileri Türkçe konuştu ya bir arkadaşlarını hemen çağırdı, o Türkçe konuştu, işte ben Tebrizliyim, Urumiye'den geliyorum vesaire diye birçok insan çevremde bana kolaylık gösterdi. Diğer basın mensupları bu kolaylığa erişemedi. Bunun altını çizmek lazım. Sahada konuştuğum insanlar da savaş dönemi boyunca Türkiye'nin özellikle tıbbi malzeme anlamında destek verdiğini söylediler. Türk medyasının genel olarak doğru bir tutum aldığını söylediler. Ben değil Türk düşmanlığı dediğim gibi, aksine diğer uluslararası kurumlardan gelen meslektaşlarımın hep bir adım, iki adım ötesinde orada muamele gördüm. Bunu da gururla bir Türk olarak tespit ettiğimi söyleyeyim. Bununla birlikte tabii yani çok şaşırtıcı kimi gelişmelere de şahit oldum. Çünkü ilk gün işte Hamaney'in cenaze töreni halk için düzenlendi devlet töreninin ardından. İkinci gün Musalla adı verilen o büyük Cuma Camii'nde bir cenaze töreni vardı ve son gün nihayetinde kuma gönderildi, kuma uğurlandı. Ki benim en büyük katıldığım bu zamana kadarki cenaze töreniydi. Milyonlarla ifade etmek mümkün. Tabii o kalabalıkta bunu tespit edemiyorsunuz ama sonradan baktığım zaman medyayı bunu gördüm. Birkaç defa kaybolma tehlikesi geçirdim. Kayboldum diyelim hatta. Kaybolduktan sonra yine orada Türkçe konuşan Tebrizli İranlılar beni tekrar arkadaşlarımın yanına götürdüler. Telefon vesaire gibi imkanlarım orada çok yoktu. Ama tabii çok büyük bir cenaze töreniydi. Şimdi ben oraya giderken öncelikle şunu düşündüm. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bütün stratejik hedeflerini boşa çıkartan bir ülkeye gidiyorum ve dolayısıyla bir zafer, bir kutlama havasında müzakereleri bekleyen ve müzakerelerden sonuç bekleyen bir ülkeye ineceğimi düşündüm. Çünkü ABD, İsrail rejimi değiştiremedi. Bir yönetim değişikliğini başaramadı. İran'ın elinden Hürmüz kartını alamadı. Mühimmatını tüketti. Körfez'deki ülkeler arasında büyük bir güven problemi oldu. Onları koruyamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde istifalar peşi sıra geldi. ABD ve İsrail hattında bölünme meydana geldi vesaire. Bu liste uzayıp gider. Dolayısıyla ben de bu zaferin ardından da daha doğrusu İsrail ve ABD'nin stratejik hedeflerine ulaşamamasının İran'da bir zafer coşkusu ve müzakerelere odaklanma eşliğinde görüleceğini düşündüm ama öyle değildi. Kulağıma en çok gelen cümle, en çok atılan slogan intikam sloganıydı. Kıyam sloganları çok fazla atılıyordu. Evet. İran'ın hemen hemen her meydanında ve hatta ara sokaklarında çeşitli platformlar kuruldu ve buradan sürekli olarak mücadele sinyalleri veriliyordu. Bu benim için şaşırtıcıydı. Zaten havaalanına indikten sonra ilk gözüme çarpan slogan da zaten hem Farsça hem İngilizce rise up, yani ayağa kalkın, kıyam edin sloganı vardı. Bu anlamda bu beni şaşırttı. Müzakere ne dillerinde ne gönüllerinde vardı. İran'da daha fazla devrim muhafızlarına yakın grubun hem sokağı domine ettiğini hem sokaktan beslendiğini, ki onlara payidar cephesi deniyor. O payidar cephesinin biraz daha sertlik yanlısı, devrim muhafızı.
1: O zaman şuna onu sen gözlemledin o zaman. Yani İran'da iki görüş var. Bir daha işte, yani şöyle söyleyeyim, iki taraf da vatanperver ama biri daha sertlik yanlısı diyorlar, işte devrim muhafızlarıyla bağlantılı kanat, bir de daha böyle hani Şahin Güvercin demeyeyim de yani daha müzakereye açık kanat. Böyle bir iki kanat var mı gerçekten?
2: Evet evet, o bu çok net biçimde görülüyor ve hatta İran içerisinde çok sertlik yanlısı olanlar bu isimleri, yani müzakerelere katılan heyeti, Pezeşkiyan'ı, Arakçı'yı ve biraz da olsa Galibaf daha ortada bir görüntü çiziyor. Hı-hı. Ama bu üç isme dönük ben meydanda da sert eleştirilere tanık oldum. İran basınında da bunları gördüm. Bir taraf
1: biraz meydana devrim muhafızları mı hakim diyelim, yani daha doğrusu.
2: Evet. Hem öyle, yani bu çift taraflı bir ilişki gibi düşünebiliriz Sayın Bozkurt. Yani bir taraftan devrim muhafızlarına yakın ve onların siyasi yansıması olan payidar cephesi 40 milyonun üzerinde bir katılım görünce evet oradan bir güç aldılar. Ama öte taraftan halkın arasında örgütlendikleri, kalabalıklara yön verdikleri de aşikar. Yani müzakerecilere bir sinyal göndermek istediler. O sinyal de şu: Amerika Birleşik Devletleri'ne güven olmaz. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere yalnızca taktiksel bir hamledir. Bizi stratejik hedeflerimize ulaştırdığı ölçüde müzakere edelim. bunun dışında müzakereleri bir fetiş haline getirmek, onu bir kutsal haline getirmek bizim görevimiz değil diyor. Sertlik, daha doğrusu payidar cephesi bunu söylüyor. ABD'nin mühimmatının azaldığını, ABD ve Batı bloğu arasında çelişkilerin derinleştiğini, bu nedenle mücadeleye devam edilmesi gerektiğinin altını çizerken, öte taraftan müzakere yapanlar, daha reformist diyebileceğimiz, yani ıslahatçılar adını alan ekip ise yine bu stratejik hedeflere müzakereler yoluyla varılabileceğini, Lübnan'daki Hizbullah'ı müzakereler sayesinde meşrulaştırdıklarını, İran'ın yeniden ayağa kalkması için gereken dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını yine müzakereler yoluyla sağladıklarını söylüyorlardı. Ta ki bu son haftaki gelişmeye kadar, ki zaten son 3 gündür ben oradan gelirken bombalama başlamıştı. Bu son bombalamalarla birlikte ve Müçtaba Hamene'nin yeni liderin verdiği mesajlarla birlikte aslında mücadele, tavizsiz mücadele dönemi İran'da da ağırlık kazanmış.
1: Yani şimdi ben. Yeni liderin mesajlarını da o zaman bu çerçevede okumak lazım. Tamamen mücadeleye odaklı. Çünkü Müçtaba Hamene'nin en son mesajı şuydu. Kim olursa olsun, ya ben olurum, başkası olur ama bu intikam mutlaka alınacak diyor. Mesela bu bir intikam başlığı altına Ali Hamane'nin ondan sonra katledilmesini koyabiliriz. Diğer işte İran'a, işte MINAP'taki o çocukları koyabiliriz. O anlamda değerlendirebilir miyiz intikam başlığının altına? Sadece Hamane mi, yoksa Amerikan saldırganlığına, İsrail saldırganlığına karşı mutlaka her anlamda bir ne diyelim misliyle mukabele yapılacağını söyleyebilir miyiz? Yani o intikam başlığının altında.
2: Evet, yani meydanların da aslında esasen talebi buydu. Ben sürekli olarak her gün, her akşam şehirde, meydanlarda, yürüyüşlere katıldım. Bundan önceki liderin Ali Hamane'nin katledildiği yerleşkinin önüne gittim. Oralarda insanlar, bu çok garip de bir durum yani. 28 Şubat'tan bu yana epey süre geçti. 4,5 ayın üzerinde bir süre geçti. İnsanlar hala ilk günkü gibi yas tutuyorlar. Deyim yerindeyse, yani kalpleri soğumamış denir ya hani, onlarla görüştüğüm zaman bu talebi hissettim. Şimdi müzakere zamanında da önce orada da bir tartışma oldu. Muhafazakarlar şunu söylediler. Zaten Müçtaba Hamane ilk mesajında bu ABD ile müzakerelere prensip olarak onay vermediğini söyledi. Dolayısıyla siz bizim liderimizi de çiğniyorsunuz gibi bir eleştiri vardı. Ama reformistler dediler ki hayır, bunu bir gönderme olarak kullandı Müçtaba Hamane. Prensipte karşıyım ifadesini bundan önceki lider Hamane'de İran-Irak Savaşı sırasında söylemişti. Aslında barışa gitmek için de bir kapı aralamak için bunu söylemişti. Ama Müçtaba Hamene'nin son mesajında artık o durum netleşmiş durumda. Kesinlikle bir intikam siyaseti hem meydanda hem İran'ın içerisinde bunu görmek mümkün. Rüzgarın kendilerinden yana estiğini düşünüyorlar ki pek de haksız değiller. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir rapor yayımlandı. O raporda da zaten net biçimde ABD'nin tükettiği mühimmatı yerine koymasının 3 ila 5 yıl alabileceğini söylediler. Bununla birlikte hem ABD'de hem İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Bu da büyük bir zorluk çıkartacak. Bu cephe için, ABD-İsrail cephesi için. Bütün bunları hesap eden ve biraz daha artık tavizsiz bir mücadeleye odaklanan bir İran'ı görüyoruz. ABD'de zaten bu son Hürmüz meselesinde, şimdi Trump'ın açıklamaları falan, bizi yayına girmeden önce kontrol ettim. Tekrar oraya ele geçireceğiz, geçenlerden ücret alacağız falan gibi açıklamaları da bu tavizsiz mücadele grubunun elini güçlendiren, tezlerini güçlendiren gelişmeler olarak kayıt altına alınabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi Amerika'nın peki saldırılarını nasıl analiz etmek lazım? Amerika zaten şöyle, o 60 günlük süre başlayınca işte 14 maddede bir uzlaşı, geçici uzlaşı da olsa sağlandığında işte bir kesim dediler ki ya barışın yolu açıldı dedi. Ama benim de bulunduğum başka bir kesim de şunu savundu. Bu deyim yerindeyse kısa bir mola. Çünkü iki tarafta temel hedeflerine henüz ulaşmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le beraber İran üzerinden hedefleri var. İran'ın da bu saldırıyı, bu taarruzu tamamen püskürtmek gibi bir hedefi var. Ve bölgede elini güçlendirme hedefi var. Bu sadece iki taraf açısından da ciddi bir mola olacak gibi bir değerlendirme var. Çok özet olarak söylüyorum. Çünkü Amerika'nın mühimmat stoklarında çok ciddi bir şekilde azalma olduğunu gördük. Stratejik mühimmatlarda yarı yarıya neredeyse stokların azaldığını gördük falan filan. Bunların yerine konması gerekiyor. Amerika'nın karizması çizildi. 3-5 günde bitireceğiz dedikleri İran muazzam bir direnç gösterdi. Burada önemli bir eksen de var tabii ki. Yani İran, Rusya ve Çin ne diyelim işbirliği ekseni de var. Çin çok doğrudan işin içinde gözükmese de, Rusya çok doğrudan işin içinde gözükmese de çok ciddi destekleri biliniyor. Sonuçta ortak bir kaderi de paylaşıyorlar. Emperyalist saldırıya karşı ortak bir direnç ortaya koymaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden de bu bir yerde başlayacaktı, patlak verecekti ve olay bir de şeye döndü Gökhan. Başta talep rejim değişsin de, Amerikan ifadesiyle söylüyorum, rejim değişsin, bilmem işte İran nükleeri durdursun, balistik füze kapasitesi azalsın, ordusu zayıflasın falan filanken bir anda Boğaz Savaşı'na da döndü olay. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Neden şimdi başladı? Vurulan yerlerin anlamı ne?
2: Yani şimdi askeri olarak bu hedeflerine ulaşamayınca müzakere masasında İran'ın arkasından dolanacak bir takım denklemler kurmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. İlk etapta şu 14 maddelik mutabakatın 5. maddesini bir anımsayalım. Ne diyordu o 5. madde? Boğaz'dan güvenli geçişlerde sorumluluk İran'a aittir ve ilerleyen dönemlerde bölgede kurulacak statükoyu İran ve bölge ülkeleri görüşmeleri belirleyecektir. Bu savaşın ardından imzalanan mutabakat zaptında bu ifadeler yer alıyor. Ama şimdi baktığımız zaman bir, İran'ı bypass edecek, İran'ı devre dışı bırakacak rotalar üzerinde çalıştığını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ne yapmaya çalışıyor? Ürdün'ün belirlediği, daha doğrusu Ürdün'e ilan ettirdikleri bir takım rotalardan gemilerin geçmesini istiyor. İran tarafı ise bunun illegal bir rota olduğunu söylüyor. Çünkü İran'ın elindeki en önemli koz, bu dünyanın en değerli dar geçitlerinden biri olan Hürmüz üzerinde sağladığı kontrol. Nükleer, belki bombadan, nükleer silahtan daha etkili olan bu jeopolitik kat sayesinde bütün dünyaya deyim yerindeyse meramını, sürecin nereye gideceğini gösterebildi, anlatabildi. Ve şimdi bunu tabii ki Ürdün merkezi rotaların illegal olduğunu söylüyor ve müdahale ediyor. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri Umman üzerinden İran'a dolaşmak isterken, bir taraftan da Irak'taki Kerkük petrolünü Suriye üzerinden Akdeniz'e indirmeye çalışıyor. İşte Banyas kentine göndermeye çalışıyor. Buradan da yine Hürmüz Boğazı, malumunuz işte küresel petrol tüketiminin %20'sinin geçtiği bir güzergah. Buranın da önemini azaltmak istiyor. İran ise buna izin vermeyeceğini söyleyip müdahale etti ve ardından bu süreç böyle başladı. Amerika Birleşik Devletleri diğer taraftan bütün kibriyle İran'a bir yazılı belge verin, kimseye saldırmayacağınız hakkında diye bir baskıda bulundu. İran da bu baskıyı gördü ve Hürmüz'ü kapattım diye ilan etti. Ve savaşı yine o klasik anlamda Körfez'deki ABD üslerine, ABD ikmal uçaklarının konuşlandığı yerlere, uydu sistemlerine vesaire buralara çevirmiş durumda ve bana kalırsa da zaten çok uzun sürmeyecek bu mutabakat zemini. Kısa zaman içerisinde ya yıkılacak diye ben öngörüyorum ne yazık ki, evet. Ve tam kapsamlı çatışmaları biz tekrar tanıklık edeceğiz. Çünkü İran'da konuştuğum yetkililer de ABD, İran ve İsrail'in birbirlerine kategorik anlamda karşı olduğunu, aralarında uzlaşmaz çelişkiler bulunduğunu, İran ve İsrail'in bu haliyle birlikte yaşayamayacağını söylüyorlar. Dolayısıyla ben uzun vadeli nihai bir güvenlik mimarisinin kurulacağı bir süreç değil, aksine çatışma bekliyorum. Ateşkes dönemleri bir sonraki ya da bu müzakere süreçleri de bir sonraki çatışmaya hazırlık evresi olarak okunuyor. Benim gördüğüm şey.
1: Peki İranlılar şeyi, mesela sen önemli isimlerle de görüştün. Mesela tabii, işte biri İsmail Ahmedi Mukaddem, biri Doktor Hasan Kazimi Kumi, başka isimler orada, gözlemlerim var. Yani İranlılar şunu düşünüyorlar mı? Yani düşman kutbu bölmek stratejisi de olabilir, başka anlamda da değerlendirilebilir, ama Amerika ile İsrail arasında çelişkilerin olacağını veya Amerika içinde işte İran'a saldırı karşıtlarıyla taraftarları arasında gerilimlerin, kopuşların olabileceğini öngörüyorlar mı?
2: Evet, bunu görüyorlar. Hatta bunu resmi biçimde de bize bir kitap çıkartmışlar bütün basın mensuplarına. Orada da zaten bu ülkeler arasındaki bölünmeye işaret ediyorlar. Ama bu ülkeler arasındaki, yani ABD-İsrail hattında bölünmenin çeşitli diplomatik girişimlerle değil, silah yoluyla olacağına inanıyorlar. Bu konuştuğum, senin de bahsettiğin isimler sıradan isimler değil. İsmail Ahmedi Mukaddem eski devrim muhafızları komutanı. Daha sonra İran Emniyet Teşkilatı Genel Müdürü oldu. Şimdi Ulusal Savunma Üniversitesi Rektörü. Doktor Kazım Kumi Irak ve Afganistan'da direniş eksenini inşa eden isimler arasında, diplomatlar arasında yer alıyor. Bütün bunların
1: aslında devrim muhafızlarıyla bağlantılı bir diplomat anladığım kadarıyla. Çünkü
2: tabii kesinlikle. Hatta zamanında işte ABD'nin Irak Kuvvet Komutanı Petros diyor ki, yani bu Kazım Kumi, Hasan Kazım Kumi bir diplomat falan değil. Devrim muhafızları Kudüs gücü üyesi, ama ona bir diplomatik dokunulmazlık sağlamak için onu konsolos yaptılar, büyükelçi yaptılar falan diyor. Olabilir, olmayabilir ama tabii hani tırnak içinde söyleyelim, derin kişiler oldukları muhakkak, yani evet, tavır ve davranışlarından bunlar anlaşılıyor. Öyle sıradan isimler, düşük rütbeli kişiler değil bunlar. Evet, ikisinin de aslında ben temel eğiliminin mücadele yönünde olduğunu ve aslında ABD ve İsrail'e toparlanma zamanı bırakmamak istediklerini anladım. Kendilerine böyle bir rol biçmişler, böyle bir özgüven var. Konuştuğumuz zaman hiçbir zaman, yani ABD ve İsrail saldırılarının en yoğun olduğu dönemde füze üretimlerine, İHA üretimlerine, SİHA üretimlerine ara vermediklerini, buna mukabil ABD'nin büyük bir güç kaybettiğini ve hatta bu devrim muhafızları eski komutanı Mukaddem'in Çinlilerle yaptığı görüşmede onlara sizi ABD ile olan rekabetinizde 10 yıl ileri götürdük diye bir cümle kurduğunu falan da söylüyorlar yani.
1: Anladım. Son olarak mesela bu iki ismin Türkiye ile, çok kısa vaktimiz kaldı, yani yaklaşık bir dakikamız var. Bana Türkiye ile ilgili düşüncelerini aktarabilir misin?
2: Birkaç başlıkta en çok merak ettim. Birkaç soru, zaten birini ben sordum, birisi başka katılımcılar tarafından gündeme getirildi. Şu düşen füzeler meselesi. Özellikle bu füzelerin nihai hedefinin Türkiye olmadığını, zaten füzelerin düştüğü yerde bir stratejik, kendilerine dair bir stratejik hedef belirlemediklerini söylediler. Birkaç defa defaatle Türkiye'ye teşekkür ettiklerini söylediler. Türk halkı bizim her daim yanımızda oldu. Türk mevkidaşlarımız, Türk yöneticiler de bizimle sürekli iletişim halinde oldu. Bunu korudular dediler, bunu belirttiler. Bu önemliydi. İkinci mesaj ise savunma sanayine dair oldu. Malumuz F-35'ler, F-16'lar biz oradayken de gündeme geldi. Onların da gündemine girmiş. İsrail'in sadece İran için değil, Türkiye için de stratejik bir rakip olduğunu ve ABD'nin vermesi muhtemel F-35'lerin İran ile olası bir gerilimde pek bir işe yaramayacağını, ABD'nin bir düğmeyle bunları işlevsiz hale getirebileceğini, o nedenle Türkiye'nin kendi gücüne yaslanması gerektiği yorumunda da bulundular. Bunu da aktarmış olalım.
1: Gökhan, çok teşekkür ederim. Daha çok konu var aslında da mutlaka senin saatlerce konuşacağın gözlemlerin vardır. İnşallah başka yayınlara da bırakalım. Onları da besleyecek şekilde. Çok teşekkür ederim İran gözlemleri için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olasın. Değerli meslektaşım Gökün Göçmen İran'a gitti. İşte Ali Hamaney'in cenaze törenleri kapsamında daha çok soru birikti tabii ki. Yani şeyi de sormak isterdim. Yani Irak'ta neden tören yapıldı? Az çok biliyoruz ama oradan insanların bilgilenmesi, yani bilgi aktarılması çok daha kıymetli. Ondan sonra Türkiye'ye bakış açısı mesela son söylediği önemli. İranlar şeyi kabul ediyor. Evet, İran kaynaklı sahte bayrak operasyonu değil ama hedef Türkiye değil. Yani başka bir yere giderken Türk hava sahasından geçiyorlar diye söylüyor. O açıdan önemliydi. İnşallah başka yayınlarda Gökhan'la yine konuşuruz. Bu kapsamda şimdilik bir kısa molaya gideceğiz. Öncesinde saat başı, sonrasında kısa bir mola, sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Tekrardan selamlar. Şimdi hazır Amerika, İran demişken az önce Gökhan'ın anlattıkları önemli başlıklar var. Mesela işte dediğim gibi İran Türkiye'nin bu F-35 meselesinde İranlı yetkili diyor ki Türkiye F-35 alırsa ve olası bir İsrail-Türkiye geriliminde Türkiye bunları kullandırmak isterse Amerika kullandırtmaz. Yani engeller. Kesinlikle katılıyorum. Doğru söylüyor. O yüzden bizim milli ve yerli savunma sanayine yüklenmemiz gerekiyor. Bu aynen FETÖ'yle mücadele gibi, bu programımızın başında aktardığımız o 15 Temmuz saldırısının aparatı olan uluslararası istihbarat servislerinin, işte emperyalist istihbarat servislerinin, CIA, işte Alman istihbaratı, İngiliz istihbaratı, Amerikan istihbaratı, başta Amerikan istihbaratı var. Ben şey hatırlıyorum, yani bu FETÖ'cü polis şefleri, onlar Türk polisi değildi, FETÖ'cü militanlardı. Yani yıllarca geldiler, FBI geldi, bunları eğitti, kumpaslar için eğitti falan filan, hatırlarım o haberleri. Yani kendi itirafları falan da var. Onları hatırladığımda direkt bu Amerikan istihbaratının, İsrail istihbaratının, ondan sonra Alman istihbaratı, İngiliz istihbaratının bunları koruduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi mesela bu Baylok meselesinde de önemli detaylar var. Mesela FETÖ'yle mücadelede. Tabii oraya sonra gireceğim. Dediğim gibi o şeyi 15 Temmuz günkü özel yayınımızı kaçırmayın derim. Saat netleşti değil mi? Saat 10'da başlayacak özel yayında. Herkesi bekliyorum 15 Temmuz'da. Değerli dostlarımızla, önemli bağlantılarla 10'da başlayacak özel yayında 15 Temmuz'un elimizden geldiğince hemen hemen bütün detaylarını ele almaya çalışacağız. Şimdi o yüzden İran'a tekrar döneyim diyorum. İran meselesi önemli çünkü Amerika'nın İran'a yaptığı saldırılarda bazı stratejik hamleleri de var. Yani stratejik, böyle geçen, şimdi Adem Kılıç'la kulakları çınlasın. Adem Kılıç Amerika'nın bombardımanlarının neyi etkilediğini, nereyi hedef aldığını konuştuk. Özellikle Hürmüz merkezli bir bombardıman yaptığını hatırlattı. Göster söyledi, işte limanları hatırlattı, işte ondan sonra diğer şeyleri, mesela Umman Denizi'nde ki İran kıyılarında hedef alındığını. Yani sadece Basra Körfezi içi değil, Hürmüz Boğazı'nın çıkış noktasında, Hint Okyanusu'na giden yolda, Umman Denizi'ndeki bölümde de saldırılar yaptığını hatırlattı. Ama bir detay daha var. O detayı şey yapmak lazım, aktarmak lazım. Çünkü deyim yerindeyse, yani ben bu ifadeyi sevmiyorum. Böyle modern savaşlar ifadesini çok sevmem ama günümüzdeki savaşlarda, ki eskiden de var. Yani ulaşım noktaları falan filan hedef alınırdı ama günümüzde de işte demir yolları, limanlar, boru hatları, köprüler, elektrik şebekeleri, ondan sonra böyle ekonomik düzeni, ondan sonra toplum düzenini, lojistiği etkileyecek hedefler çok ciddi bir şekilde hedef alınıyor. Yani bu kapsamda ticaret yolları hedef alınıyor günümüzde ve böylece hedef coğrafyanın giderek zayıflatılması. Mesela siber boyut var günümüz savaşlarında falan. Şimdi Amerika'nın 9 Temmuz sabahı yaptığı bir saldırı var, çok kritik bir saldırı. Aktekehan Köprüsü, İran'ın kritik bir bölgesinde, önemli bir şehrinde, ondan sonra bir demir yolu güzergahının, demir yolunun bakıldığında en kritik noktalarından bir tanesi Aktekehan Köprüsü, demir yolu geçiş güzergahı. 9 Temmuz sabahı Amerikan kuvvetleri tarafından bombalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu vurduğu demir yolu ve bu köprü bir anlamda İran'ı Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Rusya'ya ve aynı zamanda Türkistan coğrafyası üzerinden de Çin'e bağlayan bir demir yolu hattının üzerindeydi. Yani mesela geçen sene, bu arada şeyi de söyleyeyim, yani işte Çin'de mesela Hian kentinden çıkan nasıl söyleniyor, Hiyan mı söyleniyor, Şiyan mı söyleniyor tam hatırlamıyorum ama X-I-A-N, ondan sonra o kentten çıkan bir tren kesintisiz o hattan geçerek, aynı zamanda Aktekehan Köprüsü'nden geçerek Tahran'a kadar gelebiliyor. Şimdi bu güzergah 2025 yılında 65 defa kullanılmış. 65 defa Çin'den İran'a sefer yapılmış. Yani bu da

Tabii ki affedersiniz, başka yani bir saldırıyla tek bir boyut yoktur mutlaka, ama burada ana şeyin, mesajın kuşak ve yola olduğu noktasında bilgiler var. Yani iddialar var. Şimdi bu yol dediğim gibi Çin'in Xi'an veya Hiyan bölgesinden çıkıyor. Bu arada şimdi tabii ki bir geminin, ya yani tren istediğin kadar vagon sayısı fazla olsun, bir geminin alabileceği yükü alamaz. Veya kaç tane tanker vagon koyarsan koy, bir tanker gemisinin alabileceği enerji şeyini alamaz. Eyvallah. Ama belli şeyleri taşıyabilecek, işte elektronik parça olur, makine parçası olur. Hürmüz'ün kapalı olduğu dönemde belli sevkiyatları yapabilme potansiyeline de sahip. Yani bir anlamda Hürmüz'ün kapalı olduğu dönemdeki alternatif Çin-İran hatlarından da biri burası. Bir anlamda yani o iletişimi, o lojistik hattı, tedarik hattını koruyan hatlardan bir tanesi. Bir anlamda denizlerin bypass edilmesi durumunda karadan yürüme açısından imkan tanıyan hatlardan bir tanesi. Amerika işte 9 Temmuz'da burayı vurdu. Yani tabii ki bir anlamda kuşak ve yola mesaj. Ek olarak bu güzel ya, Rusya'nın da çok ciddi bir şekilde desteklediği Kuzey-Güney ulaşım koridoruyla da yakın. Çünkü bu bir aynı zamanda biliyorsunuz enerji savaşının olması yanı sıra ticaret savaşı. Ticaret koridorları, yani enerji kaynaklarının kontrolü, enerji koridorlarının kontrolü, stratejik noktaların kontrolü, stratejik denizlerin kontrolü, boğazların kontrolü, deniz noktalarının kontrolü, aynı zamanda önemli ticaret koridorlarının kontrolü. Şimdi Çin'in meşhur, daha Çin'de, Çin'in ne diyelim, en doğu kıyısındaki limanlardan çıkıp işte Londra'ya kadar uzanabilecek, Avrupa'nın en uç noktasına kadar uzanabilecek bir güzergah, meşhur işte günümüzün İpek Yolu deniyor, şey yapılıyor falan filan, kuşak ve yol girişimi. Bunun kuzey koridoru var, orta koridoru var. Türkiye önemli bir orta koridor ülkesi. Aynı zamanda güney koridoru var. Şimdi güney koridoru riskli. Kuzey koridorunda da Ukrayna üzerinden bir gerilim çıkarttılar. İşte Ukrayna'yı Rusya'ya yönelik kışkırtarak oradaki Kiev'deki yönetim üzerinden Rusya'ya saldırgan politika izleyerek, kuşatma politikası izleyerek orada bir gerilim başladı. Üzerine savaş çıktı işte. Güneyde İsrail saldırganlığından kaynaklı işte Babel Mendeb'de, Hürmüz'de değil de Babel Mendeb sıkıntılı, Kızıldeniz'de sıkıntılar var. O hat sıkıntılı. Orta koridor en çok işleyen koridor. Yani demiryolu hattının da oldu. Çin bunu destekliyor. Üstüne Rusya'nın çok ciddi desteklediği yaklaşık 7000 kilometreyi aşkın bir güzergah olan Kuzey-Güney koridoru var. İşte Rusya, Azerbaycan, İran ve Hindistan'ın bulunduğu dört ülkenin merkezinde yer aldığı yine bir Kuzey-Güney ulaşım koridoru var. Onu etkiliyor. Şimdi Amerika diyor ki ben burayı vuracağım diyor. Ben burada diyor kendi kontrolümde. Amerika'nın da biliyorsunuz İMEK ticaret koridoru projesi var. Biden döneminde gündeme geldi ama tabii Amerikan devleti sonuçta Trump'la da devam ediyor bu proje. Ve burada birçok ülkeyi bypass ederek işte Çin'in kuşak ve yoluna alternatif bir hat Hindistan'dan başlayacak, Avrupa'ya uzanacak. İşte Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden geçecek, İsrail'den Doğu Akdeniz'e çıkacak falan filan. Yunanistan'ı da işin içine sokacaklar falan. Böylece Türkiye, Mısır, bölgenin birçok ülkesi bypass edilecek. Çin bypass edilecek. Yani İran bypass edilecek falan. Amerika'nın da bu projesi var. Şimdi anladığım kadarıyla ticaret koridorları mücadelesi de bu çatışmaya yansıyacak şekilde, saldırılara yansıyacak şekilde öne çıkıyor diyelim. Şimdi bu çatışmaların, savaşların Yılmaz, tırnak içi söylüyorum bunu, böyle sonra ünlem de koyalım, Yılmaz savunucularından saldırgan politikaların, Lindsey Graham. Yani neyden öldü bilmiyorum. Valla öldü mü, öldürüldü mü, insanlar şey yapıyor. Şimdi damar yırtıcı

0: yırtılması mı diyorlar? Öyle bir şey en son bilgi damar yırtılması diyorlar ama yıllarca Türk, Rus, İran, Çin, yani daha doğrusu Amerikan emperyalizminin hedefinde ne kadar coğrafya varsa hepsine düşmanlıkta başat rolü oynayan, Gazze'deki soykırımı sonuna kadar, soykırım yapılmasını destekleyen İsrail'in Yılmaz savunucusu falan, Lindsey Graham öldü. Açık söyleyeyim, zerre üzülmedim. Lindsey Graham'ın bize tek faydası 2015'te mi ne, 2016'da mı ne, YPG ile ilgili Amerika'nın o meşhur bakan sorgulaması mıydı bilmem, komutan sorgulamaları oluyor ya onların sisteminde. Bu senatörken, ya kardeşim YPG ile PKK eş değil mi? İşte PKK'yı biz terör örgütü şey olarak şey yapıyoruz, YPG'yi niye tanımıyoruz falan filan, terör örgütü olarak görmüyoruz da işbirliği yapıyoruz falan soruları oldu. Tek faydası bu oldu bize. Onun dışında açık söyleyeyim, hayatı bizim coğrafyamıza, Amerikan emperyalizminin karşıtlarına düşmanlıkla, Siyonizmin karşıtlarına düşmanlıkla geçti. Dediğim gibi ölümüne çok üzüldüğümü söyleyemem. Tabii ki soru işaretleri olacaktır. Graham öldü mü, öldürüldü mü falan. Ama dediğim gibi artık Lindsey Graham hayatta yok. Tek üzüldüğüm nokta şu olabilir. Keşke yine işte Madeleine Albright'ta, o Dick Cheney ölmüş müydü hatırlayamadım şimdi, Donald Rumsfeld'ler falan filan, bunların, Colin Powell'lar, bunların ben böyle insanlık suçlarından dolayı cezaevinde ölmesi gerektiğini savunan bir adamım. Tek üzüldüğüm nokta o olur. Onun dışında çok üzüldüğümü söyleyemem. NATO ile ilgili son strateji sonra konuşuruz. CHP'deki son durum, dediğim gibi ikili bir strateji var. Özgür Özeller ayrılacaklar. Ama ne yapacaklar? Bu arada bu akşam Sayın Kılıçdaroğlu da yine bir televizyon kanalının yayınına çıkacak. Anladığım kadarıyla yine gündeme damgasını vuracak söyleşilerden biri olacak. Bizler de takip etmeye çalışacağız. Daha doğrusu benim de bir yayınım var. Sonra bakacağım. Onu da sonraki yayınlarımıza bırakalım. Tekrardan hepinize sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Doğa sever ve yılkı atları koruyucusu Özay Özp Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konuğu oldu. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçe sınırlarındaki Emir Dağları'nda yaşayan yılkı atlarını çalan hırsızlar kameraya yansıdı. Yılkı atları için gönüllü koruyucu Özay Öz, iş çıkışı aracıyla yılkı atlarının yaşam alanlarını gözlemlemek için Emir Dağları yaylasına gittiğinde atları yakalamaya çalışanları gördüğünü anlattı. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Özay Öz şöyle konuştu.
2: Ya tam olarak ne oldu bir anlatabilir misiniz?
3: Şöyle aktarayım ben size. Biz uzun süredir bu dağlarda yılkı atların doğal yaşamını takip ediyoruz ve fotoğraflıyoruz. Aslında her şey normal seyrinde gidiyordu. Ancak son dönemde yaptığımız sağ gözlemlerinde bazı afiniyet kişilerin bu yabani atları yakalamak için tuzaklar kurduğunu, onları yollarla hapsetmeye çalıştığını fark ettik. Bu durumda bizzat sahada gözlemlerimizde gördüğümüz atların düştüğü o zor durumu an be an video ve fotoğraflarla kayıt altına aldık. Çünkü elimizde bir somut kanıt olması gerekiyordu. Bu belgelerle kolluk kuvvetlerine başvurduk şu an. Tamamen şu an yasal takipte. İlçe jandarma komutanımız olsun hepsi şu an takipte bütün şeylerde işlemlerini yapıyor. Bizler de bu hem doğayı sever hem de bu bölgenin evladı olarak sürecin sonuna kadar takip yapacağız. İşkence yapıyorlar. Ondan sonra da satıyorlar sürekli. Evet maalesef sahada karşılaştığımız bizi derinden ve sarsan en büyük korkulardan biri de biz bu atların yani yakalanıp götürdüğü değil de aynı zamanda kesilerek kaçak et sektörüne dahil edilebileceğine dair şüphelerimizde bulgular var. Dağlarda mesela örnek veriyorum bir at leşi, kellesi görüyoruz. Bacağı bir tarafta, gövdesi bir tarafta.
2: Ha, kesilmiş ve şey yapılmış etleri alınmış at kalıntıları da rastladınız evet. Orada gezerken.
3: Evet bu bulgulara da rastladık sürekli. Şu an fotokapanlar kuruldu. Jandarma ekiplerimiz de sürekli takipteler şu an.
2: Daha önce bu fotokapanlar yok muydu?
3: Belli bir bölgelerde vardı. Bu yasal dışı yakalama şeyi yapan şahıslar o bölgeleri bildiği için başka bir bölgelere atları sürüyor veya ne bileyim o tarafa geçiyor atlar. Şey yapıyorlar ister istemez yakalıyorlar.
2: O zaman bayağı sistematik bir şekilde bu yılkı atlarına dönük bir çalışma var. Çünkü o evet. Fotokapanlar bile tespit edildiğine göre daha fotokapanların olduğu ya da daha açık alana onları sürdüklerine göre bayağı sistemli bir çalışma yapıyorlar demek ki. Bu anladığımızdan çok daha vahim bir durum var orada.
3: Evet çünkü dağlık bir alan bir de arazisi çok büyük. Net bir sayı söyleyemem ama şöyle ortalama gözlemle baktığımızda 600-700'dü geçen yıl. Bu sene 500-550 arası var.
2: Ha, gittikçe sayı daha da azalıyor. Yani o evet. Başka bir yerde de yok. Sadece o yayla bölgesinde mi? O sizin de zaman zaman gönüllü olarak kontrole gittiğiniz o bölgede mi bulunuyor yılkı atları?
3: Evet, evet bu Emirdağ yerlerinde yüksek rakımlı dağlık alanlarda yaşıyorlar. Tamamen yaban hayatı içinde daha doğrusu hepsi. Son olarak da dinleyicilerimize çağırım.
2: Buyurun.
3: Doğaya ve bu sessiz canlara sahip çıksınlar. Şüpheli bir durum gördüklerinde hemen yetkililere ihbarda bulunsunlar. İster Emirdağ olsun, ister İstanbul olsun, ister her neresi olursa Türkiye'nin her neresi olursa olsun yetkililere ihbarda bulunsunlar.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan doğa sever ve yılkı atları koruyucusu Özay Öz, Afyonkarahisar Elmadağ ilçe sınırlarında yılkı atlarının çalınmasını engellediğini söyledi. Yılkı atlarının çalınıp kesilerek kasaplara satıldığını söyleyen doğa sever Özay Öz, Emir Dağları'nda yılkı atlarını yakalamaya çalışan kişileri görüntüledik. Video ve fotoğraflarla kayıt altına alıp jandarmaya teslim ettik dedi.

0: En büyük endişemiz yakalanan atların işkence gördükten sonra kesilerek kaçak et sektörüne dahil edilmesi, diyen Öz. Dağlarda parçalanmış at leşleriyle karşılaştık. Başka yerde kafa, başka yerde gövde bulduk. Bu bulgular şüphelerimizi güçlendiriyor, ifadelerini kullandı. Geçen yıl 600-700 civarında olan yılkı atı sayısı bu yıl 500-550'ye kadar düştü diyen Özay Öz, vatandaşları uyararak herkes şüpheli durumları yetkililere bildirsin diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Bu sistemde disiplinli ve kararlı olmak şart. Konumsal oyun futbolda doğru yerde olmanın her şeyden önemli olduğu bir anlayıştır. Temeli sahayı geometrik olarak bölmeye ve her oyuncunun o anki topun rakibin ve takım arkadaşlarının pozisyonuna göre doğru yerde durmasına dayanır. Bu sistemin mantığı şudur: eğer oyuncular sahada doğru konumlanmışsa oyun kendiliğinden akar. Paslar isabetli olur, alanlar açılır, rakip bozulur ve oyun kontrol altına alınır. Bu felsefenin çağdaş anlamda en büyük uygulayıcısı hiç kuşkusuz Pep Guardiola'dır. Barcelona'da tiki-taka ile başlamış gibi görünse de Guardiola'nın asıl sihri tiki-takayı konumsal prensiplere göre yeniden şekillendirmesiyle ortaya çıktı. Bugün onun Manchester City'si, Bayern Münih dönemi ve hatta Arteta'nın Arsenal'ı, Xavi'nin Barça'sı hep bu yapının izlerini taşıyor. Peki bu sistem sahada nasıl işliyor? Öncelikle saha genellikle 5 dikey ve 4 yatay bölgeye ayrılıyor. Yani sahada hayali bir 20 karelik ızgara olduğunu düşünün. Her oyuncunun bu bölgelerden birine yerleşmesi gerekiyor ama önemli olan şu: aynı dikey çizgide 2 oyuncu olmamalı. Çünkü bu durum pas açısını ve opsiyonunu öldürür. Oyuncular mümkün olduğunca farklı koridorlara yayılır. Böylece pas kanalları oluşur, rakip savunmanın dengesini bozacak geçiş yolları açılır. Konumsal oyunun en temel ilkelerinden biri şudur: top rakipten daha hızlı hareket etmelidir. Yani topu ayağında çok tutmadan doğru oyuncuya doğru açıda aktarmak gerekir. Bu da sadece bireysel teknik değil, takım olarak konum bilgisi ve taktik farkındalık da mümkün olur. Konumsal oyuncuların en büyük silahı topun olduğu bölgeye yaklaşmak değil, uzak durmaktır. Çünkü topa yakın her oyuncu oraya gitmek ister ama bu sistemde önemli olan topun ulaşabileceği alanı tahmin etmek ve orada hazır bulunmaktır. Bu sürekli topsuz koşular sahada görünmeden var olma sanatı ve doğru zamanda doğru yerdedir. Bu oyunda bekler bazen içeri kat eder, orta sahaya dönüşür. Kanatlar çizgide kalırken merkez orta saha üçgeni sürekli şekil değiştirir. Örneğin Guardiola bazen sağ beki içeri alır ve orta sahaya box yapar, böylece rakibin merkez baskısını kırar veya ters kanada uzun bir pasla oyunu açar. Bu sistem top rakipteyken bile aktiftir. Konumsal yerleşim topun kaybedildiği anda uygulanacak gegenpress içinde temel sağlar. Oyuncular zaten rakibe yakın olduğu için topu tekrar kazanmak hızlı olur. Peki bu sistemin artıları neler? 4 madde ile sıralayalım. 1. Oyun tamamen kontrol altında olur. 2. Her oyuncu ne yapacağını bilir, kaos azalır, organizasyon artar. 3. Top rakipten daha hızlı dolaşır, bu da presi kırar. 4. Boş alanlar daha kolay yaratılır, dribling yerine pasla ilerlenir. Ancak zayıf yönleri de vardır. Bunu da 3 madde ile sıralayabiliriz. 1. Oyuncular çok sabit kalırsa statikleşme olur, bu da yaratıcılığı öldürür. 2. Konumsal oyuncu sistemi yüksek teknik beceri ve oyun görüşü gerektirir. 3. Rakip takım geçiş oyununda hızlıysa bu sistem boş alan bırakabilir. Bu sistemin en başarılı uygulamaları Pep Guardiola'nın takımlarıdır. Özellikle 2010-2011 Barcelona'sı, 2018-2023 arası Manchester City ve 2020'lerde Arsenal bu sistemi sahaya adeta matematiksel bir düzenle yansıttılar. City'de özellikle Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan gibi oyuncular konumsal oyunun temposunu ve yönünü belirleyen akıllı yapı taşlarıdır. Türkiye'de doğrudan uygulayan bir takım olmasa da Abdullah Avcı, Okan Buruk, İsmail Kartal gibi teknik direktörlerin zaman zaman bekleri içeri sokma, merkezde konum alma, üçgen kurma gibi yaklaşımları bu sistemden izler taşır. Sonuç olarak positional play futbolu rastgelelikten çıkarıp geometrik ve akılcı bir düzene sokar. Bu sistemde oyuncular sadece topu takip etmez, alanı da düşürür. Sahadaki her adım bir hesaptır. Her pas bir stratejidir. Eğer doğru oyuncularla uygulanırsa maç bir satranç tahtasına döner. Ama oyuncular yeterince disiplinli değilse konum oyunu yerini kararsızlığa bırakır ve bu sistemle kararsızlık kaybettirir. Futbolun ansiklopedisinde bugün konumsal oyunu anlattık. Yepyeni bir programda daha görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Uzun yıllardır ilk sırada yer alan İngilizcenin yanına artık iki güçlü alternatif eklendi. Ekonomik fırsatlar Almancayı, popüler kültürse Koreceyi öne çıkarıyor. Almancaya olan ilginin temelinde kariyer ve eğitim hedefleri bulunuyor. Almanya'nın nitelikli iş gücü ihtiyacı nedeniyle göç politikalarını esnetmesi, özellikle doktor, mühendis, yazılımcı ve sağlık çalışanlarının bu dile yönelmesini sağlıyor. Mesleki eğitim programlarına başvurularda B1 veya B2 seviyesinde Almanca şartı aranması da kurslara ilgiyi arttırıyor. Almanya'daki devlet üniversitelerinin ücretsiz olması da Türk öğrenciler için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Sektör temsilcilerine göre artık yalnızca İngilizce bilmek birçok alanda yeterli olmuyor. Özellikle Almanya'da çalışmak veya eğitim almak isteyenlerin yoğun şekilde Almanca öğrenmeye yöneldiği belirtiliyor. Koreciye olan ilgi ise daha çok genç kuşağın kültürel merakından kaynaklanıyor. Müzik grupları ve drama dizileriyle tüm dünyaya yayılan Kore kültürü, Türkiye'de de özellikle Z kuşağının bu dili öğrenme isteğini arttırıyor. Uzmanlara göre Türkçe bilenler için Korece öğrenmek de önemli bir avantaja sahip. Çünkü iki dilde sondan eklemeli dil yapısını kullanıyor. Bu benzerlik Türk öğrencilerin Korece'yi öğrenmesini daha kolay hale getiriyor. Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Kariyer ve eğitim fırsatları Almanca'ya ilgiyi artırırken, K-pop ve Kore dizilerinin etkisiyle Korece'de özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Beyin sağlığını korumak için nasıl beslenmek gerekiyor? Harvard Üniversitesi'nin 159 binden fazla kişinin verisini inceleyen kapsamlı araştırmasına göre bilişsel gerilimi önlemede en güçlü ilişki DASH diyetiyle görüldü. Araştırmada DASH diyetine en yüksek düzeyde uyan kişilerin bilişsel gerilime yaşama olasılığının %41 daha düşük olduğu belirlendi. JAMA Neuroloji dergisinde yayınlanan çalışmada yaklaşık 159 bin kişinin beslenme alışkanlıkları 30 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların beslenme düzenleri 6 farklı sağlıklı beslenme modeliyle karşılaştırıldı. Sonuçlara göre DASH diyeti beyin sağlığını korumada incelenen diğer beslenme modellerinden daha güçlü bir ilişki gösterdi. Sağlıklı bitki temelli beslenme ve hiperinsülinemiyi hedefleyen beslenme modellerinin bilişsel gerileme riskini yaklaşık %24 azalttığı tespit edildi. Gezegen sağlığına esas alan beslenme modelinde bu oran %20, Akdeniz diyetinde ise %16 olarak belirlendi. Araştırmacılar ayrıca DASH diyetine en fazla uyan kişilerin bilişsel testlerde ortalama 0,76 yıl, çalışma belleği testlerinde ise 1,37 yıl daha genç performans sergilediğini açıkladı. 1990'lı yıllarda yüksek tansiyonu kontrol altına almak amacıyla geliştirilen DASH diyeti, meyve, sebze, tam tahıllar, kuru yemişler ve düşük yağlı süt ürünlerini ön plana çıkarıyor. Buna karşılık tuz, ilave şeker, kırmızı et ve alkol tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Araştırmanın başyazarı Profesör Kjetil Bjørnevik ise tek bir mükemmel beslenme modelinden söz etmenin doğru olmadığını vurguladı. Bjørnevik, sebze, balık ve tam tahılların ağırlıkta olduğu, işlenmiş et, kızartma ve şekerli içeceklerin sınırlandığı beslenme düzenlerinin genel olarak beyin sağlığını desteklediğini ifade etti. Araştırmacılar, bulguların beslenme ile bilişsel sağlık arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyduğunu, ancak kesin neden-sonuç ilişkisinin gösterilebilmesi için daha fazla kontrollü araştırma ihtiyaç olduğunu belirtti. Harvard Üniversitesi'nin 159 binden fazla kişinin verisini inceleyen araştırmasına göre, yüksek tansiyonu önlemek için geliştirilen DASH diyeti, bilişsel gerilemeyi önlemede incelenen beslenme modelleri arasında en güçlü ilişkiyi gösterdi. Araştırmada DASH diyetine en yüksek uyumu sağlayan kişilerde bilişsel gerileme riski %41 daha düşük bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Orta Çağ İslam hekimleri için aşk hastalıktı. İslam alimleri aşk anlamına gelen ve ışk adını verdikleri aşk hastalığını antik Yunan'dan Galenos ve diğer hekimlerin aksine melankoliden farklı bir şey olarak görüyordu. 10. yüzyıldaki doktorlar aşk hastalığının çoğunlukla ahlaksız ve cahil kimseleri etkilediğini söylüyordu. Sonraki yüzyıllardaki hekimler, peygamberler ve evliyaların bile bundan muzdarip olmaya yatkın olduğunu düşünüyordu. 11. yüzyılda İbn-i Sina aşk hastalığına tutulmuş bir kadının ruhsal durumunun onu fiziksel olarak nasıl güçsüz ve hasta düşürdüğünü betimledi. 13. yılda İbn-i Nefis aşk hastalığının başlıca fizyolojik nedeninin meni sıvılarının birikmesi olduğunu öne sürdü. Bu nedenle iddiasına göre gençler, evli olmayanlar ve hatta ahlaken dürüst olanlar bile bundan muzdarip olmaya daha yatkındı. Exeter Üniversitesi'nden El Kasimi İslam Araştırmaları Profesörü Nahyan Fensi, Orta Çağ İslam dünyasının dört bir yanından önde gelen hekimlerin yazılarını inceledi. Fensi, bu metinleri filozofların, edebiyat alimlerinin, dini polemikçilerin ve teologların eserleriyle bir araya getirerek tıp, edebiyat ve teoloji gelenekleri arasında bu iç bağlantıları ortaya koydu. Yapılan yeni bir araştırma, Orta Çağ İslam dünyasındaki hekimlerin aşkı ayrı bir ruhsal hastalık olarak ciddiye aldığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: I want everybody to see this.
2: Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Günlük hayatta bazen öyle bir durum yaşanır ki bir anda eski önemini yitirir, ikinci plana düşer. İşte tam o anda ağızdan şu cümle dökülür: "Papucu dama atıldı." Peki bu söz nereden çıktı? 13. yüzyıla gidiyoruz. Selçuklu döneminde esnaf ve zanaatkarların oluşturduğu ahilik teşkilatı yalnızca mesleki yeterliliğe değil, aynı zamanda ahlaki değerlere de büyük önem verirdi. Eğer bir usta müşterisine hileli mal satarsa ya da kusurlu bir ürün yaparsa cezası ağır olurdu. Ahiler öyle bir durumda o ustanın ayakkabısını alır, herkesin görebileceği şekilde tekke damına atardı. Bu, o kişinin artık meslekten men edildiği ve itibarını kaybettiği anlamına gelirdi. Papucu dama atılan usta toplumda büyük bir utanç yaşar, güvenini bir daha kolay kolay kazanamazdı. Zamanla bu gelenek bir deyime dönüştü. Günümüzde papucu dama atılmak, daha iyi biri ya da seçenek ortaya çıkınca gözden düşmek anlamında mecazi olarak kullanılıyor. Atasözleri ve deyimler anlatımı güçlendirdiği kadar geçmişin sesini de bugüne taşıyor. Bugün papucu dama atılmak deyiminin kökenine kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Tutuklu şehir plancısı Evren Buçan'ın eşi Esma Buçan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Şile Belediyesi'nde şehir plancısı olarak görev yapan Evren Buçan, yaklaşık bir yıldır hakkında iddianame hazırlanmadan cezaevinde tutuluyor. 20 yıllık devlet memuru olan Buçan, Şile Belediyesi'ndeki görevine başladıktan yalnızca 3 ay sonra tutuklandı. Aradan geçen yaklaşık bir yıla rağmen dosyada hala iddianame bulunmuyor. Bu süreçte Esma Buçan'sa iki çocuğuyla birlikte yalnızca eşinin özgürlüğü için değil, hukuk, adalet ve insan onuru içinde mücadele veriyor. Radyo Sputnik'te Yol Arkadaşı programına katılarak gazeteci Mustafa Hoş'un sorularını yanıtlayan tutuklu Evren Buçan'ın eşi Esma Buçan şöyle konuştu.
2: Sizin eşiniz Evren Buçan da şehir plancısı.
3: Evet.
2: Bir yıldır cezaevinde.
3: Evet.
2: Bir iddianamesi yok. Bir yanlışım var mı şuraya?
3: Yok,
2: ana kadar.
3: Ve bir de söyleyeyim, 21 yıllık şehir plancısı.
2: 21 yıllık bir meslekte. Şehir plancısı,
3: evet.
2: Meslekte. Şile Belediyesi'ne de 3 ay olmuştu başlayalı.
3: Evet, evet, imza yetkisi yok. İhale komisyonda yer almıyor. Daha henüz dosyaları inceliyor. Hani imardır, yapıdır, mevzuattır, hangi dosyada ne vardır diye incelerken Şile Belediyesi'ne yapılan operasyonlara dahil ediliyor. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Yani şehir plancılarının yani mesleğe karşı olan bu saldırı ile alakalı konuya böyle girdiğiniz için. Yani işte meslek etiğini savunduğu için, yani Şile Belediyesi 20 senedir iktidar tarafından yönetilen bir belediye. Daha önce ranta ne kadar açık olduğu, ne olduğu, ne bittiği, sonuçta son 2 yılda yönetimi değişmiş bir belediye. Hani önlerine gelen dosyaların, verilen projelerin zaten önceki döneme ait olunduğu biliniyor. Yani eşimin 3 aylık görev sürecinde ancak işte mevzuata aykırı olan şeylere hayır dedi, meslek etiğini savundu ve ranta karşı durduğu içindir. Zaten öyle genelde yapı kontrolle alakalı sıkıntılarda işte ağız birliğiyle tamamen tanık ifadeleriyle hepsinde şöyle işte bizden belirli bir işte bağış istenildi vesaire, bağış adı altında, rüşvet adı altında böyle soyut ifadelerle mışlı mışlı, yani avukatımızın dediği Evren'in zaten orada olmaması gerekiyor ama bu işte gizli tanık ifadeleri üzerinden, tamamen dedikoduvari ifadeler üzerinden insanlar tutuklanıyorlar. Yani gizli tanık da ya da ilk alınanlarda mesela savunması gerekirken etkin pişmanlıktan faydalanan, sırf çıkmak için işte şöyle duymuştum, görmüştüm deyip de bu şekilde tutuklulukların devamı. Yani zaten bu davalarda en başından beri İBB'de de biz hep şunu dedik. Yani kimse yargılanmaktan korkmuyor. Bir soruşturma getirebilir ama adil yargılama, tutuksuz, yani tutukluluk bir istisnayken sevdiklerimiz ilk günden itibaren yani bir şapok operasyonuyla önce 3 gün vatan emniyette bekletilip daha sonra da bu şekilde tutuklanmış. Bu bir adil yargılanma değil. Zaten dava

0: Ben yani zaten benim anlamak başım dik cevabını veremeyeceğim hiçbir şey yok diyor. Ben diyor yani hakim karşısında kendimi, mesleğimi, 21 senelik emek verdiğim mesleğimi savunacağım günü bekliyorum diyor. Çünkü evren zaten İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, yüksek lisansını da orada yapmış biri. Yani evren hani siyasi bir kişilik değil, bürokrat. Yani mesleğine ilk zaten İktidar Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi'nde başladı ilk 5 sene. Sonra 10 sene Silivri Belediyesi'nde çalıştı. Avcılar Belediyesi'nde kısa bir dönem Beykoz, Beykoz'dan da Şile'ye geçti. Yani o geçmesi de mesela çok iyi bir aile babası. Benim kızım geçen sene liselere giriş sınavına girdi. Oradan iyi bir puan aldı ve fen lisesi olarak bizleri artık Avrupa yakasından Anadolu yakasına oradaki okulları tercih etmek istiyorum baba dedi. Tamam kızım dedi, sen yeter ki hani istediğin okulu tercih yap, ben görev yerimi Anadolu yakasındaki belediyeye alayım. Yani sırf bu yüzden yani oraya geçti, biz taşınacaktık, hayatımızı farklı bir şekilde planlıyorduk. Ama bir yıldır maalesef hayatımız durdu. Kızım istediği okulu tercih edemedi. Yine güzel bir fen lisesine gidiyor ama yani hayatımızı askıya aldık. Mesela yarın evlilik yıldönümüm. 2 gün önce küçük kızımın doğum günüydü.
1: Mustafa Hoş da Yol Arkadaşı programının konuğu olan tutuklu şehir plancısı Evren Buçan'ın eşi Esma Buçan, bir yıldır iddianamesiz şekilde cezaevinde tutuklu bulunan eşi için adalet çağrısı yaptı. Eşinin hayat hikayesini anlatan Buçan, "Eşim Evren Buçan 21 yıllık şehir plancısı. Şile Belediyesi'nde göreve başlayalı sadece 3 ay olmuştu. Yaklaşık bir yıldır cezaevinde ve hala iddianamesi hazırlanmadı," dedi. Eşinin imza yetkisinin dahi olmadığına dikkat çeken Buçan, "İmza yetkisi yoktu. İhale komisyonunda görev almıyordu. Dosyaları incelerken yürütülen operasyona dahil edildi," diye konuştu. Meslek etiğini savunduğu, mevzuata aykırı işlemlere hayır dediği için hedef alındığını düşünüyoruz ifadelerini kullanan Buçan, "Kimse yargılanmaktan kaçmıyor. Tek istediğimiz somut delillerle tutuksuz ve adil bir yargılama. Eşim bir yıldır hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor," dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Nobel Kimya Ödülünü kazanan Omar Meyyaki, Berkeley Üniversitesi'nden ayrılarak Çin'e transfer oldu. Yagi, Çin'de Yapay Zeka Enstitüsü'nü yönetecek. Kariyer değişikliği, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bilim araştırmalarına yönelik bütçe kesintileri ve göç politikalarının tartışıldığı bir dönemde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle Tsinghua Üniversitesi'ndeki yeni görevine başlayan Yagi'nin ayrılışı Amerikan basınında geniş yer buldu. Yagi, yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı bir araştırma enstitüsünü yönetecek. Üniversite tarafından yapılan açıklamada yapay zeka sayesinde yeni malzemelerin keşif sürecinin önemli ölçüde hızlandırılmasının amaçlandığı belirtildi. Yagi yeni göreviyle ilgili olarak yavaşlamak ya da daha önce yapılanları tekrar etmek için değil, bilimi her zamankinden daha fazla enerji, yoğunluk ve hırsla yapmak için buradayım dedi. Yagi'nin en dikkat çeken çalışmalarından biri de çöl havasından su elde edilmesini sağlayan cihaz oldu. 2018 yılında Kaliforniya'da Mojave Çölü'nde test edilen sistem, elektrik gerektirmeden havadaki nemi toplayarak günde yaklaşık 3 bardak içilebilir su üretebildi. Söz konusu teknolojinin ticarileşme aşamasına yaklaştığı belirtiliyor. Yagi daha önce verdiği röportajlarda bu fikrin çocukluğunda ailesinin su sıkıntısı yaşamasından ilham aldığını söylemişti. Geçen yıl Nobel Kimya Ödülünü kazanan Omar Meyyagi, ABD'de bilim fonlarına yönelik kesintiler ve göç politikalarına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde Berkeley Üniversitesi'nden ayrılarak Çin'e transfer oldu. Yagi, Pekin'de yapay zeka ile yeni malzemeler geliştirecek araştırma enstitüsünü yönetecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Niğde'nin Bor ilçesindeki Tiyanati kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Sekizgen planlı kilisede şimdiye kadar 42 mezar tespit edilirken bunların 18'i gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceği Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda araştırmacılar Tiana'nın tarihini ışık tutacak yeni verilere ulaşıyor. Kazı heyeti özellikle sekizgen planlı kilisenin ana bölümünde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. İncelemeleri yürüten antropologlar mezarların tek döneme ait olmadığını belirledi. Araştırmalara göre kilise çevresi yaklaşık 4 farklı evrede mezarlık olarak kullanıldı. İlk gömülerin halka ait olduğu, alt tabakalarda bulunan daha nitelikli mezarların ise yüksek statülü kişilere ait olabileceği değerlendiriliyor. Geçen yıl başlayan çalışmalar kapsamında önce 25 mezar belirlenmişti. Kazılar ilerledikçe bu sayı 42'ye yükseldi. Şimdiye kadar 18 mezar açılırken 2 mezarın daha bu sezon incelenmesi planlanıyor. Kalan 22 mezar ise gelecek yıl yapılacak kazılar için korunuyor. Uzmanlar elde edilen bulguların yalnızca Tiyanati kentinin değil, Anadolu'nun geç Roma ve erken Hristiyanlık dönemine ilişkin gömü gelenekleriyle toplumsal yapısının anlaşılmasına da önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Niğde'deki Tiyanati kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait 42 mezar tespit edildi. Uzmanlar bulguların bölgenin gömü gelenekleri ve sosyal yaşamına ışık tuttuğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla bu yıl 27.si düzenlenen Atatürk'ün izinde ve gölgesinde Damal şenliklerinde silüet izlenemedi. Akşam saatlerinde silüetin oluştuğu seyir terasına çıkan ziyaretçiler havanın kapalı ve yağışlı olması nedeniyle Atatürk silüetini göremedi. İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden

0: Nur Hayat Görmez, silüeti görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek biz Atatürk'ümüzü çok seviyoruz dedi. Silüetin hava koşullarının uygun olduğu günlerde Temmuz ayının sonuna kadar görülebileceği belirtildi. Atatürk silüeti 1954 yılında Yukarı Güneş Köyü'nde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu. Karadağlar eteğinde özellikle Haziran'da başlayarak Temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu 1995'ten itibaren her yıl Haziran veya Temmuz'da düzenlenen Atatürk'ün izinde ve gölgesinde damal şenlikleriyle kutlanıyor. Ardahan'da 27 yıldır gerçekleştirilen Atatürk'ün izinde ve gölgesinde damal şenlikleri kapsamında izlenen Atatürk silüeti bu yıl hava şartları nedeniyle görülemedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konu depremzede Oğuz Soyubey oldu. Depremde eşini ve çocuklarını kaybeden Soyubey, afet bölgesindeki çocuklar için başlattığı çalışmaları anlattı. Köylere kitap ve oyuncak ulaştıran Soyubey, daha sonra konteyner kentlerde etüt merkezleri, kütüphaneler ve atölyeler kurmaya başladı.
2: Bir nevi eşekli kütüphaneci oldum. Şu an ayda 10 bin tane kitap bana yetmiyor, diyen Oğuz Soyubey şöyle konuştu.
3: Ben evet depremde eşimi çocuklarımı kaybettim. Benimki çocuğum da hayali bu ülkeye bilim adamı olup insanlığa hizmet etmekti. Lakin nasip olmadı bana. İlk 45 gün benim için çok zorluydu. 45 günden sonra onların anasını yaşatmam için, onların bayraklarını taşıyabilmek adına sahaya indim. Sahaya indiğimde yaklaşık 4 ay ben durmaksızın koşturdum. En ücra dağ köylerine kadar gittim. Şundan dolayı gittim. Merkezlere gördüğüm kadarıyla iyi kötü bir şeyler geliyordu. Ama köylerde durumlar böyle değildi maalesef ki. Kırsalda çocuklar perişan haldeydi. Evet, insani yardımlar ulaştırmaya çalıştım, ettim. Fakat gördüğüm şuydu, depremler hala devam ediyordu. Her deprem olduğunda çocukların gözündeki o korkuyu, şiddeti, travmayı net görebiliyordum. Dedim ki ya bu çocuklar için bir şey yapmam lazım. İşte ne yap? İlk etapta işte oyuncaklar, palyaçolar, oyunlar, atölyeler falan kurdum. Biraz bir nebze iyi olduktan da bu sefer çocuklara kitap vermeye başladım. Yani bir nevi şey oldum. Eşekli kütüphaneci oldum, öyle diyeyim tabiri caizse. Belli bir aşamadan sonra artık çocuklar kitapları bitirmeye başladılar. Bitirdiklerinde birbirleriyle paylaşmaya başladılar. Evet, ilk 1,5 ay benim için çok zordu çocukların kitap okuma hevesini kazandırmam. Lakin şu an çok iyi bir konumdayız. Çünkü ayda 10 bin tane kitap bana yetmiyor. Bu tarafıyla böyleydi. Ondan sonra ki süreçlerde şunu gördük. Çocuklar yavaş yavaş artık hayata alışmaları lazımdı. Sınavları vardı, yapmaları lazımdı ve konteynerlerde yaşam çok zor. Yani
4: Çok özür diliyorum. Telegram üzerinden bizi takip eden dinleyicilerimiz, sizler benimle görüntüler paylaşmıştınız. Yaptığınız bu kütüphaneler ve etüt merkezleriyle ilgili olarak hani Telegram'dan görüntülü de takip ediyor dinleyicilerimiz. Oradan da sizin bu yaptığınız çalışmaların detaylarını oradan izleyebilirler hem bizi dinlerken. Hani bu yüzden böldüm cümlenizi, kusura bakmayın. Normal şartlarda bu felaketlerin ardından ilk refleks barınma, gıda yardımları oluyor ki siz de bunu söylediniz. Yani eğitimi ve çocukların ders çalışabileceği alanları önceliklendirmek, ki tam orada kalmıştık. Neden bu kadar kritikti o çocuklar için?
3: Şimdi şöyle düşünün, iki tip konteyner var. Konteyner kent dediğimiz, aslında kent algısını da biraz değiştirmemiz lazım. Kent deyince insanlar içinde etüt merkezleri olan, sağlık ocakları olan şeyler düşünüyorlar. Öyle bir şey değil. Sadece çeliklerden ya da demirlerden oluşmuş minik kutular. İki tip var bunlardan. 13 metrekare olanlar var ve 21 metrekare olanlar var. Hani biz 21 metrekareyi düşünelim. Çoğu insanın mutfağından bile ufak bir alanda düşünün. İnsanlar, evin hanımı işte yemek yapmaya çalışıyor, iş olmadığı için eşler evde dinlenmeye çalışıyor ve bunların yanında çocuklar ders çalışmaya çalışıyor. Bu imkansız bir şey. Bu sefer şey yaptım. İmkanı olan konteyner kentlerde etüt merkezleri kurdum. İşte çocuklar gitsinler orada derslerini yapsın. Olmayan yerlerde de tuttum, yaklaşık 1000'e yakın katlanır masa dediğimiz masalardan aldım. İşte o çocuklarımız konteyner kentlerin önünde, İnanın üzerlerine battaniye örterek ders çalışmaya çalıştılar, mücadele etmeye çalıştılar. Hatta bir dönem şevkleri kırıldı. Çünkü biz bu kadar mücadele ediyoruz, nasıl olsa birileri bir şekilde sınav sorularını elde ediyor diye isyan ettiler. Ben de onları şeyle motive etmeye çalıştım. Bakın çocuklar, eğitim bir kültürdür. Yani illa meslek sahibi olmanız değildir. Siz mücadelenize devam edin. Tabii süreç ilerledikçe bu sefer çocukların ihtiyaçları değişti. Şöyle, betonelme binalara geçildi artık okullarda. Betonelme binalara geçmeleri ile beraber işte kütüphaneler, resim sınıfları, etkinlik sınıfları, müzik sınıfları, ana sınıfları açmaya başladım. İşte bunlardan
4: kaç merkez kurabildiniz şimdiye kadar? Ya da hangi illerde mesela?
3: İnanın sayısını bilemiyorum. Şöyle diyeyim, elimden geldiğince sadece deprem bölgesi değil, birçok yere ulaşmaya çalışıyorum. Mesela Siirt, Pervari, Doğanköy'de bir tane liseyi kütüphane yaptım. Ondan sonra Adıyaman, Çelikhan, Pınarbaşı'nda bir müzik sınıfı kurdum. Yine Pınarbaşı'nda bir tane kütüphane kurdum. Şaharbiye'de bir akıl oyunları sınıfı kurdum. Yine Hatay'da bir ana sınıfı kurdum. İşte Gaziantep, Nizip'te yakında açılışını yapacağım bir resim atölyesi. İşte Maraş, Avşin, Dağlıca'da bir kütüphane. Hani ilk aklıma gelenleri söyleyeyim. Birçok yerde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte ilerledikçe aslında bir söz var ya, kervan yolda düzülür.
4: Evet.
3: Ben de sürekli gidip geldikçe ihtiyaçlara göre şekil almaya başladım. Aslında amacım burada şeydi. Hem çocukları okumaya teşvik etmek, hem de çocuklar için paylaşma ruhunu geliştirmek, hayal güçlerini geliştirmek. Bu sebepten dolayı ve oğlum Kerem Çetin ve kızım Aslan Şevval'in bayrağını yere düşürmemek adına bu ülkenin aydın gençleri için mücadele ediyorum.
1: Depremzede Uğuz Soyu Bey, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında deprem bölgesindeki çocuklar için yürüttüğü eğitim çalışmalarını ve kurduğu kütüphane, etüt merkezi ve atölyeleri anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
5: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa'nın İznik ilçesinde sürdürülen arkeolojik çalışmalarda 1. Konsil'in yapıldığı Aziz Nepitos Kilisesi'ne ait duvar ve zemin döşemesi kalıntılarıyla bir sütun kaidesi ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin, "Büyük bir mutluluk içindeyiz. En azından hipotezimizin karşılığını bulduk. Küçük kilisenin zemininin kilisenin dışında devam edip etmediğinin diğer bir ifadeyle büyük kilisenin küçük kilisenin üzerine yapılıp yapılmadığını bu ilk hafta içerisinde anlamış olduk. Bu büyük bir keşif," dedi. Kazı sezonu başlar başlamaz 1. Konsil'in yapıldığı küçük kiliseyi arama çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Şahin şunları dile getirdi. "Daha önce kutsal eşyaların saklandığı odada zemin döşemesi olduğunu düşündüğümüz bir kaplama vardı. Bunun kilisenin dışında devam edip etmediğini bilemiyorduk. Bu senenin kazı programında en önemli sorunumuz buydu. Bunun için de bir kazı çalışması başlattık ve ilk haftanın sonucunda beklediğimiz gibi zemin döşemesinin mevcut kilisenin dışında devam ettiğini gördük. Bu da bize kilisenin 1. evresinin olduğunu, büyük ihtimalle Nepitos Kilisesi'nin şu anda mevcut bulunan kilisenin altında olduğunu gösteriyor," dedi. Kazı çalışmaları sırasında bir altın yüzük, bir yüksük bulunduğunu ifade eden Şahin, altın yüzükte hurma ağacı ve kılıç bezemesinin olduğunu anlattı. Şahin, yüksük ve yüzüğün benzer örneklerinin Emeviler, Abbasiler dönemlerinde görüldüğünü dile getirerek şöyle devam etti. "Bunların burada bulunmuş olması araştırmalarımız ve hipotezlerimiz açısından çok önemliydi. Emevilerin 729 yılında İznik'i kuşattığını, İstanbul'u fethetmeden önce stratejik olarak İznik'in alınmasını hedeflediğini, 6 ay süren kuşatma esnasında İznik'in fethedilemediğini ama Emevi emirinin Kutsal Pederler Kilisesi'ne girdiğini biliyoruz. Bu da bize Kutsal Pederler Kilisesi'nin İznik içerisinde değil, sur duvarlarının dışında olduğunu göstermektedir," dedi. Bursa İznik'te süren kazılarda 1. Konsil'in yapıldığı küçük kilisenin kalıntılarına ulaşıldı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin büyük bir keşif yapıldığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde

0: olmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve havuz sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üsküp'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki tarihi Galiçnik köyünde düzenlenen ve Balkanların en özgün düğün geleneği olan Galiçnik düğünü, ülkenin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor. Galiçnik düğünü bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, gelin ve damadın geleneksel adetlere göre evlendiği bu özel törene tanıklık etti. Törene ayrıca Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Sijanovska Davkova, Mavrova ve Rostuša Belediye Başkanı Oner Jakubovski ile farklı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Bu yıl Aleksandr Penderovski ve Martina Mihailova'nın dünya evine girdiği düğün geleneksel davul ve zurna eşliğinde başladı. Damadın köy meydanında tıraş edilmesinin ardından yakınları köy meydanında toplanarak düğün alayını oluşturdu. Renkli kıyafetleriyle köy sokaklarında ilerleyen alay, tarihi taş evlerin arasında davul ve zurna sesleriyle gelin evine vardı. Aleksandr'la Martina için ayrıca köydeki kilisede dini törenle nikah merasimi gerçekleştirildi. Asırlardır süren geleneksel düğün merasimi 1963'te festival olarak düzenlenmeye başladı. Kuzey Makedonya'nın batısındaki dağ köyü Galiçnik'te her yıl düzenlenen ve yüzlerce yıllık geçmişi olan Balkanların en özgün düğün geleneği Galiçnik düğünü bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Bu sistemde zihin ve beden sürekli hareket halinde. Bu sistem Total Futbol. Total Futbol 1970'lerde Hollanda milli takımı ve Ajax'la birlikte dünyayı sarsan bir oyun anlayışıdır. En sade haliyle tanımlarsak, bir oyuncu yer değiştirdiğinde onun boşluğunu hemen bir başka oyuncunun doldurmasıyla kurulan tamamen akışkan ve kolektif bir futbol felsefesidir. Yani pozisyonlar sabit değil, oyuncuların zihinleri ve bedenleri sahada sürekli hareket halindedir. Bu sistemin yaratıcısı olarak Rinus Mills kabul edilir ama sahadaki asıl uygulayıcısı bir futbol filozofu olan Johan Cruyff'tır. Cruyff'ın liderliğindeki Ajax ve ardından Hollanda milli takımı rakipleri şaşkına çeviren, ezber bozan bir futbolla sahneye çıktı. 1974 Dünya Kupası'nda her oyuncunun topa gittiği, alan değiştirdiği ve gerektiğinde savunmacının hücumcuya dönüştüğü bir yapı kurdular. O dönem tribündeki seyirciler bile ne olduğunu anlamakta zorlanıyordu. Bu futbolun adı artık Total Futbol'du. Peki bu sistemin mantığı neydi? Şöyle düşünün, sahadaki 11 oyuncudan her biri gerektiğinde başka bir pozisyonu oynayabiliyorsa takım asla dengesini kaybetmez. Bir bek ileri çıktığında onun yerine bir orta saha oyuncusu alabilir. Bir forvet diğerine inip orta saha gibi oynarken bir kanat oyuncusu onun boşalttığı alanı doldurabilir. Bu tamamen hareket, pozisyon farkındalığı ve teknik beceriye dayalı bir oyundur. Oyuncuların sadece ayakları değil, kafaları da sahada olmak zorundadır. Total futbolda topun olduğu yere değil, boş olanlara oynanır. Oyuncular sürekli pas yaparak değil, hareketle, koşuyla, pozisyonla rakibi yorar. Bu sistemde topa sahip olmak önemlidir ama tiki-taka'daki gibi sabırla çevrilmez amaç sürekli hareketle rakibin dengesini bozmak ve o boşluğu değerlendirmektir. Yani total futbol, akışkanlıkla dikine oynamak arasında bir denge kurar. Bu sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri de kalecinin bile oyuna katılmasıdır. Günümüzde sweeper keeper yani süpürücü kaleci anlayışının kökeni de buraya dayanır. Total futbolda kaleci sadece şut çıkarmaz, topu ayağıyla oyuna sokar, stoperlerin arasına girer, hatta takımın pas oyununda bile aktör haline gelir. Ama bu sistemin çalışabilmesi için oyuncuların özel olması gerekir. Total futbol oyuncusu sadece pozisyon bilgisi yüksek değil, çok yönlü, teknik kapasitesi gelişmiş, taktiksel farkındalığı olan özgür ruhlu olmalıdır. Johan Cruyff bunu şöyle özetlemişti. Futbol basit bir oyundur ama zor olan basit oynamaktır. Total futbolun zaafları da yok değildir. Özellikle hızlı geçiş hücumları yapan takımlar karşısında bu sistem dengesiz kalabilir. Çünkü sürekli pozisyon değiştiren oyuncuların bıraktığı boşluklar eğer doğru şekilde kapanamazsa tehlikeye dönüşebilir. Ayrıca fiziksel olarak çok enerji gerektirir. Oyuncuların hem kondisyonu yüksek olmalı hem de oyun zekalarıyla bir enerjiyi doğru yönlendirebilmeleri gerekir. Modern futbolda total futbolun birebir uygulandığı takımlar azaldı ama etkisi sürüyor. Pep Guardiola'nın Barcelona'sı, Manchester City'si, Marcelo Bielsa'nın takımları, hatta Erik ten Hag'in Ajax'ı hep bu anlayıştan esinlenmiştir. Oyuncuların pozisyonlara değil, görevlere göre hareket ettiği, topa değil, boşluğa oynadığı her sistemde total futbolun izlerini görmek mümkündür. Türkiye'de ise bu sistem doğrudan uygulanmasa da Fatih Terim'in 1996 Galatasaray'ı veya 2000 UEFA Kupası zaferindeki Galatasaray takımı oyuncuların sürekli yer değiştirdiği, hücuma birlikte çıkıp savunmaya birlikte döndüğü yapılarıyla total futbolun parçalarını yansıtmıştı. Sonuç olarak total futbol sadece bir oyun sistemi değil, bir düşünce biçimidir. Her oyuncunun takımın bir parçası değil, tamamı olduğu fikrine dayanır. Alanı iyi kullanan, birbirine güvenen, görevini bilen ve topu sadece araç olarak değil, birleşik bir aklın ürünü olarak gören takımlar için eşsiz bir yoldur. Bu sistemde her pas bir niyet, her koşu bir plan, her top kaybı bir reaksiyondur. Ve sahada bir şiir gibi işler ama bu şiirin tutarlı olması için her dizesi doğru yazılmalıdır. Bir futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni anlatımlarda buluşmak üzere. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Futbolun ansiklopedisi. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Hep söylüyorum, bu ülkede kahramanlık ile hainlik arasında kıldan ince bir çizgi var. Sabah kahraman olarak uyanan, akşam hain olarak yatabilir. Bu önemli bir sosyal manipülasyon aslında. Mesela Haluk Levent meselesi, o da aynı. Dünün kahramanı şimdi yerden yere vuruluyor. Suçlu ya da suçsuz, bu ayrı bir tartışma. Tabii ki suç işlediyse bunun hesabını vermesi lazım. Ama baştan suçlu ilan etmek ve kahramanı öldürüp yeni kahraman arama histerisini sorguluyorum. Neden devletin ya da güçlü iktidarın bir kurumu yerine Haluk Levent'e güvenildiği hiç sorgulanmayacak mı? Karar vericiler bunun öz eleştirisini yapmayacak mı? Belki de asıl sorunumuz bu. Oysa yapılan, bakın güvendiğiniz dağlara kar yağdı, oh olsundan başka bir şey değil. Devlet ya da kamu kişiler gibi histerik, duygusal ve ilkel intikam duygularıyla hareket etmemeli. Yapısal, kurumsal ve hukuksal zeminleri güçlü yapılar inşa etmeli. Yoksa bu döngü devam edecek. Sabah kahraman, akşam hain. Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili bari bu dönem çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
5: Sence?
0: Çakarlı araç terörüne de son verilsin. Şimdi Haluk Levent olay önemli konuşuluyor. Haluk Levent'ten ilk açıklama geldi. Diyor ki Haluk Levent, gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki Sayın Bakanım, benim özel hayatımı ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin. Deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç alacak ilişkilerimi ahbap ile ilişkilendirmeyin. Biliyorum bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek. Asıl bombayı bekleyin, yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim, kişisel borç alacak ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek diyor Haluk Levent. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: CHP'li Zeynel Emre, Yargıtay'daki mutlak butlan dosyasının adli tatilden önce karara bağlanması gerektiğini belirtti. Emre, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine olağanüstü kurultay için verdikleri imzaları hatırlatarak hiçbir işlem yapılmadığını belirtti. Emre, yarın çağrı heyeti atanması için başvuru yapacaklarını açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Arıkan, Demirtaş'la temaslarını süreceğini belirterek, bugün cesur, erdemli ve çözüm odaklı yaklaşımlara her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu açıktır, açıklamasını yaptı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK'ın milyarlık şüpheli para trafiği raporunun ardından Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent, konuya ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada şahsi borçlarının dernekle ilişkilendirilmeye çalışıldığını savundu. Levent, asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız, dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler dengesi Mayıs ayında piyasa beklentisi olan 1 milyar doların üzerinde gerçekleşerek 1,5 milyar dolar açık verdi. Nisan ayında cari açık 5,7 milyar dolar olmuştu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükseldi. Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Ve zam. Otomotiv ve yedek parça, yani ithalatta ek gümrük vergilerine zam geldi. Otomotiv ve yedek parçada %10, %15, %20, %30 olarak belirlendi. Elektrik ve elektronikte %10 ile %30 arasında. Soğutma sistemleri ve buzdolabı parçaları %15-30. LED aydınlatma ürünleri %10-20. Kablo ve elektrik bağlantı ekipmanları %5-15. Plastik ve kauçuk mamulleri %5-15. Lityum akümülatörler %15 ile 30 arası. Dış mekan lastikleri %15-30. El aletleri %15-30. Makine ve sanayi ekipmanları 0-30 arası. Oyuncaklar %25. Kağıt ve kağıt ürünleri ürüne göre değişen oranlar. Bakır ve tel ve bazı metal ürünler ürüne göre değişen oranlar. Gümrük vergisinden muaf ithal edilen ürünlerden ise ilave gümrük vergisi alınmayacak. Kemal, sende sıra.

0: Geçen hafta Ekrem İmamoğlu savunma hakkından vazgeçti. Savunma yaptı, susma hakkını kullandı, kullanmadı tartışmasıyla geçti. Ekrem İmamoğlu savunma yapmak istediğini ve savunma hakkının engellendiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Butlan yönetimiyle gelen parti sözcüsü Müslim Sarı konuştu. Onu dinleyelim.
1: Dolayısıyla Sayın İmamoğlu'nun savunmasını sadece belli bir süreyle sınırlandırmış olmasını doğru bulmuyoruz. Kendisi susma hakkını kullandı ama önümüzdeki günlerde yine bu savunmasını yapacaktır.
0: Susma hakkını kullandığı ifadesi doğru değil. Çünkü Ekrem İmamoğlu susma hakkını kullanmadı. Yani en azından susma hakkını kullanıyorum diye bir beyanı yoktu. Mahkemeyle olan tartışmasında ben buraya savunma değil yargılama geldim diye söylediği sözü susma hakkı olarak mahkeme heyetinden kabul etti ve öyle de davrandım. Devam edelim. Geç.

0: Dönemler, zaman, dün dündür, bugün bugündür. Ama ortada olan bir şey var. Mesela bu S-400'ler meselesi. S-400'ler alındığında Amerikan karşıtlığı vardı. Yükselmişti herkes. Amerika aleyhine konuşuluyordu. Şimdi bir öyle böyle bir Amerikan sevdası yok. Hani tarihin yazıldığında Missouri gemisi 6. filo, belki de bu NATO zirvesinde olanlar da eklenecek. Öyle bir döneme girdik. Peki S-400'ler ne olacak? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın konuştu. Onu dinleyelim.
1: Birer spekülasyondan ibaret. Yani
2: İngiliz basının orada söylediği,
1: burada konuşulan çeşitli spekülasyonlardan ibaret. Bu anlamda hani S-400 meselesi, ben çok uzun yıllar ta S-400'ün alındığı dönemlerde bile aynı şeyi söylüyordum. S-400'ler meselesinin F-35'ler meselesiyle zırnık kadar alakası yoktur. Yani o dönem şöyle söylediler. S-400'ler Türkiye'de olursa S-400'ler bu F-35'lerin açıklarını ortaya çıkartır gibi bir argüman ortaya konulmuştu. Bu argümanın bugün gerçekliğinin olmadığı aslında herkes tarafından biliniyor. Dolayısıyla meselenin tekrar tekrar getirilip aynı yere dayandırılması, yani bir bahaneyi tekrardan su yüzüne çıkarmak gibi bir sonuç. Bunun üzerinde çok Türkiye'nin şu an itibariyle doğrudan durmasının uygun olmadığını düşünüyorum. Yani bu S-400 meselesi, F-35 meselesi bugünden yarına zaten karara bağlanacak meseleler değil. O yüzden hani bir başka ülkeye satışı, şusu busu, bunlar gerçekten gündeme gelecek olursa, o zaman alıcı ülke başta olmak üzere, Rusya yine bir tarafta olmak üzere, bunların müzakereleri yapılabilir. Ama bir spekülasyon üzerinden bunları tartışmak şu an itibariyle bana çok makul gelmiyor. Ben eğer böyle bir şey gerçekleşirse o zaman onun sonuçlarının ne olacağını tartışmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani mesele şu, S-400'ler ne olacak? Bu tartışılıyor. İktidara yakın isimler, gazeteciler de söyledi. S-400'ler için ülke bakıldığını, Körfez ülkeleri de olabileceğini, Rusya ile bu konuda temas kurulduğunu söylediler. Ya meseleyi şimdi F-35'lerle bunun ilgisi yok denirse bu çok inandırıcı olmuyor. Çünkü F-35 meselesi, F-35'lerin parası ödendiği anda alınmamasının, gönderilmemesinin, Amerika'nın vermemesinin nedeni S-400'lerin alınması. Ya işte bu bir S-400'den F-35'e geçişte bu kadar hızlı bir iniş çıkış yaşadığında doğal olarak da açıklama bu kadar açıklama yapmakta zorlaşıyor. İfade etmekle zorlaşıyor. Hani Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bu F-35 ve S-400'leri nasıl halledeceği, yani bu aynı zamanda sadece bir silah alımı ya da savunma sanayine ilişkin bir alım değil ki, aynı zamanda bir perspektif, yön belirleme. Atlantik Avrasya arasında gidip gelinirken şimdi bir tercih meselesine dönüşmüş durumda. Devam edelim.

0: NATO zirvesi geldi geçti ama yankısı devam ediyor. En azından Türkiye şunu bilmeyi hak etti. Mesela bu NATO zirvesi için ne kadar bir harcama yapıldı? Ne kadar bir harcama yapıldı toptan, o hava limanı dahil? Hiç bilinmiyor. Ya da NATO'da alınan alınmayan kararlar. Yani Trump müjde vermeye geldi ama söyledi ama müjdenin hala bir karşılığı yok. İşte F-35'ler gelecek mi? Parası ödendi ya, halde bu. F-35'ler ne olacak belli değil. K'nın motorları, o da hala belli değil. Ama işte o zaman hani sanki her şey hallolmuş gibi gitti. Oysa NATO zirvesine ilişkin konuşulacak, sorulacak çok soru var. Ya birisi NATO Genel Sekreteri çok net bir şekilde İsrail ile Türkiye'nin bir çatışması halinde 5. maddenin uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna bile net bir şekilde yanıt vermedi. O 5. madde der ki herhangi bir NATO ülkesine, NATO ülkesi olmayan birisi saldırırsa bütün NATO ülkelerine saldırılmış varsayılır. E şimdi İsrail ile ilgili bu soruya bile doğru düzgün bir yanıt, yani net bir şekilde karşılık veremedi NATO Genel Sekreteri. Ama baktığın zaman hani NATO zirvesiyle birlikte her şey sanki Türkiye'nin istediği gibi olmuş, Türkiye dünyaya hükmeden bir ülkeymiş gibi algılandı ama gerçekler öyle değil. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü medya öyle bir propaganda aygıtı olarak kullanıldı ki, yani NATO zirvesindeki sadece o itibar gösterisi üzerinden gidildi. Sorulması gereken sorular sorulmadı, konuşulması gerekenler konuşulmadı. Ama ne konuştu medya? Şimdi CNN Türkiye gidelim, bakalım ne konuşmuşlar.
1: Tuvalet kullanmıyor. Nasıl bir süreçti? Gerçekten tuvalet Amerika'dan mı getirdiler?
2: Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bizim yaptığımız oda içerisindeki hazırlıkların hiçbir kısmında tuvaletle alakalı olan hiçbir detay ve hiçbir kısım yok. Yani bununla alakalı olarak da çok doğru bilgilerle ilerlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bizim otelimiz içerisinde, odamız içerisinde yapılan en ufak bir tuvaletle alakalı hazırlık veya bir orada yapılan bir operasyon yoktu.
1: Tünel yok. Tuvaleti Amerika Birleşik Devletleri'nden getirmedi ama DNA bırakılmaması için zaten Amerika'nın gizli servisi kendi önlemini almıştır. Bu mutfakta kendi adamları yemeği yaptığı meselesi üzerinden de baktığımızda bizi kendi şefi var ama
0: mide bulandırıcı değil mi ya? Yani konuda mide bulandırıcı da hani konuyu işleme hali de mide bulandırıcı. Bunun önemli bir mevzu haline gelmesi daha da mide bulandırıcı. Hani hiçbir şey konuşamayıp Amerika Başkanı'nın, yani bu mesele şöyle kapatalım, şimdi çok şey söylenebilir de hani penguen medyası diye bir simgesel bir şey vardır ya, Gezi'den kaynaklanan bu sansürü tanımlayan, bundan sonrası da artık klozet olsun, en hafif daim deyim onu söyleyeyim, klozet, penguen yerine klozet, yani diğerini de hani söylemeyeyim şimdi, ya hepimizin midesi kalktı, içi kalktı, hadi devam edelim.

0: Dünya Kupası başladı. FIFA mafya tartışmaları hafif hafif böyle yükseldi. Artık öyle yarı finaller geldi. Artık hani FIFA mafyadan herkes emin. En son çeyrek finalde bile İngiltere Norveç maçında hani top kamera kablosuna çarpıp futbolcunun önüne gidiyor, sonra devam eden atakta İngiltere golü atıyor. Bu bile o tartışmaları alevlendirdi. Haaland da aslında şunu söyledi. Yani Bellingham'ın attığı İngiltere'nin o beraberlik golünün neden sayılmaması gerektiğini açıkladı. Diyor ki büyük bir anın ne kadar önemli olduğu umurumda değil. O gol asla sayılmamalıydı. Oyun kuralları herkes için geçerli. Eğer top bir kamera kablosuna çarpıp uçuşunu değiştiriyorsa bu dış müdahale, oyun durur, serbest vuruş olur. Aslında bu kadar basit. Ama bu uygulanmadı. Ya İngiltere'yle birlikte aslında bunun, bu Dünya Kupası'nın FIFA mafya seslerinin yükselmesine Arjantin neden oldu. Şimdi sosyal medyada Arjantin'in maçlarına ilişkin bir 13 maçlık bir durum çıkarmışlar. Mesela Suudi Arabistan penaltı, Polonya penaltı, Hollanda penaltı, kırmızı kart, Hırvatistan penaltı, Fransa penaltı ve usulsüz gol, Cezayir kırmızı kart, Avusturya penaltı, Yeşil Burun Adaları usulsüz gol, İsviçre kırmızı kart, Mısır penaltı. Hani bütün bunlara bakıldığında bu tartışma çok alevlendi. Şimdi yarı finaller geldi, finaller geldi. Orada da büyük bir ihtimalle devam edecek. Ama bu Dünya Kupası ayrımcılığıyla, Amerika'nın tavrıyla, Afrika takımlarının sahada yaşadıklarıyla, İran'a olan davranışla, diğer tartışmalı pozisyonlarıyla en çok tartışılan, en çok konuşulan ama en çok da FIFA mafya seslerinin yükseldiği Dünya Kupası oldu. Devam edelim.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

0: Norveç İngiltere maçındaki hani o kablo meselesi, kamera kablosuna top çarptı çarpmadı, o tartışma kadar hani Norveç'in Charlotte'un Haaland'a vermediği pas da çok konuşuldu. O dramatik anlardan birisi. Charlotte'la ilgili pası vermediği isim orada Haaland'tı. En turnuvanın en çok gol atan oyuncularından birisi. Aktif santraforlar içerisinde de o pozisyonda hani 1-2-3 sekans var. O 1-2-3 sekansta da verilse gol ihtimali yüksek olan bir andı. Haaland o pozisyon için Charlotte'u hiç suçlamıyor. Suçlamadı da maçtan sonra. Hani orada bazen bireysel kararların alınması gerektiğini, o çok anlık olduğunu, o anlık kararlarla bütün bir her şeyi değerlendirmenin, yargılamanın doğal olmadığını söylüyor. Jürgen Klopp o ana ilişkin bir açıklama yaptı. Belki de en anlaşılır açıklama bu. Diyor ki bu tam da neden her zaman iki forvetle oynamamanın her zaman tavsiye edilmediğini de gösteriyor. Evet, işe yarayabilir ve işe yaradığında harika olabilir. Ama bu tür anlar riski de ortaya koyuyor. Forvetler doğaları gereği önce golü düşünür. Bu içgüdü ikisi olduğunda zihinlerde her zaman o küçük rekabete neden olabilir. Ben gol atmak istiyorum, ben olmak istiyorum, ben atmalıyım gibi. Bu tamamen normal, anlıyorum. Hayatım boyunca forvetlerin içindeydim. Ama o durumda 2-1 gol olması gerekiyordu. Bu dünyadaki her takımın her gün antrenman yaptığı bir şey. Eğer o pozisyonda bir kanat oyuncusu olsaydı ilk düşünce genellikle pas olurdu. İşte fark bu. Ve bakın diğer tarafı da anlıyorum. Takımınızda Haaland gibi biri varsa elbette onun için çalışmak istersiniz. Kendiniz de gol atmak istersiniz. Bir parçası olmak istersiniz. Bu futbol, bu duygu. Ama böyle fırsatlar bir eleme maçında onlarla şaka yapamazsınız. Asla şakası yoktur. Şu anı hayal edin. Norveç 2-0 öne geçse maç tamamen değişir. Özgüven, inanç, enerji patlar ve birdenbire İngiltere gerçek bir sıkıntı içinde kalır. Belki de planladıkları her şeyi sorgular hale gelirlerdi. Bunlar büyük maçları belirleyen anlar, tahtadaki taktikler değil, sahada saniyeler içinde alınan kararlar. İşte o büyük eleştirilerin olduğu, büyük tartışmaların olduğu o saniyelik kararların altında başka bir şey yatıyor. Ama Türkiye'de bile hemen tartışması, vay hain, Norveç'in haini oldu. Türkiye'de böyle bakıldı. Ama dediğim gibi onun altında başka yatan bir sürü şeyler var. Bir de tercih, iki forvet yerine tek forvet ya da kanat olsaydı o pas kesinlikle verilirdi diyor Jürgen Klopp. Öyle futbol sonuçta o öyküleriyle büyüyen bir spor. Ve bu Dünya Kupası'nda mümkün olduğunca bu öyküyü öldürebilecek her türlü şey vardı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Şimdi Kartalkaya ülke tarihinin en büyük ihmal cinayetlerinden biriydi. Mahkeme karar verdi. Otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, iki kızı damadı ve otel yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 11 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, diğer 44 kişi için ise müebbet hapis cezası verildi. İhmal cinayeti kısmında yargılanması gereken kamu yöneticileri, başta Turizm Bakanlığı olmak üzere, bir adım atılmadı. Kartalkaya Aile Platformu da bunun için Ankara'ya yürüyor. O yürüyenlerden birisi de Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, şimdi canlı yayınımızda. Alo.
2: Buyurun. Merhabalar.
0: Merhabalar Abdurrahman Bey. Şu anda yürüyüş halinde misiniz? Mola mı verdiniz? Neredesiniz tam?
2: Şöyle, biz tabii bir taraftan mesaimiz devam ettiği için Danıştay'daki müzakerelerimiz devam ediyor. Ben her gün katılamıyorum. Oktay kardeşimizin önderliğinde bu yürüyüş devam ediyor. Her gün değişik arkadaşlar Oktay'a eşlik ediyorlar. Biz de önümüzdeki günlerde yine Oktay'la beraber olacağız ve en son cumartesi günü son etabımızda yine hep birlikte dostlarımızla, bu acıyı bizle paylaşanlarla, adalet arayışı içinde olanlarla, bu ülkede yargıya olan güvenin en üst seviyede olmasını arzu eden, adaletin tesisi konusunda hiç şüphesi olmadığı bir ortam yaşamak isteyenlerle, duyarlı vatandaşlarımızla ulusla birlikte olacağız ve basın açıklamasıyla bu talebimizi ve yürüyüşümüzün amacını ve neticelerini konuşacağız inşallah.
0: Tabii şimdi oradaki bu yürüyüş, siz Ankara'da da olsanız zaten ilk başlangıçta da vardınız orada. Tabii. Yürüyen insanlarla aynı bir amaç için orada yola çıktınız. Mesele bir, bu bir adalet yürüyüşü. 78 can için adalet yürüyüşü adı verildi. Şimdi mahkemede karar verdi ama hani bu yürüyüşün tam olarak ne isteniyor onu biraz netleştirmek lazım. Mahkeme karar verdi, ağırlaştırılmış müebbet gibi müebbet gibi ama yargılanması gerekenler tam olarak adalet sağlanmadığı için bu yürüyüş var.
2: Evet.
0: Bunu biraz daha net bir şekilde anlatmak da lazım.
2: Tabii. Çok teşekkür ederim. Şöyle, önce şunu ifade etmek istiyorum müsaade ederseniz.
0: Buyurun.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet, bu yürüyüş 78 canımız için ve eksik kalan yargılama için başlatıldı. Biraz sonra o eksik kısma değineceğim.
0: Ha, orada ama şunu da bir belirteyim. Kusura bakmayın, araya gireyim. Geldim. Hani bu şöyle, mahkeme karar verdi, hala ne isteniyor? Bu aynı zamanda ihmal cinayeti kısmında, bu ihmalde payı olan, sorumluluğu olan, denetlemesi gereken bunlar olmadığı için, bu başka ihmaller olmasın, başka canlar hayatını kaybetmesin diye aslında bir anlamda da bu yürüyüş.
2: Evet. Aynen onu söylemeye çalışıyorum. Ha,
0: pardon, ben en azından hani bunun bir açıklayayım, sonra siz daha iyi anlatırsınız zaten.
2: Tamam. Şöyle, biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi, yani bu yürüyüş, evet, şimdi gerekçelerini biraz sonra ortaya koyacağım ama bu yürüyüş 78 canımız için başladı ama aslında bu yürüyüşte adalet arayışı içerisinde olan Tekirdağ'daki Sisli Vadi'den tutun İliç'teki maden faciasında toprağa gömdüğümüz canlar, Soma'da 301 kişiyi katleden organize kötülük, Gayrettepe'de 29 canımızı ateşe atıp yakanlar içinde bir adalet yürüyüşü olacaktır. Dolayısıyla bu bütün adalet arayışı içerisinde olan kişiler içindir bu yürüyüş. Şunu eklemek istiyorum. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Devletimiz çok güçlüdür. Devlet adalet hizmetini vatandaşları istemeden vermek zorundadır. Vatandaş eğer adalet için yollara düşüyorsa burada bir sorun vardır. Burada devletin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Şimdi benim devletim 20 sene önceki faili meçhulu bir ırmağı kurutarak DNA testinden tespit edip failini cezalandırabiliyor. Ve alkışlıyorum ben bunu. Yine benim devletim gölün boşaltarak gölün içindeki bir DNA testinden faili bulup cezalandırıyor. Alkışlıyorum ben bunu. Peki ben diyorum ki Sisli Vadi'de de aynı şey, 78 canımız için de aynı şey. Bilirkişi raporunda açıkça ifade edildiği gibi faillerimiz belli. Faillerimiz belliyken bunlar neden yargılanmazlar? Şimdi yürüyüşümüzün bak asıl amacına geliyorum. Şimdi çok güzel biraz önce dediniz ki ya bu işletme sahipleri, yöneticileri, müdürleri, çalışanlarıyla ilgili ağırlaştırılmış müebbetler verildi, olağanüstü cezalar verildi, fevkalade. Çok güzel. Ben o yargılamaya şapka çıkardım. Ve o yargılamayı yapan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ni alkışladım. Türkiye'de Bolu'da hakimler olduğunu bütün dünyaya duyurdular, gösterdiler ve toplum vicdanına hitap eden bir kararı ortaya koydular. Fakat eksik kısmı vardı bunun. Neydi bunun eksik kısmı? Bilirkişi raporunda açıkça diyor ki bu organize kötülüğün ortaya çıkmasında, bu yangının ortaya çıkmasında birinci derecede sorumlu olan Turizm Bakanlığı'dır. Turizm Bakanlığı'nın denetleme ve gözetlemeden sorumlu elemanlarıdır. Kamu personelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, çünkü iş güvenliği konusunda onun denetimindedir o otel, bu denetlemeyi gereği gibi yapmayan personel sorumludur diye bilirkişi raporunda aldı ve biz soruşturma izni verilmesi için talepte bulunduk. Çok uzun bir maceradan sonra geldiğimiz noktayı anlatacağım aslında. Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma izni istedi. En sonunda Turizm Bakanlığı için 9 tane kamu personeli için Danıştay 1. Dairesi 25 Eylül 2025 tarihinde, yani tam 10 ay önce aralarında denetlemenin bağlı olduğu Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşet Çıldık dahil 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma, Turizm Bakanlığı'nın soruşturma vermeme kararını kaldırarak bu kişiler hakkında soruşturma izni verdi ve dosyayı gereği için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önünde bu dosya 10 aydır. Deliller toplanmış, ana dava yürümüş, ana dava sonuçlanmış, ana dava istinaf incelemesinden de geçmiş. Şu anda Yargıtay'ın önünde. Hal böyleyken 10 aydır iddianameyi hazırlamak ve bu kişiler hakkında dava açmak için ne bekliyorsunuz Sayın Başsavcı? Ben bunu başsavcıya da sorduğumda bana ne dedi biliyor musunuz?
0: Ne dedi?
2: Efendim, Çalışma Bakanlığı'nın personeli hakkındaki soruşturma izninin kesinleşmesini bekliyoruz. Şimdi biraz sonra ona değineceğim. Çalışma Bakanı'nın yargıyla nasıl dalga geçtiğine biraz sonra değineceğim ama şunu sormak gerekir o başsavcıya ya da başsavcılıkta bu işlerle görevli savcılara. Ya ana dava devam ederken orada da kamu görevlileri yargılandı. İl Özel İdaresi personeli yargılandı. İl Genel Sekreterinden Genel Sekreter Yardımcısına, Denetleme Şube Müdüründen memurlarına kadar, belediyenin itfaiyeden sorumlu belediye başkan yardımcısından itfaiye müdürü ve itfaiye erine kadar hepsi yargılandı. Onlar da kamu görevlisiydi. Onlar yargılanırken ki doğrusu oydu. Turizm Bakanlığı'nı beklemediniz. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı beklemediniz de. Şimdi ne oldu da ipe un sermek için Çalışma Bakanlığı'nın personeli hakkındaki soruşturma izninin gelmesini bekliyorsunuz? Ha, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ne yapıyor? Üstadım, onu da anlatayım. Çok kısa bir şekilde özet anlatıyorum. Meşgul etmemek için. Soruşturma izni vermeme kararını Bolu Başsavcılığı ve biz aileler olarak Danıştay 1. Dairesi nezdinde itiraz etmemiz üzerine Danıştay 1. Dairesi bu kararı kaldırıyor ve etkili bir soruşturma yap diyerek dosyayı gönderiyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na. Bakan soruşturma açtırıyor. Sözüm ona, 1. Dairenin yargı kararının gereğini yerine getirmek adına görevden almış olduğu eski bir müfettişe, alakası olmayan bir müfettişe soruşturma izni veriyor. Diğerleriyle ilgili yorum bile yapmadan dosyayı tekrar geri gönderiyor. Biz buna da itiraz ediyoruz Bolu Başsavcılığıyla birlikte. Bu itirazımız üzerine Danıştay 1. Dairesi 2. defa diyor ki, sen diğer sorumlularla ilgili de araştırma yap, soruşturma yap ve soruşturma izni ver ya da verme bir karar ver. Tekrar geri gitmesine rağmen Çalışma Bakanı adeta yargıyla, adaletle, hukukla dalga geçer gibi yine aynı eski görevden aldığı müfettiş hakkında soruşturma izni vererek diğerleriyle ilgili hüküm kurmuyor. Birinci daire tekrar bunu da geri iade ediyor. Şu anda dosya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nda. O sayın bakanın keyfinin gelmesini bekliyoruz. Yargıya olan saygısının gelmesini bekliyoruz ki birinci dairenin itiraz kabul gerekçelerimizin gereğini yerine getirerek etkili bir soruşturma yapıp sorumlu kamu personeli hakkında soruşturma izni versin ya da vermesin. Şimdi bu iş bu kadar giriftken Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı bunu bekliyor. Ya sen bunu niye bekliyorsun? Sana Danıştay 1. Dairesi Turizm Bakanlığı kamu görevlileriyle ilgili dosyayı göndermiş. Sen niye bununla ilgili iddianameyi hazırlayıp davayı açmıyorsun? Bir başka bir şey daha söyleyeyim müsaade ederseniz.
0: Buyurun.
2: Bilmiyorum vaktim ne kadar.
0: Buyurun.
2: Yani biz niye sokaktayız, bunu anlatmaya çalışıyorum. neden bu hukuksuzluklara karşı isyan ediyoruz, bunu anlatmaya çalışıyorum. Danıştay 1. Dairesi geçen sene 2025'in Eylül ayında bu 9 kamu personeli hakkında soruşturma izni verip dosyayı Bolu Başsavcılığına gönderdiğimizde biz Bolu Başsavcılığına müracaat ettik. Dedik ki bakın, bu soruşturma izni verilen kişiler, biri bütün denetlemenin bağlı olduğu Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, ikisi onun genel müdür yardımcısı, bir tanesi bu denetlemeyi yapan kontrolörler kurulu başkan vekili, diğerleri kontrolörler, bunlar halen görevlerinin başında, bunlar delillerin üzerine oturmuşlar, delilleri karartma ihtimalleri çok yüksek. Adli kontrol tedbirleri kapsamında bunların yargılamasını tutuklu yapın dedik. Çünkü emsalini ana davada İl Özel İdaresi personeliyle ilgili yaptığı yargılamada ve belediye personeliyle ilgili yaptığı yargılamada bunları tutuklu olarak yargıladı. Ve kararını verdi ve hepsini de mahkum etti. Peki Turizm Bakanlığı'nın bu personeliyle ilgili nasıl bir ayrıcalık var ki aynı koruma tedbirini sen buna uygulamıyorsun ve diyorsun ki ben tutuklama olarak bunu almıyorum, sadece yurt dışına çıkış yasağı koyarak ben bu tedbiri uyguluyorum diyorsun. Bu işte tutarsızlık ve eşitsizlik, sanıklar ya da şüpheliler hakkındaki farklı uygulama işte yargıya olan güven sorununu ortaya getiriyor. Ben bir başka daha yargıdaki bu güven sorununu ortaya koyan bir örnek daha vereyim istiyorsanız, vaktimiz varsa.
0: Var, söyleyin, sonra son bir sorum olacak size.
2: Şimdi bu kamu personeliyle ilgili yurt dışına çıkış yasağının kapatılması için, kaldırılması için aynı gün Nisan ayında, yanılmıyorsam 1 Nisan olabilir, aynı gün Cuma günü talepte bulunuyor Neşe Çıldık ve iki arkadaşı, avukatı vasıtasıyla savcı da uygun görüp Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderiyor. Sulh Ceza Hakimliği şartlar değişmemiştir diye talebi reddediyor ve Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere karar veriyor. Aynı gün, belki bir saat sonra, belki 45 dakika sonra aynı mahkemeye başka bir hakim tarafından bu itiraz dilekçesi gibi kabul edilerek, itiraz mercii de kendisi olmamasına rağmen, bu itirazı ben kabul ediyorum, eski kararımı kaldırıyorum ve yurt dışına çıkış yasağını da kaldırıyorum diye bir yargılama garabeti bir karar veriyor. Ben bu hakim hakkında ilk defa bir meslektaşım hakkında suç duyurusu şikayette bulundum Hakimler ve Savcılar Kurumu'na. İşte biz yargıya olan güven sorununu bu noktada bir sorun olarak karşımıza çıkardıkları için biz adalet arayışını sokağa taşımak zorunda kaldık. Biz adaleti kendimiz için aramıyoruz. Biz adaleti devletin itibarını korumak için arıyoruz. Çünkü devlet adaletle kaimdir. Devletin içinden adaleti çektiğiniz takdirde insanların oluşturduğu bir örgüt haline gelir. Biz devlete kutsiyet atfediyoruz. Niye? Adil olduğu için, adaletli olduğu için. Adaleti çektiğiniz takdirde sadece zalimlik ve zulüm ortaya çıkar. Farabi'nin dediği gibi yüzyıllar öncesinden, adalet hakkı hak edenin kişiye vermektir. Eğer bu gerçekleşmezse zulüm başlar diyor. Şimdi biz bunun için yürüyoruz. Devletin itibarını korumak için, devletin bu adalet hizmetini vermesini engelleyen kimi kamu görevlilerini kendi menfaatleri için koruyan diğer üst düzey yöneticilerden devleti korumak için yürüyoruz. Biz adil bir yargılama için ve yargıya olan güvenin artırılması için yürüyoruz.
0: Şimdi siz Danıştay 9. Daire Başkanısınız. Aynı zamanda evet, yüksek yargıda görev yapan bir evet, hukukçusunuz ve adalet yürüyüşü yapıyorsunuz. Aslında bu bir şey bize anlatıyor. Çünkü sizin hani adalet dağıtmanız gerekirken siz adalet arar durumuna gelmenizden birilerinin ya da bir karar vericilerin rahatsız olması gerekmiyor mu?
2: O kadar rahatsız olması gerekiyor ki, bu bana göre gerçekten kelimeyi seçerek kullanmak istiyorum. Gerçekten bizim ülkemize yakışmayan bir durumdur. Ben 35 yıllık yargıcım. Çok şükür 35 yıldır vicdani kanaatime göre, kanunlara göre, hukuka göre karar verdim ve başımı da yastığa çok rahat koyuyarak uyuyorum. Şimdi ben eğer sokağa çıkıp adalet diye bağırıyorsam bu çok vahim bir durumdur ya. Bunu yetkililerin dikkate alıp ya ne oluyor diye bir ayağa kalkması lazım. Ne oluyor? Bu adam 35

0: acı kor olmuş yanıyor ama öfkem de o kadar büyük ki. Benim acımı dindiren, öfkemi de sabra dönüştüren ne biliyor musunuz? Adalete olan inancım. Ben eğer adalete olan inancımı kaybettiğim takdirde öfkeme mağlup olurum. Acım bana dünyaları yaktırır. Onun için ben adaleti hepimiz için istiyorum. Sokakta onun için adalet diye bağırıyoruz. Derdimizi onun için dinletemediğimiz için adalet diye bağırıyoruz. Biz bu taleplerimizi 10 aydır başsavcılığa iletiyoruz. Onun için diyorum ki devlet nedir? Devlet biziz. Devlet bizden oluşur. Devlet organları vasıtasıyla yetkilerini kullanır. Bu organları eğer devletin adalet hizmetini vermesini engelliyorsa, ki bu olayda engellediğini görüyoruz. Turizm Bakanı'ndan Çalışma Bakanı'na kadar onları yargılamayan, onlara dava açmayan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na kadar devletin ajanları, devletin kamu görevlileri, yargı hizmetini vermesi gereken kamu görevlileri devletin bu hizmeti vermesini engelliyor. İşte bizim bu yürüyüşümüz o kişilere bir etkili çağrıdır. Kendinize gelin, görevinizi yapın, devletin bu hizmetini engellemeyin diye etkili bir çağrıdır. Ve bu çağrımız netice alıncaya kadar, adalet tecelli edinceye kadar da devam edecektir.
1: Peki. Tekrar hem başınız sağ olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, biraz heyecanla da konuşabiliyorum.
1: Yok, yani bir meseleyi iyi anlatmak lazım. Bu şöyle, şimdi tabii ki Türkiye'de ihmal cinayetleri çok oluyor. Hani gerçekten fazla oluyor. Çorlu'dan Pamuk şeyden başlayıp işte İliç'e kadar diyor, Sakarya'daki fişek fabrikasına saymakla da bitmiyor. Bu Soma dahil bir sürü şey örnek sayabiliriz burada. Şimdi bunlardaki bir şey yaklaşım adalet değil de sanki bir şeyi koruma, kollama üzerine yürütülüyor ve bir süre sonra da o insanların kendi acılarıyla baş başa kalmasının önüne geçiliyor. Her şey erteleniyor. Bu acı yaşanması gerekirken o acıyı yaşamadan başka acılar da katılıyor. Bu açıdan önemlidir. Hani bir yüksek yargının önemli bir yargıcıyla bunu konuşmak, hem adaleti konuşmak, hem bir durumu anlatmak, hem de Kartal Kaya'nın neden olduğunu daha iyi anlamak ve başka Kartal Kaya'lar olmasın diye konuşmak önemliydi. O yüzden sizle konuştuk. Çok da hangi durumda olduğumuzu iyi ifade ettiniz. Bunun için de teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kez daha başınız sağ olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ne zaman isterseniz, her zaman burada Kartal Kaya aile platformunda olanların yeri çok fazla. Zaten güçlü de başından beri takip eden bir programcımız, arkadaşımız bizimle.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bütün amacımız, ben son bir söz söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Bizim bu mücadelemiz evlatlarımızı geri getirmeyecek. Bizim bütün mücadelemiz bizim gibi bundan sonraki kuşaklarda, bundan sonraki ailelerde kimsenin canı yanmasın. Bu organize kötülükler son bulsun. Çünkü bu, eğer adaleti bu noktada tecelli ettirebilirsek, artık insanlar bir şeyin altına imza atan kamu görevlisinden tutun da otel işletmecisine kadar herhangi bir hareketi yaparken 40 kere düşünmek zorunda kalacaklardır. Onun için biz geleceği kurtarma adına bu mücadeleyi veriyoruz. Yoksa biz kendi acımızda kavrulacağız. Bizim acımız soğumayacak. O nedenle ben tekrar çok teşekkür ediyorum bizim burada sesimizi duyurduğunuz için.
1: Peki. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
1: Kartal Kaya ülkenin en büyük İhmal cinayetlerinden birisiydi. 78 can orada kaybedildi ve Kartal Kaya Aile Platformu kamu görevlilerinin, Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, ihmali olanların yargılanmasının hala sağlanamadığı için Ankara'ya yürüyüşe geçtiler ve neden yürüdüklerini bize Danıştay

9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay anlattı. Bir yüksek yargı mensubunun sokakta yürüyerek adalet araması Türkiye açısından da bir not edilmesi gereken bir durumdur. Konuştuk kendisiyle, Abdurrahman Gençbay'la. Devam edelim.

0: Amerika, İsrail Epstein koalisyonunun İran'a saldırısıyla başlayan savaş, sonrasında devam eden bir mutabakat süreci, ateşkes süreci, bir adım ileri iki adım geri giden o tartışmalı durumda tekrar savaşın sıcaklığı yükseldi. Amerika İran'a saldırdı. İran karşılık verdi ve bu karşılıklı tekrar savaşın hararetinin yükselmesiyle birlikte Amerika Bender Abbas Çabahar'ı vurdu. 9 ayrı şehirde 140 hedefin vurulduğunu açıkladı. Ankara Amerika Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve oralara da füze ve drone'la karşılık verdi İran. Şimdi bu gelinen durumu İran kaynakları şöyle açıklıyor. Son iki saatte İran devrim muhafızlarının İran kıyılarına yaklaşmaya çalışan birkaç Amerika gemisine ateş açtığını ve buna ek olarak izin alınmadan geçmeye çalışan ticari gemilere de ateş açıldığını söylüyor. Amerika diyor ki Trump yeni yaptığı açıklamayı, Hürmüz'ün tamamen denetimi bizde artık ve oradaki geçiş ve güzergahı biz düzenleyeceğiz. İran diyor ki tamamen kapattık, Hürmüz'de artık bir faaliyet yok. Bu aslında yeni bir mutabakat öncesinde son gücü kullanma olarak da görülebilir. Son gücü kullanıp o maddelere, mutabakat ve anlaşma maddelerine ikna etmek karşı tarafı. Ama bir taraftan da büyük bir psikolojik savaşa dönüştü bu. Her iki kaynaktan gelen bilgiler de tek taraflı ve biraz abartılı. Hani sonuçları ve oradaki yaratılan durumla ilgili. Mesela İran tarafı diyor ki Katar'daki ABD savaş uçağı bakım ve onarım tesisi tamamen yok oldu. Ürdün'deki Amerika komuta ve kontrol merkezi artık yok. Ürdün'deki ABD yakıt depoları yok oldu. Kuveyt'teki Patriot füze sistemleri tamamen imha edildi. Katar'daki bir uydu haberleşme ağı çökertildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Dafra hava üssü yok artık. Hürmüz tamamen İran'ın kontrolünde söylüyor ve İran tarafı propagandayı şöyle diyor: bu daha başlangıç bizim için. Ama Amerika tarafı da söylüyor, İran'ın tamamen stratejik hedefleri vuruldu. Su enerji kaynakları hedef alındı ve imha edildi. Hürmüz'ün kontrolü burada, bizde diyor Amerika tarafı da. Biz de devam edelim yolculuğumuza.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye İnsan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 11. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 16. günü tamamladı. Fatma Sibel Gürcihan gazeteci 13. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 260, Çiğdem Mater 1543, Selçuk Kozağaçlı 3172, Selahattin Demirtaş 3539, Tayfun Kahraman 1543, Murat Çalık 481, Aykut Erdoğdu 406, Ramazan Gülten 473. NATO eylem yapma ihtimali var diye tutuklanan akademisyen Emem Memiş ve diğerleri 18. günde. Osman Kavala 3175, Resul Emrah Şahan 481, Necati Özkan 477, Ömer Günel 118, Mine Özer'den 1543, Gürkan Akgün 485, Hakan Bahçetepe 406 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1543 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Irak-Türkiye Ampetrol boru hattında yaptığı usulsüzlükler nedeniyle Türkiye aleyhine hükmettiği 1 milyar 471 milyon dolarlık cezanın istinaftaki mahkemede kaybedildiğini ve Türkiye'nin artık bu parayı ödemesi gerektiğini söyledi. Şimdi Deniz Yavuz Yılmaz diyor ki AKP Paris davasını kaybetti. Gizlenen dava sonucuna ulaştık. Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin AKP'nin Irak-Türkiye Ampetrol boru hattında yaptığı usulsüzlükler nedeniyle Türkiye aleyhine 1 milyar 471 milyon dolarlık ceza kararını iptal etmek için başvurduğu Paris İstinaf Mahkemesi'ndeki dava kaybedildi ve bunu belgeledik. Artık 1 milyar 471 milyon dolarlık tahkim cezasının ödenmesi için geri sayım başladı diye söylüyor Deniz Yavuz Yılmaz. Şimdi 1 milyar 471 milyon dolar ödenecek. Peki bu ceza neden verildi? Irak petrollerindeki usulsüz yapılan taşıma ve satış nedeniyle kim yaptığı bu parayı kimin ödemesi gerektiği tartışmaları sürüyor. Sosyal medyada en çok dillendirilen bu para 1 milyar 471 milyon dolarlık cezanın kimler tarafından karar veren kimlerse altında imza olanlar kimlerse onların ödemesi gerektiği tartışmaları sürüyor. Şimdi Haluk Levent meselesi. Haluk Levent için herkes bir şey söylüyor. Haluk Levent de konuştu. Asıl bundan sonraki süreçte bomba patlayacak. Ben kişisel durumumla ahbap birbirine karıştırılıyor diye söyledim. Milyarlar havada uçuşuyor. Daha henüz yargılama bile yokken hüküm verenler, ben demiştim diyenlerin sesleri yükseliyor. Haluk Levent suçlu ya da değil. Bunu süreç içinde göreceğiz. Ama burada kamu sorumluluğu hiç yokmuş gibi de davranılıyor. Ahbap bildiğimiz kadarıyla denetlenen bir yapı. Peki nasıl oluyor da bu 5 yıllık süreç içinde tespit edilememiş olabilir? Birçok kafa karıştıran aslında soru da var. Çünkü en kolaycılığı tarafı Haluk Levent'i baştan suçlu ilan edip sonrasına hani hukuksal durumuna, gerçekten orada ne olduğuna, ahbapla olan ilişki, para trafiği birbirine karıştı mı, buraya hiç bakmadan baştan suçlu ilan edip işin içinden sıyrılmak var. Ama bir hukuk tarafını hep korumak, hukuk tarafında kalmak zorundayız. Çünkü bu kafa karıştıran soruların da bir yanıt bulması lazım. O yüzden eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak canlı yayınımızda. Alo.
9: Mustafa Bey merhaba.
0: Hoş geldiniz Ramazan Bey. Nasılsınız? Hoş
9: bulduk, öncelikle teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz umarım.
0: Sağ olun. İşte Türkiye gibiyiz hepimiz.
9: Maalesef.
0: Şimdi bu Haluk Levent meselesinde tabii ki şöyle hemen tartışılacak. Vay Haluk Levent'i aklamaya çalışanlar, vay Haluk Levent'in suçlu ilan edenler, yok aklamaya çalışan, böyle bir durum değil. Ortada bir operasyon yapılıyorsa, bir durum varsa bunun her türlü hukuki tarafları hazır olmalı, tartışılmalı, konuşulmalı. Ama burada şöyle bir şey var, siz de sosyal medyada yazdınız, bir sürekli de denetlenen bir yer ahbap. Şimdi yayına girmeden gördüm, belki siz de görmüşsünüz, bir 2025'te bir MASAK raporunda şüphelere dikkat çekildiği söylenen bir rapor var. Yine de olsa 1,5 yıl geçmiş o rapordan sonra. Şimdi tam olarak ne oluyor, siz anlayabildiniz mi?
10: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
9: Şimdi öncelikle o kaygılarınızı yayına girerken de ifade ettiğiniz kaygıların aynısına ben de katılıyorum. Şimdi maalesef Türkiye'de son zamanlar basın yoluyla direkt olarak suçlu ilan ediliyor kişiler ve birçok üzerlerine atılan suçları basına veriyorlar ve ondan sonra da ciddi bir kirlilik, sosyal medya aracılığıyla ciddi bir kirlilik yayılıyor ve o kişinin bütün masumiyet karnesi, bütün hukuki hakları maalesef bir kenara bırakılarak toplum önünde veya kamuoyu önünde linç ediliyor. Onun için bu şeyi öncelikle çok tabii hepimiz gibi çok yanlış bulduğumu ifade ediyorum. Çünkü dün Haluk Levent'le ilgili bu konu açıklandığında, Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması yapıldığında sosyal medyada adeta bir meydan savaşı yaşandı. İşte Kızılaycılar, Ahbapçılar. Bir taraf işte Kızılay'ı şey yaparken gördünüz mü derken, diğer tarafta Kızılay'a çadırla ilgili şeyler. Şimdi bunlara hiç gerek yok. Yani hukuk devletinde bu tür soruşturmalar basına verilerek yapılmaz. Neyse süreç hukuk anlamında ona göre takip edilir. O açıdan ciddi bir kafa karışıklığı var. Şimdi ifade ettiğiniz gibi ortada sadece Ocak 2025'te düzenlenmiş mali analiz raporu adı altında bir MASAK raporu var. Bu rapor, yani savcılığın 3 tür iddiası var bu operasyonla ilgili. Birincisi bahis oynama, ki burada yasa dışı bahis de falan diye geçiyor ama yasa dışı bahis kamuoyunda bu tartışılıyor. Yasa dışı bahis burada gördüğümüz kadarıyla söz konusu değil. Eğer olsaydı 7258 sayılı kanuna aykırılık diye de bir açıklama yapılırdı. Sadece bahis oynama diye geçiyor. Savcılığın iddialarından bir tanesi bu. İkincisi örgüt. Üçüncüsü kara para aklamak. Dolayısıyla şimdi bu üç iddia ile ilgili şu anda soruşturma yürüyor. Ve bu üç iddia ile ilgili elimizde şu anda, daha doğrusu kamuoyuna yansıyan tek belge Ocak 2025 tarihli MASAK raporu. Şimdi MASAK raporu mali analiz raporu. MASAK'ın birçok raporu var. Yani birçok çeşit raporu var işte. Aklama raporu var. Suçtan kaynaklı mallarının değerlerinin tespitine yönelik rapor var. Mali analiz raporları var. Yükümlülük denetim raporları var falan. Şimdi bu elimizdeki rapor şüphelenilen, suç işlediği düşünülen savcılıklar tarafından kişi ve kuruluşların parasal hareketleri ve mal hareketlerinin incelenmesine yönelik oluşturulan bir rapor. Burada Ahbap Derneği ile ilişkili olduğu düşünülen 3 kişinin bütün parasal hareketleri, işte mal varlığı hareketleri, SGK kayıtları, vergi kayıtları, işte banka şeyleri, hesap hareketleri hepsi bu rapora yansıtılmış. Şimdi rapora baktığımızda raporda bu kişiler üzerinde çok yüklü miktarda şeyler var. Para transferleri var. Ve her üçünün de işte Ahbap Derneği'nde geçmişte çalıştığı, birisini sanıyorum şu anda devam ettiği söyleniyor. Dolayısıyla bu Ahbap Derneği ile olan ilişkileri olan kişiler, bu üç kişi. Bu kişilerin gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde, ki raporda bunu özellikle vurgulamış denetçiler, gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde yüklü miktarda para transferleri var. İşte buradan menkul kıymetler şirketine paralar gitmiş. Mesela 439 milyon gitmiş, 250 milyon gelmiş. Şans oyunları adı altında, D şans oyunları adı altında bir para gönderimi olmuş, bir kupon ödemesi oyunu oynanmış ve kaybedilmiş. İşte bahis adı altında 990 milyonluk bir para gönderilmiş, bunun 390 milyonu kaybedilmiş gibi bu üç kişinin çeşitli kişilerle olan ilişkilerinde, Ahbap Derneği'nde halen görevli olan kişilerle olan ilişkilerinde böyle izaha muhtaç bir takım şeyler var. Yüklü miktarda para gidişleri ve gelişleri var. Denetçiler bu parasal hareketleri tespit ettikten sonra hepsinde de, üçünde de, üç kişinin şeyinde de ortak olarak şöyle bir görüş ileri sürmüşler. Diyorlar ki bu kişilerin maaşları 9.000, 18.000 ve 38.000 lira sırasıyla. Dolayısıyla bu kadar düşük maaş alan kişilerin hesaplarında böyle milyonlarca TL'lik para girişleri, çıkışları, transferler olamaz. Onun için de burada herhangi bir suç isnadı yapmamışlar. Çünkü mali analiz raporlarında suç isnadı olmaz. Mali analiz raporlarında sadece ilgili kişi ve kuruluşların parasal hareketleri, mal varlığı hareketleri, SGK dökümleri, araç dökümleri vesaire. Onları alır denetçiler, savcılığa gönderir. Savcılık elinde hangi suç iddiasında bulunacaksa, o gelen dökümleri, mali analiz raporlarındaki verileri kendi elindeki bilgi ve belgelerle birleştirir, düşündüğü veya iddia ettiği suçun işlenip işlenmediğine karar verir. Dolayısıyla şu anda MASAK mali analiz raporunun bize söylemiş olduğu net bir şey yok. Orada dediğim gibi mali analiz raporunda bir suç isnadı olmaz. Sadece parasal hareketler olur. Oraya da baktığımızda evet çok yüklü miktarda bu üç kişi, işte Ahbap Derneği ile şu anda görevli olan kişiler arasında işte avukat Ece Güner'e mesela Ece Güner'den bir para gelmiş, 437 bin dolar borç alma şeklinde böyle yüklü miktarda transfer var. Ama bu transferlere bakarak an itibariyle söylüyorum, yani bu paralar mevzuat dışı, işte dernek şeyine, mevzuatına, dernekler mevzuatına aykırı biçimde dolandırıcılık veya zimmete geçirme suçları işlenerek gönderildi veya alındı diye bir tespit an itibariyle yapılması pek mümkün değil.
0: Peki
9: savcılık
0: şimdi
9: elindeki bilgilerle, şimdi savcılık hangi suçu isnat edecek? Şimdi bir takım suçlar şu anda savcılık isnat ediyor ki suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerine yönelik de operasyon yaptım diyor. Şimdi suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerine yönelik veya aklamaya yönelik bir operasyon yapıyorsanız, bu açıklamaya bunu koyuyorsanız orada bir suç işlendiğini düşünüyorsunuz. Oradan bir gelir elde edildiğini düşünüyorsunuz ve bunun da aklamaya konu edilmiş olabileceğini düşünüyorsunuz ki dünkü açıklamada iddialardan, 3 iddiadan bir tanesi aklamaydı. Kara paranın aklanmasıyla ilgili iddia demişti. Dolayısıyla hangi suçu savcılık şu anda düşünüyorsa, zimmet, işte nitelikli dolandırıcılık, dernekler kanun vesaire şeylerine aykırılık gibi, bu gelen dökümlerle onu birleştirecek, gerçekten o suçu tesdik eden, o suçun işlendiğini gösteren bir takım kanıtlar, somut kanıtlar ve şeyler, belgeler varsa ona göre karar verecek. Ama an itibariyle dediğim gibi bu rapordan hareketle şu suç, bu suç diye bir tespit yapmak mümkün değil.
0: Peki şimdi bu zamana kadar da Ahbap'ın denetlendiğini biliyoruz. Daha önce birçok kez, hatta bağımsız kuruluşlarla da çağrı yapıldığını, onların da denetlediğini söylemişti Haluk Levent. Şimdi bu kadar çok denetlenen bir yerde bir suç unsuru bulunamamış da sonradan savcılığın yaptığı bir soruşturmada o suç unsuru bulunmuş olabilir mi?
9: Şimdi tabii orada çok ciddi Mustafa Bey, çok ciddi.
0: Şunun yani açıdan tabii soru şöyle, biraz daha onu netleştireyim. Hani şimdi bu mali denetlemeler bir uzman ekip tarafından yapılıyor. MASAK raporları da bir uzman konusunda uzman olan insanlar orada, işte para trafiğinin nasıl geleceğini, gideceğini. Haluk Levent de diyor ki benim kişisel durumum da Ahbap ayırt edilmesi lazım. Bunlar birbirine karıştırılıyor. Hani bu yüzden bu şimdi gerçeği anlatmak biraz zor ama asıl bombayı bekleyin diye de bir şey söylüyor orada. Şimdi bütün bunlara bakıldığında bu kadar çok denetlenen bir yerde hani beklemek, bu zamana kadar bunun bekleniyor olması, 2025 raporu içinde yine 1,5 yıl geçti. Bu bekleme meselesi doğru bir şey midir?
9: Tabii. Şimdi oraya gelmeden bir cümle şeye ilave edeyim. Bu elimizdeki tek rapor, MASAK Mali Analiz Raporu'nda Haluk Levent'e giden, gerçi orada açıklama diyor işte Levent'ten borç alınan, borç verilen falan diyor ama Haluk Levent'in hesaplarını incelemiş ve o hesaplarda işte bak bu paralar, işte bu yüksek montanlı paralar gelmiş gitmiştir türü bir tespit yok. Onu özellikle altını çizerek söyleyeyim. Sadece işte o üç kişinin Ahbap Derneği ile şey yapan, geçmişte işte Ahbap Derneği'nde çalışmış kişilerin, Ahbap Derneği'nde halen çalışmakta olan kişilerle olan yüksek montanlı para hareketleri var. Ama Haluk Levent'in hesapları incelenmiş ve bu paralar oraya gitmiş gelmiş türü bir tespit yok. Ha, bundan sonraki incelemelerde detaylandırılır, o konuya girilir, onu bilmiyorum ama elimizdeki veride, raporda bu yok. Şimdi sorumuza gelince, dernekler İçişleri Bakanlığı'nın denetimine tabi. İçişleri Bakanlığı dernekler masası tarafından hem mülkiye müfettişleri hem de dernekler masasındaki bölümündeki denetçiler tarafından belli aralıklarla dernekler denetlenir. Hangi açıdan denetlenir? bir faaliyetlere uygunluk açısından denetlenir. Yani derneğin kuruluş amacına uygun faaliyetleri var mı yok mu? Bu tespit edilir. İkincisi, derneğin kuruluş amacına uygun gelirler alınmış mı, bağışlar vesaire yerlerden, ve bunlar uygun yerlere harcanmış mı? Bunun şeyini alırlar. Bir de yıllık vermeleri gereken beyanlar vardır. Derneğin irade beyanları vardır. Bunlar alınmış mı? İşte genel kurul bir takım mevzuata göre yönetim kurulu toplantıları, bunlar zamanında yapılmış mı? Ama bu denetimler arasında en önemlisi, dediğim gibi, derneğin faaliyetlerine uygunluk artı mali hesaplarının incelenmesi. Şimdi Ahbap sıradan bir dernek değil. Yani normal sıradan bir derneği siz 2 yılda 3 yılda denetleyebilirsiniz. Evet, bunun bir mantığı olabilir. Sakınca teşkil etmeyebilir. Ama Ahbap çok göz önünde bulunan bir dernek. Dolayısıyla bırakın 2-3 yılda bir denetlenmeyi, belki de 1 yılda 2-3 defa denetlenmesi gereken, şu andaki yapıyla ilgili söylüyorum. Yani şu andaki mevcut atmosferle ilgili Ahbap'ın çok sık denetlendiğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Dolayısıyla şimdi İçişleri Bakanlığı bu denetimleri yapmakla yükümlü olduğuna göre ve yüksek montanlı parasal hareketleri olduğu bilindiğine ve niteliği de bilindiğine göre Ahbap Derneği'nin çok sık denetlenmiş olması lazım. Denetlendiyse 2020-26 dönemini ilgilendirdiği söyleniyor. Bu parasal hareketlerin, yani Ocak 2025 tarihli MASAK mali analiz raporuna giren bu yüksek montanlı transferlerin onlar tarafından da tespit edilmiş olması lazım. Bu bir. Hem de çok defalar tespit edilmiş olması lazım. Eğer tespit edilmediyse zaten ciddi anlamda bir görevi kötüye kullanma veya ihmal söz konusudur, ama ben buna çok ihtimal vermiyorum. Yani Ahbap gibi bir derneğin çok daha sık, normal şeylere, derneklere göre çok daha sık denetlendiğini, yakından denetlendiğini, özel olarak denetlendiğini düşünüyorum. Şimdi bu bir. İkincisi, bu derneklerin paraları Türkiye'de kurulu bankalarda olur. Dolayısıyla bankalarda olan bu hesapların bankalar tarafından, özellikle kar amacı gütmeyen dernek ve vakıflar gibi kuruluşların yakından denetimi FATF tarafından çok yakından denetlenmesi ve incelenmesi, takip edilmesi önerilir ve istenir. Dolayısıyla bankalarda bu tür şeyleri hesap açarken ortaklarını, şeylerini, kuruluşlarını, amaçlarını, gelirlerini, giderlerini çok yakından takip ederler. Şimdi 9.000, 18.000, 38.000 lira 3 tane geliri olan, aylığı olan kişinin üzerlerinde 300-500 milyonun para transferlerinin yapıldığını, ilgili nerede o hesap varsa, nerede bu transferler yapılmışsa ilgili bankaların bunları tespit etmiş olması lazım. Çünkü bankalar bu tür hesapları açarken şirketse ortaklarını, statüsünü, gelir durumunu, geçmişini, bütün bunları alır. Bireyse de gelir durumu da, statüsü, mali durumu da dahil her şeyi alır. Neden alır? Ondan sonra gerçekleştirilen işlemlerde bu niteliklere uygun işlemler yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bunun takibini yapmak için örnek olarak küçük bir şirketin hesaplarına birden yüksek montanlı paralar gelir gider. Yasa dışı bahis paraları, bir emekli memur veya bir öğrencinin hesapları çok giderken, düşük montanlı giderken birden yüksek montanlı paralar gelir gider. Sistem, bankalarda oluşturulan sistem hemen uyarır. Der ki bak, burada var, statüyle, mali durumla uymayan para transferleri var, hemen dikkat et. Uyum birimleri ve fraud departmanları hemen bu konuya yönelir. Dolayısıyla şimdi bankaların 6 yıllık dönemde bu kadar yüksek para hareketlerinin olduğu kişilerin veya derneğin şeylerini çok yakından takip etmiş olması lazım ve bunları şüpheli işlem bildirimine tabi tutmuş olması gerekir. Çünkü bankalar MASAK yükümlüsüdür ve karşılaştıkları şüpheli işlemlerde 10 iş günü içerisinde bunları MASAK'a bildirmekle yükümlüdür. Şimdi büyük bir ihtimalle bu olmamıştır. Eğer olsaydı, 2020 yılında başlayan bir süreçten bahsediyoruz, çok defalar şüpheli işlem bildirilmiştir ve ona göre de MASAK da gereğini yapmış olması gerekirdi. Ha, bir ihtimal, bankalar bildirdi, MASAK gereğini yapmadı, zamanını beklediler. Böyle bir olasılık da var ama yüksek bir olasılık değil bu. Dolayısıyla şimdi bunu bankalar da es geçmiş. yani bankalarda şüpheli işleme konu etmesi gerekirken bu onlarca işlemi, yüksek montanlı onlarca işlemi, onlar da şüpheli işleme tabi tutmuş. Dolayısıyla burada ciddi anlamda bir şey var. Görevi ihmal, görevi layıkıyla yerine getirmeme gibi bir ciddi soru işaretleri var. Şimdi 990 milyonluk yasa dışı bir şey, pardon, bahis oynandı diyorsunuz. Şimdi bahis oynandıysa bu kişilerin hesapları anında zaten şey yapar, radara takılır.
0: Yani şimdi bir bankadaki hesaptan 900 milyon gibi bir para çıkışı,
9: evet.
0: Yani bir banka bunun farkına varmaması mümkün mü?
9: Yok. Yok yani bir defa iki defa belki ama onlarca kez tekrarlanan işlemlerde mutlaka radara takılır. Dediğim gibi de düşük montanlı maaş alıyorsunuz, gelir düzeyine sahipsiniz. Zaten MASAK 2025 tarihli MASAK raporunda özellikle bu üç kişiyle ilgili en önemli vurgu şu: gelir durumuyla orantısız, mali yapısıyla orantısız yoğun işlemler gerçekleştirmiştir diye. Ve MASAK bankalar da bu kritere çok önem verirler. Bütün programların çoğu bu kritere yöneliktir. Yani mevcut durumuyla, statüsüyle, işte faaliyet gösterdiği yerle, aldığı maaşla, gelir durumuyla orantılı olmayan işlemler. Bunu çok tespit edici programlara sahiptir bankacılık sistemi. Ama görüyoruz ki burada şüpheli işlemler işlememiş. Şimdi bir diğer konu 24 yani 2024'ün aralığında MASAK'a bu görev verilmiş. Yani bu mali analiz raporunu düzenle demişler. Şimdi 2024'ün aralığına kadar neden beklendi? Şimdi 2020 yılında başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Hatta MASAK 2018'den almış bazı şeyler ama 2020 tarihinden ete kemiğe büründürerek 2026'ya kadar veya 25'e kadar getirmiş şeyleri. Bu parasal hareketleri. Şimdi çok geç başlanan bir süreç. Yani 2024'ün aralığında başlandıysa çok geç başlanan bir süreç. Bir diğer konu, şimdi siz kara para diyorsunuz, kara paranın aklanması diyorsunuz. Şimdi kara paranın aklanması dediğimizde o zaman kara paranın aklanması, yani aklama suçu şarta bağlı bir suçtur. Mutlaka bir kara parayı doğurucu bir suç işlenmiş olması lazım. O suç olmazsa aklama olmaz. Yani o suç olacak, oradan bir değer, gelir, para, mal, o elde edilecek ve o da TCK 282'ye göre aklamaya konu edilecek. Şimdi dünkü basın açıklamasında kara para aklama ile ilgili iddia diyor. Şimdi öyle bir iddia varsa o zaman kara para var. Şimdi derneğin şeyine baktığımızda derneğin gelirleri belli, bağışlar, kişilerden ve kurumlardan gelen bağışlar. Dolayısıyla derneğin suç geliri elde etme şeyi yok, imkanı yok. Yani oraya gelen paraların niteliği belli. O zaman aklamayı nasıl gerçekleştiriyor? Suç yoksa, bir gelir yoksa aklama nasıl gerçekleşir? Benim tahminim, yani dernek üzerinden değil, yani dernek aklama olayına karışamaz. Yani mevcut koşullarda çok aklımıza gelmeyen uç ihtimalleri bir kenara bırakıyorum. Çünkü derneğin hani bir suç geliri elde edecek ki dernek, bunu da çeşitli yollarla TCK 282'ye göre aklayacak. Şimdi derneğe gelen paralar belli. Ya suç geliri yok orada. Ancak işte kara parayı elde eden birisinden bilerek o kara parayı kabul edecek. Ondan sonra gidecek gayrimenkul vesaire şeylerle bunu aklayacak. Böyle bir durum olmadığı sürece oraya gelen paralar kaynağı belli olan paralar. Aklamaya konu olmaz. Ha, oradaki yöneticiler veya işte bu dediğim 3 kişi, bu MASAK raporunda adı geçen 3 kişinin yasa dışı geliri olabilir. O aklama işlemini gerçekleştirmiş olabilir onlar. Ama derneğin burada kara para aklama ile ilgili bir faaliyeti olduğunu şu anda sanmıyorum. Anladım. Çok imkan yok. Son olarak da şey, evet. Yani mesela aklama şeyi varsa savcılık bundan sonra mutlak surette MASAK'a bir görev verecek. Diyecek ki bu konuda bir inceleme yapın. Aklama var mı yok mu şu anda, çünkü bu iddia aşamasında. Dolayısıyla MASAK bu savcılığın düşündüğü, savcılığın aklından geçen suçları, suçlardan elde edilen gelirlerin aklanıp aklanmadığını MASAK bir rapora bağlaması lazım. Yani MASAK'ın bu rapora olmadan ilerleme olmaz. Aklamayla ilgili süreç yürümez. Dolayısıyla savcılık ne, nitelikli dolandırıcılık, zimmet vesaire. O suçla ilgili elde edilen bir gelir olduğunu düşündüğü için aklama iddiasında bulunuyor. Ama bu iddianın ete kemiğe bürünmesi için masa bu konuda şey yapması lazım.
0: Peki.
9: Bir rapor düzenlemesi lazım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
9: ben
0: için.
9: Teşekkür ederim.
0: Katkı için de. İyi akşamlar.
9: İyi yayınlar. İyi akşamlar.
0: MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak'la konuştuk. Haluk Levent durumuna ilişkin neler olabileceğini anlattı bize MASAK başkan yardımcısı Ramazan Başak. Şimdi hafızaya gidiyoruz, sonra veda edeceğiz.
11: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
12: Hatırladın mı?
13: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
14: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
0: Ordu, Korgan, Turnalık yaylası tıpkı Perşembe yaylası gibi maden tehdidi altında. O yaylada olan ve orada yaşayan ve oranın doğasını, suyunu bilen bir orada yaşayan bir vatandaşımız bakın neler söylüyor. O hafızamızda kalsın.
15: Buraya ne su kalacak, ne ot kalacak, ne çayı kalacak. Bu zehri yiyecekler niye gitmiyorlar burada? Niye gitmiyorlar? Ne işleri var burada bunların?
0: Ne işleri var burada bunların? Bugünkü bitiriş cümlemiz de bu oldu. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Ben giderim. Tom Weiss başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yaz aylarında çocuklarda sık görülen el, ayak, ağız hastalığının bulaşıcılığının yüksek olduğuna dikkat çeken çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Rüstem Üçel, özellikle havuzlar, kreşler ve ortak oyun alanları bulaş riskini artırabiliyor. Çocuklarda ateş, ağız yaraları, döküntü ve beslenme reddi gibi belirtiler görüldüğünde dikkatli olunmalı, dedi. Genellikle 2-10 yaş arasındaki çocuklarda özellikle de 5 yaş altı grupta görülen el, ayak, ağız hastalığı yaz aylarında daha sık karşımıza çıkıyor. Viral kaynaklı bu enfeksiyonun hızlı yayılabildiğini belirten çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Rüstem Üçel, hastalığın belirtileri, bulaş yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. El, ayak, ağız hastalığının en sık entavirüs 71 ve coxsackievirus A16 kaynaklı geliştiğini belirten Dr. Üçel, bu hastalık özellikle yaz ve sonbahar aylarında daha sık görülüyor. Küresel ısınma ve mevsim değişiklikleri nedeniyle görülme dönemlerinde kaymalar olabiliyor, diye konuştu. Hastalığın solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabildiğini söyleyen Dr. Üçel, yazın havuz sezonunun açılması ve enfekte havuz sularının yutulması bulaş riskini artırabiliyor. Bunun yanında kreşler ve ortak oyun alanları da yayılım açısından risk oluşturuyor, dedi. Hastalığın ilk belirtilerine değinen Dr. Üçel, ilk dönemde halsizlik, iştahsızlık, kırgınlık, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve yüksek ateş görülebilir. Küçük çocuklarda ise huysuzluk, huzursuzluk, salya artışı ve beslenme retiyle başlayabilir, ifadelerini kullandı. İlerleyen süreçte ağız içinde ağrılı yaralar oluşabildiğini ifade eden Dr. Üçel, bu yaralar yutma zorluğuna neden olabilir. Sonrasında avuç içi, ayak tabanı, diz, dirsek ve kalça bölgelerinde döküntüler ortaya çıkabilir, dedi. Özellikle küçük çocuklarda ağız yaralarının sıvı alımını zorlaştırabileceğine dikkat çeken Dr. Üçel, sıvı alamama, beslenme reddi, ateş, kusma ve uykuya meyil gibi bulgular ciddiye alınmalıdır, ifadesini kullandı. Hastalığın belirtilerinin başlamasından sonraki ilk günlerde bulaşıcılığın arttığını vurgulayan Dr. Üçel, döküntülerin tamamen kaybolması 7 ila 10 gün sürebilir. Bu süreçte çocuğun okula ya da kreşe gönderilmemesi gerekir, diye konuştu. El, ayak, ağız hastalığının bazı başka enfeksiyonlarla karışabileceğini belirten Dr. Üçel, hastalık ağız içi yaralar, su çiçeği, alerjik döküntüler ve uçuk enfeksiyonları ile karıştırılabilir. Aileler özellikle ateş, ağız yarası ve el ayak tabanındaki döküntü birlikteliğinde dikkatli olmalıdır. Ancak çoğu zaman ayrıntılı muayeneyle tanı koymak mümkündür, dedi. 3 günden uzun süren ateş, bilinç değişikliği, kusma ve sıvı alamama durumlarının önemli olduğunu vurgulayan uzman Dr. Üçel, özellikle küçük çocuklarda sıvı kaybı ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu durumlarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır, diye konuştu. Koruma yollarına değinen uzman Dr. Üçel, hasta çocukların izole edilmesi, elleri sık sık yıkanması, yakın temastan kaçınılması ve ortak kullanım alanlarının düzenli dezenfekte edilmesi bulaşı önlemede çok önemlidir, ifadesini kullandı. Hastalığın nadiren yetişkinlerde de görülebileceğini belirten uzman Dr. Üçel, yoğun stres, yorgunluk, bağışıklık sisteminin baskılanması ve hasta bireylerle yakın temas yetişkinlerde de hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir, dedi. El, ayak, ağız hastalığında tedavinin semptomlara yönelik olduğunu ifade eden uzman Dr. Üçel, ağız yaralarının ağrısını azaltmak için topikal tedaviler uygulanabilir. Ateş düşürücü ve ağrı kesiciler kullanılabilir. Sıvı tüketiminin artırılması ve yumuşak besinlerle beslenme iyileşme sürecini destekler, diye konuştu. Yaz aylarında özellikle 5 yaş altı çocuklarda sık görülen el, ayak, ağız hastalığı, havuzlar, kreşler ve ortak oyun alanlarında hızla yayılabiliyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rüstem Üçel, ateş, ağız yaraları, el ve ayaklarda döküntüyle beslenme reti görülen çocukların vakit kaybetmeden değerlendirilmesi ve bulaşın önlenmesi için izole edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dünyanın her yerinde bu işi hamur eliyle şekillendiriyorlar tarımı. Biz de bunu saldım çayra mevlam gayra mantığıyla tüccara bıraktık, aracılara bıraktık. Her çıkan yeni düzenlemeyle fahiş fiyat mücadelesi düzenlenir. Yapabildikleri eğer stoklanmış patates varsa onun stonu basmaktan ibaret oldu.
2: Evet, yani bir de o çok, çok komik bir şey tabii, işte depoda patates yakıyor. Nerede duracak? Depoda duracak patates yani.
1: Satamamış.
2: Yani bir ayda üretiyorsunuz, 12 ayda satıyorsunuz bunu. Yani onları nerede saklayacaksınız? Depoda saklayacaksınız yani. Açık tuhaf bir şey yani. Soğanda patateste, depoda soğan yakaladı. Yakaladı elbette o. Başka ne olacak soğan?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Çin'in plastik atık ithalatını yasaklamasıyla değişen küresel atık ticaretinin yönü son yıllarda Türkiye'ye döndü. Yasak öncesindeki 6 yıllık dönemde Avrupa Birliği'nden toplam 189.259 ton plastik atık ithal eden Türkiye, Avrupa Birliği'nin atık gönderdiği ülkeler arasında 9. sıradaydı. 2018'i bu anlamda bir kırılma noktası olarak belirleyen uzmanlara göre atık ticareti artık başka bir boyuta taşınmış durumda. Birleşmiş Milletler Comtrade verilerine göre 2024 itibarıyla plastik atık ithalatı 426 bin tona, 2025 yılında ise 503 bin tona ulaştı. Greenpeace Türkiye raporuna göre ise sadece 2023'te Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye her ay ortalama 174 tır dolusu plastik geldi. Bu sayı Avrupa Birliği'nden gelen atıklarla toplandığında günde yaklaşık 125 tır ediyor. Adana, Türkiye'ye gönderilen atıkların yaklaşık %60'ının işlendiği bir merkez konumuna gelmiş durumda. Kentteki dönüşüm merkezlerine gelen atıkların amacı, bunların işlenerek sanayide kullanılabilecek ikincil ham maddeye dönüştürülmesi. Tesislerde ayrıştırılan, yıkanan ve öğütülen plastiklerin daha sonra ham madde haline getirilerek, ambalaj, poşet, tarım filmi ve çeşitli sanayi ürünlerinin üretiminde kullanıldığı belirtiliyor. Ancak bilimsel çalışmalar ve çevre örgütleri atıkların tamamının geri dönüştürülmediğine, ekonomik değeri düşük veya kirli atıkların çevreye karışması riskine dikkat çekiyor. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük plastik atık ithalatçılarından biri haline gelmesinin en önemli nedenlerinin başında düşük işleme maliyetleri, ucuz iş gücü ve sayısı artan plastik üretim tesisleri yer alıyor. Uzmanlar döngüsel ekonomi, istihdam sağlama veya plastik geri dönüşüm üzerinden oluşturulan söylemlerin çevresel sorumluluğu üretim sistemlerinden tüketicilere ve atık yönetimine kaydırdığı görüşünde. Uzmanlar bu durumun plastik üretimini azaltmak yerine petrokimya ve ambalaj endüstrilerinin büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Atık ticareti literatürde ise atık sömürgeciliği, ekolojik emperyalizm ve çevresel adaletsizlik kavramları çerçevesinde tartışılıyor. Küresel plastik atık ticaretinin yeni rotası olan Türkiye'ye gelen plastik atık miktarı 2025 yılında 503 bin tona kadar ulaştı. İthal edilen bu atıkların yaklaşık %60'ı Adana'daki tesislerde işleniyor. Düşük maliyetler nedeniyle artan bu ticaret, geri dönüştürülemeyen kirli atıklar yüzünden çevre kirliliği riski barındırıyor. Uzmanlar bu durumu plastik üretimini azaltmadığı gerekçesiyle atık sömürgeciliği olarak nitelendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bebekle tatile çıkacak aileleri uyaran çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yusuf Çelik, sıcak hava, güneş, yolculuk ve hijyen kaynaklı risklere karşı alınacak önlemler

0: Ebeveynlerin hem bebeğin sağlığını hem de tatilin keyfini koruyacağını söyledi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok aile tatil planı yaparken bebekli ailelerin aklındaki en önemli sorulardan biri bebeğimizle tatil yaparken nelere dikkat etmeliyiz oluyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yusuf Çelik ilk bakışta zor gibi görünse de doğru planlama yapıldığında tatilin hem aile hem de bebek için oldukça keyifli bir deneyim olabileceğini belirterek aslında bebekler de tatil yapabilir. Önemli olan onların fizyolojik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve bazı basit önlemleri almaktır, dedi. Konaklanacak yerde sağlık kuruluşuna ulaşımın kolay olmasının ve hijyen koşullarının göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çeken Doktor Yusuf Çelik, kusursuz bir tatil planlamak zorunda değilsiniz. Bebeğinizin ihtiyaçlarını ön planda tuttuğunuz, güvenlik kurallarına dikkat ettiğiniz ve olası risklere karşı hazırlıklı olduğunuz sürece tatiliniz keyifli geçecektir, diye konuştu. Uzman Doktor Yusuf Çelik, bebekle yapılan tatilde dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı. Özellikle prematüre doğmuş, kronik hastalığı bulunan veya son dönemde enfeksiyon geçirmiş bebeklerin tatil öncesinde doktoru tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Doktor Yusuf Çelik, seyahate çıkmadan önce rutin aşıların yaşına uygun şekilde tamamlanmış olması gerektiğini vurgulayarak, aşılar yalnızca günlük yaşamda değil, seyahat sırasında karşılaşılabilecek enfeksiyonlara karşı da önemli bir koruma sağlamaktadır, dedi. Küçük ama iyi planlanmış bir sağlık çantası tatilde büyük kolaylık sağlıyor. Doktor Yusuf Çelik, çantanızda mutlaka bulunmasını önerdiği malzemeleri şöyle sıraladı. Bebeğinizin düzenli kullandığı ilaçlar, dijital ateş ölçer, doktorunuzun önerdiği ateş düşürücü, alerji ve bulantı giderici ilaçlar, serum fizyolojik ve burun aspiratörü, antiseptik solüsyon, gazlı bez ve yara bandı, yaşına uygun güneş koruyucu, yaşına uygun böcek kovucu ürün, yeterli miktarda bez, yedek kıyafet ve ince bir örtü. İlk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerde emzirmeye devam edilmesinin en doğru yaklaşım olacağını söyleyen Doktor Çelik, anne sütünün sadece besin kaynağı olmadığını, aynı zamanda enfeksiyonlara karşı önemli bir koruma sağladığını ifade etti. Ek gıdayı geçmiş olan bebeklerde ise açıkta bekleyen, iyi pişmemiş ve hijyeninden emin olunmayan gıdalardan kaçınılması gerekiyor. Bebekler, vücut yüzey alanlarının erişkinlere göre daha geniş olması nedeniyle sıcak havalarda çok daha hızlı sıvı kaybediyor. İlk 6 ay yalnızca anne sütü alan bebeklerde sıcak günlerde emzirme sıklığının artırılması çoğu zaman yeterli olurken, daha büyük bebeklerde ise su tüketiminin yaşına uygun şekilde desteklenmesi önem taşıyor. Uzman Doktor Yusuf Çelik, az idrar yapma, ağız kuruluğu, gözyaşı olmadan ağlama, huzursuzluk veya aşırı uyku hali, sıvı kaybının erken belirtileri olabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden hekime başvurulmalıdır, uyarısında bulundu. Araba yolculuklarında en önemli güvenlik kuralı, bebeğin yaşına ve kilosuna uygun, doğru şekilde monte edilmiş otomobil koltuğuna seyahat etmesidir. Çünkü kısa mesafelerde bile kucakta taşımaları ciddi yaralanmalara neden olabiliyor. Uzun yolculuklarda bebeğin beslenmesi, altının değiştirilmesi ve hareket edebilmesi için yaklaşık 2 saate bir mutlaka mola verilmesi öneriliyor. Yaz aylarında araç içi sıcaklığının 22-24 derece arasında tutulması ve bebeğin kalın kıyafetlerle giydirilmemesi de konfor açısından önem taşıyor. Uçak yolculuğundaysa ailelerin en çok endişe ettiği konunun kulak ağrısı olduğunu belirten Doktor Yusuf Çelik, kalkış ve iniş sırasında bebeğin emzirilmesi, biberon veya emzik kullanılması orta kulaktaki basınç değişiminin dengelenmesine yardımcı olabilmektedir, bilgisini verdi. Bebeklerin cildi yetişkinlere göre çok daha hassas oluyor. Bu nedenle ilk 6 ay güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiği uyarısında bulunan Doktor Çelik, bebeklerin ilk 6 ay mutlaka gölgede kalmaları sağlanmalıdır. Aksi halde sıcak çarpması ve güneş yanığı gibi ciddi tablolar gelişebilir. 6 aydan büyük bebeklerde bu riskler nedeniyle özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11-16 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede tutulmalıdır. İnce pamuklu kıyafetler ve geniş kenarlı şapkalar da güneşten korumada oldukça etkilidir, dedi. 6 aydan büyük bebeklerde geniş spektrumlu ve tercihen SPF-50 içeren güneş koruyucular kullanılabileceğini ifade eden Doktor Yusuf Çelik, koruyucunun dışarı çıkmadan yaklaşık 20-30 dakika önce uygulanması ve ihtiyaç halinde yenilenmesi gerektiğini hatırlattı. Uygun koşullar sağlandığında deniz bebekler için güzel bir deneyim olabiliyor. Eğer tatile havuz tercih edilecekse düzenli bakımının yapıldığından ve hijyen kurallarına uyulduğundan emin olmak gerekiyor. Çünkü yetersiz klorlanmış veya kirli havuz suyu mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Gözlerde kızarıklık ve tahriş, kulak enfeksiyonlarıyla ciltte döküntü ya da kuruluk görülebiliyor. Ayrıca çok soğuk suda uzun süre kalmak vücut ısısının düşmesine yol açabileceği için havuz suyunun soğuk olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle akşam saatlerinde sivrisinekler bebeklerde ciddi huzursuzluğa neden olabiliyor. Bebek arabasında sineklik kullanılması oldukça etkili bir koruma sağlıyor. Koruyucu losyon ve spreyleri ise mutlaka bebeğin yaş grubuna uygun seçilmesi ve kullanım talimatlarına göre uygulanması önem taşıyor. Tatilde günlük rutinler değişse de bebeklerin biyolojik ritmi değişmiyor. Bu nedenle uyku saatlerinin mümkün olduğunca korunması hem bebeğin huzuru hem de ebeveynlerin tatilden keyif alabilmesi açısından önemli. Uyku oyuncağının veya battaniyesinin tatilde de kullanılması ve uyku rutinine devam edilmesi bebeğin yeni ortama daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olabiliyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Yusuf Çelik, aşağıda yer alan durumlarda zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği uyarısında bulundu. 3 aydan küçük bir bebekte ateş gelişmesi, yüksek ateşin devam etmesi, solunum güçlüğü, sürekli kusma, kanlı veya şiddetli ishal, belirgin sıvı kaybı bulguları, havale, şiddetli alerjik reaksiyon, düşme veya ciddi travma, beslenmeyi reddetme ve belirgin halsizlik. Yaz tatiline bebekleriyle çıkmayı planlayan ailelere önemli uyarılarda bulunan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Yusuf Çelik, güneş, sıcak hava, hijyen ve yolculuk kaynaklı risklere karşı doğru önlemler alınmasının hem bebeğin sağlığını koruyacağını hem de tatilin güvenli ve keyifli geçmesini sağlayacağını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sezon açıldı, uzmanlar uyardı. İşte yazlık kiralamadan bilmeniz gerekenler. Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz, yaz tatilinde yazlık kiralamak isteyen ve yazlığını kiralamayı düşünenlere tavsiyelerde bulundu. Kiraz, ödemesi yapılan evin yasal izni olup olmamasına, kapora dolandırıcılığına dikkat edilmesi ve kısa süreli kiralamanın yasal şartlarını bilmeden kiralama yapılmaması konusunda uyardı. Araştırmadan, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden yapılan kiralamalar maalesef mağduriyetle sonuçlanıyor. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre tam da kiralamaların zirve yapıldığı bu dönemde birçok kişi maddi olarak zarara uğruyor. Yazlık kiralamada riskleri ortadan kaldırmak için neler yapmak gerektiğini anlatan avukat Ali Güvenç Kiraz özetle şunları söyledi. Bir kişi kendi evini 100 günden az süreyle kiraya vermek isterse Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi almak zorunda. İlan portalında kısa süreli kiralama yapılıyorsa mutlaka konut için kısa süreli konaklama izin belgesi görülmeli. Eğer yazlık bir sitede kısa süreli kiralama yapılacaksa site kapısına kadar gelip mağdur olmamak için telefonla ilgili yazlık site aranıp sitedeki kat malikleri tarafından kısa süreli kiralama izni verilip verilmediği teyit edilmeli. Telefonda görüşülen kişiyle de tüm bilgiler, yasal izinler teyit edilmeden asla kaporo veya ön ödeme talebi kabul edilmemeli ve para gönderilmemeli. Konutun gerçekten var olduğu, kısa süreli kiralama sözleşmesi kapsamında izninin olduğu, işlemi yapan kişinin ev sahibi veya yetkili işletme sahibi olduğu teyit edildikten sonra sözleşme düzenlemeli. Sözleşmede de kiralama gün sayısı, konaklayacak gün sayısı, ön ödeme bedeli ve diğer ödeme seçenekleri, geri iade koşulları yazılmalı. Konaklama için gelinen yazlık evle tanıtılan evin aynı nitelikleri taşımadığı görülürse, kiralamayı yapanın ayıplı teslim kapsamında ödediği bedelin iadesini talep etme hakkı var. Mevcut sözleşme kapsamında elektrik su gibi giderlerle yazlık site aidatı gibi giderlerin ödenen bedellere dahil olup olmadığı mutlaka açıkça yazılmalı. Sözleşmede bu giderlerin ödenen bedele dahil olduğu şeklinde bir hüküm yoksa kiracı bu giderleri ödemekle yükümlü olur. Avukat Kiraz ev sahiplerinin dikkat etmesi gerekenleri de şöyle özetledi. Turizm amaçlı kiralama yapacak kişi izin belgesi almak zorunda. İzin plaketi de evin dış tarafında görülen bir yere asılmalı. Kat irtifakı veya mülkiyeti kurulmuş olan yerlerde birden fazla bağımsız bölüm varsa apartman ve site yönetimlerinin değil tüm kat maliklerinin oy birliğiyle kısa süreli kiralamaya onay vermesi şart. Bir kişi aynı apartmanda 5'ten fazla bağımsız bölüm için kısa süreli kiralama yapmak istiyorsa iş yeri açma çalışma ruhsatı da almalı. Kısa süreli kiralamalar bir evin bir bölümü veya oda oda şeklinde yapılamaz. Bu şekilde yapılan kiralamalar idari para cezasına tabi. Ev sahibi veya izinli üçüncü kişilerin kısa süreli kiralamalarda polis veya jandarmaya mutlaka bir yetkili kişi bildirimi yapması ve yine konaklamalar kapsamında da kimlik bildirimlerini yapması zorunlu. Yaz sezonunun en yoğun döneminde tatil için yazlık kiralamayı planlayanlarla evini kısa süreli kiraya vermek isteyenler dolandırıcılık ve yasal yaptırım riskiyle karşı karşıya. Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz kapora göndermeden önce izin belgesi ve ev sahibinin mutlaka doğrulanması gerektiğini, aksi halde hem kiracıların hem de ev sahiplerinin ciddi mağduriyet yaşayabileceğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit, sıcak hava ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının beyinle diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yiğit, 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı ve buna bağlı sağlık sorunları da arttı. Doktor Rengin Yiğit, aşırı sıcaklarda vücudun yalnızca terleme yoluyla ısı dengesini korumakta yetersiz kalabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiğini belirten Doktor Yiğit, normal koşullarda terleme yoluyla vücut ısısının dengelenmeye çalışıldığını ifade etti. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmanın tek başına yeterli olmayabileceğini kaydeden Yiğit, yaşlılar ve bebekler için kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Ortamdaki nem oranı yüksekse terleme yoluyla vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir dedi. Obezite, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalıkları ve ruhsal ve nörolojik hastalıklarla alkol ve uyuşturucu kullanımının sıcak havalarda terleme mekanizmasını etkileyebileceğini belirten Yiğit, bazı ilaçlarında riski artırabileceğine dikkat çekti. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçların sıcak havalarda vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini ifade eden Yiğit, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayan Doktor Yiğit, şu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. 65 yaş ve üzerindekiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar. Şeker hastalığı, kalp damar ve beyin damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını belirten Yiğit, özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan yaşlıların yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı sıcaklardan korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Yiğit, açık havada çalışanların güneş altında korunmasız kalmaması ve aşırı hareketlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi ve güneşlenilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, diğer saatlerde ise güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süre kesintisiz güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yiğit, spor ve yoğun fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesini önerdi. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Yiğit, araç içi sıcaklığın klima bulunsa bile çok kısa sürede tehlikeli düzeylere çıkabileceğini belirtti. Araçtan ayrılırken herkesin dışarı çıktığından emin olunması gerektiğini ifade eden Yiğit, kapalı alanların iyi havalandırılmasını ve güneş gören pencerelerin perde ya da güneşliklerle gölgelenmesini önerdi. Vücut ısısının yükselmesini önlemek için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Yiğit, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayakların, ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla ısıtılabileceğini söyledi. risk altındaki yetişkinler ve yaşlıların günde en az 2 kez sıcak hava veya güneş çarpması belirtileri açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, bebeklerin ise daha sık izlenmesi gerektiğini ifade etti. Susuzluk hissi oluşmasa bile günlük en az 2-2,5 litre, yani yaklaşık 12-14 bardak sıvı tüketilmesini öneren Yiğit, terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının yerine konulması gerektiğini belirtti. Sıvı tüketiminde suyun esas olması gerektiğini ifade eden Yiğit, kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içeceklerin vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açabileceğini kaydeden Yiğit, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mide kramplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Sıvı tüketimi doktor tarafından kısıtlanan veya idrar sökücü ilaç kullanan kişilerin ise hekime danışması gerektiğini belirtti. Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Rengin Yiğit, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini önerdi. Yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Doktor Yiğit, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasını tavsiye etti. Vücut direncini artırmak ve yeterli vitaminle mineral alımını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, et, yumurta, süt ve balık gibi çabuk bozulabilecek besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemini vurgulayan Yiğit, sıcak havalarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Doktor Rengin Yiğit 10-16 saatleri arasında güneşten uzak durulmasını, bol sıvı tüketilmesini ve aşırı sıcakların beyinle hayati organlarda ciddi hasara yol açabileceğinin unutulmamasını istedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: Böyle bir şaka olabilir mi sizce? Böyle bir canice.
1: Bu işkence.
2: En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyor. Hani bu şaka olarak kabul edilemez bir defa.
3: Bu ziyaret doğrudan doğruya Lozan'ı delme amaçlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik üniter ulus devlet yapısına karşı bir tecavüz anlamını taşıyor.
4: Dürüst olmak lazım. Yani dört partinin de ne tabelasından ne de genel başkanından vazgeçmeye niyeti gözükmüyor yani.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: live to be 100.
1: But Van Morrison.
0: I don't think.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere ve Galler'de Haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgasının yaklaşık 440 kişinin erken ölümüne yol açmış olabileceği belirtildi. Imperial College London öncülüğünde yapılan araştırmaya göre Mayıs ve Haziran 2026'da yaşanan iki sıcak hava dalgası nedeniyle toplam yaklaşık 2700 kişinin normalden erken yaşamını yitirdiği tahmin edildi. Haziran ayındaki sıcak hava dalgasında meydana gelen ölümlerin yaklaşık %38'i, Mayıs ayındaki ölümlerin ise yaklaşık %60'ı insan faaliyetleri kaynaklı küresel ısınmanın sıcaklıkları artırmasının sonucu olarak değerlendirildi. Araştırmanın başyazarı Dr. Claire Barnes, aşırı sıcakların artık göz ardı edilemeyecek düzeyde can kaybına yol açtığını söyledi. Araştırma ekibinde yer alan İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden Dr. Mark McCarthy ise 2026 yılının Mayıs ve Haziran aylarında görülen erken dönem sıcak hava dalgalarının sıcaklık rekorlarını kırdığını söyledi. Araştırmada Haziran ayındaki sıcak hava dalgasının Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en geniş ve en yoğun sıcak hava dalgalarından biri olduğu belirtildi. Bilim insanları geçtiğimiz Mayıs ve Haziran ayında etkili olan hava sıcaklıklarında İngiltere ve Galler'de yaklaşık 2700 kişinin aşırı sıcaklıktan ölmüş olabileceğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Uzun yıllardır ilk sırada yer alan İngilizcenin yanına artık iki güçlü alternatif eklendi. Ekonomik fırsatlar Almancayı, popüler kültürse Koreceyi öne çıkarıyor. Almancaya olan ilginin temelinde kariyer ve eğitim hedefleri bulunuyor. Almanya'nın nitelikli iş gücü ihtiyacı nedeniyle göç politikalarını esnetmesi, özellikle doktor, mühendis, yazılımcı ve sağlık çalışanlarının bu dile yönelmesini sağlıyor. Mesleki eğitim programlarına başvurularda B1 veya B2 seviyesinde Almanca şartı aranması da kurslara ilgiyi arttırıyor. Almanya'daki devlet üniversitelerinin ücretsiz olması da Türk öğrenciler için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Sektör temsilcilerine göre artık yalnızca İngilizce bilmek birçok alanda yeterli olmuyor. Özellikle Almanya'da çalışmak veya eğitim almak isteyenlerin yoğun şekilde Almanca öğrenmeye yöneldiği belirtiliyor. Koreciye olan ilgi ise daha çok genç kuşağın kültürel merakından kaynaklanıyor. Müzik grupları ve drama dizileriyle tüm dünyaya yayılan Kore kültürü, Türkiye'de de özellikle Z kuşağının bu dili öğrenme isteğini arttırıyor. Uzmanlara göre Türkçe bilenler için Korece öğrenmek de önemli bir avantaja sahip. Çünkü iki dilde sondan eklemeli dil yapısını kullanıyor. Bu benzerlik Türk öğrencilerin Korece'yi öğrenmesini daha kolay hale getiriyor. Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Kariyer ve eğitim fırsatları Almanca'ya ilgiyi artırırken, K-pop ve Kore dizilerinin etkisiyle Korece'de özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Beyin sağlığını korumak için nasıl beslenmek gerekiyor? Harvard Üniversitesi'nin 159 binden fazla kişinin verisini inceleyen kapsamlı araştırmasına göre bilişsel gerilimi önlemede en güçlü ilişki DASH diyetiyle görüldü. Araştırmada DASH diyetine en yüksek düzeyde uyan kişilerin bilişsel gerilime yaşama olasılığının %41 daha düşük olduğu belirlendi. JAMA Neuroloji dergisinde yayınlanan çalışmada yaklaşık 159 bin kişinin beslenme alışkanlıkları 30 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların beslenme düzenleri 6 farklı sağlıklı beslenme modeliyle karşılaştırıldı. Sonuçlara göre DASH diyeti beyin sağlığını korumada incelenen diğer beslenme modellerinden daha güçlü bir ilişki gösterdi. Sağlıklı bitki temelli beslenme ve hiperinsülinemiyi hedefleyen beslenme modellerinin bilişsel gerileme riskini yaklaşık %24 azalttığı tespit edildi. Gezegen sağlığına esas alan beslenme modelinde bu oran %20, Akdeniz diyetinde ise %16 olarak belirlendi. Araştırmacılar ayrıca DASH diyetine en fazla uyan kişilerin bilişsel testlerde ortalama 0,76 yıl, çalışma belleği testlerinde ise 1,37 yıl daha genç performans sergilediğini açıkladı. 1990'lı yıllarda yüksek tansiyonu kontrol altına almak amacıyla geliştirilen DASH diyeti, meyve, sebze, tam tahıllar, kuru yemişler ve düşük yağlı süt ürünlerini ön plana çıkarıyor. Buna karşılık tuz, ilave şeker, kırmızı et ve alkol tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Araştırmanın başyazarı Profesör Kjetil Bjørnevik ise tek bir mükemmel beslenme modelinden söz etmenin doğru olmadığını vurguladı. Bjørnevik, sebze, balık ve tam tahılların ağırlıkta olduğu, işlenmiş et, kızartma ve şekerli içeceklerin sınırlandığı beslenme düzenlerinin genel olarak beyin sağlığını desteklediğini ifade etti. Araştırmacılar, bulguların beslenme ile bilişsel sağlık arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyduğunu, ancak kesin neden-sonuç ilişkisinin gösterilebilmesi için daha fazla kontrollü araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Harvard Üniversitesi'nin 159 binden fazla kişinin verisini inceleyen araştırmasına göre, yüksek tansiyonu önlemek için geliştirilen DASH diyeti, bilişsel gerilemeyi önlemede incelenen beslenme modelleri arasında en güçlü ilişkiyi gösterdi. Araştırmada DASH diyetine en yüksek uyumu sağlayan kişilerde bilişsel gerileme riski %41 daha düşük bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üsküp'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki tarihi Galiçnik köyünde düzenlenen ve Balkanların en özgün düğün geleneği olan Galiçnik düğünü, ülkenin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor. Galiçnik düğünü bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, gelin ve damadın geleneksel adetlere göre evlendiği bu özel törene tanıklık etti. Törene ayrıca Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Sijanovska Davkova, Mavrova ve Rostuša Belediye Başkanı Oner Jakubovski ile farklı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Bu yıl Aleksandr Penderovski ve Martina Mihailova'nın dünya evine girdiği düğün geleneksel davul ve zurna eşliğinde başladı. Damadın köy meydanında tıraş edilmesinin ardından yakınları köy meydanında toplanarak düğün alayını oluşturdu. Renkli kıyafetleriyle köy sokaklarında ilerleyen alay, tarihi taş evlerin arasında davul ve zurna sesleriyle gelin evine vardı. Aleksandr'la Martina için ayrıca köydeki kilisede dini törenle nikah merasimi gerçekleştirildi. Asırlardır süren geleneksel düğün merasimi 1963'te festival olarak düzenlenmeye başladı. Kuzey Makedonya'nın batısındaki dağ köyü Galiçnik'te her yıl düzenlenen ve yüzlerce yıllık geçmişi olan Balkanların en özgün düğün geleneği Galiçnik düğünü bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
1: Temmuz pazartesi 19.15, bu sefer 19.07 olmadı, biraz yoğunluk falan filan, ancak bu saatte gelebildik. O yüzden hakkınızı helal edin, kusura bakmayın, biraz gecikme için özür dileyelim. Gündem yoğun, gündem şimdi 2 gün sonra 15 Temmuz'un yıl dönümü, biraz buna bakacağız. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri İran meselesinde, çatışmasında son durum nedir, ona bakacağız. Amerika'nın vurduğu bazı hedefleri inceleyeceğiz. Lindsey Graham öldü, ona biraz bakacağız. NATO zirvesi sonrasındaki bazı gelişmeleri ele alacağız. Gündemimizde bunlar var. Dediğim gibi başka başka gündem maddelerini de ele alacağız. Yani NATO'nun son durumu nedir ne değildir. Ondan sonra tabii NATO devam edecek mi, kalacak mı? NATO zirvesi sonrasında son durumu biraz ele alacağız. Türk Devletleri Teşkilatı toplanacak, onu ele alacağız. İki ay sonra bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamaları vardı. Açıklamalarda neler var, öne çıkanları biraz değerlendireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki şeye bir bakacağız. Gelişmeleri elimizden geldiğince, son gelişmeler ekseninde yeni bir parti kurulma meselesi, bizim kulağımıza gelen bilgilerin doğru olduğu ortaya çıktı. Zaten dediğimiz gibi güvenilir, elimizden geldiğince güvenilir kaynaklardan almaya çalışıyorduk. Bunu işte çift parti stratejisi demişti Sayın Özgür. Yani daha doğrusu bizim kulağımıza gelen bu yöndeydi. Bir baktık Sayın Özgür Özel de bu yönde bir açıklama yaptı. Çift parti stratejisi izleyecekleri ortaya çıktı. İşte Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada öne çıkan. Ama dediğim gibi önce bir 15 Temmuz'la başlamak isterim. Çünkü son tartışma biliyorsunuz 15 Temmuz'a tiyatro diyen Cumhuriyet Halk Partili iki Bahçeli Evliler Belediye Meclis üyesi bir soruşturma açıldı. Adli kontrol şartıyla ondan sonra haklarında işlem yapıldı. Serbest bırakıldılar ama adli kontrolle bırakıldılar. Ve bu çerçevede şimdi 15 Temmuz tiyatro mu? 15 Temmuz'a bir gidelim istiyorum. Bu 10 dakikalık yani yaklaşık 10-12 dakikalık bölümde daha sonra İran'a gideceğiz. Değerli meslektaşım, arkadaşım Gökün Göçmen'le İran'ı biraz konuşacağız. İran gözlemlerini, çünkü İran'la ilgili önemli tespitleri var, ama 15 Temmuz meselesini bir ele alalım. Şimdi 15 Temmuz'un şartları, ya maalesef birçok olayı o kadar iktidar muhalefet ekseninde değerlendirmeye başladık ki, ben bunu şuna benzetiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri işgalini alkışlayan Irak Komünist Partisi psikolojisinde olan insanlar var. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi işgal etse Tayyip Erdoğan gidiyor diye sevinecek tipler var diye düşünenlerdenim. Hangi düşüncede olursa olsun A Partisi B Partisi'ni kastetmiyorum. Kişilerden bahsediyorum. Bu kişilerin psikolojisinden bahsediyorum. Ruh halinden bahsediyorum. Ve artık o ruh halinin insanları getirdikleri siyasi pozisyondan bahsediyorum. Yani 15 Temmuz, şimdi kimisi konuşabilir, bilmeyebilir, insanlar bilmeyebilir, sonuçta biz genç bir muhabirdik, ama Fethullahçı terör yapılanmasıyla, biz o zamanlar F tipi diyorduk, biz paralel yapı denmeye başladığında paralel yapı dedik, ama biz geçmişte onun öncesinde bunlar cemaatken, tırnak içi söylüyorum, bizim için F tipiydi, bizim için bir aslında tehlikeli bir yapılanmaydı. Hayatımız bunlarla, yani gençliğimden itibaren ailelerimizden de kaynaklı, ailelerimizden aldığımız eğitimden de kaynaklı, bunlarla mücadeleyle geçti. Gençlik hayatımızda İşte öğrenci hareketlerinde de yer aldık. Daha sonra meslek hayatımızda, düşünce dünyamızda asla yeri olmayan yapılardı bunlar. Neden? Bunlar çünkü dindar, muhafazakar insanlar değildi. Bunlar tehlikeli bir yapılanmaydı. Oturduk biz Necip Ablemitoğlu'nun Köstebek kitabını biliyorduk. Nuh Mete Yüksel'in hazırladığı iddianamede Fethullah Gülen için CIA ajanıdır dendiğini biliyorduk. Bunların CIA'ya çalıştığını, yani normal Anadolu'nun Türk İslam kültürünü, geleneğini yaşatmaya çalışan, doğru veya yanlış, katılırsınız katılmazsınız veya katılırız katılmayız. Bir şekilde o dini yaşamın merkezine alan normal tarikat cemaat yapılanmalarından çok farklı bir yapılanma olduğunu zaten dediğimiz gibi gençliğimizden itibaren, o çocukluktan gençliğe adım attığımızdan itibaren biliyorduk. Ama bunlara cemaat diyenler de vardı. Bunların içinde muhafazakar siyasetten insanlar da vardı. Merhum Bülent Ecevit dahil olmak üzere daha sol merkezin solunda yer alan siyasetçiler de vardı. Bunlar ta 80'lerde 90'larda hatırlayın yani Karadayı Paşa'yı Genelkurmay Başkanlığı'nda ziyaret edebilecek kadar aslında devletin içine sirayet etmiş insanlardı. Her dönem varlardı. Yani herkes birbirini suçluyor. Herkes diyor ki sen suçlusun, sen suçlusun. Sen suçlusun, sen suçlusun. Bugün bile mesela muhtemelen bir tartışma olsa muhalefet kanadından işte CHP'liler diyecek ki kardeşim diyecek, sizin yüzünüzden yükseldiler bunlar. Siz geldiniz, yükselttiniz. AK Partili dostlar diyecek ki kardeşim işte Kasım Güleklerden başlayan süreç falan filan, Bülent Ecevit Bey. Ya kardeşim bırakın bu tartışmayı artık, bırakın ya, bu memleketin meselesi üzerinden, hepimizi ilgilendiren meseleler üzerinden insanları bölmeyi, kutuplaştırmayı, daha doğrusu bölmek demeyelim de kutuplaştırmayı bırakalım artık. Yani herkesin varsa, yani açık söyleyeyim, bu ülkenin gerçek işte Erbakan Hoca geleneği, ondan sonra gerçek sol geleneği, gerçek yani milliyetçi ülkücü geleneği, bunlar her zaman düşmandı zaten. Yani bu yapılanmaya, Atatürkçü gelenek falan, bunlar her zaman düşmandı, bunlarla mücadele edildi falan. 90'lardaki yayınları hatırlıyoruz, 1980'lerdeki arşivleri karıştırdığımızda bulduğumuz yayınları hatırlıyoruz. Ama onun dışında deyim yerindeyse siyasi perspektifte bakıyorum, siyasi çatı üzerinden değerlendirdiğimde çok sayıda siyasetçinin, bütününü söyleyemem ama çok sayıda siyasetçinin bunlara değmiş olduğunu görüyoruz. Ama burada benim için, ya benim gibi düşünenler de herhalde itiraz etmeyecektir, benim için önemli olan şuydu: yani bu mesele A kişisini, B kişisini suçlamak yerine, tabii ki eğer birileri destek veriyorsa onlarla mücadele edilir. Siyasi mücadelede bu söylem olarak dile getirilir. Örneğin bugün birileri bu Fethullahçı terör yapılanmasıyla bu kadar gerçek ortaya çıkmasına rağmen hala işbirliği yapıyorsa derim ki kardeşim olmaz derim. Yani bunu yapamazsınız. Bu işbirliğine girer, bu FETÖ'ye alan açmaya yönelik eleştiridir. Ama bu yapı daha sonra der ki kardeşim ben hata yaptım. Bunlarla ne olursa olsun, muhalefette de olsam, iktidara da gelsem mücadele edilmeli derse o söylemi de desteklerim. Evet, doğru söylem budur derim. Ki benim gibi düşünenler vardır. Çünkü yani bir yerde memleket için safa durduğunuz zaman, yan yana durduğunuz zaman mücadelede, bu CHP'liymiş, bu AK Partiliymiş, bu MHP'liymiş diye bakmıyorsunuz. Bu DSP'liymiş, Büyük Birlik Partiliymiş, Vatan Partiliymiş, Tipliymiş, TKP'liymiş diye bakmıyorsunuz. Aynı mücadelede ülke için, aynen şey gibi düşünün. Yani hani işte etnik olarak da ayrışmaya şey yapılıyor. Bunu dini anlamda, başka milli anlamlarda çok sayıda örneğini verirsiniz. Yani namazda safa durduğunuzda yanınızdakinin Kürt mü, Fars mı, Arap mı olduğuna mı bakarsınız? Hayır. Namaz özelinde bu adamın inancına bakarsınız. Yani İslami ifadeyle takva derler. Takvasına bakarsınız. Etnik kökeni önemli değildir. Veya milli anlamda milletinizin bir parçası olan bir insanın etnik kökenine bakmazsınız. Dersiniz ki Türk milletinin zenginliklerindendir dersiniz. Bu böyledir. Şeyde de böyle. Yani milli mücadelelerde de böyle. Mesele hepimizi ilgilendiren bir mesele ise dersiniz ki kardeşim mücadeleyi kim yapıyorsa desteklemek gerekir. Eksik gedik varsa bunu söylemek gerekir. Ama birileri çıkıp da 15 Temmuz'a tiyatro derse, ki bunun umarız parti şeyi yoktur. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu ve yönetimine de seslenmek gerekir. gerekenlerin yapılması gerekir. Böyle şey mi olur ya, tiyatro miyatro? 15 Temmuz neyin tiyatrosu? Demek ki sen tiyatro oynuyorsun ki herkesi tiyatrocu zannediyorsun. Yani 15 Temmuz'da sahadaki Kemal Batmazlar, o Akıncı üstündeki tiplerin ne işi var? Bir gün sorgulayın ya. Ya tiyatro olsa o Fethullahçı teröristler Akıncı üstüne girebilirler mi? Adamların FETÖ'de görevi var, üst düzey yönetici. Akıncı üstünde görüntüleri var. Ne işleri var o zaman? FETÖ yoksa, bu tiyatroysa, Tayyip Erdoğan'ın oyunuysa. Ne işleri var Kemal Batmazlar'ın, Hakan Çiçekler'in? Ondan sonra Dijitürk'e girmeye çalışan Fethullahçı tipler, Tanju Pozhorlar TRT'de çıkıyor. Adamın görevi Kosova'da Balyoz Kumpası'nda görev almış. Balyoz Kumpası'nda görev almış Tanju Pozhor, görev yeri Kosova. Bir bakıyoruz TRT'de yakalanıyor. İşte İstanbul'da emniyetin Vatan Caddesi'nin önünde askeri aracın içinden emniyetteki Fethullahçı teröristlerden, terörist şeflerden Mithat bilmem kim çıkıyor. Hem de askeri üniformayla, bakın polis. Ve o Mithat bilmem ne Gezi Parkı olaylarını bir anlamda kalkışmaya çevirebilecek, o provokasyonları şiddetlendirebilecek saldırıları organize eden polis şefi. Ne işi var? Açık söyleyeyim, 15 Temmuz'a tiyatro diyen ya akli anlamda ahmaktır ya da açık söyleyeyim görevlidir. 15 Temmuz Fethullahçılar eliyle emperyalizmin Türkiye'yi işgal girişimiydi. Daha 3-4 gün sonra bütün bölge basını da takip ettiği için gelişmeleri bizleri de aradılar. Hatta o dönem gerilimlerden dolayı İran'da böyle Tayyip Erdoğan karşıtı falan filan yoğundu. İşte acaba Tayyip Erdoğan gidiyor mu diye böyle ciddi uyarılar sayesinde İran'ın, Rusya'nın bakışı ciddi bir şekilde, ki Rusya'nın muhtemelen bilgisi vardı yani o nitelikle ilgili. Yani bunların kim olduğunu Rusya biliyordu muhtemelen. Bu saldırının perde arkasındaki güçleri analiz ediyordu. İran'da bir sevinç gösterisi vardı falan filan. Bizler İran'da basın mensupları yine bizleri de aradılar. Başka yerlerdeki insanlar gibi, basın mensupları gibi. Bizler de söyledik, dedik ki ya NATO'nun işgal orduları gibiydiler. Saldırdılar, yaktılar, yıktılar. Ve bunlar emperyalizmin tetikçileriydi. Biz yayınlarda da aktardık. Yani NATO'nun zirvesini analiz etmek, o zirveden çıkan sonuçları analiz etmek başka bir şey. Ama NATO'ya bakış açımız, NATO'nun geçmişte yaptıklarını şey yapmak başka bir şey. Orada NATO'nun pilot koltuğu.

sabaha karşı 4'te yapacaklardı bunlar. Bana bunu Ankara Polatlı'da hangi birlikti? Polatlı'da bir birlik var. Onun işte üniformamıza çalan, gasp eden diyelim. Sözde subayın sorgusunu yapan asker, işte polis anlattı. Abi dedi, sabaha kadar dedi biz bundan şey yaptık, sustu. En son dedi büyük bir yıkım vardı psikolojik. En son sabaha karşı artık savcılığa sevk edeceğiz. Dedi ki biz bu işi 4'te yapacaktık dedi. Çok erken yaptılar dedi. Erken çektiler dedi. Şimdi dediğim gibi isimleri de sayıyorum. Türkiye'deki kumpasları organize eden, Genelkurmay'ın adli müşavirlik boyutunda organize eden Muharrem Köşe'nin Genelkurmay'da ne işi var? Görevden alındığı halde o gece Genelkurmay'a gidiyor. Çünkü niye? Operasyonu öyle yapacaklar. Hukuk ayağını o yönetecekti. Sözde hukuk ayağını. Muharrem Köse'yi kumpaslardan biliyoruz. Tanju Posor'u kumpaslardan biliyoruz. Kemal Batmazları, Hakan Çiçekleri biliyoruz. Başka bir sürü ismi biliyoruz. İşte o Mithatlar falan filan, soy ismini şimdi hatırlayamadım. Onların hepsini biliyoruz. Ya bu isimler açık açık kumpaslarda görev aldı, şeyde görev aldı. Ama hala çıkıp birileri diyor ki tiyatro. Sen tiyatro oynuyorsun demek ki. Sen Fethullahçı bir alçaksın. Sızmışsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine sızmışsın. Diğer partilerin içine sızan alçaklar da öyle. Varsa hala. Halen bu örgütü kurtarmıyor. Çünkü bakın Fethullahçı denen örgüt, Fethullahçı örgüt sadece terör örgütü değil, aynı zamanda bir istihbarat örgütüdür. Sızar, sizden gözükür. Sizin dersiniz ki ya bu Atatürkçü, dersiniz ki bu milliyetçi, dersiniz ki bu solcu veya sosyalist, dersiniz ki bu muhafazakar, ülkücü falan, kemalist. Bunları söylersiniz, öyle zannedersiniz. Ama aslında Fethullahçı bir alçaktır. Ve o renklendirmeyi şey yapmayın. Bakın bugün sosyal medyada çok sayıda hesap muhafazakar görünür, Atatürkçü görünür. İsmi cismi belli değildir. Böyle sahte fotoğraflar koyarlar falan filan, kadın fotoğrafı koyarlar. Bir bakarsınız Fethullahçıların propagandalarını yapıyor. Vay efendim şu şunu demiş, bakın işte Binali Yıldırım'ın o açıklamasının nedenini bilmiyorum. O bir meşhur şey var. Bir görüntü paylaşıyorlar. İşte Süleyman Soylu demiş ki 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı. Yapmadı. Çünkü Amerikan emperyalizmi vardı arkasında. FETÖ eliyle yürütüldü. Adam onu kastediyor. Yani emperyalizmi kastediyor. Ama o cümleyi alıyor. Aynen FETÖ işi. FETÖ işi onu sorgulatıyor. Böyle bilinçli olarak kafa karışıklığı yapmak için. Cımbızla böyle çekiyor o cümleyi. Sağını solunu şey yapmıyor. Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporu niye ortadan kayboldu? Sorun, sorgulayın. Bunu sorgulamayın mı diyoruz? Ama dediğim gibi 15 Temmuz'a kim tiyatro diyorsa ve bunun arkasında duruyorsa ya zeki, yani akıl anlamda melaikeleri yerinde değildir, ya da bir Fethullahçı kripto teröristtir, ajandır. Kim tiyatro diyorsa onu söyleyeyim. Kendisini sorgulasın, vatanperverliğini de sorgulasın. Otursun biraz şey yapsın. O saldırganları tanısın önce. Kimdir nedir? O kumpasların nasıl yapıldığını, kumpaslarda kimlerin görev aldığına bir baksın. Tanju Posor'un Kosova'dayken görevi ne? Balyoz kumpasında görev aldı adam ya. Niye TRT'de ortaya çıkıyor? Tanju Posor ismini bilmez, Muharrem Köse ismini bilmez, Kemal Batmaz'ı bilmez, Hakan Çiçek'i bilmez, Adil Öksüz'ü bilmez, isim bilmez, hayatta araştırma yapmamıştır, bilgisi sıfırdır. Oturur böyle yapar. Ya aman tiyatro bunlar, 9'da darbe mi olur? Ancak konuşmak için konuşur yani. Veya tam tersi, görevlidir. O yüzden 15 Temmuz daha detaylı konuşacağız. Çarşamba günü özel yayınımız olacak Radyo Sputnik'te. Orada bütün detaylarıyla konuşacağız. Ama dediğim gibi son cümleyi tekrar ediyorum. 15 Temmuz'a tiyatro diyen ya akıl anlamında noksanlıkları vardır, ya da açık söyleyeyim Fethullahçı bir kriptodur. Onlardan da uzak durun. Dikkatli olun. Araya gidelim. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, dediğim gibi 15 Temmuz'un detaylarını çarşamba özel yayında konuşacağız Radyo Sputnik'te. 15 Temmuz kırılma noktası. Şimdi aslında bunlarla da bağlantılı diyelim. Yani nasıl bölgeye, nasıl 15 Temmuz Türkiye'ye, o bölgeye kapsamlı saldırının bir parçasıysa, İran'a yönelik saldırı da aslında bu emperyalist siyonist planın bir parçası. Şimdi bu noktada da önemli bir konuğumuz var, değerli bir dostumuz, meslektaşımız, gazeteci Gökün Göçmen. Gökün, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlarımız olsun.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi Gökün, sen kısa bir zaman önce İran'a gittin. Bu yani yakın zamanda gittin hatta.
2: Tabii.
1: Orada önemli gözlemlerin, önemli görüşmelerin var. Şimdi tabii saldırılar yeniden başladı. İşte Amerika Birleşik Devletleri saldırıyor. İran o saldırıları deyim yerindeyse absorbe ederek böyle tekrardan karşılık veriyor. İran'ın direnişi sürüyor, direnci sürüyor. Şimdi senin gözlemlerinle başlayalım. Şimdi sen İran'a ne zaman gittin ve nasıl bir İran'la karşılaştın? Ne umuyordun, ne buldun?
2: Evet, ben İran'a neden gittim biliyorsunuz, bu ABD saldırısında 28 Şubat'ta hayatını kaybeden İran'ın dini ve siyasi lideri Ali Hamenei'nin cenazesine katılmak için ben gittim.
1: Evet.
2: Cenaze töreni Tahran boyunca izledim. Şimdi tabii cenaze töreni Tahran'da oldu. Tahran'dan Kum'a yolcu edildi. Kum'dan Irak'a geçti. Irak'tan tekrar İran'a, Meşe'de döndü ve defnedildi. Ben 4 günlük bir İran'daki cenaze töreni izlemek için gittim ama 7 gün kaldım. Bir hafta kaldım. 4 gün ne oldu? İlk bir devlet töreni düzenlendi. O devlet töreni de hayli ilginçti aslında. Hem katılanlar hem de katılmayanlar açısından. Kimler katıldı? Tabii Türkiye vardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı orada yer aldı. Rusya'dan Medvedev'i gördük. Çin'den Ulusal Halk Meclisi'nden bir yetkiliyi gördük. Orta Asya'dan temsilciler vardı. ABD'nin baskısına rağmen Suudi Arabistan geldi. Gelmeyenler kimlerdi? Batı bloğundan ülkelerdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Atlantik ve Avrupalı devlet.
1: Avrupa'dan yoklardı değil mi? Batı Avrupa'dan.
2: Yok, Avrupa'dan yoktu. Aslında bu neyi anlatıyor? Bize şunu anlatıyor. ABD İran'ın uluslararası düzlemde izole olmasını istiyor. Yani uluslararası sistemden dışlanmasını, bir parya devlet gibi olmasını istiyordu. Tabii 30'un üzerinde ülkeden, 100'ün üzerinde siyasi parti.
1: Şeyi de söyleyebilir miyiz Gökün? Sen yakından takip ettiğin için bu gelişmeleri, deyim yerindeyse, bu tür şeylerde protokol de önemlidir. Şimdi Türkiye'nin aslında bakıldığı zaman sistemin ikinci adamı gitti.
2: Tabii.
1: Yani şunu, Rusya ile benzer denk güç. Medvedev de sonuçta Rusya'da önemli bir figür.
2: Tabii bizim açımızdan biz oldukça yüksek bir temsiliyet gösterdik Türkiye olarak oraya. Sadece tabii hükümetten Cumhurbaşkanı yardımcısı değil, aynı zamanda çok sayıda siyasi parti genel başkanı temsilcileri de gitti. İşte Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Erbakan'ı orada gördük. Fatih Erbakan'ı vesaire de orada gördük. Türkiye'nin katılımı mühimdi. Zaten şunu da hemen başta söyleyeyim. Yani benim İran'da konuştuğum hem halktan insanlar, ki zaten İran'da Türkçe konuşmak çok büyük bir avantaj. Ben şimdi oraya çok geniş bir yabancı gazeteci topluluğuyla beraber gittim. Şöyle söyleyeyim, Meksika'dan da vardı gazeteciler, Brezilya'dan da vardı, Portekiz'den de vardı, Lübnan'dan gelenler de vardı. Yani dünyanın her tarafından gazeteciler oradaydı ama alanda Türkçe konuştuğunuz zaman bir gazeteci olarak hemen çevrenizde orada Türkçe konuşan insanlar beliriyor ve size ayrı özel bilgi gösteriyorlar. Bir Türk olarak bu çok memnuniyet vericiydi.
1: Şöyle bir şey var mı? Türkiye'de dönem dönem psikolojik harp malzemesi olarak böyle yansıtılan, işte İran'da Türk düşmanlığı var diye. Senin söylediğin aslında bakıldığı zaman bunu çürüten bir veri bir anlamda.
2: Tabii kesinlikle öyle. Yani Türk düşmanlığı değil, Türkçe konuştuğunuz zaman bütün kapıların açıldığını görüyorsunuz. Örneğin ilk gün ben gittim. Şimdi orada basın vizesi çıkarmamız ben gittikten 2 gün sonrasına denk geldi. Yani benim bir basın vizem, daha doğrusu bir basın kartım olmadan sahaya indim ben. Ve fakat ben orada hani kameramı kurup ya da bir şeyler çekmeye başladığım zaman çevrede beliren güvenlik güçlerine Türk olduğumu söylediğim zaman ya kendileri Türkçe konuştu ya bir arkadaşlarını hemen çağırdı, o Türkçe konuştu, işte ben Tebrizliyim, Urumiye'den geliyorum vesaire diye birçok insan çevremde bana kolaylık gösterdi. Diğer basın mensupları bu kolayla erişemedi. Bunun altını çizmek lazım. Sahada konuştuğum insanlar da savaş dönemi boyunca Türkiye'nin özellikle tıbbi malzeme anlamında destek verdiğini söylediler. Türk medyasının genel olarak doğru bir tutum aldığını söylediler. Ben değil Türk düşmanlığı dediğim gibi, aksine diğer uluslararası kurumlardan gelen meslektaşlarımın hep bir adım, iki adım ötesinde orada muamele gördüm. Bunu da gururla bir Türk olarak tespit ettiğimi söyleyeyim. Bununla birlikte tabii yani çok şaşırtıcı kimi gelişmelere de şahit oldum. Çünkü ilk gün işte Hamaney'in cenaze töreni halk için düzenlendi devlet töreninin ardından. İkinci gün Musalla adı verilen o büyük Cuma Camii'nde bir cenaze töreni vardı ve son gün nihayetinde kuma gönderildi, kuma uğurlandı. Ki benim en büyük katıldığım bu zamana kadarki cenaze töreniydi. Milyonlarla ifade etmek mümkün. Tabii o kalabalıkta bunu tespit edemiyorsunuz ama sonradan baktığım zaman medyayı bunu gördüm. Birkaç defa kaybolma tehlikesi geçirdim. Kayboldum diyelim hatta. Kaybolduktan sonra yine orada Türkçe konuşan Tebrizli İranlılar beni tekrar arkadaşlarımın yanına götürdüler. Telefon vesaire gibi imkanlarım orada çok yoktu. Ama tabii çok büyük bir cenaze töreniydi. Şimdi ben oraya giderken öncelikle şunu düşündüm. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bütün stratejik hedeflerini boşa çıkartan bir ülkeye gidiyorum ve dolayısıyla bir zafer, bir kutlama havasında müzakereleri bekleyen ve müzakerelerden sonuç bekleyen bir ülkeye ineceğimi düşündüm. Çünkü ABD, İsrail rejimi değiştiremedi. Bir yönetim değişikliğini başaramadı. İran'ın elinden Hürmüz kartını alamadı. Mühimmatını tüketti. Körfez'deki ülkeler arasında büyük bir güven problemi oldu. Onları koruyamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde istifalar peşi sıra geldi. ABD ve İsrail hattında bölünme meydana geldi vesaire. Bu liste uzayıp gider. Dolayısıyla ben de bu zaferin ardından da daha doğrusu İsrail ve ABD'nin stratejik hedeflerine ulaşamamasının İran'da bir zafer coşkusu ve müzakerelere odaklanma eşliğinde görüleceğini düşündüm ama öyle değildi. Kulağıma en çok gelen cümle, en çok atılan slogan intikam sloganıydı. Kıyam sloganları çok fazla atılıyordu. Evet. İran'ın hemen hemen her meydanında ve hatta ara sokaklarında çeşitli platformlar kuruldu ve buradan sürekli olarak mücadele sinyalleri veriliyordu. Bu benim için şaşırtıcıydı. Zaten havaalanına indikten sonra ilk gözüme çarpan slogan da zaten hem Farsça hem İngilizce Rise Up, yani ayağa kalkın, kıyam edin sloganı vardı. Bu anlamda bu beni şaşırttı. Müzakere ne dillerinde ne gönüllerinde vardı. İran'da daha fazla devrim muhafızlarına yakın grubun hem sokağı domine ettiğini hem sokaktan beslendiğini, ki onlara payidari cephesi deniyor. O payidar cephesinin biraz daha sertlik yanlısı, devrim muhafızı.
1: O zaman şuna onu sen gözlemledin o zaman. Yani İran'da iki görüş var. Bir daha işte, yani şöyle söyleyeyim, iki taraf da vatanperver ama biri daha sertlik yanlısı diyorlar, işte devrim muhafızlarıyla bağlantılı kanat, bir de daha böyle hani Şahin Güvercin demeyeyim de yani daha müzakereye açık kanat. Böyle bir iki kanat var mı gerçekten?
2: Evet evet, bu çok net biçimde görülüyor ve hatta İran içerisinde çok sertlik yanlısı olanlar bu isimleri, yani müzakerelere katılan heyeti, Pezeşkiyan'ı, Arakçı'yı ve biraz da olsa Galibaf daha ortada bir görüntü çiziyor. Hı-hı. Ama bu üç isme dönük ben meydanda da sert eleştirilere tanık oldum. İran basınında da bunları gördüm. Bir taraf
1: biraz meydana devrim muhafızları mı hakim diyelim, yani daha doğrusu.
2: Evet. Hem öyle, yani bu çift taraflı bir ilişki gibi düşünebiliriz Sayın Bozkurt. Yani bir taraftan devrim muhafızlarına yakın ve onların siyasi yansıması olan payidar cephesi 40 milyonun üzerinde bir katılım görünce evet oradan bir güç aldılar. Ama öte taraftan halkın arasında örgütlendikleri, kalabalıklara yön verdikleri de aşikar. Yani müzakerecilere bir sinyal göndermek istediler. O sinyal de şu: Amerika Birleşik Devletleri'ne güven olmaz. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere yalnızca taktiksel bir hamledir. Bizi stratejik hedeflerimize ulaştırdığı ölçüde müzakere edelim. bunun dışında müzakereleri bir fetiş haline getirmek, onu bir kutsal haline getirmek bizim görevimiz değil diyor. Sertlik, daha doğrusu payidar cephesi bunu söylüyor. ABD'nin mühimmatının azaldığını, ABD ve Batı bloğu arasında çelişkilerin derinleştiğini, bu nedenle mücadeleye devam edilmesi gerektiğinin altını çizerken, öte taraftan müzakere yapanlar, daha reformist diyebileceğimiz, yani ıslahatçılar adını alan ekip ise yine bu stratejik hedeflere müzakereler yoluyla varılabileceğini, Lübnan'daki Hizbullah'ı müzakereler sayesinde meşrulaştırdıklarını, İran'ın yeniden ayağa kalkması için gereken dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını yine müzakereler yoluyla sağladıklarını söylüyorlardı. Ta ki bu son haftaki gelişmeye kadar, ki zaten son 3 gündür, ben oradan gelirken bombalama başlamıştı. Bu son bombalamalarla birlikte ve Müçtaba Hameney'in yeni liderin verdiği mesajlarla birlikte aslında mücadele, tavizsiz mücadele dönemi İran'da da ağırlık kazanmış.
1: Yani şimdi ben. Yeni liderin mesajlarını o zaman bu çerçevede okumak lazım. Tamamen mücadeleye odaklı. Çünkü Müçtaba Hameney'in son mesajı şuydu. Kim olursa olsun, ya ben olurum, başkası olur ama bu intikam mutlaka alınacak diyor. Mesela bu bir intikam başlığı altına Ali Hamaney'in ondan sonra katledilmesini koyabiliriz. Diğer işte İran'a, işte Minap'taki o çocukları koyabiliriz. O anlamda değerlendirebilir miyiz intikam başlığının altına? Sadece Hamaney mi, yoksa Amerikan saldırganlığına, İsrail saldırganlığına karşı mutlaka her anlamda bir, ne diyelim, misliyle mukabele yapılacağını söyleyebilir miyiz? Yani o intikam, evet, başlığının altında.
2: Evet, yani meydanların da aslında esasen talebi buydu. Ben sürekli olarak her gün, her akşam şehirde, meydanlarda, yürüyüşlere katıldım. Bundan önceki liderin Ali Hamaney'in katledildiği yerleşkinin önüne gittim. Oralarda insanlar, bu çok garip de bir durum yani. 28 Şubat'tan bu yana epey süre geçti. 4,5 ayın üzerinde bir süre geçti. İnsanlar hala ilk günkü gibi yas tutuyorlar. Deyim yerindeyse, yani kalpleri soğumamış denir ya hani, onlarla görüştüğüm zaman bu talebi hissettim. Şimdi müzakere zamanında da önce orada da bir tartışma oldu. Muhafazakarlar şunu söylediler. Zaten Müçtaba Hameney ilk mesajında bu ABD ile müzakerelere prensip olarak onay vermediğini söyledi. Dolayısıyla siz bizim liderimizi de çiğniyorsunuz gibi bir eleştiri vardı. Ama reformistler dediler ki hayır, bunu bir gönderme olarak kullandı Müçtaba Hameney. Prensipte karşıyım ifadesini bundan önceki lider Hameney'de İran-Irak Savaşı sırasında söylemişti. Aslında barışa gitmek için de bir kapı aralamak için bunu söylemişti. Ama Müçtaba Hameney'in son mesajında artık o durum netleşmiş durumda. Kesinlikle bir intikam siyaseti hem meydanda hem İran'ın içerisinde bunu görmek mümkün. Rüzgarın kendilerinden yana estiğini düşünüyorlar ki pek de haksız değiller. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir rapor yayımlandı. O raporda da zaten net biçimde ABD'nin tükettiği mühimmatı yerine koymasının 3 ila 5 yıl alabileceğini söylediler. Bununla birlikte hem ABD'de hem İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Bu da büyük bir zorluk çıkartacak. Bu cephe için, ABD-İsrail cephesi için. Bütün bunları hesap eden ve biraz daha artık tavizsiz bir mücadeleye odaklanan bir İran'ı görüyoruz. ABD'de zaten bu son Hürmüz meselesinde, şimdi Trump'ın açıklamaları falan, biz yayına girmeden önce kontrol ettim, tekrar oraya ele geçireceğiz, geçenlerden ücret alacağız falan gibi açıklamaları da bu tavizsiz mücadele grubunun elini güçlendiren, tezlerini güçlendiren gelişmeler olarak kayıt altına alınabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi Amerika'nın peki saldırılarını nasıl analiz etmek lazım? Amerika şimdi zaten şöyle, o 60 günlük süre başlayınca işte 14 maddede bir uzlaşı, geçici uzlaşı da olsa sağlandığında işte bir kesim dediler ki ya barışın yolu açıldı dedi. Ama benim de bulunduğum başka bir kesim de şunu savundu. Bu deyim yerindeyse kısa bir mola. Çünkü iki tarafta temel hedeflerine henüz ulaşmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le beraber İran üzerinden hedefleri var. İran'ın da bu saldırıyı, bu taarruzu tamamen püskürtmek gibi bir hedefi var ve bölgede elini güçlendirme hedefi var. Bu sadece iki taraf açısından da ciddi bir mola olacak gibi bir değerlendirme var. Çok özet olarak söylüyorum. Çünkü Amerika'nın mühimmat stoklarında çok ciddi bir şekilde azalma olduğunu gördük. Stratejik mühimmatlarda yarı yarıya neredeyse stokların azaldığını gördük falan filan. Bunların yerine konması gerekiyor. Amerika'nın karizması çizildi. 3-5 günde bitireceğiz dedikleri İran muazzam bir direnç gösterdi. Burada önemli bir eksen de var tabii ki. Yani İran, Rusya ve Çin işbirliği ekseni de var. Çin çok doğrudan işin içinde gözükmese de, Rusya çok doğrudan işin içinde gözükmese de çok ciddi destekleri biliniyor. Sonuçta ortak bir kaderi de paylaşıyorlar. Emperyalist saldırıya karşı ortak bir direnç ortaya koymaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden de bu bir yerde başlayacaktı, patlak verecekti ve olay bir de şeye döndü Gökhan. Başta talep rejim değişsin de, Amerikan ifadesiyle söylüyorum. Rejim değişsin, bilmem işte İran nükleeri durdursun, balistik füze kapasitesi azalsın, ordusu zayıflasın falan filanken bir anda Boğaz Savaşı'na da döndü olay. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Neden şimdi başladı? Vurulan yerlerin anlamı ne?
2: Yani şimdi askeri olarak bu hedeflerine ulaşamayınca müzakere masasında İran'ın arkasından dolanacak bir takım denklemler kurmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. İlk etapta şu 14 maddelik mutabakatın 5. maddesine bir anımsayalım. Ne diyordu o 5. madde? Boğaz'dan güvenli geçişlerde sorumluluk İran'a aittir ve ilerleyen dönemlerde bölgede kurulacak statükoyu İran ve bölge ülkeleri görüşmeleri belirleyecektir. Bu savaşın ardından imzalanan mutabakat zaptında bu ifadeler yer alıyor. Ama şimdi baktığımız zaman bir, İran'ı bypass edecek, İran'ı devre dışı bırakacak rotalar üzerinde çalıştığını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ne yapmaya çalışıyor? Ürdün'ün belirlediği, daha doğrusu Ürdün'e ilan ettirdikleri bir takım rotalardan gemilerin geçmesini istiyor. İran tarafı ise bunun illegal bir rota olduğunu söylüyor. Çünkü İran'ın elindeki en önemli koz, bu dünyanın en değerli dar geçitlerinden biri olan Hürmüz üzerinde sağladığı kontrol. Nükleer, belki bombadan, nükleer silahtan daha etkili olan bu jeopolitik kat sayesinde bütün dünyaya deyim yerindeyse meramını, sürecin nereye gideceğini gösterebildi, anlatabildi ve şimdi bunu tabii ki Ürdün merkezi rotaların illegal olduğunu söylüyor ve müdahale ediyor. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri Umman üzerinden İran'da dolaşmak isterken, bir taraftan da Irak'taki Kerkük petrolünü Suriye üzerinden Akdeniz'e indirmeye çalışıyor. İşte Banyas kentine göndermeye çalışıyor. Buradan da yine Hürmüz Boğazı, malumunuz işte küresel petrol tüketiminin %20'sinin geçtiği bir güzergah. Buranın da önemini azaltmak istiyor. İran ise buna izin vermeyeceğini söyleyip müdahale etti ve ardından bu süreç böyle başladı. Amerika Birleşik Devletleri diğer taraftan bütün kibriyle İran'a bir yazılı belge verin, kimseye saldırmayacağınız hakkında diye bir baskıda bulundu. İran da bu baskıyı gördü ve Hürmüz'ü kapattım diye ilan etti. Ve savaşı yine o klasik anlamı Körfez'deki ABD üslerine, ABD ikmal uçaklarının konuşlandığı yerlere, uydu sistemlerine vesaire buralara çevirmiş durumda ve bana kalırsa da zaten çok uzun sürmeyecek bu mutabakat zemini. Kısa zaman içerisinde ya yıkılacak diye ben öngörüyorum ne yazık ki. Evet. Ve tam kapsamlı çatışmaları biz tekrar tanıklık edeceğiz. Çünkü İran'da konuştuğum yetkililer de ABD, İran ve İsrail'in birbirlerine kategorik anlamda karşı olduğunu, aralarında uzlaşmaz çelişkiler bulunduğunu, İran ve İsrail'in bu haliyle birlikte yaşayamayacağını söylüyorlar. Dolayısıyla ben uzun vadeli nihai bir güvenlik mimarisinin kurulacağı bir süreç değil, aksine çatışma bekliyorum. Ateşkes dönemleri bir sonraki ya da bu müzakere süreçleri de bir sonraki çatışmaya hazırlık evresi olarak okunuyor. Benim gördüğüm şey.
1: Peki İranlılar şeyi, mesela sen önemli isimlerle de görüştün. Mesela evet. İşte biri İsmail Ahmedi Mukaddem, biri evet. Doktor Hasan Kazimi Kumi, başka isimler orada, gözlemlerim var. Yani İranlılar şunu düşünüyorlar mı? Yani düşman kutbu bölmek stratejisi de olabilir, başka anlamda da değerlendirilebilir ama Amerika ile İsrail arasında çelişkilerin olacağını veya Amerika içinde işte İran'a saldırı karşıtlarıyla taraftarları arasında gerilimlerin, kopuşların olabileceğini öngörüyorlar mı?
2: Evet, bunu görüyorlar. Hatta bunu resmi biçimde de bize bir kitap çıkartmışlar bütün basın mensuplarına. Orada da zaten bu ülkeler arasındaki bölünmeye işaret ediyorlar. Ama bu ülkeler arasındaki, yani ABD-İsrail hattında bölünmenin çeşitli diplomatik girişimlerle değil, silah yoluyla olacağına inanıyorlar. Bu konuştuğum, senin de bahsettiğin isimler sıradan isimler değil. İsmail Ahmedi Mukaddem eski devrim muhafızları komutanı. Daha sonra İran Emniyet Teşkilatı Genel Müdürü oldu. Şimdi Ulusal Savunma Üniversitesi Rektörü. Doktor Kazımi Kumi Irak ve Afganistan'da direniş eksenini inşa eden isimler arasında, diplomatlar arasında yer alıyor. Bütün bunların
1: devrim kurularına... muhafızlarıyla bağlantılı bir diplomat anladığım kadarıyla. Çünkü
2: tabii kesinlikle kesinlikle. Hatta zamanında işte ABD'nin Irak Kuvvet Komutanı Petros diyor ki, yani bu Kazım Kumi, Hasan Kazımi Kumi bir diplomat falan değil. Devrim muhafızları Kudüs gücü üyesi, ama ona bir diplomatik dokunulmazlık sağlamak için onu konsolos yaptılar, büyükelçi yaptılar falan diyor. Olabilir, olmayabilir ama tabii hani tırnak içinde söyleyelim, derin kişiler oldukları muhakkak, yani evet. Tavır ve davranışlarından bunlar anlaşılıyor. Öyle sıradan isimler, düşük rütbeli kişiler değil bunlar. Evet, ikisinin de aslında ben temel eğiliminin mücadele yönünde olduğunu ve aslında ABD ve İsrail'e toparlanma zamanı bırakmamak istediklerini anladım. Kendilerine böyle bir rol biçmişler. Böyle bir özgüven var. Konuştuğumuz zaman hiçbir zaman, yani ABD ve İsrail saldırılarının en yoğun olduğu dönemde füze üretimlerine, İHA üretimlerine, SİHA üretimlerine ara vermediklerini, buna mukabil ABD'nin büyük bir güç kaybettiğini ve hatta bu devrim muhafızları eski komutanı Mukaddem'in Çinlilerle yaptığı görüşmede onlara sizi ABD ile olan rekabetinizde 10 yıl ileri götürdük diye bir cümle kurduğunu falan da söylüyorlar yani.
1: Anladım. Son olarak mesela bu iki ismin Türkiye ile, çok kısa vaktimiz kaldı, yani yaklaşık bir dakikamız var. Bana Türkiye ile ilgili düşüncelerini aktarabilir misin?
2: Birkaç başlıkta en çok merak ettim. Birkaç soru, zaten birini ben sordum, birisi başka katılımcılar tarafından gündeme getirildi. Şu düşen füzeler meselesi. Özellikle bu füzelerin nihai hedefinin Türkiye olmadığını, zaten füzelerin düştüğü yerde bir stratejik, kendilerine dair bir stratejik hedef belirlemediklerini söylediler. Birkaç defa defaatle Türkiye'ye teşekkür ettiklerini söylediler. Türk halkı bizim her daim yanımızda oldu. Türk mevkidaşlarımız, Türk yöneticiler de bizimle sürekli iletişim halinde oldu. Bunu korudular dediler, bunu belirttiler. Bu önemliydi. İkinci mesaj ise savunma sanayine dair oldu. Malumuz F-35'ler, F-16'lar biz oradayken de gündeme geldi. Onların da gündemine girmiş. İsrail'in sadece İran için değil, Türkiye için de stratejik bir rakip olduğunu ve ABD'nin vermesi muhtemel F-35'lerin İran ile olası bir gerilimde pek bir işe yaramayacağını, ABD'nin bir düğmeyle bunları işlevsiz hale getirebileceğini, o nedenle Türkiye'nin kendi gücüne yaslanması gerektiği yorumunda da bulundular. Bunu da aktarmış olalım.
1: Gökhan, çok teşekkür ederim. Daha çok konu var aslında da mutlaka senin saatlerce konuşacağın gözlemlerin vardır. İnşallah başka yayınlara da bırakalım. Onları da besleyecek şekilde. Çok teşekkür ederim İran gözlemlerin için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olasın. Değerli meslektaşım Gökhan Göçmen İran'a gitti. İşte Ali Hamane'in cenaze törenleri kapsamında daha çok soru birikti tabii ki. Yani şeyi de sormak isterdim. Yani Irak'ta neden tören yapıldı? Az çok biliyoruz ama oradan insanların bilgilenmesi, yani bilgi aktarılması çok daha kıymetli. Ondan sonra Türkiye'ye bakış açısı mesela son söylediği önemli. İranlılar şeyi kabul ediyor. Evet, İran kaynaklı sahte bayrak operasyonu değil ama hedef Türkiye değil. Yani başka bir yere giderken Türk hava sahasından geçiyorlar diye söylüyor. O açıdan önemliydi. İnşallah başka yayınlarda Gökhan'la yine konuşuruz. Bu kapsamda kısa bir mola, sonra tekrar birlikteyiz.
0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin. Yayınlansın.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Tekrardan selamlar. Şimdi hazır Amerika, İran demişken az önce Gökhan'ın anlattıkları önemli başlıklar var. Mesela işte dediğim gibi İran, Türkiye'nin bu F-35 meselesinde İranlı yetkili diyor ki Türkiye F-35 alırsa ve olası bir İsrail-Türkiye geriliminde Türkiye bunları kullandırmak isterse Amerika kullandırtmaz. Yani engeller. Kesinlikle katılıyorum. Doğru söylüyor. O yüzden bizim milli ve yerli savunma sanayine yüklenmemiz gerekiyor. Bu aynen FETÖ'yle mücadele gibi, bu programımızın başında aktardığımız o 15 Temmuz saldırısının aparatı olan uluslararası istihbarat servislerinin, işte emperyalist istihbarat servislerinin, CIA, işte Alman istihbaratı, İngiliz istihbaratı, Amerikan istihbaratı, başta Amerikan istihbaratı var. Ben şey hatırlıyorum, yani bu FETÖ'cü polis şefleri, onlar Türk polisi değildi, FETÖ'cü militanlardı. Yani yıllarca geldiler, FBI geldi, bunları eğitti, kumpaslar için eğitti falan filan, hatırlarım o haberleri. Yani kendi itirafları falan da var. Onları hatırladığımda direkt bu Amerikan istihbaratının, İsrail istihbaratının, ondan sonra Alman istihbaratı, İngiliz istihbaratının bunları koruduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi mesela bu Baylok meselesinde de önemli detaylar var. Mesela FETÖ'yle mücadelede. Tabii oraya sonra gireceğim. Dediğim gibi o şeyi 15 Temmuz günkü özel yayınımızı kaçırmayın derim. Saat netleşti değil mi? Saat 10'da başlayacak özel yayında. Herkesi bekliyorum 15 Temmuz'da. Değerli dostlarımızla, önemli bağlantılarla 10'da başlayacak özel yayında 15 Temmuz'un elimizden geldiğince hemen hemen bütün detaylarını ele almaya çalışacağız. Şimdi o yüzden İran'a tekrar döneyim diyorum. İran meselesi önemli çünkü Amerika'nın İran'a yaptığı saldırılarda bazı stratejik hamleleri de var. Yani stratejik, böyle geçen, şimdi Adem Kılıç'la kulakları çınlasın. Adem Kılıç Amerika'nın bombardımanlarının neyi etkilediğini, nereyi hedef aldığını konuştuk. Özellikle Hürmüz merkezli bir bombardıman yaptığını hatırlattı, söyledi. İşte limanları hatırlattı, işte ondan sonra diğer şeyleri, mesela Umman Denizi'nde ki İran kıyılarının da hedef alındığını. Yani sadece Basra Körfezi içi değil, Hürmüz Boğazı'nın çıkış noktasında Hint Okyanusu'na giden yolda Umman Denizi'ndeki bölümde de saldırılar yaptığını hatırlattı. Ama bir detay daha var. O detayı şey yapmak lazım, aktarmak lazım. Çünkü deyim yerindeyse, yani ben bu ifadeyi sevmiyorum. Böyle modern savaşlar ifadesini çok sevmem ama günümüzdeki savaşlarda, ki eskiden de vardı. Yani ulaşım noktaları falan filan hedef alınırdı ama günümüzde de işte demir yolları, limanlar, boru hatları, köprüler, elektrik şebekeleri, ondan sonra böyle ekonomik düzeni, ondan sonra toplum düzenini, lojistiği etkileyecek hedefler çok ciddi bir şekilde hedef alınıyor. Yani bu kapsamda ticaret yolları hedef alınıyor günümüzde ve böylece hedef coğrafyanın giderek zayıflatılması. Mesela siber boyut var günümüz savaşlarında falan. Şimdi Amerika'nın 9 Temmuz sabahı yaptığı bir saldırı var, çok kritik bir saldırı. Aktekehan Köprüsü, İran'ın kritik bir bölgesinde, önemli bir şehrinde, ondan sonra bir demir yolu güzergahının, demir yolunun bakıldığında en kritik noktalarından bir tanesi Aktekehan Köprüsü, demir yolu geçiş güzergahı. 9 Temmuz sabahı Amerikan kuvvetleri tarafından bombalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu vurduğu demir yolu ve bu köprü bir anlamda İran'ı Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Rusya'ya ve aynı zamanda Türkistan coğrafyası üzerinden de Çin'e bağlayan bir demir yolu hattının üzerindeydi. Yani mesela geçen sene, bu arada şeyi de söyleyeyim, yani işte Çin'de mesela Hian kentinden çıkan nasıl söyleniyor, Hiyan mı söyleniyor, Şiyan mı söyleniyor tam hatırlamıyorum ama X-I-A-N, ondan sonra o kentten çıkan bir tren kesintisiz o hattan geçerek, aynı zamanda Aktekihan Köprüsü'nden geçerek Tahran'a kadar gelebiliyor. Şimdi bu güzergah 2025 yılında 65 defa kullanılmış. 65 defa Çin'den İran'a sefer yapılmış. Yani bu da yaklaşık yılda 52 hafta olduğu varsayılırsa 5 günde bir sefere, işte 65 defa yapıldığında 6 kere 6 ve 6 günde bir, evet 6 günde bir bir sefere tekabül ediyor. Yani deyim yerindeyse. Ve bu çerçevede İran açısından stratejik bir nokta. Dediğim gibi Çin, Kazakistan, Türkmenistan, İran hattı, Rusya ile bağlantısı. Hatta bu şimdi şeyi söyleyeceğim. Bu köprü, önce onu söyleyeyim daha sonra diğer hattı söyleyeyim. Rusya ile bağlantılı boyutunu da söyleyeceğim. Bu yol Amerika, işte Çin'in meşhur kuşak ve yol projesinin aynı zamanda güzergahında yer alan bir bölge. Tabii ki affedersiniz, başka yani bir saldırıyla tek bir boyut yoktur mutlaka ama burada ana şeyin, mesajın kuşak ve yola olduğu noktasında bilgiler var, yani iddialar var. Şimdi bu yol dediğim gibi Çin'in Şiyan veya Hiyan bölgesinden çıkıyor. Bu arada şimdi tabii ki bir geminin, yani tren istediğin kadar vagon sayısı fazla olsun, bir geminin alabileceği yükü alamaz. Veya kaç tane tanker vagon koyarsan koy, bir tanker gemisinin alabileceği enerji şeyini alamaz. Eyvallah. Ama belli şeyleri taşıyabilecek, işte elektronik parça olur, makine parçası olur, Hürmüz'ün kapalı olduğu dönemde belli sevkiyatları yapabilme potansiyeline de sahip. Yani bir anlamda Hürmüz'ün kapalı olduğu dönemdeki alternatif Çin-İran hatlarından da biri burası. Bir anlamda yani o iletişimi, o lojistik hattı, tedarik hattını koruyan hatlardan bir tanesi. Bir anlamda denizlerin bypass edilmesi durumunda karadan yürüme açısından imkan tanıyan hatlardan bir tanesi. Amerika işte 9 Temmuz'da burayı vurdu. Yani tabii ki bir anlamda kuşak ve yola mesaj. Ek olarak bu güzergah Rusya'nın da çok ciddi bir şekilde desteklediği Kuzey-Güney ulaşım koridoruyla da yakın. Çünkü bu bir aynı zamanda biliyorsunuz enerji savaşının olması yanı sıra ticaret savaşı. Ticaret koridorları, yani enerji kaynaklarının kontrolü, enerji koridorlarının kontrolü, stratejik noktaların kontrolü, stratejik denizlerin kontrolü, boğazların kontrolü, deniz noktalarının kontrolü, aynı zamanda önemli ticaret koridorlarının kontrolü. Şimdi Çin'in meşhur, daha Çin'de Çin'in ne diyelim en doğu kıyısındaki limanlardan çıkıp işte Londra'ya kadar uzanabilecek, Avrupa'nın en uç noktasına kadar uzanabilecek bir güzergah, meşhur işte günümüzün İpek Yolu deniyor, şey yapılıyor falan filan, kuşak ve yol girişimi. Bunun kuzey koridoru var, orta koridoru var. Türkiye önemli bir orta koridor ülkesi. Aynı zamanda güney koridoru var. Şimdi güney koridoru riskli. Kuzey koridorunda da Ukrayna üzerinden bir gerilim çıkarttılar. İşte Ukrayna'yı Rusya'ya yönelik kışkırtarak oradaki Kiev'deki yönetim üzerinden Rusya'ya saldırgan politika izleyerek, kuşatma politikası izleyerek orada bir gerilim başladı. Üzerine savaş çıktı işte. Güneyde İsrail saldırganlığından kaynaklı işte Babel Mendeb'de, Hürmüz'de değil de Babel Mendeb sıkıntılı, Kızıldeniz'de sıkıntılar var. O hat sıkıntılı. Orta koridor en çok işleyen koridor. Yani demiryolu hattının da oldu. Çin bunu destekliyor. Üstüne Rusya'nın çok ciddi desteklediği yaklaşık 7000 kilometreyi aşkın bir güzergah olan Kuzey-Güney koridoru var. İşte Rusya, Azerbaycan, İran, ve Hindistan'ın bulunduğu dört ülkenin merkezinde yer aldığı yine bir Kuzey-Güney ulaşım koridoru var. Onu etkiliyor. Şimdi Amerika diyor ki ben burayı vuracağım diyor. Ben burada diyor kendi kontrolümde. Amerika'nın da biliyorsunuz İMEK ticaret koridoru projesi var. Biden döneminde gündeme geldi ama tabii Amerikan devleti sonuçta Trump'la da devam ediyor bu proje. Ve burada birçok ülkeyi bypass ederek işte Çin'in kuşak ve yoluna alternatif bir hat Hindistan'dan başlayacak, Avrupa'ya uzanacak. İşte Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden geçecek, İsrail'den Doğu Akdeniz'e çıkacak falan filan. Yunanistan'ı da işin içine sokacaklar falan. Böylece Türkiye, Mısır, bir bölgenin birçok ülkesi bypass edilecek. Çin bypass edilecek. Yani İran bypass edilecek falan. Amerika'nın bu projesi var. Şimdi anladığım kadarıyla ticaret koridorları mücadelesi de bu çatışmaya yansıyacak şekilde, saldırılara yansıyacak şekilde öne çıkıyor diyelim. Şimdi bu çatışmaların, savaşların yılmaz, tırnak içi söylüyorum bunu, böyle sonuna ünlem de koyalım, yılmaz savunucularından, saldırgan politikaların Lindsey Graham. Yani neyden öldü bilmiyorum. Valla öldü mü, öldürüldü mü, insanlar şey yapıyor. Şimdi damar yırtılması mı diyorlar? Öyle bir şey, en son bilgi damar yırtılması diyorlar ama yıllarca Türk, Rus, İran, Çin, yani daha doğrusu Amerikan emperyalizminin hedefinde ne kadar coğrafya varsa hepsine düşmanlıkta başat rolü oynayan, Gazze'deki soykırımı sonuna kadar, soykırım yapılmasını destekleyen İsrail'in yılmaz savunucusu falan Lindsey Graham öldü. Açık söyleyeyim, zerre üzülmedim. Lindsey Graham'ın bize tek faydası 2015'te mi ne, 2016'da mı ne, YPG ile ilgili Amerika'nın o meşhur bakan sorgulaması mıydı bilmem, komutan sorgulamaları oluyor ya onların sisteminde, bu senatörken ya kardeşim YPG ile PKK eş değil mi? İşte PKK biz terör örgütü şey olarak şey yapıyoruz. YPG'yi niye tanımıyoruz falan filan. Terör örgütü olarak görmüyoruz da işbirliği yapıyoruz falan. Sorular oldu. Tek faydası bu oldu bize. Onun dışında açık söyleyeyim, hayatı bizim coğrafyamıza, Amerikan emperyalizminin karşıtlarına düşmanlıkla, Siyonizmin karşıtlarına düşmanlıkla geçti. Dediğim gibi ölümüne çok üzüldüğümü söyleyemem. Tabii ki soru işaretleri olacaktır. Graham öldü mü, öldürüldü mü falan. Ama dediğim gibi artık Lindsey Graham hayatta yok. Tek üzüldüğüm nokta şu olabilir. Keşke yine işte Madeleine Albright'ta o Dick Cheney ölmüş müydü hatırlayamadım şimdi. Donald Rumsfeld'ler falan filan. Bunların, Colin Powell'lar, bunların ben böyle insanlık suçlarından dolayı cezaevinde ölmesi gerektiğini savunan bir adamım. Tek üzüldüğüm nokta o olur. Onun dışında çok üzüldüğümü söyleyemem. NATO ile ilgili son stratejiyi sonra konuşuruz. CHP'deki son durum, dediğim gibi ikili bir strateji var. Özgür Özel'ler ayrılacaklar. Ama ne yapacaklar? Bu arada bu akşam Sayın Kılıçdaroğlu da yine bir televizyon kanalının yayınına çıkacak. Anladığım kadarıyla yine gündeme damgasını vuracak söyleşilerden biri olacak. Bizler de takip etmeye çalışacağız. Daha doğrusu benim de bir yayınım var. Sonra bakacağım. Onu da sonraki yayınlarımıza bırakalım. Tekrardan hepinize sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik.